0: Evet, 9.900. Sürekli bir başa dönme durum var. Bir kafa karışıyor. Sonra dediler ki biz sayamıyoruz, siz sayın. Biz de gülmeye başladık. Yani bunu söylemeyin bari, hani bu kadar küçülmeyin. Neyse biz böyle kendimize onlarla dalga geçer gibi sayıyı almaya çalıştık. Sonra dediler ki ne haliniz varsa görün. Sayı mayı almıyoruz. Gittiler bunlar. Gittiler. Biz yine devam. Hiçbir şey eksilmedi bize. Hiçbir şekilde korku yok. Yani o silahlarla içeri dalmaları, ses bombaları patlatmaları falan hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani başka yerde olsa belki, ama işte Sumud'un, o Gazze'nin içimizde oluşturduğu o cesaret hepimize sirayet etmiş durumdaydı. Müthiş bir duygu. Hayatımda bir daha yaşayabileceğimi hiç zannetmiyorum. Velhasıl abla, bir gittiler, sonra bir daha geldiler yine aynı şekilde. Sonra bizim hepimizi konteynerlara soktular. Sadece Tiago ve bir dört arkadaşımız daha.
1: Tiago diğerini kimdi?
0: Seyf. Seyf, evet. Seyf de Filistinli, vakti zamanda Filistin'de yaralanmış bir arkadaşımız. Bizleri konteynerin içine aldılar. Biz tabii göremiyoruz dışarıda ne olduğunu. Bir bağırışma, çağrışma durumları var Tiago'ya karşı, oradaki arkadaşlarımıza karşı. Ben konteynerin tam kapısının gerisinde, derinde oturuyorum. Baktım Tiago ve diğer arkadaşlarımız elleri başının üstünde geliyorlar şeye doğru. Önümüzdeki alana doğru gelip diz çöktüler. Onlar orada diz çökünce biz anlamaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar bunu? Hiçbir şekilde bir mantık, bir anlam oluşmuyor kafamızda. Velhasıl sonra hepimizi tek tek çıkardılar şeyden, konteynerden. Meğer bir masa kurmuşlar orada. İşte yine isimleri çek etmeye çalışıyorlar. Sıra bana geldi. Gittim işte isim soy isim dedi. Muhammed Özdemir dedim. Muhammed'i anladı ama Özdemir'i anlayamadı. Tekrar tekrar sordu. Özdemir
1: Muhammed'i
0: diyorum.
1: Muhammed'i anlamaz mı ya?
0: Özdemir dedim. Özdemir diyorum ama bir türlü anlamıyor. Bana dedi ki sen dedi şu tarafı geç. Beni farklı bir alana aldı. Dedim ki güzel. Hani farklı bir muamele göreceğim. Güzel diye düşündüm. Meğer şuymuş, soyadımı gerçekten anlayamadıkları için finalde geldi, pasaportumu gösterdi bana. Pasaportta zaten fotoğrafım var. Bu sen misin dedi. Evet benim dedi. Tamam dedi, diğerlerinin yanına geçebilirsin dedi. Hepimizi bu şekilde isimlerini aldılar, çek ettiler. Sonra gittiler. Biz yine hiçbir şey
1: peki
0: anlamıyoruz.
1: Siz orada ibadet ettiğinizi, yani namaz kıldığınızı biliyorlar değil mi?
0: O konuyu tam anlatacaktım abla. Tam oraya gelecektim. İşte o olaydan sonra akşam namazını eda edecektik.
1: Ezan... Çok önemli, çok özür dilerim. Burada bir reklam girmemiz lazım. Çünkü baştan alacağız ya. Böyle tekrar bölünmesin diye sevgili Muhammed.
0: Eyvallah.
1: Bağışla lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Bir reklam aramız. Reklam arasından sonra oyuncu, Sumut aktivisti Muhammed Özdemir'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Ahlak'ta Sorular programı devam ediyor. Değerli, çok sevdiğim 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Oyuncu, Sumut aktivisti Muhammed Özdemir bize anlatıyordu. Nerede kalmıştık? Dedim ki sevgili Muhammed, siz ibadetlerinizi o gemide yapıyordunuz. Bu anlamda bir müdahil olma durumu oldu mu?
2: Şöyle, o işte isim falan çek ettiler. O bittikten sonra akşam namazına eda etmek üzere oradaki bir abimiz ezan okudu. Ezan okumaya başlayınca teröristler böyle bir hareketlenmeye başladılar. Bir tedirgin olmaya başladılar nedense. Böyle tuhaf tuhaf sesler çıkarmaya başladılar. İşte konteynerlara vuruyorlar. Hayvan taktikleri yapıyorlar sabote etmek için. Ezan bitti, biz namaza durduk cemaat olarak. Ondan sonra bu iyice şiddetlendi, bu ses çıkarma, sabote etme olayı. Baya baya ve enteresan hayvan taktikleri, maymun taktiği yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar deli gibi, sağa sola koşuyorlar vesaire. Bizi tedirgin etmek üzerine yapmaya çalıştıkları bir takım hareketlerdi. Orada beni çok etkileyen anlardan biridir yine. Birçoğu gayrimüslim arkadaşlarımız, aktivist arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız orada. Bunun üzerine bizim etrafımızda çember oluşturdular. Olası herhangi bir müdahaleye karşı koymak için set oluşturdular. Ve biz namazı bitirene kadar başımızda beklediler. Onlar devam ettiler ses çıkarmaya, sabote etmeye. Onlar başımızda beklediler. Ve çok ilginçtir. Hatta ben Enes'e söyledim o zaman. Namaz bittikten sonra bizi alkışladılar. Namazdan sonra. Dedim ki yani ilk defa namazdan sonra alkış alıyorum. Hani sahnelerde aldığım sahnelerde alkış almaya alışkınım ama namazdan sonra alkış almaya hiç alışkın değilim. İlk defa yaşadığım bir şey diye böyle bir aramızda bir diyalog geçmişti. Böyle bir ruh vardı abla. Sözün kısası. Böyle bir ruh vardı. Böyle bir bütünlük vardı. İnanılmaz bir birleştirici bir Gazze'nin yaptığını düşünebiliyor musunuz? Yani aynı dinden değilsiniz, aynı dili konuşmuyorsunuz, ırk olarak çok farklısınız, yaşamsal olarak çok farklısınız, kültürel olarak çok farklısınız, ideolojik olarak çok farklısınız ama Gazze hepimizi bir araya getirdi. Yani Gazze'lilere ne kadar şükretsek, Gazze'lilere ne kadar teşekkür etsek o kadar azdır. Bizim onlar için yapmamız gereken çok daha fazlası var. Allah bize güç verdiği sürece inşallah onların yanında olmaya devam edeceğiz.
1: Aynı zamanda sevgili Muhammed kardeşim, burada ibadet halinde gayrimüslimlerin kardeşlerimizin, oradaki Sumut aktivisti kardeşlerimizin tavırlarını gördükten sonra mesela şunu da biliyoruz ki Filistin direnişi birçok kardeşimizde bir ihtida sebebi oldu. Yani Müslümanlığı seçtiler, İslam'ı seçtiler. Orada öyle bir oldu, kardeşlerimizden oldu. Şey oldu mu?
2: Ya öncesinde oldu. İtalya'da bir iki arkadaşımız, kardeşimiz şehadet getirdiler. İslam'a kavuştular, İslam'la buluşturlar. Ama inanıyorum ki bu süreç bu daveti sayısını, davetlinin sayısını arttıracak. Öyle bir hava var yani.
1: Şu anda zaten özellikle çocuklarda. Evet. Buradan da mesela şeyi göreceğiz Muhammed kardeşim. Yani mesela boykotu ne demek olduğunu, neye tekabül ettiğini aslında orada çok iyi anlamış olmalısın.
2: Kesinlikle.
1: Yani. Bu kadar bir ibadetten, bir secdeden değil mi korkup kendilerinin, yani hayvan taklidi yapıyorlar ama aslında kendilerini taklidi yapıyorlar. Yani maymun taklidi yapmak için çok uzağa gitmelerine gerek yok. Kendilerinin taklidini yapmışlar, sergilemişler. Bu anlamda da aslında buradaki şeyi de gösteriyor. Yani boykotun diyoruz ya, gerçekten vicdanımızla tuttuğumuz bir oruç. hep oluyordu bu işgaller. Aslında niye 75 yıldan beri bu zulüm var? Biz niye 7 Ekim'den sayıyoruz? Onların da aslında bir amacı var. Yani 7 Ekim'i aslında işte önce onlar saldırdı.
3: Hangi 7 Ekim abla? 1948.
1: İşte şöyle. Hangi 7 Ekim? Ekim meselesini çekip önce onlar saldırdı başlığına toplamak istiyorlar. Bütün 75 yıllık bir zulmü. 75 yıldan beri İsrail saldırdı ve hiç kimse onlara terörist demedi. Bence bir de buradan bakmak lazım meseleye. Ama bu parantez açıkta dursun. Buraya geleceğiz. Fakat boykot meselesini özellikle bir de ne anlama geldiğini orada en diri yaşayan sensin. Ne anlama geliyor mesela boykot?
3: Şimdi boykot meselesini bu kadar önemli kılan şey şu. Bunların biliyorsunuz ki abla ekonomik olarak güçleri çok da yadsınamaz, inkar edilemez bir güçleri var ekonomik olarak. Zaten bu ekonomi üzerinden birçok ülkeyi esir almış durumdalar. Hatta dünyayı neredeyse esir almış durumdalar kendilerince. Ama biz ne zaman ki boykot meselesinde şu anki adımın birkaç adım daha sonrasına gidersek, inanın bana o içtiğimiz ürünlerin, yediğimiz ürünlerin, ne bileyim temizlik malzemesi olarak kullandığımız ürünlerin Gazze'deki ve dünyadaki insanlara silah, mermi olarak gitmeyeceğini görüyoruz, göreceğiz ve bu böyle. Bunda herkes emin olsun. Yani çünkü boykotun önemini artık anlamayan yoktur. Çünkü oradan kazandığı parayla silah üretiyor. Oradan kazandığı parayla çocuk öldürüyor. Evlerini çalıyor insanların, hayatlarını çalıyor. Değil mi? Nefeslerini çalıyorlar. Nefes ya. Herkesin en doğal hakkı, Allah'ın bahşettiği, Allah'ın lütfettiği
1: arada,
3: nefesi çalıyorlar yani.
1: Siz yayınları Fox Plus'tan yaptınız ya. Evet. O dijital mecradan yaptınız. Bu süre içerisinde birçok biliyorum ki Gazili kardeşimizle de görüştün.
3: Tabii.
1: Röportajlar yaptınız.
3: Evet.
1: Hatta Numan kardeşimiz de burada. Evet. İçerik hazırlayan buradan da selam yolluyorum. Ben göremiyorum karanlık ama. Şimdi aslında onların da ne düşündüğünün en canlı şahidisiniz. Onlar ne düşünüyorlar? Özellikle Sumut için ne düşünüyorlardı? Ne söylediler?
3: Şöyle, dün bir vakfın vakfa davet edildik. Ben ve Enes arkadaşım. O vakıfta 6 tane Filistinli genç kardeşimiz vardı. Burada öğrenciler. Bir şekilde gelebilmişler. O kardeşlerimiz bize şunu dedi. Abi Allah razı olsun sizden dedi. Ben dedim ki Allah sizden razı olsun. Biz bir şey yapamadık henüz. Yani onların bakış açısı şu. Dünya, vicdan sahibi olan insanlar bizi görmezden gelmiyorlar. Biz bu şekilde canımızı yitirsek bile aslında çok da önemli değil. Yeter ki yaşadığımız doğru bilinsin. Yeter ki bize yaşatılanlar anlaşılsın. Bizim için önemli olan bu. Zaten biz vatanımızı terk etmemek üzere yaşıyoruz. Öleceksek de vatanımızda öleceğiz. Allah'ın izniyle şehit olacağız. Bu zihniyet var. Ama bakış açıları çok duygulandıran, çok metanetli oluşları beni çok şaşırtıyor mesela. Çok güçlü oluşları. Bir gün biteceğine inanıyorlar ve bizleri de inandırıyorlar. Gerçek manada. Onları seviyoruz. Her zaman da sevmeye devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların bize ihtiyacı yok. Bizim onlara ihtiyacımız var aslında. Baktığımız zaman. Dünyanın onlara ihtiyacı. Çünkü onlar dünyada çok büyük bir şeyi ayağa kaldırdılar.
1: Aslında Sumut gemisindeki şeye dönersek sevgili Muhammed. Oraya aslında sen şehit olmak için gittin.
3: Yani Allah-u Alem öyle, evet.
1: Öyle bir şey de var.
3: Tabii tabii.
1: Yani.
3: Bir, her şeyi düşünüyorsunuz.
1: Şu da yani korkusuzluk da aslında, evet, o şehadeti yaşamanın başlangıcıdır. Ben evet, öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten bir çocuğun en son şeyi konuşmuştuk. Yani orada ölüm
3: hayattan daha merhametli.
1: Hayattan daha merhametli.
3: Yani
1: bu cümlelerin nasıl kurulduğu, çocukların bunları nasıl sarf ettiği meselesi zaten ayrı bir şey.
3: Çocuk hangi aşamada söylüyor bunu oğlu? Hatırlarsan elinde yemek almak üzere gittiği bir kova var. Kovayla boş dönüyor. Yemek alamamış. Ve bunu kahkahayla söylüyor. Gülerek söylüyor. Diyor ki ölüm hayattan daha merhametli. 6-7 yaşlarında bir çocuk. Belki 5 yaşında bir çocuk. Yani bunu nasıl düşündün? nasıl söyledin, hangi ara düşündün, o kadar kaosun içinde, açlığın içinde nasıl düşünebildin de ve bunu söylüyorsun? Yani bunu duyduğum an, işte duyduğun an aldığın nefesten bile utanıyorsun aslında. Oradaki insanların bize katmış olduğu o kadar çok şey var ki, kendi adıma söylüyorum, asla unutulmayacak şeyler, asla es geçilmeyecek şeyler. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Yine aynı gemilik aktivistlerden Hüseyin Oral Bey.
3: Hüseyin abi, evet.
1: O neden böyle bir şiddet yaşamış? Gerçi içinde İsrail varsa şiddet neden diye sorulmaz ama.
3: Ya şimdi ilk bölümde de söylediğim gibi abla, bunların bize şiddet uygulama hırsı vardı yüzlerinde, sürekli vardı. Ya mesela biz marşlar söylüyorduk, işte sloganlar atıyorduk. Bizi kışkırtırcasına karşımızda oynuyorlardı deli saçması.
1: Nasıl oynuyor? Dans ediyorlar.
3: Dans ediyorlardı, evet. Dans ediyorlar. Dans ettiklerini sanıyorlardı. Bizim hiç umurumuzda değildi. Şöyle, o şiddet tarafı da şuydu. İşte son bizi Yunan askerlerinin aldığı gün bize dediler ki gidiyorsunuz. Biz dedi, Seyfi almışlardı o zaman. Seyfi başka bir yere almışlardı bir gün öncesinde. Bize dediler ki işte gidiyorsunuz. Biz de dedik ki arkadaşımız gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz dedik. Sonra işte gidersiniz gitmezsiniz, böyle bir şey durumu oldu. Sözlü bir münakaşa durumu oldu. Bunlar kendilerince bir sinirlendiler. Bir şey oldu. Ön sırada, yani Hüseyin abinin yerinde ben olsam bana yapacaklardı. Orada işte Hüseyin abi vardı. Başka bir Amerikalı bir arkadaşımız vardı. Tiago'yu zaten en başta aldılar. O zaten hani Tiago'nun bize yapmış olduğu konuşmalardan ötürü zaten ona bilenmişlerdi. Çünkü bir gün öncesinde
1: ne konuşmuştu?
3: Baskın yaptığı zaman Tiago, herkes toplandı. Tiago en ortada oturdu ve dedi ki, onları göstererek dedi ki, biliyorum siz onlardan korkmuyorsunuz. Ama onlar sizden korkuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın dedi. Söylediği tek şey buydu. Merak etmeyin dedi. Biz inşallah Gazze'ye gideceğiz. Hani tercüme olarak söylüyorum, inşallah kısmını ben ekledim. Biz gideceğiz inşallah Gazze'ye dedi. Tiago zaten mimlenmişti. Ta öncesinden mimlenmiştir onların gözünde. Çünkü bizi, sözüm ona, düşündükleri şey şuydu. Bizi Tiago bir araya getiriyor gibi düşünüyor aslında. Bizi Gazze'liler bir araya getirdi. Sumut bizi bir araya getirdi. Öyle düşünüyorlardı. Yani o şiddet zamanında da orada Hüseyin abi orada olduğu için o şiddete maruz kaldı. Biraz da gitmek istemedi. Arkadaşlarımız gelmeden gitmeyize biraz da şey yaptı. Oturdu, bir şey yapmadı. Oturdu, o karga tulumba kucakladılar. Götürdüler, zaten gözümüzün önünde de yapmıyorlar. Hani görmeyelim, İşte bir algı oluşmasın, böyle yaptılar demeyelim diye. Ama işte adamın gözünü gördünüz. Ne hale getirdiklerini. Tiago, Seyf, Hüseyin abi, işte Amerikalı arkadaşımız, kadınlara bile. Yani kadın savunucuları nerede, çok merak ediyorum. Beni en çok böyle şaşırtan durumlardan biri de o. Neredeler? Mesela Filistin'deki kadınlar için neredeler mesela? Değil mi?
1: Filistin'deki anneler için.
3: Anneler için neredeler mesela? Kadınları da öldüler orada. Var. Doktor bir kadın aktivist arkadaşımız vardı orada. Yunanistan'a indikten sonra gördüm. Kadının yüzü yaralanmıştı. Ona rağmen orada diğer yaralı insanlara müdahale etmeye çalışıyordu. Kendi yarasını aldırış etmeden.
1: Yani dünya gerçekten, sevgili Muhammed, yani bu anlamda hani böyle yığılırsın olduğun yerde, oturur ağlarsın. Özellikle mesela ateşkes var deniliyor ama ateşkes yok.
3: Kendi
1: ateş
3: içlerinde var herhalde.
1: Gerçekten cehennemde ateşkes yok, onu biliyoruz.
3: Evet.
1: Yani bunlar inşallah o şartlardan da faydalanamayacaklar tabii ki.
3: İnşallah.
1: Bir sürü şey geliyor aklımıza. Bir gecede 9 evladını kaybeden Necar geliyor. Ebu Hüsam var mesela.
3: Evet.
1: Çocuğunu hastane bahçesine gömdükten sonra çocuklara şifa dağıtmaya koşan ama ilaç yazmayı bile özleyen Ebu Hüsam'ı mesela şu anda nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Onun dışında gerçekten yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir diyen anneler var mesela. Bu anneler için dünyadaki Bütün karıncalar direnişte.
2: Evet.
1: Ama insanlar hiç bizi şaşırtmıyorlar. Bu yüzden neredeler sorusu bile onlar için şey, yani onları dikkate almaktır diye düşünüyorum. Neredesiniz diye sorduğumuz insan zaten hiç olmasın bu şeyin içerisinde.
2: Kendiliğinden yoksa evet hiç olmasın yani.
1: Kesinlikle böyle. Bu yüzden de biliyorum ki gerçekten bu süreç artık bambaşka bir şey evrildi. Yani bıçak kemiğe dayandı dersin falan. O artık o kemikler kırıldı, o kemik de aşıldı. Onların demir kubbeleri de yamuldu. Hiçbir itibarları kalmayan bir ülkeden, bir şeyden, bir hapishaneden bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Çok özgürce yapıyorlar ama bir hapiste oldukları da çok kesin. Müthiş korkuyorlar. Bu da bize yeter düşünüyorum diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da ölümler devam ediyor. Bugün gördüğümüz sosyal medyaya düşenleri de bakıyoruz. Gerçekten unutmak işgali diye de bir şey de var. Yani
2: kesinlikle.
1: Unutmak, mesela ben bakıyorum Sumut meselesiyle beraber Allah razı olsun tekrar bir hareketlenme oldu ama işte hatırlayacak kadar bile unutmamak gerektiğini söylemek istiyorum. Yani Sumut meselesi de böyle, Gazze meselesi de böyle. Yani iç siyasetin de canı gerçekten hani Gazze edebiyatı sıktı artık diyen eski sürüm ekran kartları var aramızda hala edebiyat diyen.
2: Edebiyat mı?
1: Sıkıcan ataklılar falan var. Bu anlamda da sıkılan da defolsun gitsin diye düşünüyorum. O yüzden meseleyi hala diri tutmak için tek nefesimiz bile olsa buna mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu yüzden de 24 TV'de bu anlamda gerçekten yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk günden itibaren zinde tuttular.
2: Evet.
1: Ama şöyle bir mevzu var. Yani şu da çok acıtan bir şey. İnsanların sürekli vicdanlı olmaları gerektiği hususunu hatırlatmak bile gerçekten çok haksızca bir durum. Yani birilerini bir şeye ikna etmek. Yani artık bir de ikna oldular mı bilmiyoruz. Yani işte 7 Ekim'de başladı da şöyle zaten bir çalma mevzusu var. Bir toprak çalma mevzusu.
2: Evet.
1: Sürekli bizim YouTube tarihçilerimizin gargarasına maruz kaldığımız ve onlara sürekli bir şey açıklamak zorunda kaldığımız
2: etkileşim çılgınlarının
1: belki o süreç içerisinde bacağını kolunu bütün usullarını kaybedip ya da bir gecede saçları ağıran çocukların harcayacağımız enerjiden de çalıyorlar. O yüzden çok gerzekül ihtişam diyebileceğimiz bir durum da var. Bu yüzden de hatırlatmak ne olursa olsun gerçekten unutmak bir işgal olduğunu bilerek, o çocukların gülüşlerinin de bir direniş olduğunu bilerek bu yoldan dönmemek. Sumut oraya varamamak değil, gerçekten o gemiyi kalpte taşımak,
2: eyvallah,
1: kalpte yürütmek. O yüzden Muhammed Özdemir bizim için çok kıymetli. O yüzden de ebedi kardeşimizin Sumut kardeşliği,
2: eyvallah,
1: önemli diye düşünüyorum. Şimdi buradan sonraki sürece tabii ki bakmak lazım.
2: Çok kısa bir araya gireyim abla.
1: Tabii.
2: O vicdanlı olmaları gerektiğini hatırlatmak kısmına. O hatırlatılması gereken insanlara şunu tavsiye ediyorum. Üsküdar Meydan'da Gazze Mektupları adında bir çadır var.
1: Öyle mi? Şu
2: evet.
1: anda?
2: Ben bu sabah Buyuralım. Gittim. Tabii ben bu sabah gittim, ziyaret ettim orayı, dolaştım, baktım. Gitsinler bir oraya baksınlar. Orayı zaten çok uzun sürmüyor. 1-2 dakikada bitirebilirler. Çok vakitlerini almayacak. Gitsinler oraya bir baksınlar. Neden vicdanlı olmaları gerektiğini. Oradaki o durum, o resim, o fotoğraf.
1: Şimdi bir fotoğraf demişken bir fotoğraf gelsin.
2: Evet.
1: Fotoğrafı da bu arada birçok Gazze ile ilgili içerikler üretiyorsun sevgili Muhammed. Yani bu anlamda şimdi gelecek olan fotoğrafta aslında hazırladığın içeriklerle çok örtüşen ve
2: evet.
1: bildiğin bir konu. Sürekli araştırma yapıyorsun.
2: Evet.
1: Galiba sizin ekip de sürekli bir Gazze araştırması.
2: Tabii.
1: Aslında bir hafıza oluşturmak için.
2: Evet.
1: Muazzam bir iş.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Bütün derdimiz o. İşte bu yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Başta sevgili yöneticimiz Ahmet Yusuf Bitmez Bey, Tarık Kavras, editör arkadaşımız Mahmut Zeyn, Numan Aytaş, diğer editör arkadaşlarımız, hepsinin tek tek ismini saymayayım. Bu anlamda ciddi bir
3: çalışma içindeler, hummalı bir çalışma içindeler. Hep beraber gönüllü olarak, mesleki bir taraftan değil ama gönüllü bir olarak bu konu bizim hassasiyetimiz. Biz Focus Plus olarak Gazze ile ilgili herhangi bir yerde, herhangi bir noktada, herhangi bir zamanda ne olursa olsun elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağımızdan herkes emin olsun. Bu anlamda bize nasıl bir talepte geliyorlarsa gelsinler, başımız gözümüz üstüne.
1: Noktaladıktan sonra fotoğraf.
3: Şimdi burası baktığın zaman ne görüyorsun abla? Burası bayağı bir tatil köyü değil mi burası?
1: Gibi.
3: Tatil beldesi, tatil köyü. İşte bungalov evler yapılmış vesaire. Burası neresi biliyor musun? Filistin'in işgal edilen köylerinden biri Tantura köyü burası. Buranın hikayesi şu. Bu köyü 1948 yılında bu köye soykırımcılar, işgalciler geliyorlar. Köyde bulunan herkesi katlediyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç gözetmeksizin katlediyorlar. Ve dünyada bir kamuoyu oluşmasın diye hemen hızlı bir şekilde o gördüğünüz alanda evlerin altına gömüyorlar. Oraya insanları gömüyorlar ve üstüne gördüğünüz gibi tatil beldesi yapıyorlar. Orada
1: eğleniyorlar. Bu katliam hangi yıl oldu?
3: 1948 yılında. 48 yılında oluyor. Tantura katliamı zaten şöyle ortaya çıkıyor. Vicdanlı bir Yahudi bilim insanı bir yerde dayanamıyor. Bunu ortaya çıkarıyor işte. Kamuoyuna duyurmaya başlıyor. Zaten o adamla da ilgili hemen bir harekete geçiliyor. Şey yapıyorlar, susturuyorlar. Sonrasında o bir tane yönetmene ulaşıyor. Afişi de getirebilirsek Tantura belgeseli diye. Google'da searchlerlerse, ararlarsa bulurlar. Orada ben izledim. Bu katliama katılan iki tane İsrail terörist gülerek anlatıyorlar neler yaptıklarını. Yani sizin duymak dahi sinirlerinizi bozabilecekken oradaki o teröristler gülerek anlatıyorlar bunu. Neler yaptıklarını sevgili izleyenlerimiz açsınlar baksınlar. Hani diyorlar ya 7 Ekim'de başladı, onlar başlattı diyorlar ya. Tarih 1948. Tantura köyü. Ve birçok köy işte. Nekbe'yi biliyoruz. Zaten demiyorlar mı ikinci Nekbeniz olacak diye? Söylemiyorlar mı? Yani hem işte Sumud'un yola çıkış amacının sebeplerinden biridir. Hem işte boykotun öneminin neden önemli olduğunu anlatmaya gerek var mı? Güçsüzleştirmek lazım. Şiddetle değil ama yok etmek lazım. Onlar bu dilden anlıyorlar. Başka türlü onlarla mücadele etmek demeyeyim de onları sindirmek. Çünkü zihinlerinde öyle bir vicdan, içlerinde, kalplerinde bir vicdan olmadığı için tamamen hak olarak gördükleri için çok da konuşarak anlaşabileceğimiz, gel hele sen neden böyle davranıyorsun diyebileceğimiz bir oluşum yok karşımızda.
1: Mesele bu. Bir de aslında şöyle bir şey var. Evet, bu afiş.
3: Evet, bu afiş. Bu belgeseli mutlaka izlesinler, tavsiye ediyorum. Yani yürekleri dayanabildiği kadar izlesinler. Anlatılanları kendileri söylüyorlar bu arada, hani İsrail'i teröristler anlatıyor. Hani olaya şahit olmuş halktan kimse değil. Bizzat bir tanesi diyor ki ben işte soruyor kaç tane Filistinli öldürdün diyor. Saymadım ki diyor. Sayamazdım diyor yani. Matematiği yetmezmiş herhalde.
1: Bu arada mesela işte şimdi Hamas'la ilgili terörle yan yana getirmek, Gazze'yi bu anlamda bir terörün içerisine katabilmek için bayağı bir yırtındılar ama bu anlamda da şunu da söylemek. Hani bir sürü, şu anda galiba 100 bine yakın çocuk öldü.
3: Evet.
1: Resmi rakamlar konusunda biraz şey olabilir mi?
3: Toplamda 760 bin yani şöyle net olmayan veriler bunlar. Toplamda 760 bin ne yakın insan katledildi. İnsani altyapı olarak da %80'i tahrip edildi, yok edildi. Gazze'de, Filistin'de.
1: Neticesinde şöyle söyleyelim. Sevgili Muhammed, neticede oyunculuk kısmına dönecek olursak, yani Filistin'le ilgili gerçekten şu anda belki taze, çok taze yaşanıyor bu acılar ama bir takım herhalde düşündüğü şeyler vardır diye düşünüyorum. Daha çok duyurmak adına en azından çünkü bir tarafıyla hafıza oluşturuyorsunuz.
4: Kesinlikle. Bütün derdimiz o.
1: Bir tarafıyla da gerçekten bir kısmı değil mi mesela sinemanın da bir kısmı ya da tamamı bilmiyorum Siyonizme teslim olmuş bir tarafı da var.
4: %90'ı.
1: Bunun içerisinde %90 diyorsun evet. Bunun içerisinde de bir şey yapma çabasında konuşalım bence.
4: Şöyle yani teşbihatı olmaz. Düşmanı kendi silahıyla vurmak daha kıymetlidir ya. Daha iç soğutur. Şimdi bunlar yıllarca hem İşte ilk başta Hollywood sineması dediğiniz dünyaya film izleten, sinema filmi izleten camia bunların elinde. Bize neye inanmamızı istiyorlarsa bize hep onu izletmeye çalıştılar. Birçok alanda. Sonra bunun yerini onunla beraber devamında bunun yerini sosyal medya aldı. İşte YouTube tarafında fenomenleri satın almaya başladılar. Oyuncuları satın almışlardı. Fenomenleri satın almaya başladılar. Kendi fenomenlerini oluşturmaya başladılar. Demek ki şunu anlamak lazım. Bu alan kıymetli alan. Hem de bu kıymetli alanı kullanıp çok da böyle nokta atışı başarı elde ettikleri de aşikar. Bunu da görüyoruz. Müzikte de yaptılar. Resimde de yaptılar, sinemada, sanatın hemen hemen bütün dalında yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Şimdi vicdanlı insanları tırnak içinde söylüyorum, Filistin'in özgürlüğüne, dünyanın özgürlüğüne duyarlı olan insanların burada yoğun bir şekilde yer alması gerekiyor. Şu ana kadar Filistin'le ilgili birçok film yapıldı. Yani çok demem hani o kadar çok anlamında olmasın. Birkaç film yapıldı. Ama vizyonla ilgili, vizyona konulmasıyla ilgili göründü ve kayboldu.
1: Çünkü bir siyonizm tehdidi.
4: Evet. Yani çünkü onların yayınlanacak sinema salonları bile onların elinde. O şirketlerin elinde. Öyle söyleyeyim. Yani sinema salonlarını zan altında bırakmayayım. Çünkü şirketler belirliyor bunu. Hangi filmlerin vizyona girip girmeyeceğini, ne kadar sürede girip girmeyeceğini şeyler belirliyor. Onlara ait olan, onların yönlendirdiği ya da şirketler belirliyor. Şimdi bizim artık Sumut filosundan örnek alıp dünyanın birçok yerinden, birçok ülkesinden, farklı dillerden, ırklardan insanların bir araya gelip bir filoya çıkmasının yanında sinema tarafında da dizi tarafında da, televizyon dünyası tarafında da, sosyal medya, internet tarafında da bizlerin ciddi anlamda çalışması lazım. Yani Sumut filosu, Sumut yolculuğu kıymetli kesinlikle. Bu diğer şeylerin başlangıcı olmalı. Bunu oraya taşımalı. Yapmalıyız. Yapana da destek olmalıyız. Yapmak isteyenler yok mu? Var. Ama ya gişe kaygısı, izlenme kaygısı, velev ki bir kişi izlesin. Senin bu anlamda kazanacağın bir kişi belki kazanacağın vicdansız ya da vicdansız demeyeyim hadi hiç umursamayan 100 kişiden daha kıymetli değil mi? Bir kişinin bir yerde Gazze'liler için, dünya için, dünyanın özgürlüğü için, Filistinler için sağlayacağı olumlu, pozitif anlamda sağlayacağı en ufak bir şey kıymetli değil mi? Az önce söylediğin gibi karınca ben tarafım belli olsun bari.
1: Tabii. Yani burada aslında şey de konuşmak. Tabii ki bir Sumut özelinde konuşuyoruz ama şimdi mesela Muhammed oyuncusun. Oyunculuk yapabiliyor musun? Şu anda yapamıyorsun.
4: Evet.
1: Niye yapamıyorsun sorusunu işte insanların öyle bir şey söyle ki şaşırt mesela. Çünkü hani şaşkınlık da hani şarj edilebilen bir şey ya. Dolayısıyla hani şaşırmayacağımız şeyler. Yani çünkü herkes genelde aynı şikayette ve kısmen temennide nedir? O işte bir takım değerleriyle konuşan insanların bu çeperin içerisinde kalamadığı, dışlandığı, sahip çıkılmadığı hususu zaten çok konuşuluyor. Sen de onlardan birisi misin?
4: Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok oyunculuk kısmını çok yapamıyordum. Sanırım bundan sonra daha çok yapamayacağım. Sumut filosunda yer aldığım için olabilir mesela. Şaşırtıcı gelmiştir umarım. Çünkü böyle bir durum var. Hani ya kör, sağır ve dilsiz olacaksınız bir yerde bulunabilmek için. Oyunculuk anlamında söylüyorum. Ya onların istediği tarafta olacaksınız. Ancak o şekilde var olabilirsiniz. Maalesef hani bu anlamda vicdan sahibi olan bazı yapımcı abilerimiz de kendi yetenekli insanlarını yetiştirmiyorlar. Hep birilerine muhtaçmışçasına aman iş yürüsün kaygısıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bir türlü anlamış değilim bunu. Neden? Tamam herkes ekmek yesin, herkes işini yapsın. O anlamda bir problem yok ama ben şunu istiyorum. Fırsat eşitliği istiyorum. Herkes için. Ayırt etmeksizin herkes için. Fırsat eşitliği. Bilmem işte

0: olmamaya karar verdim. Sonra hem sahne hem de çok böyle içime sinen karakterime, ahlaki yapıma, yaşam tarzıma uyabilecek bir iş arayışı içine girdim. O da turizmde bir otelde sahne alarak, alkolsüz bir otelde, kadınların ve erkeklerin havuzunun ayrı olduğu bir otelde sahne alarak orada insanları yaptım, programlarla, şovlarla eğlendirmeye çalıştım kendi çapımda, kendi ürettiğim işlerle. Uzun yıllar o işi yaptım, 15 yıla yakın. Sonra İstanbul'a gelme süreci başladı. Burada da yine işte televizyon işleri, çekim işleri vesaire derken 2,5 yıl önce Focus Plus'la tanıştım. Orada o süreçte tabii oyunculukla ilgili bir koşuşturmacam oldu. Hani dizi seçiyoruz, rol seçiyoruz. Seçmek zorundayım kendi adıma. Oyuncu her karakteri oynayabilir ama oynamalı mı, oynamamalı mı? Bu tartışılır. Oynayabilir. Ben oynamamayı tercih ettiğim bazı roller oldu. O yüzden işsiz kaldığım bir dönem de oldu. Olmadı değil ama oynadığım işler de oldu. Dönem dizilerinin hemen hemen hepsinde yer aldım. Sonra Focus Plus'la tanıştık. Focus Plus'la medyanın, kameranın farklı bir yönüyle tanışmış oldum. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular bu anlamda, adapte olmam anlamında. Çok ilgilendiler. Başta az önce de söylediğim gibi Ahmet Bey, sonra diğer arkadaşlarımız. Bir aile ortamında şu an işlerimiz
1: Kaç
0: devam
1: yıl
0: ediyor.
1: oldu kurulalı?
0: Focus Plus işi mi söylüyorsun
1: Tabii.
0: ama? Yani 2 yıl önce, 2,5 yıl önce.
1: 2 yıla göre maşallah
0: Evet.
1: bayağı bir şey.
0: Çok hızlı çalışıyoruz. Yani bizim üretim durumumuz
1: Gazze
0: çok
1: ile
0: iyi.
1: ilgili, Mazlum kardeşlerimizle ilgili kim ne yapıyorsa sonsuz destek vermek lazım cihetiyle destek veriyorum. Bu anlamda bir de bu sektörde hani var ya işte neyse onu işte konuşuruz. O başka bir
0: Ama
1: şey.
0: şöyle söylediğin şeyi şöyle söyleyeyim. Biz
1: Biraz garibiz dostum.
0: çok garibiz. Çok enteresan şeyler oluyor. Oraya da bir değinmek istiyorum aslında. Biraz kırgın olduğum bir nokta. Şimdi biz daha doğrusu Focus Plus olarak, Muhammed Özdemir olarak, Mustafa Enes Topal olarak biz Sumut filosunda yer aldığımız zaman benim ekran karşısında her içeriği sunduktan sonra sonda söylediğim tek cümle vardı. Şuydu: Sumut filosu ile ilgili, Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili, mazlumlarla ilgili kim ne
1: Ne yapıyorsa.
0: yapıyorsa, nasıl içerik paylaşıyorsa bizi takip edin etmeyin önemli değil. Onları lütfen takipçi sayınız diyelim ki 10, paylaşın. Bu bizim için çok kıymetli. Gazze için kıymetli. Sesimizi duyurmak için kıymetli. Paylaşın, gözetmeyin. İşte şu kanal, bu kanal, bu kanal önemli değil. Ben çok fazla farklı medyalara röportaj verdim, konuştum. Ne için? Gazze için konuştum. Bizim Focus Plus da bu zihniyette. Hiçbir zaman şeyi gözetmedi. İşte ya biz de bir yayın kuruluşuyuz ama başka bir yayın kuruluşunda bulunmamalıyız. Ama ben bununla karşılaştım.
1: Ama şu var sevgili dostum yani bu çok kendi sektöründeki oyunculuk alanında bile karşılaşmışsındır yani. Değişik bir şeylere dönüşmüşüz. Hani mesela kaç tane senin abi dediğin insan bu anlamda işte senin oyunculuk yapman için öne yak olduğu ya da gerçekten o iyilikle bir navigasyon tabiri caizse olmaya çalıştı sana mesela. Bu konuda biraz kestiğimiz ahkamdan nasiplenmeyen bir yığına dönüştük ya hani çok şeyiz ya çok tahammülsüz ve çok böyle bir üstenci fazlasıyla kibirliyiz birbirimize karşı.
0: Kibir.
1: İşte.
0: Kesinlikle kibir. Yani şöyle.
1: Ama bilmiyorlar ki kibir ruhun İsrail'i, merhamet ruhun Filistin'idir.
0: Eyvallah.
1: Bunu da buradan söyleyeyim.
0: Şöyle abla.
1: Yaşlı bir ablanız olarak evet.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Şu var yani, şu kibirde şunu, ya şunu düşünüyorum. Diyorum ki arkadaşım, Gazze ile ilgili herhangi bir şeyde bir şey düşünmemelisin. Art niyet düşünmemelisin. Çünkü biz hep bu şekilde düşünüyoruz. Kafamıza hep bu şekilde bir karar verirken hep Gazze'nin, Filistin'in ne nasıl faydamız olur zihniyetiyle yola çıkıyoruz. O yüzden şeyi gözetmiyoruz. Yani biz Focus Plus'ız, daha fazla öne çıkmalıyız. İşte X'in önüne çıkmalıyız. Y'yi geçme. Hiçbir zaman öyle bir

0: kaygımız olmadı. Tam tersi destek olduk. Arka planda adımızın geçmediği birçok noktada destek olduk. Ya şimdi muhtemelen Ahmet Bey izliyorsa hani bunları çok söylemeyi seven birisi de değil. Yaptığı şeyi açık etmeyi seven biri değil.
1: Şu an haslaştırmak gibi evet, niyetimiz yok. Bu arada ben Muhammed bir şey söyleyeceğim. Bugün benim için çok kıymetli. Niye? Pek tabii ki biz burada Gazze'deki anneleri, işte şehit annelerini, annelik duygusunu konuşurken narizane bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası biraz değişik oldum. Değişikliği şimdi anlatacağım. Ben gerçekten anne olduktan sonra insan olduğumu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Anne demek benim için hep böyle annemlendirici kısmıydı. Yumuşattı, insan yaptı. Bu anlamda sevgili neyse ya ismini vermeyeyim şimdi nazar değmesin. Kıymetli oğlumuz. Rabbim bağışlasın.
0: Amin inşallah.
1: Ali'miz. Neyse ikinci ismini söylemeyeceğim. Ali'miz, balımız, peteğimiz. Bana bugün bir tane bir kuş hediye
0: etti. Çok tatlı.
1: Ben de şimdi bunun ismini Sumut koyuyorum.
0: Eyvallah.
1: Kuşun ismini.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten onu aldım kalbimin dallarına koydum bu kuşu.
0: Eyvallah.
1: Bundan sonra sevgili Ali'cim beni dinliyorsa... İşte niye dinliyor mesela bu saatte, niye uyumuyor onu da tabii tartışırız, o başka bir şey ama ben dinlediğini düşünüyorum, izlediğini düşünüyorum.
0: Anneleri dinleyen çocuklara
1: çok
0: mutlacız,
1: iyi, çok
0: hasretiz,
1: iyi,
0: dinlesinler.
1: Canım benim, gerçekten benim merhamet ırmağım. Dediğim gibi tamamıyla gündemimi değiştiren, gerçekten Gazze konusunda da onunla gurur duyuyorum, inanılmaz duyarlı ve çok... Muhteşem bir hatiplikle bunu anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Gerçekten inşallah güzel bir evlat olsun.
0: O duyarlılığı...
1: O da bizim Sumut kuşumuz. O bana bunu hediye etti.
0: O duyarlılığı ben bir anekdot söyleyeyim. Biz ilk tanışmamızda sen şey demiştin. Onu, abi demiştin Sumut filosuna katılmış Gazze'yi. Bir anda sarıldı bana. İşte o hassasiyeti hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Yani o hassasiyeti orada ben fark ettim. Yani o... Yani hatta gözleri doldu ve böyle hani bir kahramanına sarılır gibi sarıldı, öyle söyleyeyim. Belli yani, Allah bağışlasın.
1: Gerçekten Muhammed, Rabbim size nasip eylesin.
0: Amin.
1: Bu anlamda kalbimin bayrağı.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten kalbimin. Eyvallah. Filistin, vicdan, merhamet bayrağına buradan çok selam gönderiyorum.
0: Eyvallah.
1: Neyse bir maşallahınızı alırım.
0: Maşallah.
1: Şimdi... yavaş yavaş programın sonuna geliyor sevgili Muhammed.
0: Eyvallah.
1: Biz bugün dediğimiz gibi tamamıyla Sumut konusu, Gazze konusu, unutmanın da bir işgal olduğu hususunu sürekli vurgulayarak sevgili Muhammed kardeşimizi buraya seni çağırdık. Çok uzun zamandan beri zaten bir program yapma niyetimiz vardı,
0: evet.
1: Ama böyle vesile olmak da muhteşem
0: çok kıymetli,
1: oldu.
0: Evet.
1: O yüzden de hani senin oraya, o gemide olmayı ne kadar çok istediğine şahidim. İşte bu şahit olmak da aslında bir şehit olmayı da göze almaktır. Yani sen de biz onu gördük. Bu yüzden de çok kıymetli bu yayın. Bundan sonra ne yapacağın hususu aslında bu içeriklerin de devam edeceği.
0: Evet.
1: Bu anlamda galiba konferansların devam edecek.
0: Evet.
1: Gençleri anlatmaya devam edeceksin. Ne yapacaksın?
0: Yani şöyle bizim...
1: Başka bilmediğimiz...
0: Şöyle içerik kısmımız devam edecek. İşte bizim... belgesel tarafında belki daha önce yaptık, hem farklı vakıflara yaptığımız belgesellerimiz var, kendi yaptığımız YouTube kanalımızda var, zaten oradan görebilirler 7 Ekim belgeseli diye. Bu anlamda zaten yıllardır özellikle 7 Ekim'den sonra bu anlamda ciddi çalışmalarımız oluyor. Günlük zaten en az bir ya da iki içeriğimiz kendi sayfalarımızda, hesaplarımızda paylaşılıyor. Bunun sonrasında ne olur? Derdimiz şu, o yolculuğu sevgili izleyenlere buradan şeyi söylemek istiyorum. Yani bizim yaşadığımız, yaşadıklarımızı anlattık ama şöyle algılanmasın. Çok zor şartlar yaşadık, şöyle işkenceler gördük. Hiçbir zaman öyle düşünmedik. Çünkü Gazze'de yaşananların yanında bizim yaşadığımız hiçtir, koca bir hiçtir. Haya ederiz bu şekilde düşünüp anlatmaya. Anlatmaya devam edeceğiz. İnandırmaya değil, anlatmaya devam edeceğiz. Vicdan sahibi olan, bir parça vicdanlı olan insanlar muhakkak ki bir yerde dönüp gelecekler. Burada yer alacaklar. Gazze ile ilgili hassasiyetlerini onlar da gösterecekler. Ses çıkaracaklar. Çıkarmalılar. Neden çıkarmalılar?
2: kendi özgürlükleri için. Gazze'yi düşünmeyebilirler. Filistinliler topraklarını sattı diyebilirler. Bana ne Filistin'den diyebilirler. Tamam hadi bunu dedin. Kendi özgürlüğün için ses çıkarmalısın. Çünkü o terörist
1: devleti... Bizim duyacağımız şekilde demesinler de.
2: Terörist devletin, terörist devletin tek derdi Filistin değil. Tek özgürlüğünü elinden almış olduğu ülke Filistin değil. Dünyadır. Bunun ne zaman farkına varacaklar? Kapıları çalınınca mı farkına varacaklar? Yoksa daha mı erken farkına varacaklar? Bir düşünsünler isterim bunu. Söyleyeceklerim bu kadar. Yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum abla.
1: Son olarak aslında onu da söyleyeceğim. Hani dedin ya sevgili Muhammed, yani ben aslında yazdım, çizdim, bir şeyler yaptım falan filan. Bir çalışma olsun yani. Mesela Suud'la ilgili mesela yazmalısın. Oradaki mutlaka o süreç içerisinde ya da işte Suud'u şahit olan kardeşlerimizin şahitliklerini yazmak, onları konuşmak ya da daha çok bu farkındalık falan filan, bunlar hepsi klişe. Yani evet. Buna da çok anlam veremiyorum. Yani anlam veriyorum da işte şu anda çok iç sesimin hoparlörlere veremiyorum. Başka şeyler düşünüyorum da. Bir de böyle farkındalık oluşturmak diye böyle bir klişe vardır ya. Yani niye farkındalık? Yani zaten inşallah.
2: Çok selam olsun.
1: Onda böyle şerif
2: yoldaşım. Can yoldaşım. Gerçekten. Yani öyle bir durum ki abla, hani vaktimiz var mı bilmiyorum. Çok kısa bir şey anlatacağım.
1: Tabii var.
2: Sürekli şey var. Onun da bu arada 4 aylık çocuğunu bırakıp geldi. Enes kardeşim.
1: Öyle mi?
2: Tabii 4 aylık çocuğunu bırakıp geldi. Sumut yolculuğuna katıldı. Ve hiç ikiletmeden tamam diyerek geldi. O yolculukta sürekli farklı bir duygunun içerisinde olduğumuz için mesela ben sürekli kafamdan şey geçiriyorum. Şöyle olursa işte Enes'i şöyle korurum. Böyle olursa Enes'i böyle korurum. Aynı şekilde o da benim için düşünüyor. Ve diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Böyle bir bağ oluştu. Sumut'un bir ruhunun bir parçası oldu hepimiz.
1: Ama şeyden geldikten sonra, işte Türkiye'ye geldikten sonra, o sırada galiba annenle evet. Kucaklaşıyorsun. Onlar evet. Da bir ister istemez anne tedirginliği,
2: tabii.
1: Bir korku oluşmuş. Senin için kimler çok endişelendi?
2: Yani şöyle, annem tabii ki endişelendi ama bizim Tarık kardeşimiz havaalanında indikten sonra... uçaktan, pencereden baktığımda bayağı endişeli gördüm kendisini. O etkilemişti beni, onun endişesi. Çünkü o çok korku anlamında değil, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak ama yine de vicdanen, hissiyat olarak çok endişeli gördüm. Annem, zaten annelerin endişesini zaten anlatmaya gerek yok. Ama şu var, yani gurur duymaları endişelerinden daha fazla.
1: Evet, son dakikalardayız, artık programdan da çıkıyoruz sevgili Muhammed. Burada söyleyeceğimiz şeyler önemli. Genç kardeşler daha çok galiba ulaşıyormuş size.
2: Evet.
1: Daha çok dinlemek istiyorlarmış. Evet. Ben mesela şuna inanmıyorum ya. Bu konuda inanılmaz bir şekilde gençlerde aslında daha çok duyarlılık görüyorum ben.
2: Çünkü değil gençler...
1: Mi? Bir de çocuklarda.
2: Evet.
1: Bundan konuşmak lazım yani. Bu çocuk ve genç kısmını böyle çok çok vulgarize edilmesi bence çok yanlış. Yani böyle önemsizleştirmek yanlış. Özellikle ben bu konuda Sumut ve Gazze konusunda çok daha duyarlılar ve işte konferansları takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Soruyorlar, katılmak evet, istiyorlar evet, mesela. Böyle evet. Bir durum da var.
2: Evet.
1: Mavi Marmara'daki ilk şeydiğimiz Furkan Allah'ım. Kaç yaşında olduğunu biliyoruz evet. Hepimiz. Gerçekten bu anlamdaki bu şeyi de çok küçümsememek lazım. Çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum.
2: Gençler çünkü inşallah olmaz da kapitalin kölesi olmadılar. Ve inşallah bu bilinçle de kapitale çok esir olmadan hayatlarını devam ettirirler. Ben çok ümitliyim o anlamda. Çünkü gözlerindeki o ışığı, o vicdanı, o merhameti görüyorum. Çünkü akranları ölüyor. Çok farkındalar bunu.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili Muhammed, bu anlamda gerçekten bizi kırmadığın için.
2: Estağfurullah, ne demek?
1: Buradaki ekibe de, sizin ekibe de çok teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Muhtemelen yarınki içerik ne olacak?
2: Yani muhtemelen bugünkü konuşmamızla ilgili birkaç kesit
1: yok,
2: yapacağız.
1: Yok, Gazze ile ilgili böyle genelde İçeriklerini nasıl hazırlıyorsunuz?
2: Şöyle hazırlıyoruz. Gündemi takip ediyoruz. Oradan

0: bizim haber aldığımız kaynaklarımız da var.
1: Ama siz bu Epstein dosyalarıyla alakalı çok iyi.
0: Çok fazla çalıştık. Çok fazla çalıştık. Ya çünkü bunlar... önemli. Neden önemli? Sadece öldürmüyorlarmış çocukları. Hmm. O yüzden çok önemli. Diri diri öldürüyorlarmış. Yaşarken öldürüyorlarmış. Belki de bunca bağırış çağrışın, bunca savaşın sebebi biraz da onların o dosyanın çok daha fazla ayyuka çıkmaması, bir tehdit unsuru olması gibi gibi. Bizim çalışmalarımız, dediğim gibi arkadaşlarımız çok detaylı, kaynaklara bağlı kalarak, teyit ederek, özellikle o konuda çok hassaslar, teyit ederek içeriklerimizi oluşturuyoruz. Gazze ile ilgili de dediğim gibi takibimiz, kaynaklarımız fazlasıyla var. Onlardan gelen brieflerle, bilgilerle içeriklerimizi oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Yurt dışından muhabirleriniz var mı?
0: Var.
1: Yani Gazze ile ilgili çalışan dosyalar hazırlayan.
0: Tabii.
1: Çünkü oradaki
0: Orta Doğu genelinde
1: skala da çok önemli.
0: Tabii. Orta Doğu genelinde var. Avrupa tarafında var. Yani evet, burada ekip olarak sayımız belli ama yurt dışından da çok fazla kaynağımız var. Çok şükür. Herkes gönül vererek, hassasiyetle doğru bilgiyi paylaşmak üzere çalışıyor. Bizim düsturumuz o. Yani izlenme kasalım, işte etkileşim alalım gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Doğru bilgiyi verelim, sonucu görelim.
1: Bir de aslında son olarak çok önemli bir şey. Belki de ortaya çıkışı şu anlamda çok iyi oldu. Şöyle bir direnişi kırmak, direniş ruhunu kırmak için çok uğraştılar. Çünkü dedik ki programın en başında, sosyal medyadaki paylaşımlardan çok korkuyorlar mesela.
0: Evet.
1: Bu anlamda gerçekten hani doğru bilgi ve içerikler üretmek.
0: Oraya
1: bunu yapan çok da güzel kardeşlerimiz de var mesela. Yani bizim sevgili Deniz de buradan selam olsun, muhabir kardeşimiz. Gerçekten tamamıyla oradan ambiyan şeyler veren. Bu arada Sumut gemisinde olan bir kardeşimiz daha var. İsmini de şu anda unuttum. Ve canlı yayın heyecanı demeyeyim.
0: Gazeteci
1: ama
0: olan kardeşimiz.
1: Gazeteci kardeşimiz. Ümmü Gülsüm.
0: Evet.
1: Selam olsun.
0: Ona selam olsun. Çok kısa o işte doğru bilgiyi vermeyle ilgili bir şey anlatayım abla. Bizi şeyden aldılar, Yunanistan botları aldılar. İşte otobüsler falan, pasaport işlemleri, şu bu derken biz havaalanına doğru yürürken telefonumuz yok. Hiçbir şekilde iletişim aracımız yok. Bir Yunanlı bir kadından telefonunu rica ettik. Dedik ki bir video çekip yollayabilir miyiz? Ailelerimize haber vermek yerine oradaki durumla ilgili hemen bir video çektik. Şöyle düşündük. Hem bilgiyi doğru zamanda doğru bir şekilde paylaşalım, hem de ailemizin haberi olmuş olur diye düşünüp sevgili Enes kardeşimin, sadece kardeşinin telefon numarası ezberindeydi. Ona yolladık. O da hemen Tarık arkadaşımıza, kardeşimize yolladı ve bir sıcağı sıcağına bir paylaşım. Neredeyse hemen hemen belki de ilk bilgiyi bizden aldı Türkiye. Müthiş. Öyle söyleyeyim. Yani reflekslerimiz bu yönde çalışıyor, öyle söyleyeyim.
1: Çok vicdani refleksler. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: Ederim.
1: Sevgili Muhammed kardeşime bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Sumut kalpli kardeşimize. Başarın, idealin her zaman bu anlamda olsun, daim olsun. Biz de kardeşim olarak destek verelim. Bu yüzden Allah razı olsun. Bizi kırmadığın için
0: hepinizden
1: çok teşekkür ederiz. Kim vardı programımızda efendim? Oyuncu, Sumut aktivisti sevgili Muhammed Özdemir'le. Siz varmış ama yani kameralar yokmuş gibi bütün canlıyla aslında süreci anlattı kardeşimiz. Kimseyi de ikna etmeye çalışmıyoruz. Vicdan sahibi, gerçek vicdan sahiplerine ihtiyacımız var. Bu anlamda unutmanın da bir işgal olduğunu asla unutmayarak, hatta ne dedik, hatırlayacak kadar bile unutmayarak bu süreci haykırmaya devam ediyoruz. Ve bu kardeşlerimizin sesine ihtiyacımız olduğunda şimdiden söyleyerek. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'ye hoş geldiniz. Kıymetli bir misafirle yine karşınızdayım. Siz gelmeden okumaya başladım. Yola çıkmış gibi hissediyorum. O yüzden hoş görmenizi rica edeceğim. Fakat kendime alıkoyamadığım bir şeyle karşı karşıyayım. Ama biliyorsunuz sevdiğimiz bir şey. Hani bir şeyin kullanım kılavuzu hani onu yazandadır diye düşünerek aynı zamanda hem onu okumaya anlamaya çalışıyorum. Ama müellifiyle birlikte, imza sahibiyle birlikte konuşmayı seviyorum. Çünkü sizin de çok dikkatinizi çekeceğini bildiğim ve hayatınızda kendinizle, kendinize yönelik eleştirilerinizle, ne oluyorum, nereye gidiyorum, bu niye böyle oluyor diye sorduklarınızla veya çevreyle ilgili gözlemlerinizle çok alakadar bir konuya işaret ediyor konuğum Tolga Yıldız. Diyor ki, dikkat ya da irade krizi. Dikkat kelimesi... Hoş geldiniz demiş miydim?
1: Hoş
0: dikkatim
1: bulduk.
0: Dağıldı. Pek çok uyaran olunca benim dikkatim dağıldı.
1: Estağfurullah.
0: Ben çünkü şuna odaklandım. Elimde kitap var, karşımda Tolga Yıldız var. Doğrudan sorayım dedim. Dikkati niye krizle eşleştiriyor benim zihnim acaba? Hı hı. Niye krize dönüşüyor bu?
1: Kriz meselesi, kriz kavramı aslında mevcut kriterlerle ilgili bir yetememe halinin verdiği bir durumu işaret ediyor. Yani yeni kriterler arayacağız. Yeni bir süzgeç gerekiyor. Yeni kriterler. Nelerin önemli olduğu ya da nelerin daha az önemli olduğuna dair yeniden bir düzenleme yapmamız gerektiğiyle ilgili bir kavram aslında kriz kavramı. Yanlış hatırlamıyorsam antik Yunan, yani Yunanca'dan gelen bir kavram. Kriz çok şey bir kavram. Entelektüel özellikle Batı dünyasında dünya savaşları sırasında çok gündem olmuş. Birçok konuda krizler tartışılmış. 19. yüzyıl zaten neredeyse bütün bir sosyolojik kriz üzerinden konuşuluyor Batı dünyasında. Artık tabii yeni bir emperyalizm var, yeni bir küreselleşme ve bunun bütün dünyaya sirayet eden, bütün dünyada artık tartışılan belirli konular var. Hı hı. Bu konulardan bir tanesi de bu. Aslında bir tür bireylik krizi diyebilirim. Kitapta da aslında bununla ilgili bir şeylerin altına oymaya çalışıyorum. Yeniden tanımlamaya çalışıyorum. Yeni kriterler getirmeye çalışıyorum. Önermeye çalışıyorum. Hem de mevcut durumu eleştirmeye, yani kritik etmeye çalışıyorum. Kriz, kritik ve
0: evet,
1: kriter
0: iç
1: arasında
0: geçiyor.
1: İlişkiler
0: şöyle,
1: var.
0: Şöyle evet. Gündelik hayatımızla bunun ilgisi ne diye aslında bizi arka kapakta karşılayan metin gündelik hayatımıza tekabül eden tarafını bize bir parça söylüyor ve hissettiriyor. Ama ben yolculuğa ön taraftan çıkmaya başladığımda izleyenlerimizle birazdan onu paylaşacağım. Yine de gündelik hayatımızda dediğim gibi neye tekabül ediyor şuradan bakacağım müsaadenizle. Eliniz sürekli telefona gidiyor. Bir sayfayı bitirmekte zorlanıyor. Sevdiklerinizin gözlerinin içine bakarken bile zihninizin başka diyarlara sürüklendiğini mi hissediyorsunuz? Bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil. Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil. Hem kendi hayatımızda kendimizle ilgili hem de çevremizle kurduğumuz iletişimde evet kendimizden şikayetçi olduğumuz bir şey bu. Dikkatimi bir yerde toplayamıyorum. Toplasam da uzun süre orada kalamıyorum. Artık eskisi gibi bir filmi baştan sona seyredemiyorum. Bir kitabı derinlemesine okumakta güçlük çekiyorum. Sadece böyle entelektüel ilgiler değil, gündelik bir sohbetin içinde.

0: Sizle konuşuyorum ama kafam açılmış başka sekmelerde, başka çekmecelerde, başka yerlerde. Orada mıyım tam, kalabiliyor muyum? Bu bendeki nasıl bir arıza? Arıza mı, değil mi? Benle ilgili bir sorun mu? Bunlar hep zihnimize dönüp duran şeyler hakikaten. Son yıllarda da arttı gibi. Nesiller arası bir fark var mı bilmiyorum ama ortaklaştığımız bir dert gibi görünüyor hakikaten. Var mı nesiller arası bu odaklanma, bu dikkatin toplanmasıyla ilgili bir fark? O geliverdi de aklıma.
1: Tabii yani şunu söyleyebilirim. Nesiller arasındaki temel fark aslında kendimizi nasıl bir aynada gördüğümüzle ilgili farklar. Yani insan nedir sorusuna her zaman bir benzetmeyle cevap veriyoruz. Örneğin İslam dini açısından insan toprak, topraktan gelen, topraktan yapılan bir şey. Ama bugün insan bilgisayar gibi bir şey. Bunların ikisi arasındaki bu analojiler farklı olduğu zaman insanın kendisini de düzenleme şekli farklı oluyor. Yani tarım toplumunun insanı kendisinin topraktan geldiğine inanan bir insan. Ya da şöyle söyleyeyim, bu benim çok böyle anlattığım bir hikayedir. İbrani dinlerde bir sekans olarak çok anlatılır. Adem'in yaratılışı hikayesi. Kur'an-ı Kerim'deki format üzerinden hatırlıyorum şu anda. Allah Adem'i geri kalan yaratılanları gösterir, sunar. Ve onlara der ki siz kelimeleri biliyor musunuz? Tenzih ederler. Derler ki hayır, o sadece senin hikmetin. Adem'e konuş ya da kelimeleri söyle, kavramları söyle dediğinde Adem konuşmaya başlayınca herkes secde eder. Tek bir melek secde etmez. Zaten bütün hikaye de orada başlar.
0: Oradan başlar. Evet. Yani o hikayenin çatışması o.
1: Evet, çatışması odur. Sahne budur yani. Evet. Ve orada daha sonra bu büyük melek işte cehennemine çekilir ve aslında sanıldığı gibi bir varlık olmadığını insanın kanıtlamak üzere bir söz verir, bir yemin eder yani. Der ki öyle yaratılanların el üstü değil. Çünkü onu topraktan yarattın. Beni ise ateşten yarattın. Ateş topraktan daha üstün bir şey. Aslında ateşten geldiğimize büyük bir ihtimalle avcı toplayıcı toplumlarla tarım toplumu arasındaki bir fark da bu. Yani tarım toplumundaki insanlar kendilerinin topraktan geldiğine dair bir benzetim yaparken avcı toplayıcılar, göçebeler ateşi kutsama konusunda farklı bir noktada duruyorlardı. Biz de bugün bilgisayarı benzer şekilde aslında kutsuyoruz. Dolayısıyla kendimizi konuşurken de kavramlarımızı bilgisayara benzetiyoruz. Dünyayı bir tür veriye benzetiyoruz. İletişimimizi internete benzetiyoruz. Yani baya baya araçlar, kullandığımız araçlar, dünyayla ilişkiye girdiğimiz araçlar bizim kendimizi anlama biçimimize dönüşüyor. Ve oradaki ritim, oradaki düzen bizim psikolojik ritmimiz ve düzenimizi aslında ruhsallığımızı oluşturan şeyler olmaya başlıyor. İnsanın böyle bir tamam bir doğası var. Aslında bu doğası konusunda hayvanlar ya da yakın türlerden çok da ayrı bir şey değil insan. İnsanın bir de bir başka doğası daha var. Bir başka katmanı daha var. Bu kategorik olarak insanı her şeyden ayırt ediyor. O da onun tarihselliği, kültürü. Bizim bu kültür meselesi sandığımızdan çok daha etkili. Ne hissedeceğimize, ne duyacağımıza, birey olarak kendimizi nasıl tanımlayacağımıza.
0: O zaman bu cümle buna mı denk geliyor? Yani bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil.
1: Evet.
0: Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil. Peki konuyu buradan açtık. Şimdi yani kendimizden şikayetçiyiz ya. Daha doğrusu şikayetçi dedi. Anlamaya çalışıyoruz. Yani bir değişiklik var. Bugüne kadar gelen modelle benim ortaya koyduğum performans arasında bir farklılık var. Şimdi bu gidiş, bir gidiş ama bir değişiklik. İyiye mi, kötüye mi? Bu kadar iyiye veya kötüye diye ayrılır mı onu da bilmiyorum mesela. Onu da anlamaya çalışıyorum. Nasıl konumlandırmalıyım filan diyorum. Böyle bir şey açıldığında parmağın ucu çıkıyor burada karşıma. Girişte her şey bir işaretle başlar diyorsunuz ve bizi bir sahneye davet ediyorsunuz. Bu anlamlandırmayla ilgili, bu dikkat meselesiyle ilgili. O sahneyi ben imza sahibinin kendisinden dinlemek istiyorum. Çünkü okuduğumda içine girdim. Çok sade, çok basit gibi görünüyor. Ama irkiltici, çok temel çünkü.
1: Evet, evet. Yani 20. yüzyılın büyük filozoflarından, hatta 20. yüzyılın batı düşüncesindeki birçok ana akım ve daha heterodoks diyebileceğimiz, daha çevresel düşünme biçimlerini aynı kişide temsil ettiğini düşündüğümüz, tanıdığımız Wittgenstein var, bir mantıkçı, dil filozofu. O diyor ki aslında temelde, işte hatta kitabında, Felsefi Soruşturmalar kitabında, vefat ettikten sonra toparlanan notlarından oluşan kitapta bir parmak işareti var, yani bir çizim var. Her şey bunu anlamakla ilgili diyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor en başta. İşaretlerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi o parmakla işaret etme konusu insanın bu dünyayla kurduğu ilişkide yalnız olmama durumuyla ilgili bir şeyi aslında vurgulamaya çalıştığım bir durum. Bu bir şöyle bir manzara anlatıyorum hemen girişte. 9 ay itibariyle insan yavruları çevresindeki diğer insanların bir şeyleri işaret ettiklerini anlamaya başladıklarını bize göstermeye başlıyorlar. Yani parmakla etrafı işaret ettiğiniz zaman oraya dönüp bakıyorlar. Şimdi bizim doğal olarak dikkatimiz ya da dünya yönelme biçimimiz, evet, bu dünya tarafından yönetilir. Dünyadaki uyaranlar, etrafımızda, yaşam alanımızda olup biten şeyler bizim dikkatimizi yöneltir. Bu diğer hayvanlarda da yine bildiğimiz bir şey. Fakat insan söz konusu olduğu zaman, işte o kategorik olarak ayrılan şeylerden bir tanesi bu. Bunun doğuştan olduğunu düşünüyoruz. 9 ay civarında kendisini göstermeye başlıyor. Etrafındaki diğer insanların bir şeyleri işaret etmesi, işaret edilen şeyi daha figür haline getiriyor. Bunun da sebebi ortak dikkat dediğimiz bir mekanizma. Yani ikimiz aynı anda aynı şeye bakıyoruz. Fikri. Mesela bunu bir kediye yaptığınızda ya da bir şempanzeye yaptığınızda işaretleri anlamıyorlar. Sizin bir şeye parmakla işaret ettiğiniz zaman, mesela şempanzelerle yapılan çalışmalarda, şempanzeler mesela iki kap var, bir kabın altında bir yiyecek olsun ve siz aslında yardım ediyorsunuz, orayı gösteriyorsunuz. Şempanzeler %50 şansla o kapları açıyorlar. Yani herhangi bir şekilde işaret etmeniz herhangi bir anlam ifade etmiyor şempanze için. Kediler de böyle, köpekler de böyle. Hatta gelip parmağınızı koklarlar. Bir şey işaret ettiğinizle ilgili bir fikirleri yoktur yani. Fakat 9 aylık bebekler, insan yavrusu sizinle böyle bir temasa başlıyor. Kendisi de sizin dikkatinizi ya da dünya yönelme biçiminizi yönetebiliyor. Yani işaret etmeler başlıyor.
0: Yani nesneye değil kasta yönelebiliyor insan.
1: Evet,
0: kasta.
1: O ilişki, evet, meselesi. İlişki. Evet, yani asıl olan şeyin ilişki olduğunu anlıyoruz insanda. Dünyayla kurulan ilişki. İnsanı insan yapan, nesneyi nesne yapan şey oluyor. Diğer türlerde büyük bir ihtimalle böyle bilincin böyle bir katmanı ya da böyle bir sahnesi yok. İnsanlar bunu gerçekten büyüleyici bir şekilde yapıyorlar. Ve her şey onun üzerine bina ediliyor. Bu önemli. Yani dediğim gibi Wittgenstein'in dediği şeyi hemen hatırladım sorunuzda. O işaret etme eylemini anlamamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde aslında felsefenin de görevini öyle düşünüyor Wittgenstein yine ikinci kitabında. Bir cam şişe içinde kalmış olan sineğe çıkış yolunu göstermek diyor. Felsefenin görevi budur. Nihayetinde evet, bizim hakikaten alamet-i farikamız bu. Yani bunu yapabiliyoruz bu dünyada ve bunun üzerine her şeyi inşa etmeye başlıyoruz. Geri kalan her şeyi, kültürleri, farklılıklarımızı, bireyselliğimizi bunun üzerine inşa etmeye başlıyoruz. O yüzden ortak dikkat meselesi önemli. Yani şöyle özetleyebilirim. Evet, dünyaya dikkat ediyoruz, dünyaya yöneliyoruz. Bunun çok biyolojik bir sebebi var. Çünkü şöyle diyebiliriz mesela, bir ağacın dikkatinden bahsetmiyoruz. Çünkü ağacın bir bizim kadar spesifik bir yönü yok morfolojik olarak, anatomik olarak. Ağacın 360 derece çevresi aynı, simetrik. Sadece yukarı ve aşağı doğru hareket ediyor.
0: Yönlü.
1: Fakat hayvanlar alemine girdiğinizde, gitgide bizim gibi memelilere falan geldiğinizde bizim morfolojik yapımız, bayağı bedenimizin yapısı belli bir yöne doğru çok ustalaşmaya başlamış biyolojik varlıklarız. Hatta bunun bir şeyi de kafa. Çok tekrar eder hayvanlar aleminde. Kafa, işte beyin içinde. Çünkü dünyadan gelen sinyalleri okuyacak tüm duyu organlarımızın yoğunlaştığı bir...
0: Antenlerimiz,
1: evet,
0: orada.
1: Evet ve hareket yönünde, evet, en önde yani. O dünyanın en önünde. Dikkat bununla ilgili aslında. Evet, yani başka türlerde dikkat ediyorlar dünyaya. Fakat bu dikkati yönetme konusunun bu versiyonu, yani insana özgü seçici dikkat, yani bir şeye bir şeyi figür haline getirmek, geri kalan şey

0: zemin haline getirmek, sonra o figürleri değiştirmek ve bunu yaparken nesnelerin hakimiyetindense kendi iradesiyle bunu yapmaya başlamakla ilgili seçici dikkat meselesi insana özgü. Fakat seçici dikkat bir bireyin öğrendiği bir şey. Bunu öğrenmesinin köprüsü de başkasıyla kurduğu ortak dikkat. 9 aylık o civarda. Yani bir başkasının parmağını kendi zihninde kendine gösterebilmeyi öğrenmeye başlıyor. Başkalarıyla temas ederek. Çünkü bizim dikkatimiz uyaranlar dünyası, öyle diyelim. Dünyayla eş şeyli değil. Yani tamamen eş iz düşümlü değil yani. Birisi bize bir şey işaret ettiği zaman o şeyin bilincimizdeki kapladığı yer ön taraf oluyor. Figür haline geliyor. Uyaran olarak onun frekansı, şiddeti değil. Bir başkasının onu işaret etmesi. Dolayısıyla bizim de dünyaya bakarken kendi kendimize dikkatimizi yöneltmeye başladığımızda bu beceriyi sergilemeye başlıyoruz. Tabii dolayısıyla aynı dünyaya bakan bir sürü pencereden, bir sürü farklı resimden de bir ölçüde bahsedebiliyoruz.
1: Ortaya çıkmış oluyor ve bir şey inşa alıyor o zaman ortaklaşmasının. Değeri ne peki? Ortaklaşmasının değeri ne? Evet, yani tekil olmayıp da hani işaret ediliyor dediniz yani ve onu belirleyen şey o diye söylediniz ama bizi bunu kişisel algılamaya iten ne ya da yani bu parçalanmayı niye yaşıyoruz zihinde? Çok tekil algılıyoruz çünkü bazı şeylerde karşılaştığımız hani benim yorumum böyle gibi düşünüyoruz. Bu benim krizim gibi düşünüyoruz.
0: Dün de psikolojiye giriş dersinde, gelişimsel psikolojiye giriş dersinde öğrencilerle bu konuyu konuşuyorduk. Bu bireylik meselesi, bireysellik meselesi. Aslında bizim birey olarak kendimizi inşa ettiğimiz araçların hepsini toplumdan, kültürden ödünç alıyoruz. Dediğim gibi zaten bir bedenimiz var. Bir de bir kaçak kat çıkmışız. O da kültür. Tarihsel bir başka versiyon daha var. Ve onun aktarımı da kültürel aktarım yolları. Özellikle dil bu konu çok etkili bir araç. Hatta bütün araçların aracı diyor Vygotsky, Rus psikolog. Bütün araçların aracına sahibiz. Biz tek dil konuşan varlık biziz. Az önce Adem atını da tekrar hatırlatayım. Bu sadece bize özgü bir şey. Ve şöyle söyleyebilirim. Yine bir kadim gönderme yapacağım. Yuhanna İncil'i. Başlangıçta söz vardı diye açılıyor. Başlangıçta söz vardı. Sonra Faust galiba buna karşı çıkıyor. Değil mi? Faust şey yapıyor. Başlangıçta eylem vardı. Burada işaret başlangıçtaki eylemin adı aslında. Bu yine bizim Michelangelo'nun ünlü Vatikan'daki şeylerinde evet. Birbirine dokunma halleri. Yani Adem'in yaratılışı sahnesindeki o dokunma. O bir yandan da işaret etme, birbirlerini işaret etmeleri. Yani Tanrı'yla insanı birbirini işaret etmesi, birbirini göstermesiyle ilgili bir şey. Bu çok felsefi olarak, dini olarak çok derin tartışılabilecek ve konuşulabilecek şeyler. Fakat insanoğlunun olayı aslında bu. Bir başkasıyla karşılaşmadan, bir başkasının göstermesi olmadan onu dünyaya nasıl denir, yönetmesi gerekiyor. Yani dünya benim için şöyle bir analoji yapabilirim. Bir duyu yumağıyım. Yani dünyadan sinyaller alıyorum ama bir ben var, bir öteki var. Benden ayrı nesneler var ve nesnelerle ilişkim var gibi. Belki de doğal olmayan şeyler, bilmiyoruz bu. Önemli değil ama bizim deneyimimizi kuran temel yapıların en başında işaret geliyor. İşaretler geliyor. Ve garip bir şekilde şunu söyleyebilirim. İşaretler mesela temel bilimlerle açıklanamayan şeyler. Yani fizikle, kimyayla, biyolojiyle açıklayamıyorsunuz işaretleri. İşaretler onların açıkladığı mekanik evrende gömülü değiller. Yani parmağımın şöyle ya da böyle durmasının fiziksel, kimyasal, herhangi bir formülle falan hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten oralar çok anlam arayan disiplinler değiller. Burada bir anlam katmanı giriyor. İşte o zaman biyoloji de geri çekiliyor sahneden. İşte bizim sosyal bilimler ama asıl sanat işin içine girmeye başlıyor. Bu anlam katmanını yaratma konusunda. Dolayısıyla biz mesela işte 20. yüzyıldaki filozoflardan bahsettim ya da günümüzde biz 2026 Nisan'ında çıkan bir kitap bu. Ama işte Faust diyorum, dini kitaplarda atıflardan bahsediyorum. Mitolojik hikayelerde geçen şeyler var. İnsanoğlu başından beri niçin işte mağaralara o resimleri yaptı, niçin ellerinin üzerine

0: bıraktı, evet, izlerini
1: ağzında
0: bıraktı.
1: Bir çamur yapıp ellerin üzerine püskürttüğünü biliyoruz ve eller mağarası diye bir şey var. Bunları niçin yapıyor, niçin bir iz bırakıyor, niçin bir işaret bırakıyor arkasına ve bu işaretler başkaları tarafından okunabiliyor her zaman. Ve bir anda şey oluyor mesela, çok bireysel dediğimiz şeyler bile üzerindeki o örtüyü kaldırdığınızda ne kadar toplumsal, ne kadar sosyal, ne kadar kültürel, ne kadar bir başkasına yönelik. Şunu diyebilirim yine kitabın başındaki manzara ile ilgili. Bunun üçgenleşmelerden hep bahsedilir bizim alanımızda, psikolojide. Burada işaretle ilgili şöyle bir şey var. Biz bebeklikte, dünyaya yeni geldiğimizde önce dünyaya yönelmiyoruz ya da nesnelere yönelmiyoruz. Aslında bir dünya henüz yok bizim için. Orada sadece duyular var, bedenimde etkiler var. Bir dünyanın oluşabilmesi için o bedenimle artık o Kant'ın dediği gibi,
0: alemi,
1: evet, evet. Kant'ın dediği gibi, yani orada olduğunu sandığımız, düşündüğümüz varlıklar arasında bir dünya arayüzünün, bir dünya örtüsünün kurulması için önce bir başkasıyla temas ediyorum. Bir başkasının işaretleriyle benim dünyamı kurmaya başlıyoruz. İlk önce biziz yani. Mesela çocuklarda biz egosentrizm kavramını çok kullanırız. Çocuklar egosentriktir deriz. Yani kendi merkezlidir.
0: Evet.
1: Telefonla konuşurken, aa bak uçak var der. Sizin orada olmadığınızı hesaba katmaz. Bugün yani 2000'li yıllarda biz şunu anladık çocuklarda. Bu yani o 20. yüzyılda şöyle konuşuluyordu. İşte çocukların bir tür beceriksizliği öğrenecekler. Başkasında perspektif
0: olduğunu. Daha gelmedi olduğunu. Oraya falan.
1: Evet, daha gelmedi diye. Biz bugün şunu biliyoruz. Çocuklar aslında egosentrik konuşma dediğimiz konuşmaları yaparken, aslında bu hataları yaparken şunu ayırt etmiyorlar. Benle bizi ayırt etmiyor. Yani benim gördüğüm şey herkese görünüyordur.
0: Herkes biliyor.
1: Evet, evet.
0: Evet. Yani kendi gözünden evet, gördüğü gibi herkes o gözden, evet, kendi gözünden görüyor.
1: Egosentrik değil aslında, biz-centric. Venus diyoruz buna yani. Evet. Ben, bizlik var, bizlik fikri var. Bunun içinden ben doğacak. Biz tam tersini politik olarak böyle güdümlendik çünkü çok uzun süredir. Tam tersi insan birey olarak doğar, sonra toplumsal sözleşmeler ve toplum olur diye düşündük. Bugün antropoloji, psikoloji, sosyoloji
0: hikayeyi
1: diyor ki tam tersine, evet. Dolayısıyla bugün nasıl bireyler olduğumuz ve şikayetlerimizin sebebi nasıl bir biz olduğumuzla ilgili. Benim de kitapta hep vurguladığım şey o. Bu bir bizlik problemi. Şey problemi değil, bireylerin problemi değil. Yaşama şeklimizin problemi, işte o analoji, o araçların bizi yönetmesinin problemi. İşte o platformların, dijital şirketlerin, dijitalize olmuş bir dünya. Dolayısıyla dünya bizim için bir veri gibi. Anlamlı şeyler yok artık etrafımızda.
0: Hani böyle, akış var sadece.
1: Evet, böyle hani analiz edilecek, evet, hesaplanacak. Etrafta bir malzeme varmış gibi bakıyoruz. Bu da çok ayıp bir şey. Dünyaya malzeme gözüyle bak. Çünkü şöyle bir şey. Figür ve zemin her zaman bizim için bir tür metaya dönüşüyor böyle baktığımızda. Yani bizler sanki onların tüketicisi olarak bu dünyaya geliyoruz. Ve onları tüketmekle, tek ilişkimiz tüketmekle. Dolayısıyla mesela yapma da yok oldu. Mesela bunun en büyük şifası yapmak. Bir şeyleri yapmak. Elle yapmak, gözle yapmak, hareket etmek. Hani bize hep diyorlar ya, bunlar daha iyi geliyor mesela psikolojik problemlere. İşte dikkat toplayacaksınız, şunu yapın, bunu yapın diye. Aslında evet, yani çünkü biz oturmak üzere doğmadık. Bedenimizin böyle bir fikri yok. Böyle bir dünyada yaşayacağına dair bugün doğan hiçbir bebeğin, hani tırnak içinde söylüyorum tabii, böyle bir fikri yok. Tek fikri var. Ben bir grubun üyesi olmak için terbiye olmak üzere bu dünyaya geldim.
0: Uyumlanmaya çalışıyor mevcut duruma. Evet. Bir de biraz da böyle bir şey. Yani o okumayı mevcut düzen üzerinden, tabii, ve işaret edilen şey neyse o tarafa doğru gidiyor. Evet. Ama daha...
1: Evet, yani o bizlik içindeki çatlaklar, bugün o bizliğin dağılması...
0: Evet.
1: Bireyin dağılmasıyla ilgili bir semptoma dönüşüyor aslında.
0: Bizliği dağıtan şey dijitalleşme mi? Hikaye ne?
1: Aslında bizliği dağıtan şey ve dijitalleşmeyi de bu hale getiren şey normalde...
0: Şey, bu arada ben kendime dijitalleşmeye karşı çok agresif veya ön yargılı veya bir bariyerin arkasından bakarken hiç iyi hissetmiyorum. Bunu da söyleyeyim.
1: Evet, ben de aynı
0: hiç
1: fikirdeyim.
0: Hiç hissetmiyorum. Aynı yani fikirdeyim. Anlamaya çalışıyorum, biraz geriliyorum ama bunun sadece böyle yıkılması, devrilmesi ve olmasa daha iyi olurdu diyeceğim bir şey olarak anlamak, bu da anlama aykırı ve ihanet gibi geliyor.
1: Evet, evet. Çünkü şimdi insanın bir özelliği de antropolojik olarak yine ayırt eden şeylerden bir tanesi, araç kullanan tek tür insan değil. Yani birçok tür bazı nesneleri, şeyleri araç olarak kullanabilir. Bir problemi çözmek için falan filan. Ama insan araç kullanarak araç yapabilen, araç yapma araçları üreten tek tür. Dolayısıyla insan teknoloji üreten tür. Heh. Evet. Dolayısıyla biz teknoloji üretiyoruz. Bu balta da böyle, internet de böyle, cep telefonumuz hepsi böyle.
0: Sürdürüyoruz bir gelişimi. Tabii. Diğer

0: her noktaya taşıyor.
1: Evet. Dolayısıyla araştırma, az önce bahsettiğim gibi yine antropolojik olarak bizim niçin Çatalhöyük'teki ibadet odalarında öküz boynuzları, kafa heykellerinin olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü o dönemin güç kaynağı o. Tarıma geçiyorsunuz, yerleşik hayata geçiyorsunuz ve bir güç kullanıyorsunuz. Bugün mesela internet, elektrik, veri, ya, bu verinin çipler. Dolayısıyla bunlar üzerinden dünyayı görüyoruz. Burada bir problem yok. Problem bu araçların kullanılmasıyla ilgili toplumun hiyerarşik düzenlenmesi meseleleri. Aslında ekonomik bir meseleden politik ekonomik bir meseleden bahsediyorum. Bizler bunların tüketicisi oluyoruz. Ne olduğunu anlamıyoruz. Yapanlar dağınık bir şekilde yapıyorlar. Mühendis işte Çin'deki fabrikada ne olduğundan haberi değil. Yani şey var ya, mesela herhangi bir dijital telefon alıyorsunuz, şey yazıyor. İşte Çin'de üretildi. Kaliforniya'da tasarlandı. Türk de tüketiyor.
0: Dinle, yani inancın din boyutuyla ilgili olabilir. Felsefe tarafıyla ilgili olabilir. Hı hı. Kadim öğretilerden beslenmeye çalışan, hı hı, insanlar olabilir. Bir, hı hı, anlam arayışı içinde bir şeylerin peşine düşüyoruz. Fakat, hı hı, o anda kalma meselesiyle ilgili değil, onun bize sattığı, yeni bugünkü anlamıyla, hı hı, söylüyorum, sattığı şeyle ilgileniyoruz. Yani bir sayı odaklılık içinde. Onu öyle yaparsam buraya gelirim, bunu böyle yaparsam şuraya varırım şeklindeki bir hesap içinde. Yani bir hapisten bir başka hapse,
1: tabii,
0: iletir gibi.
1: Aslında bir şöyle bir şey, yani ne olursa olsun o dünyayı oluşturan katman, bizlik, kültür, yaşama biçimimiz, bunun düzenlenmiş düzenlenme biçimi her şeyi kendisine benzetiyor. Hani az önce biz kendimizle ilgili diyoruz. Yani, tabii ki bütün inançlar, her şey nihayetinde, daha adını koyarsam yani o sermayenin bir hakimiyeti var, hı-hı, tamam, hı-hı, ama bu sermayenin kendisinin hakimiyeti, o zamanda 19. yüzyılda Marx çok söylemiş, vurgulamış, her şeyi paraya, parayla ölçüyor. Ve bu dijitalize muhabbetiyle iyice, yani bizim için şey oldu, böyle entelektüel olarak da korkutucu bir şey. Yani dünya zaten öyle bir yer gibi olmaya başladı. Sayılardan ibaret bir dünya.
0: Ezeli algıladık sanki bazı şeyleri gibi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Şey yani yok artık, değer olarak. Bütünlük, derinlik, genişlik, sonsuzluk fikri yok artık mesela hayatımızda. Sonsuzluğu hiç hissetmiyoruz. Hep böyle kesik kesik kesik, her şey kesik kesik. Dolayısıyla günü planlamamız da öyle, yaşamı planlamamız da öyle. Dolayısıyla bunun için de bizim dünyayla ilişki kurmamızla ilgili devamlı sekteye uğrayan bir rejim, bunu sekteye uğratan bir rejim var. Bu şekilde gitmesi üzerinden kurulmuş dünyanın şu andaki akışı, öyle diyelim. Yani akmamak üzere, sekteye uğramak üzere. Ne derler? Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Bu bizi çok yoruyor. Bir zaman sonra kırıyor. Özellikle ilişkiler konusunda da, yani yine kitabın dertlerinden bir tanesi de o. Dikkat sadece nesnelerle ilgili bir şey değil. Zaten kuruluşu,
0: evet,
1: bir başkası.
0: Evet, evet.
1: Sevdiğinizin gözünün içine bakmalısınız. İnsanın gözünün içine bakmalısınız. Yani insanı dikkat etmelisiniz yani çevrenize. Bu bir sevgi eylemi. Biz o sevgi eyleminin de içini yok ettik.
0: Tamam,
1: maalesef.
0: Hocam ben onu anladım. Problem şu. Bakıyoruz, evet, reçeteye. Şimdi herkes... Hmm. Bir çözümü kendisi için aramaya çalışıyor. Mesela bir dakika yavaşlamalıyım. Mesela yavaşlama. Hı hı. Ama çözüm, her çözüm de sanki paketleniyor, ambalajlanıyor ve, hı hı, bir ürüne dönüşüyor gibi. Bu da, hı hı, bu da beni biraz, ya çok mu kendi kendimi sıkıştırıyorum buna bilmiyorum ama, hı hı, şununla ilgili söylüyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum sanki. Hı hı. İnsana bakayım, gözüne bakayım. Onu anlayayım, göreyim ya da gayret edeyim buna. Veya daha formüle ederek dijital detoks yapayım. Şundan uzak durayım. Hı hı. Bir gün içinde ancak şu sınırda gireyim veya bir hafta hiç girmeyeyim bakayım. Hı hı. Bunlardan, bu arayışlardan bugünün gerçekçi şartları içinde hangisine yönelmek gerçekçi? Neyi arıyoruz, hı hı, ve neyle takas etmeye, hı hı, çalışıyoruz?
1: Hı hı. Şimdi... Yayın evinde görüştüğümüzde ben aslında akademik bir kitapla ilgili başvurmuştum, görüşmüştük. Furkan Bey, genel yayın yönetmeni, işte bu problemden, bu böyle bir temada kitaptan bahsetti. Yani benim ilgilenip ilgilenmeyeceğimden, böyle bir şey hazırlayıp hazırlamayacağımdan bahsetti. Ve o zaman konuşurken şöyle şey, temalar üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani ya çok akademik ele alınıyor bu temalar, bu konular... ya da fazla popüler, aslında popüler doğru bir ifade, popülist, yani bir şeyin popülist, popüler olması kötü,
0: doğru,
1: bir şey değil,
0: doğru,
1: ama
0: doğru.

0: popüler olsun diye yapılması kötü. Ama orada da çabuk şeye kayıyor. İşte reçete vermeye, çözüm vermeye. Çünkü sanılıyor ki tüketici bunu istiyor. Yani okuyucu. O tüketici diye bir profil var. Onu istiyor. Aslında insanlar çok suçlu hissettiklerini söylüyorlar. Yani okudukları zaman evet sanki böyle çok basit bir şey var. Ben bunu bir türlü uygulayamıyorum hayatımda gibi. Şimdi benim de kitapta özellikle kitabın yine son bölümlerine doğru tırnak içinde bir kurtuluş reçeteleri konusunu ele alıyorum ve tek başına bunun olmayacağını, hani bir tek başına kurtuluşun olmayacağını söylüyorum ve bunun için ailelerin, arkadaş gruplarının belki çok küçük de olsa örgütlenmesi gerektiğini, beraber hareket etmek gerektiğini söylüyorum. İletişimin düzenlenmesi ve bunun dışında kamu kurumlarına da belirli şeyleri işaret etmeye çalışıyorum kitaplarda. Belediyelere, hükümetlere, bu konuda politika yapıcıların neyi öncelemesi gerektiğini. Bazen çok basit, yani dikkat alanları kurmak, belirli mimarileri ona göre düzenlemek. Mesela okullarımızın falan değişmesi gerekiyor yani. Hani dikkatle ilgili birçok şeyi konuşuyoruz ama hiç ona uygun değil. Yani trafiğin düzenlenmesi öyle değil, binalarımız, evlerimiz öyle değil.
1: Fiziksel yapı
0: tabii,
1: uygun değil.
0: Yani diyorsun. Sanıyoruz ki içerideki mekan. bir çarkta problem var. Evet. Hani ona uğraşınca her şey düzelecek. Hani hakikaten yanlış dünya doğru yaşanmıyor yani. Bu dünyayı ilk önce müdahale etmemiz lazım. Bu konuda tek başımıza ne yapabiliriz? Yine bir başkasına yaklaşıp ikna etmeye çalışabiliriz birbirimizi. Bir şey yapmaya, bir şey beraber yapmaya. O yüzden birlikte bakma ya da dikkat hakkı dediğim şeyler var. Beraber bu hakkı savunmamız gerekiyor. Dikkat, çalışma alanında savunmamız gerekiyor. Herhangi bir alanda dikkat hakkını tanımlamamız, savunmamız gerekiyor. Bunun bir insan hakkı olduğunu, eğer tekrar o kavramlara geri döneceksek, çünkü bugünlerde çok artık şey oldu yani, o kavramların içi çok boşaldı. Bunları tekrar düşün. İşte o krizler bu işe yarıyor. Hani birey üzerinden çizildi o bütün insan hakları konusu. Ve bugün de kimsenin umurunda olmadığını görüyoruz. Yani etrafımızda soykırımlar, savaşlar
1: evet,
0: çok
1: büyük. Tutarlı bir biçimde sahiplenilmediğini evet. ve anlaşılmadığını
0: çünkü
1: görüyoruz.
0: Çünkü ontolojik olarak da problemliydi. Yani biz ilk önce bir o kültürleri, toplumu, tarihi bir yakalamamız gerekiyor. Nasıl bir iklimin çocuğu olduğumuzu, nasıl bir toprağın çocuğu olduğumuzu bir anlamamız gerekiyor. Burada da tabii şeyler var. Hani bireyselliğe hiç yer yok mu meselesi oluyor. Aksine bireyselliği anlamamız için toplumsallığı anlamamız gerekiyor. Bireycilik başka bir mesele. Bireycilik hatta öyle sakatlıyor ki konuyu. Yani bireyi merkeze almak. Bu şey güneş merkezli ve dünya merkezli evren tartışmasının olduğu gibi. Şimdi sosyal bilimlerde de o mesele var. Toplum merkezli bir sosyal bilimler kurmamız gerekiyor. Toplumu savunan bir sosyal bilimler sistemi kurmamız gerekiyor ki
1: birey var olsun,
0: evet,
1: yaşasın.
0: Evet. Doğru. Bireyseli anlamamız için, bir evet. şeyin bireyselleşmesini anlamamız için onun bireyselleşme kaynaklarını anlamamız gerekiyor. Bunun bir tarafı biyoloji, tamam, ama insan söz konusu olduğunca bireyselleşmenin kat sayısı çok yüksek. Yani hiçbir tür insanda olduğu kadar tahmin edilemez hale gelmiyor. Yani herhangi bir türe bir şey yaparsanız ne yapacağıyla ilgili tahmin aralığınız daha dar. Çünkü daha biyolojik sahiplerle hareket ediyor hayvanlar, başka türler.
1: Güdüsel dediğimiz şeyler
0: evet,
1: tabii ki.
0: İnsan
1: tabii.
0: söz konusu olunca öğrenmeler.
1: Başka katmanlar var
0: evet,
1: orada.
0: Öğrenme,
1: ihtiyaçlar.
0: Evet, evet. Ve o yani çok kendini bir kere bilebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi kendine de kendisini işaret edebiliyor. Dolayısıyla mesela deneyim denen bir şeyin farkında. Şöyle bir şey söyleyebiliriz yani, köpek de şempanze de bir bilinçle, yani dünyayla bir arayüzle temas kuruyor. Ama hiçbir zaman o arayüzün olduğunu farkında değil. İnsan yavrusu 9 aydan itibaren senin de benim de bu dünyaya baktığımız bir arayüz var. Beraber bu aynı pencereden bakabiliriz deyip ortak dikkate ya da beraber aynı şeyi işaret etmeye başlatabiliyor. Bu çok büyüleyici bir şey. Yani deneyiminin farkına varmak. Ben dünyayla bir bilinç eylemi aracılığıyla etkileşime giriyorum ve bilinç eylemini yönetebilirim dediğinizde şöyle bir şey oluyor nihayetinde. Silisyumdu galiba. Kum. Bildiğimiz çöl. Kum. Dünyada kaynağı çok fazla olan bir şey. Dünyanın katma değeri en yüksek teknolojik ürünü çipler. Ve çipler silisyumdan yapılıyor. Yani kumu çipe çeviren insandan bahsediyoruz. Doğada çip yok. Çiple ilgili herhangi bir matematiksel düzenleme doğada yok. Genetiğimizde böyle bir şey yok. Kimse bunu bize göstermedi, vermedi. Bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin tarihselliği ve o bütün toplumsal olarak, yani sıfırı bulan Hindistanlı da, Arap rakamları da, bunların hep beraber bir şey inşa etmesi üzerine. Hep şeyi derim ben. Bir gün eğer ayın etrafına giden bir şempanze görürseniz bizim haberimiz olmadan, bu şempanzenin bireysel başarısıdır. Ama oraya giden herhangi bir insan, hangi toplumdan olursa, hangi milletten olursa olsun,

0: Bir insan görürseniz bu bütün insanlığın başarısıdır. Bütün insanlığın ortak birikim üzerinden hareket ediyor aslında insanlar. O alışveriş var, çatışma da var bunun içinde. Ama alışveriş devamlı var. Kültürel arası alışveriş var, kültürel arası çatışmalar var. Bunlar hep insanı insan yapan şeyler. İnsanlar arasında çatışma var, işbirliği var. Bunlar da insanı insan yapan şeyler. Biz bunların hepsini fazlasıyla parçaladık, dağıttık. Hadi bireyciydik, artık birey de parçalarına bölünmeye başlandı. Yani onun da nerede ne olduğu, kendisini tanımlayamayacağı kadar çok dağınık hale gelmeye başladık. Ve bu dağınıklık şöyle bir şey oluyor. Sisteme çok entegreymişiz gibi bir tanıma doğru gidiyor. Yani insan kendisini anlamak için devamlı olarak bir şeyi tüketmeye çalışıyor. Mesela sosyal bilimler kitabı alıyor okuyor, kişisel gelişim kitabı alıyor okuyor, biyoloji ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş. Yani kendisine mesela belli bir disiplinle, mesela bilim disipliniyle bakıyor, bir şey disipliniyle bakıyor. Mesela bu konuda dinler de gitgide benzer bir şeyin içine girebiliyorlar. Dolayısıyla siz onun içine eriyip gidiyor musunuz gibi olmaya başlıyor. Aslında bütün bu araçların size kazandırdığı şey o çapraz çatışma ve işbirliği ilişkileriyle kendiliğinizin inşa etmeniz aslında. Bir ben inşa etmeniz. İşte bir adam yaratmanız gerekiyor. Bir insan yaratmanız gerekiyor kendinizden. Bunlar dünya savaşları sırasında çok konuşuldu. Batı dünyasında, Batı entelektüel dünyasında çok konuşuldu. Kritik felsefe çok tartıştı bunları. Bir dönem bir şeyimiz oldu. Unuttuk yani o meseleleri. Bugün tekrar konuşmamızın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani 2026 yılında ben de Türkiye'de hasbelkader bu konuyla ilgili böyle bir kitap yazmamın da arkasında yine o dünyada olup biten şeylerle. Yani bu bir birey krizi değil. Bu bir kültür krizi, bir tarih krizi. Ve biz bu krizlerin çoğu zaman içinden geçtik. Yani daha önce tarih boyunca. Şimdi de geçeceğiz. Hepimiz aslında bir ölçüde buna ya benzin döküyoruz ya su döküyoruz. Bakalım ben inşallah bir şekilde çareye...
1: Vallahi ortaya koyduğunuz manzara hem iki dünya savaşı döneminde yaşananlar, o dönemki krizlerin hem düşünceye hem sanata yansımalarının ne kadar üretken bir alan açtığını da biliyoruz aynı zamanda. Bir tarafım hakikaten beni labirente attınız gibi hissediyorum ama yani 45 dakika için fazla sert bir krize girmişim gibi hissediyorum. Ama küçücük vermiş olduğunuz kumdan çipe örneği, insan aktarımla ve insanlıkla bir mesafe kat etti. Hala sorular orada dururken cevaplar da bu aktarımla gelecek ve bu pratiğe doğru yol alabiliriz'i hissettim. Bilmiyorum, böyle bir hissiyat doğdu anlattıklarınızdan bir yönüyle de.
0: Ne mutlu, ne mutlu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben öyle görünüyor ki biraz daha mesaime devam edeceğim. Beni hırpalamaya devam edecek. Hırpalanmaya bayılıyorum. Çünkü anlam arayışında önemli bir şey hırpalanmakta. Çok teşekkür ediyorum
0: size. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, bir çırpıda süremizin sonuna geldik. Sizler namına da teşekkür ettim Tolga Yıldız'a. Dikkat ya da irade krizi, gündelik sıkışmışlıklarımız içinde acaba işin kökeni nerede diye bakmaya çalıştık. Ben labirentin içinde biraz kaldım gibi hissediyorum. Çözüme doğru ilerleyebilirim.

Sını üreten elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasıl unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Ya benim yazmaya ihtiyacım var, varoluşuma anlam katmak için. Yoksa dünyanın benim yazdıklarıma ihtiyacı yok. O kadar güzel kitaplar var ki, binlerce, milyonlarca o kadar güzel kitap var ki. Okurların benim kitaplarıma ihtiyacı yok ama benim kendi yazdıklarıma ihtiyacım var, yazmaya ihtiyacım var. Kendim için yazıyorum yani. Bir misyon değil bu bana göre.

0: önümüzde kitaplarınız var. Bunlardan ilk olarak karşımıza çıkan, son durakta bizi karşılayan kitap. Adıyla, sanıyla, türüyle ve konusuyla başlayalım.
1: Evet, bugün güzel şeyler olacak. Romanım benim son kitabım. Daha önce yazılmış olan 3 hikaye kitabım, bir denemem, Kırklandım ismiyle bir denemem ve Tahakküm ismiyle bir romanım var. Bu 6. kitabım ama 2. romanım. Bugün güzel şeyler olacak. Bu kitap benim için özel bir kitap. Tabii her kitap özel ama bu kitapta anlatmaya çalıştığım 4 ayrı kadının özüne doğru yaptıkları yolculuğu anlatmaya çalıştım ki bu 4 ayrı kadının her birinde kendimden de bir parça var. Bu yüzden özel bir kitap benim açımdan. Şimdi yolculuk demişken, aslında yolculuk çok eski bir metafordur. Edebiyatta kullanılan en eski metaforlardan biridir. Kadim metinlere baktığımız zaman Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk, işte Attar'ın Madhu-i Tahir, hatta Batı edebiyatında da Dante hemen aklımıza gelir, İlahi Komedya. Bunlarda hep yolculuk vardır, yolculuk metaforu vardır. Ben bu metaforu modern insana giydirmeye çalıştım. Niye? Çünkü yolculuk çok önemlidir insan için. Eğer o yolculuğu yapabilirseniz, iç yolculuğunu yapabilirseniz, kendi hikayenizin

kahramanı olabilirsiniz. Bu çok mu önemli? Evet, çok önemli. Çünkü insan kendi hikayesinin kahramanı olduğu zaman ancak kendine yeni bir hayat hediye edebilir. Bunun için de tecrübe gerekir. Hayat tecrübesi gerekir. Ve hayat tecrübesinin içinde bilgiden çok daha fazlası saklıdır. Dolayısıyla biz sanki yolculuk yapıyormuşuz gibi geliyor. Ama çoğumuz aslında kendi hayatımızın, kendi hikayemizin kahramanları değiliz. Bir şekilde iplerimizi birine vermiş durumdayız. Bazen farkına vararak, bazen varmayarak, bazen konfor alanımızdan çıkmaktan korkarak bunu yapıyoruz. Ben de bu farkındalığı göstermeye çalıştım, işaret etmeye çalıştım ama didaktik olmadan. Çünkü didaktik olmak zeki bir okura hakarettir. Bir yazarın didaktik olması. Kesinlikle karşıyım. Ben de bir okurum çünkü. Birinin bana öğüt verdiğini, bir yazarın bana öğüt verdiğini gördüğümde bunu hakaret olarak görürüm. Yazarla okurun eşit mesafede olması gerektiğini düşünürüm. Bugün güzel şeyler olacak romanda. Buna dikkat ettim. Romanda 4 kadın var ama aynı zamanda ölü bir erkek var. Romanda ölü erkek birinin eşi, 3 kadının da babası. Dolayısıyla bu 3 kadına bir şekilde parmak izleri oluşturmuş ama bu parmak izlerinden yaralanmış kadınlar, 4 kadın. Niçin? Çünkü bu erkek de kendisi aslında çocukluğunda yaralanmış bir erkek. Hani bizim toplumumuzda denir ya, el iyisi ev iyisi diye. İşte buradaki kendisi olmayan ama ismiyle romanın içinde yer alan Celal Bey, ki isminin de özellikle Celal Bey olması da önemliydi benim için, onun altını çiziyorum. Celal Bey aslında el iyisi olan, ev iyisi değil de el iyisi olan bir karakter. Onun 52. gününde, ölümünün 52. gününde geçiyor bu roman. Biliyorsunuz bizde de işte ölünün 7. günü, 40. günü, 52. günü vardır. Niye 40. günü değil de 52. günü? O da benim için önemli. Orada bir ironi vardır aslında. Şöyle ki, bu bir toplumda bir inanıştır. 52. gününde, ölünün 52. gününde burnunun düştüğü inanılır. Bu Celal Bey de bu 4 kadının, biri eşi, üçü kızı olan 4 kadının hayatına önemli kararlarını hep, nasıl diyeyim, burnunu sokmuş. Böyle hep onların hayatının hep ortasında olmaya çalışmış. Kendi doğrularını dayatmaya çalışmış bir kişi. Dolayısıyla burnunun düşmesi de aslında bir ürünü yaratmaya çalıştım orada. Roman bir günde geçiyor, evet. Bir sabah kahvaltısında bir masada geçip akşam yemeğinde yani masada son buluyor. Hayat da bir gün gibidir aslında. Ben orada bir hayatı 40'lı yaşlarına gelmiş 3 kadının ve 70'li yaşlarına gelmiş bir kadının hayatının bir gününde bütün hayatını vermeye çalıştım. Bilinç akışıyla yapmaya çalıştım bunu. Ve mekanım da bir ada. Tabii ada da bir metafor aslında. Adalar biliyorsun dört yanı sularla çevrili olduğu için bir sıkışmışlık duygusu uyandırır. Hatta yıllar önce okuduğum bir makalede ada insanlarının, bu ülke olarak da adalardan bahsediyoruz. Ada insanlarının karakterleriyle ilgili bir şey vardı, anekdot vardı. Daha böyle sıkışmışlık duygusunun olduğuna dair. Tabii okuduğumuz makaleler mutlaka yazarı etkiliyor. Ben o makaleden etkilenmiştim. Romanımın mekanını ada yaptım. Hatta kitabın birinci bölümü de sıkışmak. Birinci bölümün adı. Tabii sadece bunlar yok. Ben romanlarımı yazarken, hikayelerimde de bunu yapıyorum ama romanlarımda özellikle dikkat ettiğim şey mutlaka yan izlekleri olması gerekiyor. Yani katmanlı olması gerekiyor romanın. Romanı roman yapan, daha doğrusu romanı başarılı bir roman yapan aynı zamanda katmanlı olmasıdır. Hikayede bu katman gerekmiyor. Ama romanlarda bu katman gerekir. Yan izlekler olması gerekir. Benim bu romanımda da Nietzsche'nin Amor Fati ve Bengi Dönüş fikri, Jung'un arketipleri, işte gölge ile ilgili fikirleri yan izlek olarak kullandım. Bir de Türk Edebiyatı'ndaki
edebiyat politikasını eleştirmeye çalıştım. Ama bunları hep böyle parça parça verdim. Yani bunları hiç görmeden romanı okuyabilirsiniz. Bir romanı aslında başarılı yapan da bir okur bunları hiç görmeden de eğer romandaki konuya adapte olabiliyorsa o roman başarılıdır diyorum. Bu romanın da başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel dönütler aldım. Çok değer verdiğim, çok kıymetli yazar büyüklerimden de, arkadaşlarımdan da, okurlardan da güzel dönüşler aldım. Bu da beni mutlu etti, cesaretlendirdi.

0: Yazmaktan okumaya geçelim. Yazarlıktan önce iyi okur olmak diye bir mesele var. Konuştuğum herkesten de bunu alıyorum yazarlarla, editörlerle konuşurken. 1. Okuru olmaktan en hoşlandığınız tür hangisi? Ve bu alanda önünüzde duran yazarlar ve onların eserleri hangileri?
1: Evet, okur olmak yazar olmaktan daha önemli bir kere. Çünkü hayatınızı güzelleştiren şey aslında yazmak değil, okumak. Ben yazmaktan da, yazar demiyorum, yazmaktan da önce aslında okur oldum. Şöyle, bir köy öğretmeninin çocuğuyum. Köy öğretmeninin çocukları bunu bilir. Farkına varmadan, okula gitmeden okumayı öğrenirler. Babamın okulunun bahçesindeydi lojmanımız. Canım sıkıldıkça böyle okula, böyle 3-4 yaşlarında okulda sınıfa girerdim. Köy okullarında tahmin edersiniz, işte sınıflar birleşiktir. Böyle ben kapıdan girerdim, hemen beni alırlardı, oturturlardı uslu bir çocuk olarak. Ben farkına varmadan okumayı öğrenmiş bir kişiyim. Okula gittiğimde okumayı biliyordum yani. Ama ciddi anlamda okumalarım, yani hakikaten okumaya ben ilkokul 3. sınıfta başladım. Ve benim için işte her yaşın aslında okunan kitapları, öyle okunan kitapları vardır ki, öyle kitaplar vardır ki sizin karakterinizi şekillendirir. Yani çocukken okuduğunuz kitaplar sizin karakterinizi şekillendirir. Yetişkinken okuduğunuz öyle kitaplar da vardır ki sizin idrakinizi açar. İşte çocukken okuduğum Samet Behrengi'nin, benim hayatımda çok özel bir yeri vardır çocukluğumda. Samet Behrengi'nin Bir Şeftali Bin Şeftali kitabını ilk okumuştum. Diyelim ki benim adalet duygumu şekillendirmiş bir kitaptır. Peşinden Yıldız ve Kargaları okumuşumdur. Bu iki kitap işte benim çocukluğumdaki o adalet duygumu, merhamet duygumu şekillendiren kitaplardır. Tabii bu Samet Behrengi'den biraz bahsetmek istiyorum. 28 yaşında vefat etmiş. Çok şaşırdım bunu öğrendiğim zaman. Çocuklarım, iki kızım var. İki kızım da Behrengi'nin kitaplarıyla aynı benim yaşlarımda tanıştılar. Onların da bir özel Behrengi kitapları vardır. Mesela büyük kızım, onun Püsküllü Devesi'nden çok etkilenmiştir. Ki karakterini böyle baktığımda, hakikaten karakteri de Püsküllü Deve'deki o kahramanın karakterine çok benzer. Küçük kızım da onun Küçük Karabalığından çok etkilenmiştir. Hakikaten o maceracı ruhu o Küçük Karabalığa çok benzer. Dolayısıyla ben Samet Behrengi'nin çok özel bir yazar olduğunu düşünüyorum. Yeğenlerime de hep böyle Behrengi'nin kitaplarını hediye etmişimdir. Bir de o çocukluğumda okuduğum bir kitap daha vardır. Orhan Kemal'in Üç Kağıtçı romanı. Bu roman da benim ileriki hayatımdaki tüketime bakışımı şekillendirmiştir. Yani tüketimci olmanın, tüketici olmanın, üretici değil de tüketici olmayı ağır bastığı kişilerde sıkıntıların yaşandığını ben o romanla hissetmiştim. Dolayısıyla benim tüketici yapımı, tüketici, yani tüketim toplumunun tehlikelerini ben daha çok küçük yaşlarda o kitapla, o romanla hissetmiştim. Bir kitap daha var, onunla geçmeyeyim. Geçmeden olmaz. Yaşar Kemal'in Üç Anadolu Efsanesi. O kitabı da zannedersem ilkokul 4'te okumuştum. O kitapta da şiirsel bir dil vardı. Yani bir romanın şiirsel bir dille nasıl yazılabileceğini hissetmiştim. Öğrenmiştim değil. O yaşlarda bunu işte Behrengi de bana işte adaleti hissettirdi. İşte Orhan Kemal de tüketim toplumunun tehlikeli olduğunu hissettirdi.

İşte Yaşar Kemal de bana işte bunu hissettirdi. Ortaokulda okuduğum Suç ve Ceza vardı. Suç ve Ceza romanı. O beni mesela çok etkilemişti. İşte lise yıllarım, lise birinci sınıftaydım, hiç unutmuyorum. Jack London'ın Martin Eden romanıydı. Tabii ben o zaman aydın nihilizminin ne olduğunu bilmiyorum. Nihilizmin ne olduğunu bilmiyorum. Ama orada insanın amaçsız kaldığında, insanın nasıl boşluğa düşebileceğini çok güzel anlatıyordu. Yani oradaki o tehlikeyi çok güzel sezdiriyordu. Dolayısıyla üniversiteye geldiğimde ise Mustafa Kutlu ile tanıştım. Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir kitabıyla tanıştım. Başka hiçbir kitabı beni Bu Böyledir kadar etkilememiştir. Çünkü o kitap bana hikaye yazmayı öğretti. Yani hikayenin kelime tasarrufuyla yazılacağını öğretti. Hatta Mustafa Kutlu'yla da tanıştığımızda bunu söyledim. Bu kitabı siz benim için yazdınız dedim. O da gülümsedi. Tabii ki pek çok yazarla yazarlık yolculuğunda yolunuz kesişir ama bir süre sonra onlardan ayrılırsınız. Makas değiştirirsiniz. Makas değiştirmediğiniz bazı yazarlar kalır, birkaç tane. İşte bunlardan bir tanesi benim için Virginia Woolf'tur. Onunla tanışmam benim yazarlığımın dönüm noktasıdır. Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir mihenk taşıdır benim için. Ama Virginia Woolf da benim yazarlık yolculuğumdaki çıraklıktan kurtulup kalfalık, ustalık demeyeyim, o haddimi aşmak olur. Kalfalığa geçişimin dönüm noktasıdır diyebilirim.

0: gördünüz? İdrak mi, sezgi mi? Kelimeleri seçerken de büyük bir özenle davrandığınızı fark ediyorum. O yüzden o tercihi de size bırakarak söylüyorum. Virginia Woolf'ta ne gördünüz?
1: Woolf'ta sıradan olayların nasıl aslında hayatımızı şahaneleştirdiğini gördüm. Woolf'ta zamanı nasıl parçalanabileceğini, bir ömrün tek bir güne nasıl sığdırılabileceğini gördüm. Zaman ve mekanı parçalayarak daha sonra onları tek tek yapbozun parçaları gibi bir araya nasıl getirebileceğimi gördüm. Hep şunu hissederdim. Yani ilk iki hikayemde tamam çok güzel konuları anlatıyorum. İşte hayattan parçaları verebiliyorum. Ama bir şey eksik diyordum ben. Yani birinci hikaye kitabım çıktıktan sonra bir şey eksik. Şimdi mesela yaralı ruhları anlatıyorsunuz. Yaralı ruhları anlatırken zihnin özgür kalması gerekiyor. Zihni özgür bıraktığınız zaman da bir at gibi koşar ve zaman sıçramaları yaparsınız zihninizde. Çünkü geçmişe giderseniz öfkelenirsiniz, geleceğe giderseniz kaygılanırsınız. Şimdiki zamanda ne yapacağınızı bilemezsiniz. Yaralı ruhlar sağlıklı düşünemez. Çok fazla zaman sıçraması yapar yaralı ruhlar, yaralı bilinçler. Ve biz yazarlar genellikle yaralı bilinçleri severiz. Kitaplarımızda yaralı bilinçleri karakter olarak işlemeyi severiz. Virginia Woolf'un ki daha önce James Joyce'un Ulysses'da ilk defa kullandığı bilinç akışı tekniği ama ben Ulysses'tan ziyade okudum ama ben bunun derli toplu halini Woolf'ta gördüm. Yaralı bilincin o zaman sıçramalarını, o geçmişe dönüşler, pişmanlıklar, öfkeler, geleceğe dair kaygılar, bunların hepsinin şimdiki zamana taşınabileceğini Woolf'ta gördüm. Dolayısıyla işte bu benim yazarım dedim. Benim yapmak istediğimin daha önce yapılmış olduğunu fark ettim böylece. Hah dedim, bu zaten yapılmış. Ben bunu biraz daha kendime ait hale getirerek, biraz daha değiştirerek kendime ait şekilde tekrardan oluşturabilirim dedim ve benim üçüncü hikaye kitabım Öğrenilmiş Çaresizlik bu şekilde ortaya çıktı. Yani ben kendimi modernist yazar olarak kabul ediyorum. Modernist edebiyatın mihenk taşı zaten bilinç akışı tekniğidir. Bu bilinç akışının tam benim anlatmak istediğim, karakterlerimle oluşturmak istediğim şeyi

olarak oturduğunu hissettim. Ve ben de modernist yazarlara bilinç akışı tekniğiyle eklemlendim. Bunu da sağlayan kişi Woolf oldu.

0: gelelim böyle okul ajandası tarzı sorulara. Okurken ya da yazarken gececi misiniz, gündüzcü müsünüz?
1: Zaman içinde değişen bir durum bu. Daha gençlik yıllarımda, 30'lu yaşlarımda gececiydim. Gece yazmak daha üretken olmanı sağlıyordu. O zaman çocuklarım işte uyumuş oluyor. İşte kendime ait zaman kalıyor. Gece yazmaktan daha çok hoşlanırdım. Ama yıllar içinde şu anda sabah yazmalarının daha verimli olduğunu düşünüyorum. Sabah çok erken kalkıp 5'e kadar hiç telefonumu dahi açmadan yazarım. 9 gibi, 8-9 gibi de artık yazma işi biter. Bu şekilde. Yani ama bu değişebilir. Yine değişebilir. Bir de şu var. Öğretmen olmamdan dolayı en yoğun yazmalarım yaz dönemine denk geliyor. Yaz döneminde sabah, dediğim gibi sabah çok erken kalkıyorum. 5'e kadar yazıyorum. Bu sırada telefon bir şekilde bana hiçbir şekilde ulaşamazsınız. 5'ten sonra telefonumu açarım. Ondan sonra yavaş yavaş işte başka işlerle uğraşırım. Böyle daha verimli olduğumu düşünüyorum. Ama ritüeller gibi bunlar da değişebilecek şeyler zaman içinde.
2: Peki kalabalık ortamlar ya da tenha ortamlar? Okumak için de yazmak için de. Konsantrasyonu etkiler mi mesela ortamın çok kalabalık veya gürültü olması? Yoksa kendini kaybedenlerden misiniz? Bunu bilhassa okur olarak soruyorum tabii.
1: Evet, ben çok uğultulu, çok kalabalık yerlerde rahat yazar, rahat okurum. Ama daha az kişinin olduğu, işte böyle birileri sohbet ediyorsa, işte 2-3 kişinin olduğu yerlerde, eğer sohbet varsa dikkatim dağılır. Çünkü o zaman sesleri seçebiliyorum. Çok ses çok fazlaysa birbirine karıştığı için artık o benim için düzleşiyor. Yabancılaşıyorum, o zaman kendime çekilebilirim. Ama sesler azsa o sesler beni rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü dinliyorum, duyuyorum, içimden yorumlar yapıyorum. Yazımdan ya da okuduğum kitaptan kopuyorum. Ben de böyle. Ama sessizlik tabii daha iyi.

0: Teknolojik gelişmeler bir okur ve yazar olarak yine alışkanlıklarınızı etkiliyor mu? Mesela e-kitaplar var. Ne kadar kaldı, ne kadar okunuyor bilmiyorum çok fazla. Ama klasikçi misiniz? O gelişmelerin kattığı imkanlardan yararlanmayı mı seversiniz? Ona bakışınız nasıl?
1: Kitap okumak sadece görmek değil aslında bana göre. Ben dokunmayı isterim kitaba. Yani koklamayı isterim. Yani kitap benim koku duyguma da, dokunma duyguma da hitap etmesi gerekiyor. Dolayısıyla klasikçiyim. Yani okuduğum kitabı dokunacağım, altını çizeceğim. Çok çizerim. O yüzden başkasından ödünç kitap alıp okuyamam. Çünkü altını başkasından ödünç alıp da dayanamayıp altını çizdiğim için arkadaşıma yeniden kitap alıp verdiğimi bilirim. O kitabı koklarım, okşarım. Çok sevdiğim kitapsa okşarım. Kitabı çevirirken o ses bile benim için özeldir. Hatta şimdi galiba dijital kitaplarda o sesi yapıyorlar ama çok yapay geliyor ses. Gerçek gibi gelmiyor. Dolayısıyla klasikçiyim diyebilirim. Ama tabii ki zaman zaman makale okurum. Makale okumam gerektiğinde yayınlardan da faydalanıyorum.
0: Yazmakla ilgili bir hedef, bir hayal, bir kızıl elma, bir şey, yapılması istenen bir şey, ileride bir hedef, belirgin bir şey var mı?
1: Benim için yazmak varoluşuma anlam katan bir durum. Yani yazdığımda ben anda kalabiliyorum. Anda kalmak bana çok iyi geliyor. Yoksa beynim çok fazla geçmiş, gelecek, yani zaman sıçramalarını çok fazla yapıyor. Halbuki siz anın içinde olduğunuz zaman yaşadığınızı fark edersiniz. Aksi takdirde zaman çok hızlı akar. Fark etmezsiniz yani hayatın nasıl geçtiğini. Ama anı yakalayabilirseniz, o anın içinde kalabilirseniz, hah ben yaşıyorum dersiniz. İşte yazmak bana bunu sağlıyor. O açıdan hayatıma da, varlığıma da bir anlam kattığı için bir misyon yüklemem gerekmiyor yazmaya. Ya benim yazmaya ihtiyacım var, varoluşuma anlam katmak için. Yoksa dünyanın benim yazdıklarıma ihtiyacı yok. O kadar güzel kitaplar var ki, binlerce, milyonlarca o kadar güzel kitap var ki. Okurların benim kitaplarıma ihtiyacı yok ama benim kendi yazdıklarıma ihtiyacım var, yazmaya ihtiyacım var. Kendim için yazıyorum yani. Bir misyon değil bu bana göre.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız siyasetle teknolojiyi harmanladığımız bir başlık diyebiliriz aslına bakarsanız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saha 2026'dan verdiği mesajlar ve aynı zamanda Baykar Üretim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uyarıları manşetimizde. Ama başlığımızı ekosistem var, ekosistem var diye seçtik. Ne demek istediğimizi birazdan paylaşacağım. Bu bölümü ilgiyle izleyeceğinizi tahmin ediyorum. İkinci başlığımızsa siyasetin gündeminden yansıyan sıcak bir mesele diyebiliriz aslına bakarsanız. CHP'de deyim yerindeyse çember çok daralmaya başladı. Baba oğul böcekler itirafçı oldu, gelin böcek ek ifade verdi. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i gösteren okların sayısı artmaya başladı. Hatırlayacaksınız pavyoncu başkan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da CHP'ye dair yaptığı harcamaları anlatmış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP minibüsünü 170 bin avroya kendisinin bir şekilde dizayn ettirdiğini söylemişti. Bu tartışma alevlendi ve bu süreçte bir de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Böcek'in aday olmak için o dönemin parasıyla 20 milyon lira, bugünlerde 50 milyon lira diyebileceğimiz 1 milyon avroluk bir para genel merkeze teslim ettiği iddiası var. Ortalık karma karışık vaziyette. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 2027 Ekim ayında bir seçim yapalım. Eğer Erdoğan buna isterse biz destek verebiliriz diye kendine özel bir teklif mi sunuyor sorusu da gündemde. Siyasetten yansıyanların tamamını bu başlıkta konuşacağız sizlerle. Ve son başlığımız. Acaba savaşta 3. roundda mıyız? Zira savaş yeniden mi başlayacak diye söyleyebiliriz. ABD Başkanı Trump kısa süre önce açıklamalarda bulundu. Ateşkes komada, yaşama şansı %1 diyor. İran'ın yaptığı tekliflerin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Ama Çin'e de bir ziyaret gerçekleştirecek. Çin'in meselede arabulucu olmasını isteyip istemeyeceği, bir de tarife ve teknoloji savaşlarına nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Dış dünyadan yansıyan gündemi de bu başlık altında konuşacağız. Ama önce saha 2026'dan yansıyanlar. Hadi başlayalım.

0: Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından da sohbetimize geçelim efendim. Sabtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sufalı Bard, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar İbrahim.
0: Teşekkür ederim. Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Sayın Yücel Koç, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Alabar'da sahadan yansıyanları klip halinde ekrana veriyoruz. Rakamlar gerçekten etkileyici. 8 milyar dolarlık ihracat hacmi, 218 yeni ürün lansmanı, 216 imza töreni, 75 ülkeden 819 heyet üyesi, 105 ticari heyetle stratejik bağlar kurulması, 100'le yapılan görüşmeler ve gerçekten böyle çok etkileyici bir ekosistem. Şimdi bunu size soracağım çünkü sahayı en iyi siz biliyorsunuz, içindeydiniz zaten, ama Erdoğan'ın uyarıları ve konuşmasına dair bir notum var. Onu da paylaşmak istiyorum. Ondan sonra başlayalım müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saha konuşmasını bir izleyelim. Oradan çünkü soracağım birçok soru var.
4: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir. Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi.
0: Evet Sayın Alabar'da, hani şimdi konuşmayı böyle birkaç bölüme ayırıp sormak istiyorum ama önce sağdan yansıyanlar Erdoğan'ın bu çok katmanlı mücadele mesajı nasıl okumalı, ne anlama geliyor? Bileğimizi bükecek kudret yok diye söylüyor ama tabii merak ettiğim başkalarından bir tanesi de Truva atlarını öldürdük mü başlığı. Sorumu şöyle tamamlayayım, size uzunca bir süre vereceğim. Bugün manşetimize ekosistem var diye attık. Biraz hani kimin ekosistemi daha kuvvetli olmalı meselesi üzerinden de bir yorum rica edeceğim. Önemli çünkü.
1: Güzel. Salı günü başladı saha. Beşinci kez toplanıyor. İlk toplantısını, ilk daha doğrusu 2018 yılında gerçekleştirmişti. Gelinen nokta gerçekten parmak ısırtan cinsten. Savunma ve Teknoloji Dergisi Savtek ekipleri de saha boyunca, senin de programın girişinde söylediğin gibi, saha süresince sahadaydı.
0: Sahada olmayan masada olamıyor.
1: Ekosistem var, ekosistem. Evet. Ekosistem, bizim masa önemli. Ekosistem var. Doğru. Haluk Bayraktar diyor ki saha Expo alelade bir fuardan ziyade savunma sanayi ürünlerinin dünyada geldiği noktayı ortaya koyması ve sonrasında da hükümetler arası, firmalar arası külliyatlı anlaşmaların, stratejik çerçevelerin çizildiği önemli bir ekosistem. Gerçekten de öyle. Neden? 1700 firma katıldı. Say 1700'e kadar desen sayması güç. 1700 firma, bunların da 1400 adedi sevgili İbrahim yerli firma. 300 tane yabancı firma katıldı. Rakamlar sen de koymuşsun. 8 milyar dolarlık bir anlaşma. Bu ülkeye akacak döviz olarak düşünmeyelim bunu. Firmalar kendi aralarında, hükümetler kendi aralarında, hükümetlerle firmalar aralarında arasında yapılan birçok anlaşma. Dolayısıyla çok önemli de bir pazar aynı zamanda. 216 tane bu anlamda firmalar ve hükümetler arasında anlaşma imzalanmış ama daha da önemlisi 218 tane yeni ürünün lansmanı yapılmış İbrahim. Şimdi 218 bisküvi çeşidi say desen sayamazsın. 218 efendime söyleyeyim işte pirinç çeşidi say desen sayamazsın.
0: Meyve sebze bile sayamazsın.
2: Bu geçen seneki fuardan bu tarafa değil mi? Bir yıl içerisinde.
1: Ya fuarda yapılan lansman bu.
0: Evet, bu yıl.
1: Yani fuarda 9'unda başladı. İşte bu cumartesi sona erdi. O esnada firmalar lansman yapıyor. Ve lansmanlar yani hakikaten bir silaha tekabül eden, mühimmata tekabül eden lansmanlar. Yani mesela Enfal 17'nin lansmanı makine kimya endüstrisi tarafından yapıldı. Yine lazerle dronlara yönelik bir düşürecek şekilde lazer silahının yine makine kimya tarafından yapılmış bir lansmanı vardı falan. Yani elle tutulur, gözle görülür. Bu şekilde 218 adet yeni ürün lansmanı yapıldı. Şimdi tabii burada stratejik ticari bağlar da oluşuyor sevgili İbrahim. Nasıl stratejik ticari bağlar oluşuyor? Uluslararası birçok şirket hem Türk şirketleriyle hem de yabancı şirketler birbirleriyle tedarik kapsamında sen bana onu üret, ben sana bunu üreteyim, şöyle bir ürün ortaya koyalım şeklinde burayı çok değerli bir platform olarak görüyorlar. Bunun da rakamı var. 28.947 tane ikili görüşme yapılmış. Yani geliyorsun, o 1700 firmanın başına oturuyorsun. Bu kapsamda 28.947 tane görüşme yapılıyor. E şimdi tabii bunlar çok önemli. Şimdi yalnız ben sahayı, hani rakamlar bunlar, inanılmaz bir ekosistem. Dünyada çokça konuşuldu saha. Birçok uluslararası haber ajansı bu konuyu canlı olarak geçti.
0: Ya Almanya'dan 50'den fazla firma geldiğini ben ya büyükelçi paylaşınca tabii, şaşırdım
1: tabii,
0: gerçekten.
1: Tabii. Çin vardı ya. Çin'den vardı yani. Şimdi ben bu rakamları verdikten sonra bir değerlendirme yapmak istiyorum. O da şu. Bizi dinleyenler açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Ben yıllardır bu tür etkinliklere katılırım. Mesela bunlardan bir tanesi 2017 yılında katıldığım Londra'daki silah fuarıydı. Gittiğimde 2017 yılında gördüğüm manzarayla 10 yıl sonra yaklaşık 2026'da sahada gördüğüm manzarayı oturdum kendi kendime düşündüm ne farklılıklar var diye. Şimdi o zaman Türkiye'nin S-400 alım süreçleri masadaydı. Bu konuyla alakalı Londra'daki o silah fuarında birçok uluslararası televizyon kanalı mikrofon tutmuştu bana. Ve daha çok konvansiyonel silahlar vardı sahada. Yani tank, top, tüfek gibi şeyler. Mesela o fuarda insansız sistemlerle alakalı bir parmağa geçmeyecek kadar ürün vardı. Yoktu çünkü. 10 yıl içerisinde her şey birden değişti. Neden? Ukrayna sahasını biliyoruz, İran savaşını biliyoruz, Karabağ'ı biliyoruz. Konvansiyonel silahların adeta kuş avlarcasına avlandığı günlerden geçiyoruz. Yani tanklar, zırhlı araçlar 500 dolarlık kuadkopterlerin hedefi oluyor. Rakam vereyim. Hı hı. Sadece 2025 yılında sevgili İbrahim 820 bin drone vuruşu olmuş Ukrayna sahasında. Bak bunlar ICIS rakamlarıdır. Yani son derece kıymetli veri analizi yapan savunmayla ilgili. 820 bin drone vuruşu bir yıl içinde. Ve bunun 29 bin adedi İbrahim tanklara karşı ve zırhlı araçlara karşı yapılmış. Yani o zaman eskiden bildiğimiz anlamda omzundan tank savarla tanklara karşı ateş eden teker artık yavaş yavaş yerini dronlara yüklenmiş tank savar sistemlerinin tanklara saldırısı gerçekleştirdiği bir düzeneye doğru tebdil oluyor. Şimdi
0: biz de bu ekosistemde yer alma mücadelesi
1: tam
0: veriyoruz.
1: Onu ver. Yer alma mücadelesi vermiyoruz. Başat rol oynuyoruz. Başat rol. Ülkem adına o yüzden gurur duydum. Şimdi Belçika'nın kraliçesi boşuna gelmiyor. Yani neden? Çünkü sen dünya pazarının %65'ini domine ediyorsun. Şimdi böyle bir ülkeye gidilir. Böyle ülkeye gitmek zorunda kalınır. Ve bu ülke İtalya'nın en büyük havacılık sanayisi devlerinden birini satın alıyor. Öbürüyle büyük küresel çapta işbirlik delikleri yapılıyor falan. E şimdi bu öyle. Şimdi benim dikkatimi ne çekti orada? Bu fuarın da kendine ait bir karakteristiği vardı ve 4 ana ürün grubu domine ediyordu fuarı. 4'ü de yeni muharebe sahasının en önemli sistemleri ve şeyleri.
0: Birini ben söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Dolanan mühimmatlar.
1: Tabii işte
0: şey. Efsane.
1: Tabii. Müthiş. Yani loitering ammunition. Dolanan mühimmat. Bir de dolanan gazeteciler var. Her yerde yürümüyor ama bunlarla karıştırmayalım.
2: O şimdi, diğer ekosistemin ürünü hocam.
1: Evet eyvallah.
0: Diğer ekosistem.
1: Güzel. Şimdi insansız sistemler ki dolanan mühimmatlar bunun bir parçası. Dronlar, İHA'lar, SİHA'lar, SİDA'lar, işte dolanan mühimmat gibi seyir halindeki füzeler falan. Bu fuarın en karakteristik özelliğiydi. Mesela bunu gördüm. Çünkü mukayeseli değerlendirmek bizi dinleyenlerin de istifade etmeleri açısından her daim iyidir. İki, bu kadar insansız sistem varsa denizde, karada, havada o zaman bunların bir savarı da olmalı. Dolayısıyla hava savunma sistemlerinin özellikle alçak irtifa hava savunma sistemi. Bak İbrahim biz yıllardır gazetecilik yapan sevgili Yücel var. Hep şuna baktık. Kaç kilometre yüksek irtifada bizim ürettiğimiz hava savunma sistemi? Patriot'larla yarışır mı? SAMTİ'lerle yarışır mı? S-400'lerle nasıl arası? 200 kilometrede mi vuruyor? 100 kilometrede mi vuruyor falan? Ama tehdit alttan gelmeye başladı. Şimdi asıl konuşmamız gereken alçak irtifa haline dönüştü. Ha yüksekteki irtifadan gelenler tehdit olmaktan çıktı demiyorum. Türkiye'nin üzerinde 2 tane İran'dan gönderilen bomba balistik füze düşürüldü. Ama asıl tehdit artık alçak irtifadan. Niye? Çünkü bir piste dahi ihtiyaç duymadan erin arkasındaki sırt çantasından havalandırıp tehdit oluşturduğu bir yere getirdi bizi. E o zaman ne olması lazım? Buna tedbir almam lazım benim. Bu tedbiri alacak sistemler çok yoğundu. Yani mesela makinalı tüfek devri bitti. Öyle bir şey yok. Mesela Türkiye'nin 100 akı 2-3 firma var. Dakikada 2000 atım yapan namlular üretmişler. Devasa namlular. Neden? Hep şu söyleniyor ya. $500 drone, 3 milyonluk mühimmat. Atmayalım kardeşim. Ne yapacağız o zaman? Alçak irtifada lazerle yakacağız. Mikrodalgayla etkisiz hale getireceğiz. Ya da namlulu silahlarla dakikada 2000 ne demek? Saniye, 1 dakika 60 saniye. 2000 atım demek saniyenin içerisinde neredeyse 60-70 mermi atıyor demek. Şimdi böyle bir noktada onlar tabii maliyet etkin çözümler getiriyor dronlara karşı. Üçüncüsü her şey artık ağ merkezli olmuş. Mesela Havelsan'la 24 TV için çok güzel bir Savtek dergisi röportaj yaptı. Canlı da 24 TV'den de daha sonra sen yayınladın onları. O Havelsan'la yapılmış olunan röportajda artık şu noktaya gitti. Muharebenin yönetim sistemleri geliştiriliyor. Mesela Advent yönetim sistemi. Deniz kuvvetlerinde donanmanın kendi içinde. Yani ağ merkezli. Her şey birbiriyle haberleşiyor. Her şey birbiriyle haberleşiyorsa, uydularla iletişimi varsa, GPS kullanıyorsa o zaman bunların sinyalini kesecek elektronik harp. Bu da üçüncüsü. Yani dronlar, hava savunma sistemi, üçüncüsü de elektronik harp unsurları. Düşman donanmasını kör edebilecek, düşman donanmasını sağır edebilecek, düşmanın kara kuvvetlerinin içerisindeki sistemlerinin haberleşmesini kesebilecek elektronik harp sistemi Suriye'de Koral'ı kullandığımız gibi. Dördüncüsü ve sonuncusu da zırhlı araçlar. Devri geçmiyor. Neden? Asker daha korunaklı hale gelmek istiyor. Ama eski zırhlı araçlardan farkı daha devasa sistemler, çeliği daha güçlendirilmiş sistemler. Daha hızlı. Daha da ötesi radarlarla donatılmış silah sistemlerini barındırıyor. Mesela kulesine uçak savar yapmış, radarı var, zırhlı araç kendisine yönelik gelen bir drone'u insan sava aracını tespit ediyor ve yukarısındaki kulesinden yaptığı atışla etkisiz hale getiriyor.
2: Küçük bir gemi gibi
1: yani. Evet yani o karanın üzerinde bir gemi gibi, ada gibi adeta. Burada güzel haberi vereyim. Biz TSK'da zırhlı dönüşüm diye Savtek olarak 2 ay önce, 3 ay önce bir sayı çıkartmıştık. Oradan da rakamları biliyorum. Türkiye Avrupa'da en fazla gelişmiş zırhlı araç üreten ülke. Romanya'ya satıyor. Macaristan'a satıyor. Dünyanın birçok yerine satıyor. Avrupa'ya da satıyor. Ve gerçekten de üretim başlı başına bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi ben tamamladım. Yani şey bu şekilde, saha bu şekildeydi. Evet. ekosistem anlamında böyle değerlendirilmeli. 2028'de yapılıncaya kadar çok daha geliştirilecektir. Sözümü şöyle bitireyim. Bu fuara gittiğimde şunu sordum. Bu kadar muharebe sahası değişiyorsa ve bu kadar 1,5 milyon insan ölmüş sırf Ukrayna sahasında. İran'ı görüyoruz. Benim ülkem ne durumda sorusunu soran her vicdan sahibinin iyi ki ya, Allah razı olsun ya, iyi ki bu konularda iyi adımlar atıp iyi planlamalar yapmışız. Bu ülkenin 25 yaşındaki gencecik mühendisleri iyi ki var. İyi ki onlar ülkelerini dışarıda lahmacuncu, işte pizzacı olmak için, meşrubat satmak için terk edenlerden değil diye dua edeceğiniz bir ekosistem vardı. Gerçekten ben savunma sanayi alanında ter döken 120 bin evladımızın alınlarından ve onları planlayanların, onlara destek olanların ve bu konuda siyasi irade ortaya koyanların alınlarından öpüyorum sevgili İbrahim.
2: Sizin kadar anlatmadı ama Özgür Özel de söyledi bu kadarını.
1: Evet, tabii.
2: En azından o kadarını söyleyebildim.
0: Peki, onu da soracaktım aslında sonra. Şey diye soracaktım, Özgür Özel kendi hür iradesiyle mi gitti yoksa kamuoyu baskısı mı onu oraya götürdü? Onu
1: ne biraz... olursa olsun ama gitmiş.
0: Ben alkışlarım diyorum, yayınlar dedim ya, tebrik ederiz ya.
1: Tabii ki.
0: Bizim muhalefet anlayışı bu yani.
1: Tabii,
0: yani,
1: öyle olma.
0: Füzeler, balıklar ürküyor, füze atmayın diye anlayış değil tabii. Yani hani o tabii. Konuda. Şimdi Üstad, Selçuk Bayraktar'ın hem böyle bir manifesto gibi bir konuşması oldu. Ama hepsini almamız mümkün değildi. O yüzden bir kısmını sizinle paylaşacağım. Sonra da başka halinde sorularım da olacak. Çünkü mesela diyor ki Selçuk Bayraktar, yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli. İletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatarak küresel tekerlerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz. Mesela ben bunu iki kere falan okudum tam böyle kavramak için. Hatta üç kere okudum ne demek istiyor diye. Aklıma da kuantum Muharrem diye, yani Muharrem İnce'nin o seçim dönemindeki vaatleri sonra CHP'nin bizim aslında bu işler hiç alakamız yok siyasette geldi konuşurken. Selçuk Bayraktar'ın sesini bir dinlettireyim. Üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü o da şöyle bir uyarıda bulunuyor. Teknofeodalist beylikler dönemine doğru da gidiliyor bir yandan. Bu dev şirketler hani insanlığı sadece algoritmalar üzerinden okuyan varlıklar haline geldi. Bizim bunun için mücadele etmemiz gerekiyor diyor. Önerileri de var. Biz diyelim arkadaşlar Selçuk Bayraktar'ı.
3: Yakın zamanda bazı devletlerin terör eylemlerinde de gördük ki tedarik zincirine sızdırılan bombalarla cebimizdeki telefonlar, akıllı saatler, hatta kulaklıklar bile insanları katletmek için birer silaha dönüşebiliyor. Değerli gençler, dev teknoloji tekerleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir. Bu kibirli ve karanlık manifestoların karşısına adaleti, merhameti, ahlakı ve insan onurunu merkeze olan kendi yol haritamızı koymak zorundayız.
0: Şimdi Üstad, nasıl bir yol haritası olmalı? Esas benim merak ettiğim de hani işte bu karşı cephenin oluşturduğu ekosisteme karşı Türkiye nasıl bir ekosistem kurmaya çalışıyor? Hani bu zehirli anlayışın panzehri nedir? Bunlarla ilgili bir değerlendirme almak isterim sizden. Çünkü bir yandan da hani mazlum insanların, mazlum coğrafyaların gözünün olduğu bir ülke haline geldi Türkiye. Selçuk Bayraktar da diyor ki yani işte bu teknofeodalist beylikler dediği şirketler ya da bunların işte ürettiği sistem

0: sistemler ya da işte bakış açıları artı dünyayı bir uçuruma doğru sürüklüyor. Bizim insan odaklı bir anlayışla bu işleri yapmamız lazım diyor. Siz tüm bu uyarıları nasıl okursunuz? İşte bu kuantum çağının tehditlerine karşı kendi mücadelemizi vermeliyiz mesajı nasıl okunmalı? Bir de diyor ki Selçuk Bayraktar, geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak sarsılmaz bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Hem diyor ki yani Türkiye'nin belki bunları tek başına gücü yetmez ama bizim de aslında etrafımızda dayanışma içinde olacağımız ülkeler vardı. Benim aklıma hemen Azerbaycan, Pakistan falan geldi ama siz nasıl okursunuz bu açıklamaları, bu eleştirileri, bu yorumları?
1: Şimdi aslında bahsettiği tehlike nedir? Bence o tehlikeyi biz Gazze'de gördük mesela.
0: Evet, yapay zekayla yani hesap yaptılar. Kaç kişi öldürebiliriz
1: tabii, diye. Gazze süreci, bugün teknolojiyi elinde bulunduran güçlerin nasıl bir İnsan nasıl baskılarını aslında en güzel özetleyen şey bu. Şimdi dolayısıyla bunun karşısına nasıl durulabilir? Onlardaki güce sahip olarak durabilirsiniz. Yani onlar ellerindeki teknolojiyi insanlığın karşısında ne kadar fütursuzca kullanabiliyorsa bunun karşısında öyle bir güç oluşmalı ki o da insanlığın tarafında olmalı ve onunla mücadele etmeli. En son Epstein hadisesini biliyoruz. Bakın biz bu işler sadece Filistin'de, Gazze'de falan hani Orta Doğu'da, Afrika'da falan yapıyor zannediyorduk. Adamlar Batı'da da aynısını yapıyorlarmış. Yani bunlar öyle bir insanlık dışı varlıklar ki ve maalesef güç bunların elinde. Şimdi gücün Batı'dan Doğu'ya kaymasıyla birlikte bu denge inşallah değişmeye başladı. Yani bunu görüyoruz. Burada başat güçlerden bir tanesi de Türkiye. Şimdi Sayın Selçuk Bayraktar'ın uyarısı o kadar değerli ki daha önce biliyorsunuz bunu sosyal medya ile ilgili de yapmıştı. Şimdi veri mesela kendimizde olmalı. Veriyi kendimiz işlemeliyiz. Sosyal medyamız kendimizin olmalı. Başkasının yönettiği sosyal medyanın toplumumuzu ne hale getirdiğini işte son zamanlarda giderek artan özellikle gençler üzerinde hatta evlerdeki hanımlara varana kadar pek çok problemle artık karşı karşıya geldiğimizi net bir şekilde görmeye başladık. Bakın çok değerli bir uyarı yapmıştı Davos'ta zannediyorum 2018 yılından sonra Cumhurbaşkanımızın eski danışmanlarından Cüneyt Zapsu. Orada Yuval Harari'nin bir oturumunu izledikten sonra şöyle bir yorumda bulunmuştu. Çok yakın bir zamanda şunu göreceğiz. Bizler artık son özgür insanlarız. Bizden sonrakiler kendi kararlarını bu kadar özgür alamayacaklar. Güzel. Bakın bu çok önemli bir uyarıydı. Bunu nasıl yapacaklar? Veri sahipleri insanları yönetecekler. Veriyi yönetenler ne yapacağımıza karar verecek.
0: Bu ne demek? Zihinsel işgal ve düşünce biçimlendirmeden bahsediyor.
2: Gözetim devleti diyorlar. Gözetim devleti kuracaklar.
1: Siz ülkenizde istediğiniz kadar bayrağınızı dalgalandırın. Eğer toplumu kendiniz yönetemiyorsanız o zaman bu bağımsızlık olmuyor ki. Kendi tarihi köklerinden, bütün kültürel bağlarından, bütün ananelerinden kopmuş bir toplumu dünya vatandaşları için ben şu standardı öngördüm diyen veri sahiplerinin yönettiği bir kalıba girdikten sonra sizin toplumunuz, o artık sizin toplumunuz olmuyor ki. Onlar artık onların belirlediği dünya standartlarındaki insanlar sınıfına girmiş oluyorlar. O yüzden ben bunları birkaç kere işledim. Ya ev hanımı mesela bir şey çıkıyor. Sosyal medyada bir
0: akım mı?
1: Bir akım başlıyor. Bir bakıyorsunuz ev hanımları ya bunlar sıradan insanlar ya. Evde yatıp yuvarlanıyor ev kadını. Şimdi hem utanıyorsun hem üzülüyorsun. Diyorsun ki ya bu insanlar ne yapıyorlar? Bu nedir bu? İşte bu veriyi yöneten aklın ürünüdür. Senin evindeki eşine bile ulaşıyor ve ona saçma sapan şeyler yaptırabiliyor. Ben yani şey, böyle bir güç
2: ben
1: var.
2: Ben bir şeyin önünü alayım. Yücel'i çok iyi tanıdığım için söyleyeyim. Evde yatıp yuvarlanıyor ev hanımları demiyor. Evde yatıp yuvarlanıp sosyal medyaya veriyor.
1: Evet evet.
2: Onu söylemek istiyor.
1: Utanmadan bile bunu paylaşıyor insanlar. Şimdi mesela son zamanlarda okullarda olan hadise
0: yani düşünelim. Son dönemde kocalara yönelik de bir böyle bir itibarsızlaştırma akımları var.
1: Tabii,
0: çok sık. Yani
3: erkeklere
0: erkeklerle ilgili. Evet.
1: Bakın benim Almanya'da bir dostum bana bundan 3-4 yıl evvel anlatmıştı. Burada dedi Batı'da şu an standart şu. Bir, LGBT'ye asla söz söyleyemezsin. İkincisi erkek varla yok gibi bir şey. Erkeğin çok bir kıymeti yok demişti. Şimdi bakın bunu bize de empoze etmeye uğraştılar. Ve son zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da şeyiyle beraber bu tehlike en azından LGBT kısmı ciddi anlamda artık bir mücadele başladı ve bakın ben çok etrafımdan insanlardan biliyorum. LGBT ile ilgili en ufak bir paylaşım yaptığı zaman linç ediliyorlardı. Ya sen Türk toplumunu, Türkiye gibi bir ülkede bizim gibi bir topluma LGBT'yi nasıl meşrulaştırabilirsin? İşte bu pislik de oluyor. O yüzden toplumun şu telefonlardan veya işte başka ekranlardan her neyse bunlardan etkilenebileceği bir kere her şeyi sizin kontrolünüzde olması gerekiyor. Eğer büyük devlet olacaksanız, eğer toplumunuza sahip çıkacaksanız böyle olması gerekiyor. Yoksa evinizin içinde işte bilgisayarında oyun oynayan çocuğunuzu ele geçirirler. Sonra hiç olmayacak şeyler yaptırırlar. Dolayısıyla bir kere bunun kontrolü, Sayın Selçuk Bayraktar'ın dikkat çektiği şeylerden bir tanesi o. Bir kere bunun kontrolü bizim elimizde olmalı. İkincisi bu işin bir de devlet tarafı var. Devletin her türlü güvenliği, başta işte internet olmak üzere. Biz peş peşe mesela şimdi uydu teknolojisine çalışıyoruz değil mi? Kendi uydularımızı fırlatıyoruz. Bunları niye yapıyoruz? Yerlileşiyoruz ve millileştiriyoruz bunları. Niye? Elin adamına biz muhtaç kalmayalım. İkincisi onların istediği şekilde devletimizin güvenliği sağlanmasın. Çünkü bu bir gün risk oluşturacak. Bunların tamamını yapmakla beraber bugün tabii alınacak da çok yolumuzun olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Peki Türkiye bu konuda başarılı olabilir mi derseniz ben de oradan işte saha 2026'ya gelmek isterim. Bana 15 gün önce söyleseydiniz ki biz 6000 kilometrenin üzerinde bir roket yapıyoruz ve bununla kıtalar arası vuruş gücüne ulaşıyoruz. Ya daha o kadar olmaz. Çünkü geçen sene açıklanan 2000 sürpriz dediler. Önümüze kıtalar arası bir balistik füze. Öbür tarafta da 42.000 itki gücüne sahip muazzam bir motor, jet motoru koydular. Şundan 10 sene önce biz acaba kendi araçlarımıza, tankımıza motor yapabilir miyiz diye düşünürken, helikopter motoru yapabilir miyiz diye düşünürken bugün bambaşka şeyler konuşuyoruz. Bunu yapan Türkiye, eminim Selçuk Bayraktar Bey'in bahsettiği o projelerle ilgili de eminim çok şey yapıyordur. Bu sözler peki, boşuna söylenmiyordur. İnşallah yakın zamanda önümüzdeki belki saha 2027'de belki ona dönük şeyler görebiliriz.
0: Peki. Lübnan'dan bir görüntü izlettireceğim size. Aslında küçük şeylerin ne kadar büyük işler başardığına dair bir görüntü. O yüzden yani çok katmanlı bir mücadele diye söylemişim. Arkadaşlar şu Lübnan'daki drone görüntüsünü bir verebilir misiniz ekrana? Peki. Şimdi şöyle mesele şu. Lübnan'da Hizbullah İsrail ordusuna demir kubbe hava savunma sistemlerine saldırılar gerçekleşiyor. O görüntüleri de paylaşıyor. Yani görüntülerin bize anlattığı hani gerçekten çok katmanlı bir mücadele dönemine geçtiğimiz yönünde. Peki bir verin görüntü. Ha, bu görüntüler. Bunlar işte demir kubbe füzelerinin olduğu rampalar. Sonra görüntüler işte Anadolu Ajansı'ndan aldım ben. 7 Mayıs'taki saldırı demir kubbe rampaları, 8 Mayıs'ta da rampayı değiştirmeye çalışan 9 kişilik İsrail Birliği hedef alınıyor. Yani İsrail de bu kayıplarını pek açıklamıyor ama zaman zaman bu tür görüntüler paylaşılıyor. Şunu sormaya çalıştım aslına bakarsanız hani işte öyle bir şey yapmamız gerekiyor ki anım kadarıyla hani gerektiğinde çok yüksekte vurabilmeli, gerektiğinde çok alçakta savunabilmeli, gerektiğinde suyun altında gidebilmeli. Artık hani o eski savaş meselelerini unutmak gerekiyor herhalde. Erdoğan da diyor ki konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerinin yer aldığı yeni dönemi kurucu aktörlerinden biri kuşkusuz Türkiye'dir diyor. Bu anlamda da hani bu görüntülerin kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Konuyu

0: Dendias'ın açıklamalarını.
1: Çok sayıda İHA üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen Türkiye ile nasıl başa çıkacağız? Bu tehdide nasıl karşılık vereceğiz? Ve bu cevabın adı Kentaur. Bu dünyanın en gelişmiş anti-drone sistemlerinden biri. Yunan elleriyle üretildi ve Yunan silahlı kuvvetlerini ülkeye yönelik tehditlerle mücadele edecek şekilde donatıyor.
0: Şimdi hani bu bir artık Atina yönetiminin böyle bir hani hezeyanı haline mi geldi? Türkiye'yi gerçekten bu kadar ciddi bir tehdit olarak mı görüyorlar? Çünkü Türkiye hani bu anlamda baktığımızda bugüne kadar bütün komşuların toprak bütünlüğü için mücadele etti diye düşünüyorum. Yunanistan'ın bu kaygılarını nasıl okuyorsunuz? Türkiye'nin işte bu sahadan yansıyan görüntülerinin yankılarını siz nasıl görüyorsunuz? Tabii bir de bunları biz ürettik diyor. Hani Yunanistan'da böyle tez zamanda çok mesafe aldı. Biz mi kaçırdık yere Sayın Alabardi'ye da sorayım ama.
2: Yani Yunanistan şey...
0: Çünkü hep taşıma suyu değirmen döndürmeye çalışıyorlardı eskiden.
2: Bir kere şunu unutmayalım. Yunanistan bir sanayi devleti değil. Yunanistan ve İtalya özellikle geçmiş dönemleriyle işte turizme dayanan aslında bir kalkınmaya sahipler. Dolayısıyla onların sanayi devleti olmadığını bir kere bir ilk madde olarak belirleyelim. İkinci mesele de şu bence İbrahim Bey. Türkiye bugüne kadar Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Azerbaycan'da, işte Kafkasya'da ve Ukrayna-Rusya meselesinde hani hep belirleyici rol oynadı. Ama Yunanistan bu kadar zaman aralığı içerisinde herhangi bir yerde herhangi bir başarı elde etti mi? Yok. Dolayısıyla Türkiye'nin başarıları karşısında Yunanistan'ın bu hezeyanın arkasında bence bu var. Yani kendilerine nasıl bir tehditin yaklaştığını görüyorlar. Tabii bir tehdit olarak algılamalarından yola çıkarak bunu söylüyorum. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama eğer bizim toprağımızda gözü olan varsa onun da tedbirini alırız. Yunanistan'ın son mesela 10 yılını inceleyin. Herhangi bir küresel siyasete katkısını göremezsiniz. Askeri anlamda göremezsiniz, siyasal anlamda göremezsiniz. Ama Türkiye'nin Orta Doğu'yu değiştiren o siyaseti tedirgin edebilir düşmanlarını. Bu da normaldir. Ama bu düşmanca bir tavır. Yani bu dostane bir tavır değil. Bence burada biraz da İsrail
0: ya
2: faktörü
0: etkili.
2: Biz mesela
0: hiçbir etkinlikte bunları Atina'ya karşı üretiyoruz falan gibi bir söylem içerisine girmiyoruz yani.
2: Muhtemelen siyasal bir kaygı var burada. Yani belki iktidardır, belki iç kamuoyudur. Yani o sürekli belirli yaraları kaşımayla aslında olan bir şey. Çok önemsenecek bir şey mi? Bence değil. Fakat bu şey meselesini ben önemsiyorum. Şimdi ekosistem kavramını sürekli kullandınız. Özellikle bu hem mesela
0: yani Türkiye insanı odak noktasına koyan bir anlayışla bir ekosistem oluşturmaya çalışıyor benim anladığım ve diyor ki Selçuk Bayraktar biz bunu kuramazsak ötekilerin kuracağı sistem işte Gazze'deki soykırım sistemi.
2: Doğru.
0: Tabii bu meselenin bir boyutu var. Bir de tabii ben hani çok iç siyasi konuyu yaslama konusunda kararsız da kaldım şimdi.
2: En son.
0: Yani bir de birazdan geçeceğimiz iç siyaset bölümündeki ekosistem
2: tabii
0: var.
2: Tabii o bir facia, o ayrı. Ama şey mesela ben siz özellikle insan merkezli ekosistem deyince benim aklıma Orwell'ın 84 romanıyla bu Foucault'un hapishanenin doğuşu büyük kapatılma hikayeleri geliyor. Yani tek merkezden, tek gözden yönetim biçimi. Bence özellikle vurgulanan o manifesto bu minvalde ele alınabilir. Şimdi bunu değiştirmek için o romanı okuyanlar bilirler. İçten bir şey olması lazım. Şimdi dolayısıyla Selçuk Bey yani bir prototip üretti kendisi adına. Hep Batı kahramanları anlatılırdı ama şimdi biz işte çocukları görüyoruz. Onların da bir kahramanı var. Bakın insana dokunma önce böyle başlar. O gençlik kuşağını kendisine bir yasladı ve güven verdi. Sonrasında işte bu üretimlerle birlikte Türkiye'nin özellikle kazanımına yaptığı katkılar geldi. Şimdi de işte uluslararası arenada yapılan anlaşmalar. Yani hep devingen bir süreç var. Bir de ekosistem dediğiniz şey sadece işte denizi, havayı, karayı kapsamıyor. Siber güvenliği kapsıyor. Bir yandan sivil az önce bahsettiğimiz hayatı. Öte taraftan işte az önce LGBT meselesine değindik. Sosyal medya konusunu. Bütün bunlarla oluşturulacak eğer bir ekosistem varsa ancak bu şekilde insan merkezli bir ekosistem oluşturulabilir. Mesela görücüye çıkma çok önemli bu sahada. Şimdi görücüye çıkma sosyolojisinde talipler belirlenir. İşte seçici olursunuz. Bir de özellikle dostlarınızla düşmanlarınız kendi saflarını belirler ve ortaya çıkar. Bence bu çok etkiliydi. Yani bugün işte Yunanistan'ın bu çıkışı aslında bunlardan birisidir. Hiçbir şey yapmadınız, hiçbir şey söylemediniz. Sadece ürettiklerinizi meydana çıkardınız. İşte bir düşman kendi satını ya da kendi yapısını, karakterini belli etmiş oldu. Hız konusuna mesela değindiğiniz zaman İbrahim Bey, o konuda özellikle

0: de savaş açısından çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela izlediğimiz belgesellerde Hitler'in başarı sebeplerinden birisi hızdı. Dolayısıyla bir yere müdahalede bu ağ olur, internet olur, başka bir o ekosistemin ürettiği kısım olur. Ne kadar hızlı olursanız aslında caydırıcı gücünüz de o kadar fazla olur. Bu hızdaki önemli mesele de bence İran, İsrail, ABD meselesinin arkasından gelen bir süreç. Dikkat edin, bu çözülen dünya devletlerinde ayrışma başladı ve güvensizlik oluştu. İşte en fazla güvensizlik aslında ABD'ye. ABD ki silah üreticilerinde aslında ilk sırada gelen devletlerden birisi. Doğru. Şimdi güven kaybeden ülkelerin silah üretimiyle güven kazanan ülkelerin silah üretimi ve pazara çıkışını konuşuyoruz. İşte burada söylediğiniz gibi karşımıza da Türkiye geliyor. Neden yüzler Türkiye'ye dönüyor?
1: Mesela burada Selçuk Bayraktar diyor ki olumlu bir yol haritası mümkün diyor bu işleri yaparken de diyor. Yani
0: şimdi işte bu da güvenle başlıyor. AB'nin yeniden şekillendiğini görüyorsunuz. Dünya devletleri yeniden hizaya geliyor. İngiltere yeniden oyuna dahil oluyor. İşte Çin yeniden ABD ile bir referans sağlayacak. Bakalım İran üzerinde ne konuşacaklar. Şimdi bütün bunlar üzerinden eğer devingen süreci geliştirmezseniz bundan hiçbirisi olmaz. Bir de esas mesele de şu bence. Şimdi 1999'da müthiş bir kriz yaşadı Türkiye. Geldik 2007'de kapatma sonrasında biliyorsunuz 11-14'lerde neler oldu. 11'den 16'ya kadar FETÖ'nün işte başlayan işgal girişimi en sonunda
1: i̇şte
0: karşımıza
1: orada
0: çıktı.
1: Orada mesela ıskaladık konulardan biri oydu mesela.
0: Tabii,
1: Gezi Kruvatlarını öldürdük mü diye sordum.
0: Tabii
1: mesela.
0: Sinir uçlarını felç etmişlerdi. Gezi olayları yaşandı. Çukur olayları yaşandı ki çok feci şeylerdi bunlar.
1: Peki şu an geldiği yerde Kruvatlarını öldürdük mü sizce Erdoğan uyardı?
0: Yoksa... Yani çoğu bence bir şekilde egale edildi ama hala var. Yani bu gelişmeler onu gösteriyor. Ben devam edeyim. Muhalefetin o zamandan başlayan yıkıcı tavrı bitmedi. 6 Şubat'ın büyük yıkımı yaşandı. Sonrasında pandemi. Ya bütün bunları hangi ülke yaşasaydı biz bugün Türkiye'yi çok farklı konuşurduk. Yani bunları yaşamamıza rağmen 6000
1: kilometre,
0: evet 6000 kilometre menzilli bir füze üretiyorsak, işte bahsettiğiniz gibi Yusuf Bey'in bahsettiği zırhlı araçlar, denizaltı, ya o ekosistemi tanımlıyorsak, yani hakikaten maşallah demek lazım. İşte o bahsettiğiniz ekosistem, ikinci ekosistem burada kendisini gösterecek. Biz o zaman analiz edebileceğiz aslında İbrahim Bey. Tamam, gidip görülüp işte tebrik edilebilir. O ya ikinci ekosistemle alakalı söylüyorum. Biz de eyvallah deriz, alkışlarız. Ama muhalefetin bunu devam ettirici bir üslupla karşımıza çıkacak mı, çıkmayacak mı bunu görmek lazım. Bu kadar badireyi atlatan bir ülke, yani buradaki 3 katılımcının ve sizin bu izlediklerimizle birlikte ortaya koyan potansiyeli anlatmak için hani zaman yetmiyor. Hı hı. Hepimiz işte 5'er 7'şer dakika konuşuyor. Zaman yetmiyorsa yani hakikaten bunu ciddiye almak lazım.
1: Yani
0: demek ki nereden nereye geldik?
1: Soruyu şöyle genişletebiliriz o zaman. Ekosistem dediğimiz meselede sırtını batıya yaslamaya çalışan liderler ya da işte İngiltere bizi terk etti, terk edilmiş hissediyoruz diyen liderlerin bu ekosistemleri kurması çok kolay işler değil herhalde o zaman.
0: Mümkün değil, kolay değil aslında, mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Zaten bu insan
1: odaklı... Erdoğan da konuşmasında ona dikkat çekiyor. Diyor ki yani mesela baktığımızda yani sadece dışarıdan, sadece dost birliklerimizden değil içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş kimi zaman da sureti haktan görünen Truvatların sabotajlarıyla mücadele ettik. Şöyle son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayide ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa hemen birileri devreye girdi diyor.
2: Buna tersten bakarsak belki şöyle bir katkıda da bulunabilirim size.
1: Buyurun.
2: Biz burada şeyi gözden kaçırıyoruz mesela. Biz 2015 yılında Çukurendek olaylar olduğu zaman hatırlayın. Hatta Suriye operasyonlarında da yaşadık benzer şeyler. Bizim tanklarımızın koruyucusu yoktu değil mi?
3: Tabii. Yusuf aktif Hocam. Koruma zırhı yoktu.
2: Akkorlar. Tanklarımızın daha zırhı yoktu. Şundan 10 sene öncesinden bahsediyorum. Çok uzun zaman değil.
1: Biz bugün geldiğimiz
2: noktaya bakarsak sanki aya çıkmışız gibi yani biz bir anda. Bu nasıl oldu? Bunda 2018'deki o başkanlık sistemine geçişin bence bir hakkını da vermek lazım bu geldiğimiz noktayla alakalı. Yani biz hala parlamenter sistemle devam etseydik, o Truvatlar istediği gibi at oynatabilseydi acaba biz bugün bu noktaya gelebilir miydik? Böyle parantezi açayım istedim.
0: Aslında peki, kötü komşu ev sahibi yapar felsefesini görüyorum.
1: Peki oradan şöyle bir soru sorayım. The Telegraph'ta bugün bir haber vardı. İspanya NATO'nun korumaları yerine geçecek bir Avrupa Birliği ordusunun kurulmasını istiyor diye bir makale paylaştı.
0: Tam buraya geliyoruz
1: İspanya
0: aslında.
1: İspanya buradan hani böyle bir atbaşı olabilir mi? Siz Avrupa ordusu mümkün görüyor musunuz? Çünkü Avrupa ordusu dediğimiz mesele NATO'da hani Amerika'yı

0: Türkiye çıkardığınızda, Türkiye çıkardığınızda geriye bir Almanya, bir Fransa ve İngiltere kalıyor galiba. Yani siz nasıl okursunuz bu anlamda? Türkiye çünkü bir şekilde kapının hep kenarına tutuyorlar ya, o anlamda da soruyorum.
1: Yani şekillenme açısından ben görmem. İspanya çünkü bir savaş ülkesi değil. Yani biraz da aslında ülkelerin nerede konumlandığını bilmek lazım. Ve merkezde kimin olduğunu anlamak lazım. Merkel'den sonra Avrupa lidersiz kaldı. Dolayısıyla lidersiz kalan Avrupa'da şimdi bütün devlet liderleri kendisini lider olarak tanımlayabilir. Bu normal. Biz bunu normal karşılarız. Ama bugün İran'dan sonra Trump sürekli NATO'yu savaşa çekmeye çalıştı. Fakat NATO dünyayı ikiye böldü. Biri savaş karşıtları, biri de onların yanında olanlar. NATO'yu kastetmiyorum. İşte NATO 1'den, NATO 2'den bahsediyoruz. Yani İngiltere'den Çin'e kadar savaşı istemeyenler, İran dahil, bir taraftan da bazı savaşı isteyenler oldu. Dolayısıyla ayrışan bu dünyada bahsettiğimiz kutuplardan birisi Avrupa'dan çıkmayacak. Benim kişisel kanaatim o İbrahim Bey. Peki. Avrupa'dan en son kutuplardan birisi 2. Dünya Savaşı'nda çıktı. O da Almanya'ydı. Onun dışında Avrupa'nın o süreçten sonra askeri bir manevrayla toparlanması bu anlamda mümkün değil. Çünkü çok uzun bir süredir onların ben tecrübelerinin açıkçası olmadığını düşünüyorum. Yani silah üretmek yetmiyor. Sahada olmak lazım. Peki. Kişisel kanaatim bu yönde.
2: Ben Avrupa'nın ettiğini çekeceğini düşünüyorum. Son bir asırdır ettiği zulümlerin bedelini ödeme zamanı geldiğini düşünüyorum.
1: Ukrayna meselesini bitiremediler. Eğer sizin söylediğiniz bir durum olsaydı, yani mesela İspanya ile alakalı bir durum, iş ABD'ye bırakılmazdı. ABD şu an hakikaten Ukrayna üzerinden Avrupa'yı tokatlıyor.
0: Güzel. Peki Sayın Alabar da çok mutlu aldınız, merak ettim ne yazıyorsunuz diye, ama şimdi
2: ben de merakla bekliyorum.
0: Evet. Şöyle. Kraliçe Matilda'nın ziyareti üzerinden de bir sormak istiyorum meseleyi aslında. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde İletişim Başkanlığı paylaşmış. Şöyle diyor: Cumhurbaşkanımız bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB'nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti diye bir mesaj var. Evet. Bu ziyaretten 14 yıl sonra Belçika'dan Kraliçe Matilda Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Güzel fotoğraflar da yansıdı. 27 anlaşma gündemde bugün, evet. 11-13 imzalanmıştı. Daha da devam edecekmiş anladığım kadarıyla. Ne oluyor şu anda? Nasıl bir mücadele oluşmuyor? Nasıl bir denge oluşmuyor?
3: Önce mesela Avrupa ordusuna girelim. Avrupa ordusu ile ilgili Adem Hoca'nın kaldığı yerden devam edeyim. Almanya nerede olacak? İngiltere nerede olacak? Fransa nerede olacak? Bunları bana söyleyin. Avrupa ordusu olup olmayacağını söyleyeyim. Yoksa Avrupa ordusu adı altında Lüksemburg'un nerede olacağının bir önemi yok. Belçika'nın nerede olacağının da çok fazla bir önemi yok. Bu üç devlet nerede olacak? Bak İspanya, İtalya'yı bile saymıyorum. Nerede olacak?
0: Almanya, İngiltere.
3: Almanya, Fransa. İngiltere, Fransa. Bunlar
0: İngiltere
3: nerede olacak?
0: İngiltere muhtemelen Amerika'nın yanında olacak.
3: Hayır, bu üç ülke beraber olursa Avrupa ordusu. Ya. Bu üç ülke beraber olmazsa Avrupa ordusu olmaz. Bu üç ülkeyle ilgili
0: İngiltere AB'yi terk ettiğine göre böyle olmayacak herhalde.
3: Şuna bakıyorsun o zaman da, senin dediğin yerden gideyim. Sadece 1 ve 2. Dünya Savaşı'nda 40 milyon kişi öldü. Peki kim savaştı? Avrupa savaştı. Kimle savaştı? Öncelikle kendiyle savaştı. Şimdi dolayısıyla Avrupa dediğimiz özgürlükler ülkesi, bilmem nesi, osu busu, gençler gidiyor böyle Buckingham Sarayı'nda fotoğraf paylaşıyor. Sonra geliyor kendi Osmanlı Sarayı'nı küçümsüyor falan ya. Hani Avrupa öyle sütten çıkmış ak kaşık falan değil. Sayın İbrahim Kalın'ın bir çalışması üzerinden okumuştum. Dünya tarihi boyunca yapılan savaşlarda en fazla kan döken Hristiyan medeniyetidir. Kendi kanları da dahil. Amerikan İç Savaşı mesela. Birbirlerini yedi Kuzey ile Güney. Amerikan yerlileriyle oraya gidenler savaşmadılar Kuzey-Güney Savaşı'nda. Federalistlerle Konfederalistler kendi içerisinde savaştılar. Milyon öldü. Aynısı Avrupa içinde de geçerli. Dolayısıyla Avrupa ordusu olur mu? Tarihi biraz daha geriye sardığımızda olduğu yerler var. The Holy Alliance, Kutsal İttifak. Şimdi Osmanlı'ya karşı bir araya gelmiş adamlar. Yani bir bakıyorsunuz Polonya'sı, Alman'ı, Avusturyalısı. Sadece Viyana önlerinde falan değil, yani Varna Savaşı'nda falan da bunları görüyorsunuz. Never forget Leponta diye hala hatırlarsın. İnebahtı Deniz Savaşı'nı unutmayın. Henüz sona ermemiş savaş diye başlıklar yazıyorlar.
0: Doğru.
3: Şimdi dolayısıyla kim nerede duruyor onun yanında sorulması gereken, Avrupa kime karşı ordu kuracak? Buna bakmak lazım.
1: Ya da neye karşı? Ya
3: neye karşı?
0: Şimdi Rusya'ya karşı diyorlar ama.
3: Şimdi şöyle, öteki olmadan yaşayamıyor zaten. Rusenfobya dönemleri zaman içinde oldu. Rusenfobya yani Rus korkusu, Türkenfobya oldu. Mamali Türkiye dedi. İşte İtalyanların hala çocuklarını seni Türklere veririm diye korkutuyor falan. Dönemler falan var, tamam mı? Ta şeye kadar gidiyor bu da. Roland'ın şarkısına kadar gidiyor. Roland'ın şarkısında bizi dinleyenlere küçük bir ev ödevi, eğer bizi bu konuyla ilgili eleştirmeyeceklerse verelim. Google'da var. Şimdi dolayısıyla evet, bir Avrupa ordusu olabilir ama eğer bunu Rusya'ya karşı kuracaksanız mesela Macaristan'ı nereye koyacaksınız? Tam 8 şeklinde dans eden sağlık bakanları falan çıktı ama hala Orban'ın
0: yani Orban'ı devirdiler ama.
3: Devirseler bile taban gitti mi? Tabanı gitmedi yani olayın. Sırbistan'ı nereye koyacaksın? Yani tam küçük bir ülke. Kendi aşırılıklarından dolayı Sırp dükalığına dönüştü falan. Ama mesela İspanya Başbakanı'nı soykırıma karşı göstermiş olduğu tavrıyla von der Leyen'in şahsiyetsiz, iki yüzlü, insanın insanlığından utanan siyasetini nasıl bir araya getireceksiniz? Yani von der Leyen'le Petro Sanchez'i nasıl bir araya getireceksiniz?
0: İşte apayrı bir yerde.
3: Ha, tabii. O yüzden yani müşkülatlar var. Cevabı belli olmayan sorular var. Neye karşı olacak? Kimlerde duracak falan? Mesela İngiltere Türkiye ile stratejik bir çerçeve anlaşması imzaladı geçtiğimiz hafta içerisinde. Şimdi gelelim şeye. Sorduğunuz soruya. Matilde. Belçika. Ha. Belçika kraliçesi buraya geldi. Bayan Matild. Arge kapsamında Baykar'ı gezdi. Şimdi bu nasıl oldu? Şöyle oldu. Bu survival of the fittest. Yani güçlünün ayakta kalmaya çabalarken kendi kaslarını güçlendirmesi. Öldüremediğini güçlendirirsin. Yıllarca silah ambargosu, yıllarca bilmem ne ambargosu. Ama aynı zamanda da terör örgütlerinin içinde batılı istihbarat teşkilatları. Ya olacaksın ya öleceksin mücadelesi. Türkiye'yi öldüremeyince karşılarına kaslı, pazuları şişmiş, vurduğu yerden ses getiren adama dönüşmüş bir ülke çıktı. Tamam? Hamaseten söylemiyorum. Bak, Avrupa'nın içerisinde silah sattığımız ülkeler: İspanya, İtalya, Polonya, Ukrayna'yı sayabiliriz Avrupa'nın parçası, Romanya, Bulgaristan. Şimdi biz Core Europe dediğimiz bir tek Fransa ile Almanya'ya silah satmıyoruz. Şimdi İngiltere ile geliştireceğimiz anlaşmayla İngiltere'yi de dahil edeceğiz.
2: Almanya talipmiş, bugün öyle bir haber var.
3: Balistik füzeye talipmiş o da, öyle haber geliyor. Şimdi bu şuraya geliyor. Ben seni öldüremedim ama sen oldun. Sen olunca Batı aklı pragmatiktir ve oportunisttir. Ne demek? Hem faydacıdır hem de fırsatçıdır. Bu ikisini birden bünyesinde barındırır. Hemen farklı bir seviyede Avrupa dedi ki biz o zaman farklı bir seviyede farklı bir ilişki modeline gidelim. Piaggio'yu almışsın. İtalyanlarla işbirliği içindesin. Leonardo'yla joint venture yapmışsın. İngiltere ile uçak alışverişin devam ediyor. En son Romanya'ya donanma unsuru gemi satmışsın. Şimdi Libya'da dengeyi değiştirmişsin. Karabağ'da 33 yıllık işgali Emmanuel Macron'a rağmen değiştirmişsin. Suriye iç savaşında onların hiçbir şekilde görmek istemediği bir tablo oluşturmuşsun.
1: Afrika
3: İran açısından. Savaşında dengeleri o kadar güzel elinde tutuyorsun ki söylenecek bir söz yok. Afrika'da yaptıkları bugün Macron'u şortunu giyip Afrika'daki çocuklarla maç yapmaya sevk etti. Söylediğimi ispat edemem ama iddia edebilirim. Maçtan sonra özel sabunla yıkamıştır kendini. Bizde yok öyle bir şey de. Biz çünkü beraber tavaf ederiz. Allah'ın kulları olarak eşrefi mahluk olduğumuza siyahıyla, sarısıyla, beyazıyla iman ederiz. Zaten buna iman etmeyen de İslam dairesinde kalamaz falan. Şimdi Belçika kraliçesi buraya geldiğinde bunları görüşmeye geliyor.
0: Peki Erdoğan'ın geçen hafta konuşmuştuk. Millete Sesleniş konuşmasında. Peki Millete Sesleniş konuşmasında stratejik şaşılıktan artık vazgeçin. Geçsin. İdeolojik körlük
3: kendileri
0: diye eleştirileri
3: yani,
0: vardı.
3: Tabii ki şimdi yani, sen gümrük birliği.
0: Yankılandı mı bu mesele
3: acaba? Tabii ki yankılanması lazım. Bakın gümrük birliğine bu söylediğin üzerinden örnek vereyim. Şaşılık nasıl? Şimdi sen gidiyorsun Avrupa olarak. Beni gümrük birliğinde update etmiyorsun, güncellemiyorsun. Güney Kore malları sizin yüzünüzden Türkiye'de cirit atarken Türkiye'de üretilen ürünler onlarla rekabet etmekte güçlük çekiyor. Şimdi gittiler Hindistan'la anlaşma yaptılar. Yakında Avrupa üzerinden Hint malları da gelecek. Kardeşim sen beni update etmezsen gümrük birliği anlaşmamı, bu işime yaramaz benim. Yani sonunda sonucuna sen katlanırsın. O yüzden Selçuk Bey

0: hani silahı üreten fakat aynı zamanda da yanına ahlakı, öte dünyayı koyan anlayış çok kıymetli. Bak ben buraya not aldığım şeylerden bir tanesi bu. Baykar grubu silah üreten bir fabrika, tesis, kuruluş, şirket neyse. Selçuk Bey'in beslendiği felsefe insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi, insan odaklı. İnsanı eşrefi mahluk gören, neden? Çünkü Mali'de, Çat'ta falan Baykar grubuna diyorlar ki yani biz daha önce terör örgütleri tarafından dizayn edilen bir yapımız vardı. Darbe üzerine darbe yiyorduk falan. Sen bizim hiç rengimize falan bakmadın. Çünkü neden? Yok öyle bir şey. Eşrefi mahlukat dediğim gibi. Şimdi bir diğer şey, yaradılanı sev, yaradandan dolayı. Şimdi bu felsefeyi içinde içselleştirmişsen bu toplumun her bir evladı gibi, o zaman ürettiğin ürün silah olmaktan da çıkıyor sevgili İbrahim. Şimdi bu gümrük birliği konusu, Belçika konusu, tabii ki birlikte iş birlikteliği yapılırsa sevgili İbrahim, Türkiye rol model oynuyor şu an. Yani insansız sistemler başta olmak üzere rol model, yapılan anlaşmalarla Türkiye Avrupa'nın güvenlik mimarisine katkı sunabilir. Ama şöyle bir şey yok. Bak biz 1952 NATO'ya girdik. 1990 Soğuk Savaş. Arada yaklaşık 40 küsür sene var. Biz NATO'nun Güneydoğu kanadı olarak sevgili İbrahim, Güneydoğu Avrupa kanadı olarak Paris, Londra, Berlin bu baskıyı çok fazla hissetmesin diye burada büyük cepheler açtık. Her yere tugaylar serpiştirdik, tümenler serpiştirdik, kolordular serpiştirdik. Şuraya getireyim son cümlem olsun. Günün sonunda 90'lı yıllarda Soğuk Savaş bittiğinde teşekkür beklerken Avrupa ülkelerini PKK'nın safında bize de ambargo uygularken bulduk. Erdoğan'ın aslında vermiş olduğu şaşı bakışla ilgili örnek şu. Alevere dalevere Türk askeri gider nöbete dönemi bitmiştir. Benimle işbirliği yapacaksan her alanda yapacaksın.
1: Tam işte burada da aklıma gelen soru şu. Onlar da artık biz Erdoğan'sı bir Türkiye planında çalışmalıyız zihniyeti neler mi acaba?
0: Evet öyleydi yani, öyle geldik zaten. O yüzden survival of the fittest dedim.
2: İbrahim Bey, 2023'te o tren kaçtı onlar için.
3: Tabii.
2: Kaçtı
3: mı? Kraliçe bahsi bir kapatacaksanız bir şey ekleyeceğim sadece. Yusuf Bey, bu kraliçenin gelmesi bence hanedanlığın gelmesini bence dikkate almamız lazım.
0: Tabii canım, Vahdettin Köşkü'nde ağırlanması da mesaj. Şimdi, yıktığınız yerde sizi ağırlıyoruz.
3: Tabii tabii. Mesela bu hanedanlığın vurgusunu ben özellikle 1800'lü yıllarda hanedanların savaşını biliyorsunuz. İşte İtalya'da Medici neler, İngiltere'de diğerleri. Ama ABD'de hatırlarsanız İngiltere Başbakanı gittiğinde Trump'ın onu karşılama biçimi nasıldı? Yani şey yapamadı, böyle ciddiye almadı. Hı hı. Ama hanedan gitti. Trump'ın karşılama biçimini gördük. Hanedan demek ülkenin hanedan geçmişi,
0: hala saygındır Avrupa'da.
3: Tarihi, ekonomisi demektir. İnanın başbakan gelseydi bu kadar kişi gelmezdi ama bakın kraliçe geldi, hanedan geldi. Onunla birlikte 400 iş adamı geldi. Yani bence özellikle iş dünyası ve benzeri şeylerden ziyade hanedanı ziyaret ettiği bir model olarak Türkiye'nin önemini vurgulanması lazım. Bu demek ki şunu gösteriyor. Avrupa'da kabul etseler de etmeseler de Osmanlı hanedanlığına dair bir başlangıcın izleri şu an net olarak görülüyor. Yani o konuşulanların aslında bence simgesel olarak da sembolik olarak da gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bu bence Avrupa'yı ürküten şey esas bu. Yani eski kodlara dönme meselesi. O yüzden hanedanlığın gelişini ayrıca vurgulamak lazım.
1: Peki, ikinci başlığa geçeceğim müsaadenizle. Çünkü iç siyasetten yansıyanları da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Baba oğul böcekler itirafçı oldu. Sayın Koç, size devam edelim. Şimdi önce bir arkadaşlar, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eski bir konuşması vardı. Onu bir hatırlatabilir miyiz?
4: Yani özgürlüğün amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu. İkinci amacı, ben de kendisine şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe vuruyor. Bu benzinliğe niye vuruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var. Bu baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için

0: Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası var.
1: Şimdi Sayın Koç, bir gazeteci gözüyle de biraz bizi aydınlatın. Ne oluyor? Böcekler niye itirafçı oldu? Çünkü yani Özgür Özel o zaman şey söylüyordu. Ya zaten doğal aday, zaten anketlerde önde. Niye bana para versinler? Niye bu böyle şeyler olsun filan diyordu. Ondan sonra Muhittin Böcek el yazısıyla zinhar itirafçı olmayacağım, işte hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğim filan diyordu. Sonra baktık ki 8.30-9 saati bulan, biz gidiyoruz, avukatlarımız da yanımızda geliyor, size bütün her şeyi anlatacağız diyen baba böcek, oğul böcek, şimdi bir de gelin böceğin de bugün ek ifadesi alınmış, o da çıktı. Ne oluyor şu anda bu meselede?
2: Şimdi geçenlerde Sayın Bakanımız bir başka yayında biliyorsunuz şey anlattı. Dedi ki oğul böcek ve baba böcek itirafçı oldu. Şimdi onun yavaş yavaş detaylarına hakim olmaya başlıyoruz. Görülen şey şu. O gün her ne kadar yalanlamış olsalar da biz bunlara alışkınız. Gerçekten bir para verilmiş. Bunu hem oğul böcek anlatıyor, hem de baba ifadesinde kabul ediyor. İşte en son bugün elimize ulaşan gelin ifadeleri de aynı şekilde bunu teyit ediyor.
1: Yani söylemlerin yani tamamı birbiriyle örtüşüyor. A, gerçekten adalet için 1 milyon avro ödenmiş, 50 milyon liraya tekabül eden bir para. B, böcekler anlaşmışlar, Özgür Özel'i yıkmak için kumpas üstüne kumpas kuruyorlar.
2: 1 milyon avro para istenmiş. Orada tuhafıma giden bir başka şey şu. Muhittin Böcek oğluna diyor ki, evladım diyor, bu adaylık için diyor para isteyebilirler genel merkezden. Hani olur ya, seni ararlar. Niye onu arıyorlarsa, bir de oğlunu arıyorlar. Böyle bir tuhaf bir durum var.
1: Veli ağabey üzerine iletişim kuruyorlar
2: diye. Seni diyor ararlarsa diyor, sen diyor parayı ver diyor. Yani bana sormana bile gerek yok. Ver diyor. Nitekim aranıyor. 1 milyon avro isteniyor. Ben diyor bizi diyor destekleyen esnafı diyor, iş adamlarını falan dolaştım şöyle diyor.
3: 10 günde topladım.
2: 10 günde diyor bir topladım diyor 900 bin avro diyor. Sen onu aramış demiş ya, işte bu kadar topladım. Sen onu
1: 1'e tamamla.
2: Yani 1'e tamamla demiş.
1: Yuvarlak olsun.
2: Neyse bunları ben diyor aldım diyor, götürdüm diyor. Babama da hiç söylemedim diyor yani. Babası da tuhaf bir şekilde bunu doğruluyor. Diyor ki yani ben diyor hani verdikten sonra diyor benim haberim olmadı.
4: Bir kere talimat vermiş ya artık.
2: Ya bu nasıl bir para? 1 milyon avro dediğin az para mıdır yani?
1: 50
2: bu
1: milyon lira ya.
2: 50 milyondan fazla milyon paradan ya bahsediyoruz. Evet. Sanki hani oğlum 15, 50, 100 at geç der gibi bir şey var, tavır var yani. 50 milyon gibi para isteniyor. Oğlu bunu toplarken hiç babasından söyleme ihtiyacı bile duymuyor. Nasıl bir küçük paraysa onlar için bu. Nitekim topluyor, götürüyor. Tabii burada şimdi bir sürü tuhaflık var. Bunları izah edemeyecekleri için daha önce de böyle bir şey yok dedikleri halde artık bu işten sıyrılamayacaklarını anladıkları için şu yola başvurdular. Ya bu para da para mı yani, bunu yani dün yalan diyorlardı ya, şimdi kampanya şuna döndü. Bunların paralı gazetecileri var biliyorsunuz ya. Ben çocukluğumdan beri neredeyse bu mesleğin içindeyim. Bunu ara ara seninle de bunun sohbetini yaparız sevgili İbrahim. Birisi çıksa dese ki ben Yücel Koç'a şu kadar para verdim, bu iddianameye falan yansısa Allah muhafaza, ben oradan aklanana kadar, bak ben burada hiç kimse göremez.
1: Tabii.
2: Kendimi aklayana kadar hiçbir yerde görünmem. Bizim rahmetli Süleyman Özışık böyle bir şey atıldı biliyorsun onunla ilgili. Beni aradı o gün. Dedi ki abi ben müsaadenle yazılarımı ara veriyorum. Aklanıp geleceğim, hiç merak etme, ama ben gelene kadar yazmayacağım dedi. Hiçbir yerde de görünmeyeceğim. Ne zaman ki aklanacağım o zaman geleceğim. Bak o zaman asıl o zaman yazacağım, asıl o zaman konuşacağım. Karar senin dedim, nasıl istersen öyle yap. Ömrü vefa etmedi. Biz işte böyle onurlu insanlarız. Ama bunlara bakıyorum. Ya iddianamede işte her ay Murat Dolgun'dan ne kadar para aldığı, kimden ne aldığı falan, bir hani doğrudan savcılığın iddianamesine girmiş şeyler. Bunları izah edemeyen adamlar bugün kameraların karşısına geçiyorlar. Muhittin Böcek savunuyorlar mesela. Ya sen önce bir kendini savun da ondan sonra sıra Muhittin Böcek'e gelsin. Tuhaf biçimde kurdukları cümlede de şu. Ya bunu hani kendine herhalde kendi yaptığını normal gören, bunlar da normal geliyor herhalde. Öyle bir tuhaflık var bunlarda. Diyor ki yani ne olmuş sanki diyor yani bunu diyor. Şimdi Uşak'ı mesela Uşak
3: teknik olarak rüşvet sayılmaz.
2: Uşak'ta Özgür Özel'in arabasını yenileme parasını 8,5 milyon değil mi? 8-8,5 milyon civarında bir para. Bunu Uşak Belediyesi karşılıyor. Adam bunu şöyle savunuyor. Diyor ki yani ne fark eder diyor yani orada kamu diyor. Kamunun sonuçta malı. 2000 arabasını yenilemiş diyor Özgür Özel'in. Evet. Ne var bunda diyor yani. Şimdi bak bu para kulelerinde de böyle oldu biliyorsun.
1: Doğru.
2: O il başkanlığı için alınmış, toplanmış. Aa, ne var ne bunda var? Diyorlar. Para kulesinde ne var bunda diyorlar. Kurultayda para dağıtılıyor. Para dağıtıldığı ortaya çıkıyor. Ne var diyorlar yani. Bu siyasi bir şey delegeyi ikna etmek için para vermiş. Ne var bunda diyorlar.
3: 1 milyon avro için de aynısını söylüyorlar.
1: Bir kısacık araya gitmem lazım. Ya. Süremi açtım.
2: Ben böyle bir şey görmedim hocam. Buna devam edelim.
1: Peki efendim bir kısacık bir ara rica edelim. Baba oğul böcekler itirafçı oldu başlığıyla devam edeceğiz. Lütfen bizimle kalın.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Masada ne var devam ediyor efendim. Sayın Koç'la CHP cephesindeki gelişmeleri konuşuyorduk. Özellikle de Babaoğlu Böcekler itirafçı olduğu manşeti üzerinden yaşananları anlatmaya çalışıyoruz. Zira Gelin Böcek de ek ifade verdi. O da itirafçı oldu ve verdiği ifadede de Baba ve Oğul Böcekler'in verdiği ifadeleri destekler tarzda sözler paylaştı. Yani bir kısmını söyleyebilirim. Mesela diyor ki Gökhan hatırlamadığım bir zamanda bana babasının belediyede başkan adaylığı için genel merkeze para vereceğini, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti. Bu yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti. Ben eşimin ve ailesinin işlerine çok karışmıyorum. Bu konularda kendisine çok soru sormam. Üzerinden zaman geçişim para miktarını hatırlamıyorum. Ankara seyahatimizde Gökhan genel merkeze para teslim edeceğini söyledi. Genel merkeze çantayla gittiğini hatırlıyorum ancak genel merkezden aldığımda çanta var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Genel merkeze giderken yolda Veli Ağbaba ile telefonla konuştuğunu hatırlıyorum. Kendisini genel merkezden aldıktan sonra aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma geçmedi. Olumsuz bir durum yaşansaydı Gökhan bundan bahsederdi. Ödemeyi yapamadığını söylerdi diye söylüyor. Şimdi burada mesele şu. Veli Ağbaba da diyor ki ben Gökhan Böceği hayatımda ne gördüm ne tanıyorum. İlk kez cezaevine gittiğimde ziyaret ettim nezaketen diyor.
2: Şimdi o Gen Hanım'ın ifadesinde devamında bir avukatının bir cümlesi var. O da önemli. Oraya da dikkat çekelim. Orada avukat diyor ki müvekkilim bunun suç olduğunu...
1: Tabii bu normal rutin bir işlem zannediyormuş.
2: Diyor. Yani adaylık için para vermeyi sıradan doğal bir şey, yani kanuni bir şey olarak biliyor. O yüzden bunda bir mahsur görmemiş tabii gibi bir ifade var. Avukatın savunmasında var yani. Bunun tezviratını yapan özellikle sosyal medyada pek çok veya ekranlarda işte biraz önce bahsettiğimiz o gazeteci tayfasından paralı nemalanan gazetecilerden bahsediyorum. Diyorlar partiye bağışta bulunulabilir. Bu partiye bağışta bulunmak bir yani adaylık için olsa bile suç değil diye bir tezvirat yürütüyor. Oysa ki avukat orada bu işin hukuki olarak aslında cevabını da vermiş oluyor. Diyor ki bu suçtur. Yani partiye bağışta bulunursun ne olur? Resmi hesabından gönderirsin değil mi?
1: Tabii.
2: Bu şekilde kayıtlı altına girer.
1: Öyle poşetlere, çantalara falan koymazsın.
2: Meşru olur.
1: Mesela meclis odasında unutulan böyle yüklü miktarda balyalar sonra ya bu para kim diye aramazsın.
2: Ha, aynı isim biliyorsunuz. Poşette gelen parayı unutmuştu, temizlikçi bulmuştu. O da götürüp mecliste amire vermişti. Ya bu poşet kimin diye deyince yine aynı isim çıkmıştı. O zaman da yalanlamıştı. İşte araya birileri girdi hatırlı falan filan. O işlerin üstü kapatıldı ama işte ne kadar kapatırsanız kapatın. Bir yerden kapatıyor öbür taraftan patlıyor adam yani. Çünkü bu işler artık onlar öyle sıradan hale gelmiş ki.
1: Olmuş.
2: Belki programın baş tarafını kaçıranlar vardır. Onlar için tekrar oradan bir özet geçelim. Muhittin Böcek'ten adaylığı için para isteniyor. 1 milyon avro. Bunu oğlu götürüyor, teslim ediyor 6. katta. Bunları bu süreçlerin tamamını yalanladılar ama Muhittin Böcek de bunu aynı şekilde teyit etti ve gelini de teyit etmiş oldu. Dolayısıyla iş artık net bir şekilde ortaya çıktı ki Muhittin Böcek'ten aynı Adalet Bakanımızın söylediği gibi bu para alınmış rüşvet olarak ve kanunsuz olarak, bakın bunu da altını çizmek lazım. Sanki AK Parti'de aday olanlar para vermiyor mu, şu da vermiyor mu falan diye işi sulandırmaya çalışıyoruz. Çünkü anladılar ki bu işin içinden sıyrılamayacaklar. Şimdi böyle bir algı operasyonu yürütüyor. Hayır kardeşim, bu suçtur. Ayrıca topladığın paraları neyin karşılığında topladın? Bunu da izah etmen gerekir. Diyor ki ben esnaftan, iş adamlarından topladım. Senin babanın aday olması için esnaf sana niye para veriyor? İş adamı sana niye veriyor? Vermeyene ne yapıyorsun? Aynı İstanbul'da ekosistemde olduğu gibi.
1: Bolu'da olduğu ne gibi yapıyorsun? Acaba maaş yapmazsan mühürleniyor musun?
2: Veya verene sen ne kazandırıyorsun bunun üstünden? Bu tamamen gayrimeşru bir hadiseden bahsediyoruz.
3: Aslında kimlerden topladığı da önemli. Yani o meblağı bu kadar kısa süre içerisinde toplama biçimi de bence problem.
1: Ya Antalya'da rantı çok büyük oldu bir yer. İşte yani. Toplayabilir tabii.
3: İsimler bulunursa rantta bulunur. Kastım o.
2: Bu 2020 seçimler öncesi İstanbul'da çıkan Parak Kulesi zaten bu işin aslında nirvanasıydı.
1: Videosuydu da.
2: Bunun tamamının bütün şehirlere aynı şekilde yayıldığını gösteriyor. Şimdi bakın başı bozuk bir partiden bahsediyoruz. CHP dediğim parti bugün tamamen başı bozuk. Sınırsız suçun işlendiği, ahlaksızlığın döndüğü bir partiye dönüşmüş. Yani partinin başında bir gerçek anlamda bir lider olsa şimdi MHP'de böyle bir şey olabilir mi mesela?
3: Mümkün değil.
2: Azıcık tevessül edeni hemen ertesi gün kendisini kapının önünde buluyor. Nitekim yani her yapının içerisinde illaki çürük elmalar bulunur. Ama bunlar görüldüğü an ne yapılıyor? Hemen gereken yapılıyor. Hesabı hemen kesiliyor. Ama CHP'de öyle değil. Çünkü CHP'de öyle bir yaygınlaşmış ki. Şöyle bir şey de var.
1: Şimdi sistem böyle
2: Uşak Belediyesi'ne abi laf ettiği zaman o belediye başkanı döner genel başkan ne der? Sen demez mi yani sen bizden bu kadar bu paraları aldın. Bunları aldın götürdün delegelere dağıttın. Bu şekilde sen hiçbir şekilde genel başkan seçimi ihtimalin yokken sen rüşvetle genel başkan oldun. Sen yaparken iyi de ben yaparken bir suç oldu dese kendi içinde kendi şeyleri
1: zaten etik kurallar içerisinde zaten 39 gün boyunca ihraç edemiyorlar yani. Otelde basıldığı o görüntülere rağmen 39 gün ihraç edemiyorlar.
4: Hala edemediler.
2: Burada bir
4: ettiler
2: de
4: mi?
1: Yok.
4: Etmediler. Yalan söylediler bir de topluma. Abi Yüksek İstihdam Kurulu'nu toplamamışlar bile.
2: Daha 2020'deki para kulelerini izah edemediler ki buraya gelsinler. Yani il başkanlığı için para topladık dediler. Hatırlayın Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu işte para taşıdığından bahsetti. O paraları nereden topladılar? İş adamlarından topladık dediler. Aynı bugün Antalya'da olduğu gibi İstanbul'da da para toplamış belediyeler götürüp sisteme para vermişler. Paranın götürüldüğü yer neresi? Daha doğrusu para sayarken başında kim var? İmamoğlu'nun kendi özel inşaat şirketinin genel müdürü de paraları sayarken onun başında. Yani sen
4: görüntüsüyle sabit.
1: Tabii.
2: Ankara'daki
1: davada mesela Adem Soytekin, işte Sıvacı Adem şimdi dinlenecek tanık olarak ceza davasında. Şimdi Adem Soytekin'e soracaklar bu paranın kaynağı ne diye. Eğer oradan ceza çıkarsa işin rengi iyice değişecek.
4: En basitten topluma şunu izah etmek gibi bir görevleri yok mu? Yani İmamoğlu şirketlerinde sıvacılık yapanın hemen şu stüdyonun karşısında Asoytekin diye devasa holdinge ait binalarının olması neyle izah edeceksiniz ya? Ya sıvacılığı küçümsediğim için söylemiyorum ya. Benden holding sahibi olur mu mesela? Ne yapacağım da holding sahibi olacağım ben? Ticaret yapmıyorum, bir şey yapmıyorum.
2: Her birinin hesaplarına çıkan milyarlar neydi?
4: Tabii işte
2: diyorlar ki para nerede? Adamın hesabında yatıyor yani. Bu para sayılmıyor mu hesapta rakam görünce para nerede diyorlar. Her yerden böyle baklava kutusundan çıktığı gibi para çıksın da gösterelim istiyor.
1: Baklava kutusundan çıkanı da beğenmiyorlar ki. Malavgat'ta çıktı dediler ki 32 saatlik kayıt var, kumpas kuruldu.
4: Daha hala bekliyoruz.
2: Ya para kulesi çıktı da ne oldu? İkna oldun mu para kulesini? Orada üst üste paralar şimdi yığıldıkken. Özür dilerim şuna dikkat çekmem lazım. Son zamanlarda ekranlarda bunun tezviratını yapanlar var. Milletin kafasını karıştırmak için oraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Şöyle bir şey artık yani kendilerini savunamayacaklar için artık suçlayarak, saldırarak savunma mekanizması geliştiriyor. Diyorlar işte bu böyle şeyler kardeşim sadece CHP'de mi oluyor? AK Partililerde olmuyor mu? Gibi bir tezvirat yaparak kendilerini kendi yaptıklarının üstüne örtmeye çalışıyor.
4: Vallahi, yani ben yaptım diyor öyle kimse, diyerek.
2: Ya ben bizim hani bizi yaptık da veya bizimkiler yaptı da. Sanki ötekiler yapmıyor mu ya getiriyorlar şey. Şimdi kardeşim şu konuşulan hazır kim AK Parti'de bugüne kadar hangi belediye başkanlığının sevgilisini belediyeye aldığı ve ona maaş ödetti. Hatta sevgilisi de değil, sevgililerini işe alıp onlara maaş ödettiği ortaya çıktı. Hadi bunun cevabını verin. Veya
4: varsa da su koyun ortaya.
2: Kendi işlettiği pavyonun çalışanlarına belediyenin kasasından maaş verdiği bir tane örnek var mı AK Parti'de? Hadi buyurun koyun ortaya. Yani bunun gibi sayısız örnek koyabilecekken ortaya, ya bunun mahcubiyetini yaşayacakları yerde utanmadan bir de böyle bir savunma sistemi geliştirmeye çalışıyor. Aynı FETÖ'de gördüğümüz yüzsüzlük neyse, yani 15 Temmuz gibi gözümüzün önünde olmuş hadiseyi bile güya Cumhurbaşkanı kendine darbe yapmış gibi anlatarak en azından toplumun bir kesiminin aklını çelmeyi başardılar. Bunlar da aynı şekilde toplumun bu şekilde aldatabileceklerini zannediyor. Yani buna kanan evet. insanlar olabilir. Özellikle bu izahı yapmak istedim.
1: Peki. Şimdi Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın bir itirafı oldu. Onu paylaşacağım. O da itirafçı oldu bir anlamda. Sonra da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buna karşı yaptığı savunmayı Sözcü TV'ye çıktı kendini savunmak için. Onu paylaşacağım. Sonra devam edeceğiz.
5: Benim makam şoförüm olan Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü olan Mehmet isimli şahıs zaten birbirlerini tanımaktadırlar. Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet isimli şahısla konuştuklarını, Mehmet isimli şahsın bana iletmek üzere kendisine, Genel Başkanım Özgür Özel kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerini Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti.
6: Uşak Belediyesi bize VIP araç almışlar. Hepsinin yalan olduğu çıktı. Eninde sonunda işin aracın faturasını biz ödemişiz. Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz. Aman abi aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı. Hani şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirimi var. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti... Benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
1: Şimdi Sayın Palabay, buradan devam edelim. Şimdi bu argüman olabilir mi? Devletin bir cebinden alıp öbürüne veriyoruz meselesi. İşte... Uşak Belediye Başkanı eski pavyoncunun 300 tırı olduğunu söylüyor.
4: Hani... Daha önce ne iş yapıyordu? Avrupa'da şoförlük yapıyordu.
1: Evet.
4: Birden 300 tıra çıkmış.
1: Yani çok acayip bir böyle zenginleşme hikayeleri. Ya bizim böyle hani bir türlü hayatı doğal aksine oturtamadığımız meseleler var. Fakat Sayın Özel için çember daralıyor mu diyeyim. Ne oluyor sizce şu anda CHP'de? Birazdan çünkü Burcu Köksal'ı da konuşacağız. O da hani ihraç, kesin ihraç istemiyle sevk edilmişti, istifa etti. Bir buradan başlayalım şimdi. Hani otel odasında işte genç sevgilisiyle basılan, o da işte 21 yaşında diye haberler yapılınca 25 yaşında yalan söylemeyin, yalan haber yapmayın diye tepki gösterdiler. Biz orada dedik ya, bizim için yaş değil ya da işte ne yaşadığını değil. Bu insanları belediye kadrolarını almış, maaşa bağlamış olman meselesi.
3: Tabii kamusal.
1: Gündemimizde yani bize ne, kimle ne yapıyorsan o seni, varsa eşini ya da özel hayatı seni ilgilendir. Ama öbür taraftan kamu kaynaklarını işte alemlerde harcıyorsun yani. Hani bu bir gerçeklik gibi değerlendirmiştik. Nasıl okuyorsun şimdi Özgür Özel? Bir yandan da şöyle söylüyor işte, ya ne vardı, devletin bir cebinden çıkmış öbür cebine girmiş, gerekirse biz bir daha ödeyelim diyor. Bornova Belediye Başkanı da şey demiş, tamam ya biz verdik bu paraları ama ben geri vereyim falan demişti yani.
3: Yani zaten temel problem burada. Bu kamusal suçlardan biri, yüz kızartıcı suçlar bunlar. Dolayısıyla bunun üzerini kapatma çabası var. Yani tam Dallas dizisine dönmüş gibi bir siyasal süreci izliyoruz. Ya ayıp şeyler bunlar. Ya Türkiye'nin siyasetinden ne kadar... Bence uzak kaldıklarının da bir göstergesi. Cumhuriyet Halk Partisi kaç yıldır iktidarda değil? Yani kaç yıldır iktidar ortağı olmadı, yönetime dahil olmadı? Herhalde en son 72'ler falan, 70'lerdi.
1: Yani SHP koalisyon dönemi birazcık böyle.
3: Ortalama yani 30, kısa. 20, 50 yıldır yani iktidarda olmayan ya da iktidara yakınlaşmayan bir siyasal partiden bahsediyoruz değil mi? Bu şeyi göstermiyor mu İbrahim Bey? Siyaseti unuttular. Siyaset unutulduğu için bu defa uğraşacak başka şeyler... Masayı işgal edecek başka...

0: başka şeyler gündeme geliyor. Geçen söylemiştim, yani biz bu masada birkaç yıl siyaset konuşmayalım. Bizim gündemimiz ne olur? Dedikodular olur, olan şeyler olur ama siyasetle alakalı bir şey üretemeyiz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü durum maalesef tam olarak bu. İkinci mesele de Yücel Bey az önce bahsetti liderlik meselesinden, çok önemli bir şey. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne örnek verdi. Neden orada böyle bir şey olamaz dedi. Çünkü lider bazlı partiler özellikle ahlaki o literatürü sağlamlaştırdığı için bunun çeperinde olanlar hiçbir zaman içerisinde yer alamazlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde lider yok. O öyle bir sendrom yaşıyor şu an. Liderlik sendromu olan bir siyasal partide işte bahsettiğimiz ahlaksızlık, rüşvet ve benzeri bütün durumlar kurumsallaşmış. Yani az önce biz dedik ya, kamusal meseledeki esas problem var. Yoksa özel hayatı kimseyi ilgilendirmiyor. Ama kamusal meseleleri kendi çıkarı için kullandığında artık bu toplumu ilgilendiren bir konu haline geliyor. Bu da neyi gösteriyor bize? Hem rüşvetin, hem işte ahlaksızlığın, hem lidersizliğin, hem benzeri şeylerin kurumsallaştığını gösteriyor. Bunu
1: bir de yani burada su içer gibi yalan söyleniyor CHP'de. Yani çok korkunç bir durum var ortada.
0: Bu zaten ayrı bir şey. Yani işte biz bunun isimlendirilmesi çok da mümkün de değil. Siyasal literatürde mesela ben Türk siyasal hayatı dersi verdiğim zaman bugüne dair siyaseti okumak için geçmişten hiçbir referans veremiyorum. Çünkü yok böyle bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinde böyle bir şey yok. Özellikle Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi darmadağın oldu gitti. Orada o liderlik meselesindeki ayrışmayı da bir türlü sağlayamadılar kendi aralarında. Mesela hatırlarsınız Saraçhane olaylarında tabana gidin dedi gitmediler, kalın dedi kalmadılar. Şimdi tabanı konsolide edemeyen bir lider olabilir mi? Olamaz. Tabanını kontrol edemeyen bir lider partisini kontrol edebilir mi? Edemez. Dolayısıyla bence burada çıkarların çatışması söz konusu. Bir de siz ilk bölümde hani İngiltere'ye sığınma, İngiltere'ye yani yönelme dediniz ya. Şimdi biz tarihsel sosyoloji dersinde İbrahim Bey buraya gelmeden önce İngiltere devrimini anlatıyordum. İngiltere devrimi olduğu zaman kralı besleyen feodal beyler var. Bir taraftan da kralın karşısında olanlar var. Bu feodal beyler kralı beslemek için rüşvet veriyorlar ki kendilerini kral bir şekilde devrim karşısında korusun diye. Ve zamanla bu kralla aralarındaki ilişki o kadar güçleniyor ki bu feodal beyleri burjuvaya kral çeviriyor. Aynı senaryo. Yani bir şekilde lider alttan gelen bir şeylerle ama ahlaki olmayan bir şeylerle besleniyor. Ve bu rasyonelleşiyor parti içerisinde. Böyle bir şey olamaz. Bakın bu rasyonelleşmiş. Bir taraftan da hukuk meselesi rasyonelin dışına itiliyor. Yani işte ben bu kanunları kabul etmiyorum, anayasa maddelerini kabul etmiyorum, Cumhurbaşkanı'nın bu yetisini kabul etmiyorum gibi söylemleri söyleyen bir siyasal parti lideri kendi tabanına, kendi siyasal parti tabanına ve milletvekillerine diyor ki ben zaten hukuk kabul etmiyorum. Siz kabul etmeseniz de olur diye bir mesaj veriyor. Dolayısıyla bu artık belirli bir siyasal kopuşu ortaya koyuyor. Bu neyi olsa getiriyor bize? Ben CHP'yi okuduğumda bugün tamamen kuruluş ilkelerinden kopmuş. O altı okundan uzaklaşmış. Özellikle halkçılık ve milliyetçilik ilkesinden tamamen bağımsızlaşmış. Ama aynı zamanda bunları yeniden üretmiş bir siyasal parti var. Dolayısıyla bu da Türkiye için muhalefet açısından ciddi tehlike. Umarım bir an evvel biter ama yani sizin bahsettiğiniz bu itiraflar geldikçe de bitecek gibi görünmüyor. Acaba şey mi var yani CHP'de bir tasfiye süreci mi işletiliyor birileri tarafında? Onu da merak ediyorum. Yani birileri gitsin diye birileri bir şey mi yapıyor? Birdenbire düğmeye aklımıza çok fazla şey geliyor. Bu kadar kurumsallaşan
1: vallahi baktığımızda bir şikayet edenler CHP'li, edilenler CHP'li, itirazlar CHP'li.
0: Kendi içerisinde yani zaten.
2: Bu dediğiniz kaset operasyonunun sonrasında gerçekleşen bir durum bence. Evet yani o kaset operasyonuyla birlikte
1: CHP dizayn var canım CHP'ye göre dizayn var.
2: Eski CHP'lilerin kontrolünden çıktı. O ilk zamanlar FETÖ ile de ittifak yapılıyor olması o dönemde işlerine geldi. Bakın FETÖ ile ittifaka eyvallah ettiler. Bak mecliste hatırlamıyor musunuz o tapeleri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantılarında yayınlıyordu. FETÖ'nün yalanlarını millete dinletiyordu. Bunu sineye çektiler. Çukurendek olaylarından sonra terör yeniden patladı. Terörle işbirliğini gayet meşru gördüler. Bunu sineye çektiler. İşte bunları çeke çeke en son bugün artık eski tüfek CHP'liler uyandı. Şu anki yönetime bakın bu kadar tepki gösteriyorlar ya. Yani çok sağlam bildiğimiz CHP'liler bugün çıkıyor. Ekranları çatır çatır CHP'yi doğuruyorlar. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Dava olarak sahiplendikleri CHP'yi, CHP'nin gittiğini görüyorlar. Hmm. Ellerinin arasından gittiğini görüyorlar. Ve kurtarmaya çalışıyor. Aslında CHP'yi kurtarmaya çalışıyor. Ama başarabilecekler mi? İşte zannetmiyorum. Çünkü artık iş, kontrol onların çoktan ellerinden çıktı.
0: Öyle görünüyor. Yani bu kadar kontrolden çıkan bir siyasal düzlem hiç görmedik.
1: Gelelim kocanı boşa polemiğine. Sayın Alabar'da. Burcu Köksal da istifa etti CHP'den. Şimdi hatırlarsanız seçim döneminde de İmamoğlu'yla araları açılmıştı. Ben hani Demirler'le ittifak yapmam, kent uzayısı falan istemiyorum mesajlarından sonra İmamoğlu git kendine başka parti bul demişti. Biraz Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olduğu için ciddi zulümle karşı karşıya kaldığını söylüyor Burcu Köksal. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar CHP'den Burcu Köksal'la ilgili yapılan açıklamaları?
3: Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
4: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Sonuna kadar dururuz. Ama kocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma, bu yanlışlığa ortak olma. Varsa bir yanlışı, varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
1: Evet, sen o vardı. Şimdi ne oluyor CHP'de?
5: Neyi söyleyeceğini şaşırıyor insan. Burcu Köksal biraz önce bir açıklaması yayınlandı başka bir kanalda. Evet. Şunu söylüyor. Özgür Özel'in boşa kocayı lafı bana gecenin bir köründe attığı mesajların en hafifi. Bak bana ait değil. Burcu Köksal'a ait bu ifadeler. Bu diyor en hafifi. Daha neler demiş olabilir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'a söylemiş olduğu ifadeler. Daha sonra işte Tosuncuk diyerek yapmış olduğu açıklamalar. Özgür Özel'in artık şirazesinin kaydığını, ayarının tutmadığını gösteriyor bizlere. Şimdi sen boşa kocayı diyorsun. Bu kadar bu konularda hassassın madem. Desene Bornova Belediye Başkanı'na sen Uşak Belediye Başkanı'nın sevgilisini işe gelmediği halde işe alıp cebinden de verir gibi belediye kesesinden parasını ödemişsin. Boşa o makamı desene mesela Bornova Belediye Reisi'ne.
1: Bas istifayı.
5: Tabii. Ne diyor Bornova Belediye Başkanı? Ben diyor kelle vermem. Senin boş kelleni ne yapalım biz? Hesabını vereceksin. Ne diyor? İşte 5,5 ay çalışmış diyor öderiz diyor. Böyle bir şey yok. Tespit edilmese ne olacak?
1: Devam.
5: Devam tabii. Böyle olamaz.
1: Ne diyor Özgür Özel? Mesela diyor aşkım benim işe gitmem lazım mı?
5: Ha, gitmeyeceksin diyor. Alacaksın paranı. Ne diyor? Tamam diyor bize diyor Uşak Belediyesi'nden arabanın diyor içinin donanımı için 170 bin avro
1: Cık.
5: Artı KDV faturasıyla sabit kaçacak alanları yok. Ama diyor yani diyor ha Uşak Belediyesi'nin parası diyor ha genel merkeze devlet tarafından verilen para. O zaman İbrahim sana bir yol tarif ediyorum. Bugün işten çıkışta en yakındaki devlete ait bir bankanın bankamatiğini kır, içindeki paraları al. De ki ben zaten emekliyim İbrahim Güneş olarak, emeklisin zaten. Ha devletin bana verdiği emekli parası, ha devletin bankamatikteki parası o adam, cebinden bu cebine
1: takarlar kelepçeyi.
5: Ya böyle mantık olur mu?
1: Bu arada Burcu Köksal'ın tam ifadesini söyleyeyim ben. Şöyle söylüyor Burcu Köksal, Özgür Özel'in kocandan boşanla gel mesajı en hafifiydi boşan mesajı. Benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı diyor.
5: Diyor. Şimdi mesela hırsızlık diyor değil mi? E kardeşim sen hırsızlık görmek istiyorsan.
2: Oraya aldatma niye giriyor?
0: Yani, son cümlesi. Çünkü,
1: işte orada boşama. Mesaj dikkat çekici diyor ki.
0: Tabii.
1: Benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı diyor.
0: Son cümle zaten verilen.
1: Ay, şimdi ama... Diyor ki Özgür Özel benim de senin aklında bildiğim bir sürü şey var. Açtırma kutuyu söyle bir kötü mü diyor yani.
5: Ya burada artık biz şeye yani bundan hayatlarıyla ilgili konuda yorum yapmıyorum ben. Ama sen hırsızlık varsa beytülmal içinde devlet varsa.
1: Ki tamam şu mı? An mesela çıkıp ihbar etsin o zaman.
5: Ya ya tabii ki bildiğin bir yani. Şey varsa git söyle. Yani evet. Devletin malına yetimin kör kuruşuna Ne diyor Uşak Belediye Başkanı göreve gelmeden önce? Uşaklı'nın bir kör kuruşunu yedirmeyeceğiz. Vallahi yedirmemiş. Hepsini kendisi tek eline almış adam. Şimdi Burcu Köksal'la alakalı şunu söylemek isterim ben. Şaban Sevinç diyor ki, çıkmış dün. Burcu Köksal'ı diyor disipline falan diyor sevk edilmesin. Tak tak diyor, aynen bu tabiri kullanıyor. Hı-hı. Tak tak diyor, savunması dahi diyor alınmadan diyor hemen kapının önüne koyulsun. Ya bunlar konuştuklarında demokrasi, laiklik, sosyal, hukuk, devleti, konuş Allah konuş, her şey var dillerinde. Ama belediye başkanının savunmasının dahi alınmasını istemiyor. Aynı muamele Özkan Yalım'a tabi tutuldu. Ne dediler? Özkan Yalım'ı ihraç ettik. Borazanları var, kontrollü klavyeleri var böyle. Tak atıyorsun şeyi, kontrü. Oradan yazmaya başlıyor adamlar. Ondan sonra öğrendik ki Yüksek Disiplin Kurulu toplanmamış bile. Adama savunma ver dememişler. Niye dememişler sence? Ne adam başlarsa var savunmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Benden şu kadar para istendi. Otelimde geldi. Kaldı. Tamam mı? Şunu yaptık, bunu verdik. Battaniyenin içerisinde paralar gitti.
2: Şu belediye başkanıyla beraber misafir ettik.
5: Uşağın belediye... Uşağın
1: kadar derinde videolar var.
5: Uşağın il başkanlığı binasını satın aldık. İlçe başkanlığı binalarını satın aldık. Neyle? Uşak Belediyesi'nin paralarıyla. Ondan sonra bana dedi ki Denizli'ye git. Orada Demirhan isimli şahısı gör. Söyledi ya. Demirhan'a 1 milyon verdim diyor. 200 bin lirayı da diyor bahçesine bıraktım diyor. Şimdi bunlar bu şekilde adam yazarsa ne olur biliyor musun bunun adı? Evrak-ı müsbite olur. Bu arşive girer ve o...
1: Dokunulmazlıklar kalktığı anda da...
5: Kalkar zaten yani. Bakmazlar ki kimsenin gözünün yaşına. Tabii ki dokunulmazlık kalkar. Yani burada şundan dolayı dokunulmazlık kalkmaz. Otele gitmişsin, onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Kimsenin ilgi alanında değil. Ama senin milyonları alman, sevgililerini devlet kesesinden işlere sokman falan. E bunlar girer kardeşim. Ondan sonra diyor ki 1 milyon avro diyor Şaban Sevinç. Teknik olarak diyor rüşvet değildir. Rüşvet uzmanı. Teknik olarak rüşvet sayılmaz diyor. Ya, ya insan şunu ya söylerken yüzü kızarır ya. Ya gerçekten yüzü kızarır. Şimdi şeyin sorusuna geleyim. AK Parti'de böyle şeyler olmuyor mu? Adapazarı belediye başkanı ile ilgili bir şeyler ortaya çıktı. Sakarya Büyükşehir bilemiyorum. Adapazarı. Adam çekti gitti. İstifa etti. Öbür tarafta Aydın Köşk'te bir belediye başkanı ile ilgili bir şey çıktı. Anında Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle. Daha hala vardır. Hiçbir partiye yerel yönetimlerde kefil değilim ben. Ama çıkartın koyun kardeşim. Çıkartın koyun. Şimdi dolayısıyla koyamadığınız şeyin de gelip ben burada mügalaa hatasını yapacak halim yok. Burcu Köksal'la ilgili bir şey söyleyeyim. Yani Burcu Köksal AK Parti'ye geçeceği söyleniyor. Partisinden istifa etmiş. Cumhurbaşkanımızla yarım saat görüştüğünü söylüyor kendisi.
2: AK Parti'ye geçeceğini de söylemiş bu arada.
5: Ha, evet söylemiş. O yüzden diyorum.
1: Bu arada bir bilgi daha vereyim. 6 üyeyi daha beraberinde evet, götüreceği söyleniyor.
5: 22 üye CHP'liymiş. 17 evet. Üye.
1: 18-17 değişiyor.
5: Evet, değişiyor tabii. Şunu söyleyeceğim. Ben Burcu Köksal'ı 24 TV'de Masada Ne Var programında eleştirmiş bir adamımdır. Ben öyle omurgasız bir şekilde aman da ne iyi oldu şöyle başarılı belediye başkanı falan diyecek halim yok. Ama kendisiyle istişare edildiğine göre bazı konularda uzlaşı sağlanmıştır. Bak geçiyorsun ama bu bizim partiye uymaz. Şu uyar, böyle yapacaksan şöyle yapacaksan. Kendisi de diyor ki hizmetler konusunda Sayın Cumhurbaşkanı her konuda destek olacağını söyledi. E zaten Cumhurbaşkanı'nın en önemli şeyi eser siyasetidir.
1: Beykoz Belediye Başkan Vekili'ne
5: baksana. Tabii ki ne diyor burada kadın orada? Ben diyor böyle nezaket, böyle destek görmedim diyor. Yani sen Beykoz'a hizmet etmek istiyorsan, Afyon'a hizmet etmek istiyorsan, Aydın'a hizmet etmek istiyorsan elbette destekler. İzmir'e de ediyor. İzmir'le ilgili yalan attınız da Cemil Tugay dedi ki ya Murat Kurum'la ilgili bu yalanı atmayın. Bize en büyük desteği Sayın Bakan kendisi veriyor demek zorunda kaldı.
1: İzmir demişken bir video vardı
5: bir
1: ya.
5: Bir cümleyle bitireceğim.
1: Onu soracağım
5: Burcu
1: yine.
5: Burcu Köksal, hı-hı, Suriyelilere Tanju Özcan'dan farklı bir muamele yapmadı zamanında.
1: Evet.
5: Aslında bu bakış açısıyla yeri Zafer Partisi'dir diyebilirdim. Ama kendisiyle ilgili yapılan istişarelerde bu noktalardaki radikal tavrını sürdüremeyeceği iletilmiş ve daha uyumlu hale getirilmişse bu tabii ki partinin kendisini vereceği karardır. Biz sadece kendi perspektifimizden gördüğümüzü söylemekle mükellefiz. İnşallah bu ülkeye sığınmış insanlara işte spor salonu olayı falan vardı hatırlıyorsan eksiği olmadığı halde kapatan, ruhsat almış iş yerini kapatan bu radikal tavırlarından da vazgeçer. Afyonlu için de güzel hizmetler üretir. Biz bunu müdafaa ederiz.
1: Evet. Peki. Şimdi CHP İzmir'de meclis tartışmalarında bir karar aldırdı. Diyor ki bundan sonra diyor gündem dışı konuşma yapıldığında canlı yayını keseceğiz. Şimdi biz diyebilir miyiz arkadaşlar o tartışma?

0: için de geçerli. Sadece bir grup için değil, meclis için geçerli bir durum.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin toplantılarına ait olarak gündem görüşmelerinin bitmesi akabinde gündem dışı görüşmelerine geçildiği andan itibaren canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz. Yağmur Yurdakul, Özkan Candaş, Yeter.
0: Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
2: Oh! Susturdun canlı yayını da. Ama seçimde ne diye bağışlayacak? Yaşasın laik demokratik hukuk devleti diye, tamam mı? Çıkacaklar orada. Çünkü sloganı...
3: Ya mahkemede canlı yayın istiyorsun, mecliste canlı yayın saklıyorsun.
2: Sloganı susturun, evet. Sloganı üzerine inşa edilmiş. Laik demokratik hukuk devleti, hadi hukuku yerine getir ya da demokrat ol, konuş arkadaş. Kimsenin eleştirisinden bir şeyimiz yok de. Ne diyordu Çeşme'de Lal Denizli? Bunlara örnek aldı işte. Size söz vermem benim lütfum diyordu.
3: Evet, evet.
2: Kimsin yahu sen?
3: Kapat mikrofonları.
2: Sen saltanatlık falan mı getirdin Çeşme'ye? Kimsin sen? Baban olmasa o makamlara gelmen mümkün değil yani. Nesiniz siz? Nereden buldunuz bu yetkiyi? Yani Çeşme Belediyesi'ne Yücel'le benim seçtiğim adam da gitmiş. Onlara söz hakkı vermesi bile lütufmuş. Ama şunu eleştiriyorum. Kardeşim, bu adamlara öyle okkalı cevaplar yapıştıracaksınız ki Türkiye'ye ibreti alem olacak. Maalesef o tavrı çok fazla göremiyorum yani. Efendilik ayrı bir şeydir. Bu lafların, bu uygulamaların altında kalmak ayrı şeydir. Bunlara yapıştıracaksın lapı, bilecek herkes haddini. Yoksa sabahları boyoz yiyen kadın, biz İzmirliyiz, farklıyız diye çıkıyor meydana. Neyin farklı?
4: Farklı bir köpek gezdiriyor.
2: Neyin farklı ya? Boyoz yiyorsun, akşam evinde Türk filmi izliyorsun. Neyin farklı yani?
5: İmamoğlu'yla alakalı günlerce canlı yayın olduğu meselesini söylemedin mi?
2: Tabii, evet. Geçen bir haber okudum. İki gün önce bir haber.
4: En az kitap. İzmir'de okunuyor. En az
3: şimdi AK Parti İzmir Başkanı Bilal Saygılı diyor ki bu artık diyor sansür itirafıdır diyor. Yani hani bu hani mecliste bunu oylattırıp mikrofonu kapattıracağız. Canlı yayını kapatma.
5: Otoriterleşen CHP bu
3: yani
5: işte.
3: Böyle bir şey.
2: İttihat Terakki de böyle yaptı. Özgürlük diye geldiler. Daha sonra milleti melettiler. Tamam mı? Hatta bu konuyla ilgili yazılmış büyük şairlerin yazıları vardı. Bütün derdimiz özgürlükte ama... Gördük günümüzü tadında, tamam mı? Şimdi aynı şekilde. Şimdi bunların böyle konuştuğuna
3: siz
2: bak.
3: Siz önce CHP Genel Başkanı İttihat Terakki'nin devamı izliyoruz.
2: Ya zaten söylüyor. Şey ben İttihat Terakki'ye totalden bir eleştiri getiren bir adam da değilimdir. Eyvallah. Fahrettin Paşa gibi Ravza-i Mutahara'yı dört dörtlük savunan aslanlar var. Benim onlara dilimin uzanması.
4: Ama çok... onlar sonra tasfiye olmuş.
2: Tasfiye oldu. İşte bunlar hep İttihat Terakki'nin içinde çıktılar,
4: biz,
2: geldiler.
4: Biz kalan tortu tamam İttihat Terakki'den bahsediyoruz.
2: Ama İttihat Terakki... İktidara geldikten sonra milleti özgürlük alanında Sultan Hamit laf söyleyenler ya Sultan keşke geri gelsen diye şiirler yazdı. Aynı şekilde en demokratlar şu an kim? Gürsel Tekin değil mi? Ne diyordu? O gazeteciler var ya
3: tabii
2: işte.
3: 8 Haziran'da hepsini alacağız tabii, diyordu.
2: Ne alacağız? Kuyruğumuz var ya bizim, pantolonun içine saklıyoruz. Kuyruğumuza teneke bağlayacakmış, öyle gezdirecekmiş bizi falan. En demokratı buydu be kardeşim yani. Biz biliyoruz Menderes'e neler yaptıklarını. Şimdi, Menderes'e şimdi... 200 kamyon dolusu altında kaçarken yakalandı diye Eskişehir'de Osmanlı'ya küfretmesiyle malul belediye başkanı kitapçık bastırmış. Görüldüğü yerde tevkif edilsin diye. Peki. Anlatsak sabah olur İbrahim.
3: Sayın Koç, şimdi bir yandan da bugün mesela peyzaj Ayşe, ağaç peyzaj Ayşe
2: operasyon vardı.
3: 20 tutuklama isteniyor şu anda. Bir de casusluk davası başladı. İmamoğlu diyor ki ben bu iddianameyi okumuyorum. Zaten 400 sayfalı da okumam. Nefis çöp hükmünde. Ben sırf Cumhurbaşkanı olmayayım diye bunlar başıma geldi diye. Gene bugün
2: onların kontrollü gazetecisi Deniz Zeyrek de onu söylüyor. İddianameyi okumaya gerek görmüyorum diyor. Ne güzel değil mi? Gazetecisiniz.
3: Peki. Şimdi burada sorum şu. Şimdi Arda Survey'in Nisan barometresi açıklandı. Vatandaş diyor ki özel mitingler etkisini yitirdi. %52,5. Ondan sonra %56,1 de CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler diyor bu yolsuda bulaşmış olabilir. Yani artık o algı operasyonları pek herhalde karşılık bulmuyor vatandaşta. Bunları nasıl okursunuz? Bir de Süleyman Soylu bugün bir mesaj attı az önce. Eski İçişleri Bakanı. Özgür Özel şahsıma yönelik iftira ve hakaretten bir kez daha tazminata mahkum oldu. Siyasette yalanla bir arpa boyu yol gidilemez diye de bir tepkisini paylaşmış. Onu da buradan not olarak söyleyeyim. Yani karşımızdaki zihniyet ya da işte mücadele ettiğiniz zihniyeti anlatmak açısından bunlar kıymetli diye düşünüyorum. Siz nasıl yorumlarsınız efendim? Mesela casusluk davası başladı. Şimdi
4: casusluk davası neydi? Vatandaşa onu anlatalım. 16 milyon İstanbullunun verilerini İngiltere üzerinden

0: bir Yahudi şirketine açmakla alakalıydı. Kılıf şu, hatta bir ses kaydı yayınlanmıştı hatırlarsan. Biz bu şeyler üzerinden, veriler üzerinden analiz yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Adam mesela Taksim'de yürüyor. Kamerada onun yüzünü tanıyor. Ona o bölgeyle alakalı veya o noktada ne mesaj verilmesi gerekiyorsa, işte yapay zeka desteğiyle, o programın desteğiyle ona göre ona bir şey gönderiliyor. Ya girdiği sitede işte önüne bir şey çıkarılıyor veya ona uygun bir mesaj atılıyor. Dolayısıyla Bağcılar'da, Güngören'de ki gördüğü seçmene bir ona göre uygun mesaj atıyor. İşte Beyoğlu'ndakine göre başka bir şey atıyor. Dolayısıyla bu profesyonelce bir seçim kampanyası yapmak. Kılıf buydu.
1: Tam burada o şunu sorayım peki. Dönenli. Şimdi diyorsunuz ki tuşlu telefon kullanın, akıllı telefon kullanmayın. Telefon hatlarınız başkasının üzerine olsun. Sakın ha kendi adınız olan telefon hatlarından görüşmeler yapmayın. Bilgisayarınız internete bağlı olmasın ve bilgisayarın mümkünse sıfır açılmış olsun. Bunların tamamı İmamoğlu'nun büyük vaatleri, büyük projeler ve stratejileri anlaşılmasın, çaktırılmasın, birileri tarafından takip edilmesin diye alınan önlemlermiş. Peki biz bu projeleri niye duyamadık?
0: Göreve gelir gelmez bütün verileri kopyalamaya kalktığı zaman da hani anında müdahale edildi ve biliyorsunuz önüne evet. Geçilmeye çalışılmıştı ama ikinci defa seçilince artık herhalde zannediyorum önü alınamadı. Bu kampanyanın başında biliyorsunuz iddianamede geçiyor. Bir CIA ajanı da var. Yani CIA'nin fiili olarak orada görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Burada apaçık İstanbullunun verilerinin bir Yahudi firmasına karşılıkta almıyorlar. Diyorlar ki ya sen yeter ki ver biz size ücretsiz bu işi hizmet vereceğiz. Bu verileri niye alıyor? Biraz önce Selçuk Bayrak'ta sesini okudunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Orada neyden bahsediyor?
2: Tam bu konu.
0: Veri güvenliğinden tamam. Bahsediyor. Peki İBB ne yapıyor? Senin bütün verilerini İngiltere merkezli bir şirkete yolluyor. Bir Yahudi şirketine gönderiyor.
1: Okuyayım ifadeyi. Bugün görüyoruz ki bağımsızlığımızı tehdit eden en büyük unsur sınırlarımıza yılan konvansiyonel ordular değil, tedarik zincirlerimize, veri merkezlerimize doğrudan cebimizdeki cihazlara sızan teknokapitalist küresel tahakkümdür.
3: Bir cümle ekleyebilir
0: miyim? İngiliz şirkete niye açarsın ya sen benim verimi?
2: Amerikan şirketine de trafik lambalarını verdiler.
1: Tabii. Evet.
2: İsrail'de İran'daki bütün saldırılarını trafik sinyalizasyonu üzerinden tedarik ettiği, kimin hangi dakika nereden hangi eve gittiğini bunun üzerinden seçti. Demek ki Amerika 5 milyon dolarlık trafik sinyalizasyonu için hibe ettiği parayı Amerika adına değil de Tel Aviv adına da hibe etmiş olabilir. Böyle herkes düşünmek lazım. Olabilir. Özür dilerim.
0: Üstadım bir casusluk operasyonu yapılmadan zannediyorum bir ay kadar önceydi. MI6'in başkanı Richard Moore, eski de büyükelçi bu adam.
2: Ankara
0: veda toplantısını İstanbul'da yaptı. Ve orada apaçık şey çağrısında bulundu. Bir program, istihbarat programını anlattı, onu tanıttı. Ve dedi ki bize şey sağlayın. Kılıf şeydi, işte Rusya'ya karşı falan bunu söyledi gibi dediler. Bazı muhalif gazeteciler gitmişlerdi, onlar böyle bir şey anlattılar. Peki İstanbul'a söyleyerek bunu ne mesaj vermeye çalışıyordu? O belliydi aslında ne mesaj vermeye çalıştığı. Bizim devletimiz de muhtemelen bizim veya yargımız da bunun cevabını bu casusluk operasyonuyla aslında vermiş oldu. Burada çok anlattım, tekrarlamak istemiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun İngilizlerle olan işbirliği de, bu verilerin İngiltere'ye açılmış olması da, Özgür Özel'in İngiltere'ye sitem etmesine gönül koyması da hiçbirisi tesadüf değil. Bunların yani tamamı birbirine bağlanan hadiseler.
4: Aklıma FETÖ mantığı geliyor. Başka bir şey gelmiyor.
0: Peki. Bu çok eskilere gider üstad. 100 sene belki geriye gitmek gerekir. Yani bu bağları çözmek için. Peki. İttihat Terakki'den bahsetti Yusuf Hoca.
1: CHP Başkanı Özgür Özel erken seçimle ilgili tarih de verdi. 2027 Ekim ayı diye. O sesi bir paylaşalım arkadaşlar. Çünkü Özgür Özel bu süreçte hani Erdoğan'a da mesaj gönderiyor. Yani tamam gelin seçimi yapalım 2027 Ekim'inde. Bizden devri sabık peşinde de koşmayacağız gibi mesajlar da vermeye başladı. Bir uzlaşı zemini mi bulmaya çalışıyor? Biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Nedir bu özel teklif?
5: Ben 2027 Ekim'inde bir seçime niyetlenebileceklerini sezdiğimi söyledim. Ama şimdi
1: bilmiyorum ama yani Özgür Özel'e böyle altın tepside sunulan bir iktidar en azından şu anki konjonktürde görünmüyor gibi. Neden böyle bir açıklama yapıyor, neyi teklif ediyor, ne muradı var diye bir sormak istiyorum.
4: Yani bir kere

0: Zaten bu teklifin bence çok rasyonel bir tarafı yok. Yani her aklına geldiğinde de seçim yapılsın demek ne kadar doğru onu da anlamış değilim. Etraf ateş çemberi yeni siyasal paradigmalar belirleniyor. Aslında da yine söylüyorum yani siyaset üretememenin bir sonucu bu. Bunun çok aslında dinamiği var İbrahim Bey. Tabanı konsolide etmek için söylenmiş olabilir. İleriye yönelik bir tehdit olması için söylenmiş olabilir. Kendi iç siyasal partisine verilen bir mesaj olmuş olabilir. Çok fazla sebebi vardır ama hiçbiri geçerli değil. Zaten seçim sonucunda herhangi bir şekilde iktidarın bir parçası olamayacağını da biliyor. Bunun temel sebebi de kendi uzlaşısını başka siyasal partilerle ortak zeminde yürütebilen bir siyasal anlayışı yok ki. Mesela en basitinden komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu terörsüz Türkiye'de sunduğu ne var? Hiçbir şey. Sürekli olarak kendi bagajında taşıdığı sorunları masaya getirdi. Hatta anlaşma maddelerini bile sağlamaya çalıştı. Şimdi böyle siyasal bir partinin lideri siyaset üretemediğinde söyleyeceği şeyler en fazla bunlar olur diye düşünüyorum. Bir de çok fazla yolsuzlukla anılan, rüşvetle anılan, işte ahlaksızlıkla anılan bir siyasal parti lideri olsa en fazla bunu ister. Çünkü onun üzerini örtmek ya da işte onu gündemden kaldırmak gücü yetmiyor çünkü. Bakın medya gücü yetmiyor. İşte bu mesela ben şeyi hatırlamıyorum. O konuyla alakalı bir açıklama ya da bir video yayınlandı mı? Baklava kutusuyla alakalı 32 saatlik bir görüntü.
1: Sonra onu unuttu. Bir daha bir şey
0: Şimdi
1: çıkarmadı. Öyle
0: bakın mesela
1: kaldı.
0: iddialarını gerçekleştiremeyen siyasal liderlerin tek yaptığı şey kaosu üretmektir. O siyasal kaostan da beslenmektir. O
1: Peki.
0: siyasal kaosla besliyor tabanını da seçmenini de ya da siyasal
1: Peki.
0: parti
1: Bir de
0: içerisindekilerini.
1: Mutlak konuşması yaptı Özgür Özel. Onda da vaktim az kaldı. Hızlıca vereyim. Oradan da bir değerlendirme
0: Tamam.
1: isteyeceğim. Kime bu mesajlar, ne mesajı diye. Buyurun.
2: Umudunu putlana, şutlana koyanlara söylüyorum. Hey! Hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Sarayda medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.
1: Kılıçdaroğlu'nun sarayın adamı mı ilan ediyor?
0: Buyurun.
1: Ne oluyor?
0: Şunu devam edeyim ben.
3: Bir zamanlar bu şekildeki söylem üstünlükleri vardı. Liyakatlı kadrolar, saraylarda oturanlar, koruma ordularıyla gezenler, lüks araçlarda gidenler falan.
4: Muharrem İnce'ye de yapmışlar da.
3: Tabii tabii. Mi? Muharrem İnce gaza geldi, bisikletle falan çıktı.
4: Seçim yok, kampanyası hatırlıyor
1: musun? Muharrem İnce'ye de kimliği
3: çıkmış falan. Hatırlıyor musun? Bisikletle falan. Ya. Tamam mı? Şimdi kardeşim sen ne anlatıyorsun? Sen faturasıyla sabit kendinin inkar edemeyip ikrar ettiği Mercedes, yani marka veremiyoruz, V300 marka bir arabanın sadece içine 12 milyon TL harcamış.
5: Müştemilatına.
3: Paralar kule şekline gelmiş, baklava kutularına girmiş, Antalya Belediye Başkanı'ndan ardı arkasına rüşvetler talep edilmiş. Bunlarla ilgili itiraflar var. Artık büyükşehir belediye başkanları seninle ilgili itirafçı oluyor. Sen hala saray söylemiyle dikiş tutturabileceğini mi zannediyorsun? O günleri yitirdiniz ve bundan da mutluluk duyuyor değiliz. Neden? Sürekli söylüyoruz kardeşim. Demokrasi muhalefeti kadar güçlüdür. Yani siz aslında bu ülkenin yumuşak bir geçiş yapıp iktidarın el değiştirmesine sayısız örnekler bu ülkede verildi 1950'den bu yana. Bunun birini sağlayabilirdiniz. Milleti rıza göstermesini sağlayacaktınız. Millet sizin
1: Tabii
3: neyinize,
1: canım, tek
3: millet sizin
1: çalışmaktı.
3: Neyinize rıza göstersin yani. Tek yapacağınız şey çalışmaktı yani.
1: Sonra,
3: bu kadar.
1: Ama tatil onlara yakışıyor.
3: Ya şimdi saray maray lafı.
1: Peki. Şimdi üçüncü başlığa geçeceğim. Savaş yeniden başlayacak diye. Sen olabilirsin. Trump'tan kısa bir ses paylaşacağım. Gene coştu, konuştu. Sonrasında bir değerlendirme isteyeceğim. Zaman da çok az kaldı. 4 dakikam kaldı çünkü. Buyurun.
4: Çok soluksuz soluğa geçti program.
1: Evet çok hızlı geçti.
6: İran'daki sertlik yanlıları pes edecek. Bir anlaşma sağlanana kadar onlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. İran konusunda üstümde baskı yok. İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Tam bir zafer elde edeceğiz. Kongrede Kürtlerin harika bir itibarı var. Harika savaşıyorlar diyorlar. Ama gönderdiğimiz silahları ellerinde tuttular. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım.
1: Şimdi aynı zamanda ben diyor hani İran'ın teklifini kabul edilemez buluyorum da diyor söylüyor. Çin'e gidecek Nisan ayındaki

0: Biliyorsunuz ertelenen ziyareti söz konusuydu. Bize şöyle bir 4 dakikada bir ufuk turu yaptırıp kapatalım. Yapacak bir şey yok.
1: Ya şöyle, Hürmüz kapalı. Çalışmıyor. Ve müthiş sıkıntı var. Trump'ın üzerinde de müthiş baskı var. 4.20 dolara çıkmış ABD'de bir galonun fiyatı. Savaştan önce 2.70. ABD'li açısından 3.5 doların üstü büyük sıkıntı. 4 doların üstü kırmızı alarmdır. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne acayip bir yansıması var. Avrupalı şirketler jet yakıtı sıkıntısından dolayı sefer iptaline başladılar.
0: Amerika'da battı.
1: Başladılar bak, sefer iptaline başladılar. Bundan 15 gün önce Mayıs'ın ortalarına gelmeden sefer iptalleri başlayacak diye burada söyledik. Aynı şeyi yaşıyoruz şimdi. Dolayısıyla bu Hürmüz'ü açık tutmanın yoluna bakacaklar ama Hürmüz'ü açtı. Uranyumu vermedi karşılığında. Bu çalışmayacak bir sistem.
0: Netanyahu'suz.
1: Netanyahu değil, Siyonistler o uranyum İran'ın elinden alınmadıkça huzura ermeyecekler. Açıkçası bölge açısından da İsrail ne kadar büyük bir tehdit oluşturuyorsa İran'ın elindeki uranyum bölge için sıkıntılıdır. Ya Yusuf Hoca öyle diyorsun, İran'ın elindekileri, İsrail'in elindekileri görmüyor musun? Görüyorum kardeşim de İran'ın da nükleer silah sahibi olması durumu artı bir eksi birle sıfıra götürmüyor. Tehlike ikiye çıkıyor.
0: Aynen.
1: Ama bunu şey yapmayın, naif değiliz. Devlet yönetiliyorsa
0: peki,
1: burada.
0: Çin meselesi, ABD'nin borcu 39 trilyon dolar. Avrupa bölgesinde enflasyon patladı.
1: Şimdi
0: bizde de mesela
1: Çin'e de çok diyor ki, bu diyor uranyum diyor Çin'in elinde bulunsun. Bu havuç siyasetidir. Hmm. Yani Çin'e havuç gösteriyor oradan ama Çin'e o havucu yemez. Şimdi biz Nisan ayında %4'lük bir enflasyonla çıktık. Evet. Bu tabii ki asgari ücretli için, emekli için falan büyük bir erozyon. Tabii onun giderilmesine, egale edilmesine işte Temmuz ayında emekliler için tekrardan konuşulacak ama asgari ücretli için nasıl yapılır bilmiyorum. Ama Avro bölgesine baktığımızda da üretici fiyat endeksi Mart'ta %3.4 artış gösteriyor.
0: Evet.
1: Avrupa Birliği üyeleri arasında da %6.9'da Litvanya'da Nisan enflasyonu çıktı. %6.9. İspanya'da %6.5. İtalya'da 5.9. Yani bu enflasyon rakamları elbette Avrupa açısından da oldukça büyük sıkıntı. Bu Hürmüz Boğazı açılmadığı takdirde önümüzdeki süreçlerde parasıyla bulunmayacak şeyler dönemine gireceğiz. Jet yakıtı gibi. Parasıyla bulamayacaksın. Çünkü şöyle bir şey değil. Ya öbür ülkeler biraz daha fazla üretir, ondan jet yakıtı üretilir. Öyle olmuyor işte. Tesisler ona göre yapılmış. Kuveyt'teki jet yakıt tesisleri vurulunca özellikle İngiltere merkezli hava yolları daha çok Kuveyt'in üzerinden dayanım gösteren bir tedarik hattı kurdukları için oldukça büyük sıkıntılarla, müşkülatlarla karşılaştılar.
2: Bu aynı zamanda savaş uçakları için de geçerli
1: değil mi? Su içtiğimiz şu plastiklerden tutun da mutfak ekipmanlarından tekstile, araç parçasına varıncaya kadar çok önemli oranda artışlar bekliyorum önümüzdeki süreçlerde. Allah milletimize gayret kuvvet versin, yönetenlere de gayret kuvvet versin.
0: Yani o zaman hani sen Mehmet Şimşek'i dövenler biraz daha elini vicdanına koyarak bu meselede.
1: Tabii ki.
0: Hani dünyada yaşananları da okuyarak.
1: Ya herkesin,
0: yapsın
1: herkesin kendi
0: herkes
1: bir,
0: özgür ama yani
1: herkesin kendi bir siyaset çantası var, bagajı var ama vatanın ve milletin aleyhine siyaset çantanızı işletmeyin.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Veda vakti geldi efendim. Şu kitabı da size göstereyim. Üstad gelirken bize hediye olarak getirdi. Teröristi Türkiye Mücadelesi, Yüzyılın Stratejik Hamlesi meselesini anlatıyor. Adem Palabıyık, Profesör Doktor Adem Palabıyık. Hayırlı uğurlu olsun hocam.
3: Teşekkürler, sağ olun.
0: Masada ne vardı, haftaya görüşmek üzere. Sağ olun, var olun efendim. Hoşçakalın.

0: sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girer. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri iyi bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor efendim. Önce Başakşehir'deki imalat parfüm imalatı tesisindeki yangına bakacağız. Dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi ve yangın tam 8 saat süren çalışmalar sonucu söndürülebildi.
1: Bodrum dayanıyor. Vallahi.
0: Başakşehir'de dün akşam saatlerinde parfüm imalatı tesisinde çıktı yangın. Yangın tesisin yanındaki bir başka dükkana ve otoparka sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin 8 saat süren müdahalesi sonunda yangın tamamen söndürülürken mahsur kalan bir kedi kurtarıldı. Ayağından yaralanan bir itfaiyeci ise hastaneye kaldırıldı. Yangın saat 22.30 sıralarında Başakşehir İki Telli Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Eskop Sanayi Sitesi'nde parfüm imalatı yapan iki katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik tesisatında başlayan yangın hızla büyüdü ve yanındaki bir başka iş yeri dahil olmak üzere alt katta bulunan otoparka da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Saatler süren patlamalarında yaşandığı yangına çevre ilçe belediyelerden de su tankı desteği geldi. Yangında ölen olmazken müdahale eden bir itfaiye eri bacağının yanmasıyla olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
2: Kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı her türlü ayrımcılığa son verildiğini söyledi. Cumhurla Cumhuriyet arasındaki dikenli tel örgüleri söküp attık dedi. Sözü sosyal medya yargıçlarına getirdi.
2: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon.

0: Operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
1: Erdoğan yargı alanında atılan adımlara dikkat çekti. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür dedi. Daha adil bir yargı sistemi için çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.
2: CHP'de MYK toplantısında gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın geleceğiydi. Bir süredir genel merkezle arasında gerilim olan Köksal kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi ancak Burcu Köksal kararı beklemeden parti üyeliğinden istifa etti.
3: Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim.
1: CHP ihraç edecekti, o kararı beklemedi. Burcu Köksal CHP'den istifa etti.
4: Kimsenin hakkını kimseye yedirmem.
1: CHP Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Kurulda gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dı. Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Burcu Köksal kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kararı parti sözcüsü Zeynel Emre duyurdu.
3: Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
1: Genel Merkez Köksal'ın disiplin kararını bekleyeceğini düşündü. Ancak beklenen olmadı. CHP'den yapılan açıklamanın hemen ardından Burcu Köksal harekete geçti. Köksal E-Devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandırdı.
5: Afyonkarahisar Belediyesi'nin...
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz cuma günü yeni dalga bir operasyon gerçekleşti. Ağaç ve Peyzaj AŞ İştirak Şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılmıştı. Diğer 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek İtirafçı oldu. İfade işlemleri 8,5 saat sürdü.
6: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediler. Savcılıkta 8,5 saat ifade verdiler. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Antalya Adliyesi'nde şüphelilerin akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ek ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek ek ifade verdi. Sonrasında Zuhal Böcek'in de ek ifadesi alındı. Şüpheliler avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Muhittin Böcek hakkında savcılık hazırladığı 702 sayfalık iddianamede 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsini talep etmişti.
2: Ve İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi önünde yine eylem vardı. Belediye çalışanları 7 aydır toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını alamadıkları için belediye yönetimine isyan etti efendim. Memurlar haklarını alana kadar da eylemlerin süreceği mesajını verdi.
7: Hak, hukuk dediğiniz hakkımızı.
8: Aylarca ödenmeyen haklar, günlerce süren eylemler. İzmir'de tablo şu. Belediye binası önünde toplanan memurlar, onlara kayıtsız kalan CHP'liler.
9: Hep birlikte alkışlarla, ıslıklarla bir selam gönderelim.
8: Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurlar, hakları için 10 Nisan'da başlattıkları eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Buca Belediyesi önünde toplanan memurlar, hakkımızı istiyoruz çağrısında bulundu.
7: Hak, hukuk dediğiniz
8: memurlar CHP'li Buca Belediye Yönetimi'ni ve Belediye Başkanı Görkem Duman'ı protesto etti. Eylemde bütçe disiplini gerekçe gösterilerek emekçilerin haklarının gasp edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
10: Bir ay önce imza altına aldığımız toplu iş sözleşmemiz vardı. O toplu iş sözleşmesi muhtemeldir ki burada yapılan bu demokratik, meşru, yasal eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilerek bir resmi yazı yazıldı ve bütün birimlere dağıtıldı. İmza altına alınan imza toplu sözleşmesi geriye çekilmeye çalışıldı.
7: Yaşasın örgütlü mücadelemiz.
8: İşçiler 7 ay boyunca ödenmeyen alacaklarını talep etti. Seslerini duyurmaya çalıştı.
10: Şu an itibariyle ortalama 300 bin TL civarında geriye dönük alacaklar var.
8: Belediye çalışanları yönetime çağrı yaptı. Müzakere masası kurulmasını talep etti.
10: Biz eylem taraftarı değiliz. Biz bir an önce sorunları masada çözelim derdindeyiz. Demokratik, meşru, barışçıl eylemler yapıyoruz ama gerçekten de bu genel anlamda İzmir'e, emek demokrasi mücadelesine bir biçimiyle de belki zarar veriyor diye düşünebilirler. O anlamda biz müzakere masasına döndükleri anda hemen eylemlerimizi sonlandırırız ve görüşmeye başlarız.
7: Hak, hukuk dediğimiz hakkımızı yediniz.
2: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketlerin eski yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski İzdoğa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, eski İzdoğa AŞ Genel Müdürü, eski İzbeton AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve bir makine mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen eski İzbeton AŞ Genel Müdürü ve Havel Savaşkaya'nın kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtildi. Efendim, Saha 2026'yı geride bıraktık ve aslında her ne kadar yapılanlarla gururlansak da sahadan yansıyan zor sorular vardı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı uyarılar üzerinden bir analiz haber hazırladık. Kuantum çağına nasıl hazırlanmalıyız ve muhalefet bu konuda ne kadar yeterli sorularına cevap arıyoruz.
11: Sahadan geriye ne kaldı ve geleceğe nasıl yürümeliyiz? Bu iki soruya verilecek cevap çok kıymetli. Önce sahadan geriye kalanlara bakalım. 75 ülkeden 819 heyet üyesi ve 105 ticari heyetle kurulan stratejik bağlar, 28.947 ikili iş görüşmesiyle yeni işbirliklerine atılan adımlar, 218 yeni ürün lansmanı ve 216 imza töreni, 148 bini aşkın ziyaretçi, toplamda 8 milyar dolarlık ihracat hacmi. Tüm bunlardan daha önemlisi ise oluşturulan ekosistem. Zira o ekosistem sayesinde geleceğe dair beyin fırtınaları yapılıyor.
12: Yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli, iletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatıp küresel tekerlerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz.
11: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın onurlu varoluşun yol haritası, Saha 2026 vizyon konuşması gerçek anlamda yol gösterici bir manifesto gibiydi. Zira mevcut düzenin yıkımı sürerken kurulacak yeni dünya düzeni hayal edilenlerden çok daha farklı ve riskli olacak gibi görünüyor.
12: Dev teknoloji tekerleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir.
11: Bu zihniyet provalarını Gazze'de yaptı. Yapay zeka destekli saldırılarla evlerdeki su elektrik tüketimini hesaplayarak en yüksek ölüm kapasitesi hedefine yönelik çalışmalar yapıldı. Dijital izler takip edilerek oluşturulan ihtimal hesaplarıyla katliamlara imza atıldı. Artık net olarak görülüyor ki gelecek çok farklı gelecek. İş insanı Elon Musk'ın deyimiyle Terminatör çağı gerçek oluyor.
13: Hasta la vista, baby.
11: Üstelik de Terminatör çağı tahminlerden daha yakın ve daha hızlı gelecek gibi görünüyor. Beyaz Saray'da yapay zeka çalışma grubunun oluşturulması kararı, Avrupa Birliği'nin yapay zekayı denetim altında tutmak için oluşturmaya çalıştığı kurallar silsilesi ve dijital baronlarla mücadele belki de geleceğin en önemli sorunlarından birisi olacak.
12: Sivil teknoloji ürünleri tümüyle birer silaha dönüşmüş durumda. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, iletişim ağları adeta insanı bir örümcek ağına hapsetti.
11: Türkiye aynı zamanda işte bu zor döneme hazırlık için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saha 2026'dan verdiği mesajlar da bu açıdan çok önemli ve dikkat çekici.
14: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir.
11: Elbette Türkiye'nin bu hazırlığından büyük rahatsızlık duyan hasımları da var ve tüm planlarını da Erdoğan'sız bir Türkiye üzerine yapıyorlar. 17-25 Aralık FETÖ kumpaslarından 15 Temmuz darbe sürecine kadar yaşanan badirelerin en temel sebebi buydu aslında. Zira Türkiye'nin tüm hasımları biliyor ki siyasi irade sakatlanmadan bu yürüyüşü durdurmak mümkün değil.
14: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, İçeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi.
11: İşte tüm bu saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu ve sahaya yansıyan ekosistemin sürdürülmesi gerekiyor.
12: Bu geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak sarsılmaz bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Tekellerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Gücümüzü birleştirirsek bu tekellerin oluşturduğu örümcek ağını yırtıp atabiliriz.
11: Şimdi gelelim en önemli meseleye. Füze testlerinden balıklar ürküyor. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımı yapıyoruz. Ne işimiz var Libya'da? Kaan, kalorifer peteği. Kızıl elma aslında maket. Tok fabrikası yok zihniyetindeki muhalefetin böyle bir vizyonu hayata geçirmesi mümkün mü sorularına herkesin vicdan terazisinde cevap vermesi gerekiyor. Takdir milletin elbette.
2: Bir yandan da Türkiye ve Belçika ilişkileri bir ivme kazanıyor efendim. Ekonomik misyon ziyaretleri kapsamında Belçika Kraliçesi Matilde kalabalık bir heyetle Türkiye'ye geldi. Ziyaretin ilk gününde Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında ticaret hacminin 9.3 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Hedefimiz bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmak dedi.
15: Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki yüzlerce iş insanı ve üst düzey yetkiliden oluşan ekonomi heyetiyle Türkiye'ye geldi. İlk temaslar İstanbul'da gerçekleşti. Ekonomik misyon ziyaretleri kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. İki ülke arasında sürekli olarak artan ticaret hacmine vurgu yaptı.
16: Has been taking place after 14 years.
11: İkili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artarak 2025 yılında 9.3 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz ticaret hacmini sürdürülebilir ve dengeli bir yapıyla 15 milyar dolara çıkarmaktır.
16: We extend our warmest thanks and greetings.
15: Programa Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin gücüne dikkat çekti. Türkiye'nin 1.6 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda olduğunu hatırlattı. Gündeminde Türkiye ve Belçika arasındaki ticari ilişkiler de vardı. Türk şirketlerinin Belçika'daki yatırımlarını anlattı.
11: Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçikalı şirket ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Aynı şekilde Türk şirketleri de lojistik, savunma, üretim, perakende ve ileri teknolojiler başta olmak üzere birçok sektörde Belçika'daki varlığını güçlendirmektedir. Savunma ve havacılık ihracatımız 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesindeyken 2025 yılında 10 milyar doların üzerine çıkarak yaklaşık 40 kat artmış ve Türkiye'yi dünyanın 11. büyük savunma ihracatçısı konumuna taşımıştır. Bu kapsamda Belçika'nın savunma ekosistemimize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.
16: Air flights throughout the world further strengthens this ecosystem.
15: Belçika Başbakan Yardımcısı Prevot'ta yaptığı konuşmada Belçika ve Türkiye'nin bazı sektörlerde tamamlayıcı nitelikte güçlerinin bulunduğunu söyledi. Enerji, havacılık, uzay ve savunma gibi sektörlerde daha derin işbirliği için büyük bir potansiyel var dedi.
17: 300 Horizon Europe projects.
18: Enerji, havacılık, uzay ve sanayi gibi sektörler Türkiye'nin stratejik önceliklerini yansıtıyor. Aynı zamanda bu sektörler Belçikalı şirketlerin uzmanlığını, yenilikçiliğini ve bilgisini ortaya koyduğu alanlarla da tam örtüşüyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hali hazırda çok güçlü.
16: And this mission in Istanbul and Ankara
15: Forum kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franken tarafından Türkiye ile Belçika arasında ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandı. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, İş Forumu ve Türkiye-Belçika ilişkilerini 24'de değerlendirdi.
19: Belçika bildiğiniz üzere 3 bölgeden oluşuyor. Bu 3 bölgenin de hem temsilcileri hem üst düzeyde sanayi ve iş adamları var. Sanayici ve

0: adamları var. Tabii bu anlamda çok önemli. Bizde anlaşmalar imzalandı. Savunma, lojistik, sağlık alanında firmalarla. O açıdan buna çok büyük katkı sağlayacağınızı umuyorum.
1: Belçika Kraliçesi Matilde ve heyetinin Türkiye temasları 14 Mayıs'a kadar sürecek.
2: İstanbul'da Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 başladı efendim. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da açıklamalarda bulundu. Albayrak konuşmasında Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden, hatıralarından anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi şunu vurgulamak gerekir. Hakikat, egemen gücü meşrulaştırılan tek sesten değil, çoğul tanıklardan damıtılır dedi.
3: Dini olanın artık seküler bölümlerden ayrı bir fakültesinin olduğu bu anlayışta
4: Dünya Dekolonizasyon Forumu başladı. Foruma katılan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Gazze'nin hikayesi onların gözünden anlatılmalı dedi. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen ve tarihsel sömürgecilik mirasının inceleneceği World Decolonization Forum 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleniyor. Forumda dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde küresel krizlerin temel nedenleri ve tarihsel sömürgecilik mirası inceleniyor. Dünya Dekolonizasyon Forumu uluslararası alanda tanınan akademisyen, gazeteci ve uzmanları bir araya getirdi.
5: Bu foruma yalnızca kurumsal olarak değil, aynı zamanda entelektüel ve akademik bir sorumluluğun gereği olarak yürekten destek vermektedir.
4: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'daki Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda yaptığı konuşmada, sömürgeciliğin yalnızca toprak işgaliyle sınırlı olmadığını, bilimden dijital dünyaya kadar uzanan bir tahakküm sistemi haline geldiğini söyledi. Zihin, sömürgenin son sınırıdır diyen Albayrak, gerçek özgürleşme için epistemik, kurumsal ve siyasi düzeyde dekolonizasyon gerektiğini ifade etti.
6: Steve Biko, zalimlerin elindeki en güçlü silah mazlumların zihnidir der. Zihin, sömürgenin son kalesidir, son sınırıdır. Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir. Bunu Türkiye'de çokça yaşıyoruz, tarihin saptırılmasını. Ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
4: Esra Albayrak konuşmasında Filistin'e de değindi. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden, hatıralarından anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker ifadesini kullandı.
6: Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi, şunu vurgulamak gerekir. Hakikat, egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır.
4: Forumun İstanbul'da yapılmasının önemine değinen Esra Albayrak, dünyanın artık sadece Londra, Paris veya New York'tan üretilen bilgiyle değil, İstanbul, Jakarta, Rabat ve Gazze'de üretilen bilgeliğe ihtiyacı var dedi. Albayrak konuşmasını Anadolu'nun bilge şairi Yunus Emre'nin dizeleriyle sonlandırdı. Tüm insanlığı daha adil bir dünya için dayanışmaya davet etti.
6: Zira tıkanan uluslararası sistemin Paris'te, Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da üretilen bilginin sınırlarına dayandığı görülmektedir. Dünyanın artık yeni merkezlere İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgeliğe ve bilgi sistemlerine ihtiyacı var. İşte bu yüzden forumun İstanbul'da organize ediliyor olması da tesadüf değil elbette. Ve sözlerimi Anadolu'nun bilge şairi, çok sevdiğim Yunus Emre'nin anlamlı dizeleriyle bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Okay. Dünya kimseye kalmaz.
2: ABD Merkez Bankası'nda tarihi bir dönem sona eriyor efendim. Yaklaşık 8 yıldır

0: FED başkanlığı görevini yürüten Jerome Powell 15 Mayıs itibarıyla ABD Merkez Bankası başkanlığı görevinden ayrılacak. Powell görev süresince pandemi, yüksek enflasyon ve sert faiz artırımlarıyla mücadele etti. Piyasalarsa şimdi Fed'in yeni dönem politikalarına odaklandı.
1: On the FOMC and I kept interest rates near zero.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell görev süresinin son haftasına girdi. Gözlerse küresel piyasalarda Fed'in yeni dönemine çevrildi.
1: In April, total.
2: Yaklaşık 8 yıldır görevde bulunan Powell'ın başkanlığı döneminde COVID-19 pandemisi, son 40 yılın en yüksek enflasyonu ve agresif faiz artırımları gibi kritik ekonomik gelişmeler yaşandı. Powell yönetiminin ilk etapta enflasyonu geçici olarak değerlendirmesi eleştirildi. Daha sonra Fed, sert faiz artırımlarıyla enflasyonu kontrol altına almaya çalıştı. Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasında 11 kez faiz artırarak politika faizini %5,25-%5,50 aralığına çıkardı.
3: The Federal Reserve Bank has found itself at the center of attention.
2: Powell göreve başladığında Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyon %2,3 seviyesindeydi. Salgın sonrası bu oran 2022'de %9'a kadar yükselirken Mart 2026 itibarıyla %3,3 seviyesine geriledi. Ekonomiyi resesyona sürüklemeden enflasyonu düşürme hedefi ise yumuşak iniş politikası olarak yorumlandı. İşsizlik oranı salgın döneminde %14,8'e kadar çıktıktan sonra yeniden %4,3 seviyelerine geriledi. Powell özellikle 2. Donald Trump döneminde Fed'in bağımsızlığını koruma çabasıyla öne çıktı. Fed'in önümüzdeki süreçte izleyeceği faiz politikaları ve yeni yönetimin atacağı adımlar küresel piyasalarda yakından takip edilecek.
0: Morgan Stanley tarafından yayımlanan yeni raporda Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresinin Haziran ayını aşması durumunda küresel piyasaları fiyat artışlarından koruyan 9.3 milyon varillik kalkanın çökebileceği vurgulandı. En kötü senaryoda petrol fiyatının 150 doları bulabileceğini yazdı.
2: İran savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyar varillik petrol kaybına rağmen fiyatların 2022 zirvelerini aşmamasının ardındaki geçici denge bozulma sinyalleri veriyor. Morgan Stanley analistleri piyasanın şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin rekor ihracatı ve Çin'in azalan ithalatı sayesinde ayakta kaldığını belirtti. Analizde dünyanın geri kalanını arz darboğazından koruyan iki faktöre dikkat çekildi. Bunlardan ilkinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatını günlük 3.8 milyon varil artırarak piyasaya taze arz sağlaması olduğu ifade edildi. Diğer faktör ise Çin'in ithalatını günlük 5.5 milyon varil azaltarak küresel talebi soğutması oldu. Bu faktörlerin etkisiyle toplamda 9.3 milyon varillik bir rahatlama sağlayan bu dinamik, savaşın fiziksel şokunu şimdiye kadar emmeyi başardı. Morgan Stanley'e göre bu kalkan sonsuza kadar sürmeyebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yüksek ihracat seviyesini sürdürme kapasitesinin zorlandığı ve baskı altında olduğu gözleniyor. Çin'in ithalatındaki düşüşün bir noktada durması ve stok tamamlama sürecine girmesi piyasada ani bir talep baskısı yaratabilir. Ancak tıkanıklık Temmuz ayına sarkarsa, yani petrol fiyatları için bir boğa senaryosunda Brent petrolün tarafında ciddi bir yukarı yönlü düzeltme kaçınılmaz olacak.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklar elinde 850 megawatt doğalgaz kombine çevrim santrali açılış törenine katıldı. Bakan Bayraktar, Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en direnç ülkelerden bir haline gelmiştir dedi. Detaylara bakalım.
4: Son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir. Altyapı yatırımlarımız, kaynak çeşitlendirme politikamız ve proaktif yaklaşımımız sayesinde vatandaşlarımızın enerjiye kesintisiz erişimini sağlayabiliyoruz. Doğalgazda depolama kapasitemizi artırdık. LNG altyapımızı güçlendirdik. Yeni tedarik anlaşmalarıyla kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Aynı zamanda tüketicilerimizi, vatandaşlarımızı küresel fiyat dalgalanmalarına karşı korumak için önemli destek mekanizmalarını da devreye aldık. Türkiye'nin bu yeni enerji mimarisinde yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da artıracağız. Doğalgaz ve elektrik altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Nükleer enerji projelerimizi hayata geçireceğiz. Enerjimizi verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu ekonomimizin tüm alanlarında iyileştireceğiz. Dijitalleşme ile enerji sistemimizi daha akıllı hale getireceğiz. Şimdi hedefimiz 2028 yılına kadar yapacağımız yatırımlarla Türkiye'de tükettiğimiz doğalgazın en az %20'sini depolayabilecek bir kapasiteye sahip olmak. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler ve bu güçlü altyapı sayesindedir ki doğalgazda hamdolsun bir arz sorunu yaşamıyoruz. İnşallah bundan sonra da yaşamayacağız.

Efendim, haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önceki akşam gazetesiyle başlıyoruz. Kraliçe ile AB sohbeti başlığına yer veriyor akşam gazetesi. Başkan Erdoğan, Kraliçe Matilde ile görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin önemini vurguladı. Bölgede yaşanan gelişmeler Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdi. Tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında Gümrük Birliği yeni koşullara göre güncellenmeli. Türkiye'nin AB'nin savunma girişimlerine katılması müşterek menfaatimiz. Yeşil enerjide işbirliği yapabiliriz. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz Avrupa'da ön sıralarda diyor gazetede Başkan Erdoğan. Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde geçtiğimiz gün görüşmüştü efendim. Devam edelim. Almanya Tayfun istiyor başlığıyla. ABD'nin Almanya'nın Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Welt gazetesi Berlin'in Türkiye'den Yıldırım Han ve Typhoon Block 4 füzeleri satın almayı planladığını yazdı. Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesini işaret etti. Bir diğer başlık, dünyanın yeni bilgeliğe ihtiyacı var efendim. Az evvel haberini aktarmıştık. Esra Albayrak, küresel krizlerin temel nedenlerinin ele alındığı World Dekolonizasyon Forum açılışında bazı açıklamalarda bulunmuştu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, tıkanan uluslararası sistemin İstanbul'da, Jakarta'da, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgeliğe de ihtiyacı var dedi yaptığı bu konuşmasında. Manşete bakalım, babası oğlunu teyit etti diyor, genişçe yer buluyor.

Doğrudur. Gökhan Böcek ek ifadesinde şu detayları da paylaştı. Veli Ağbaba'nın ismini verdiği kişiyi söyleyerek genel merkeze girdim, kayıt yapmadılar. 6. kata çıktım, 35-40 yaşlarında gözlüklü kişiye 1 milyon euroyu teslim ettim diyor. 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi veren Muhittin Böcek ise oğlum Özel'in talebi üzerine arandığını ve 1 milyon euro istendiğini söyledi, gereğini yap dedim. Zaten Özel maddi manevi taleplerimiz olabilir demişti dedi vermiş olduğu ifadesinde. Evet, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın seçim öncesi adaylık borsası kurduğu iddia ediliyor. Bilgisi de yine aynı manşette yer buluyor efendim. Bir diğer başlık ise aynı manşette 170 bin euro küçük rakam ediyor. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Özel'in makam aracının dizaynında harcanan 170 bin euro için rakamlar bugünün Türkiye'sinde küçük rakamlar dedi. Sayısalda ilk 5'teyiz başlığıyla devam edelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TİMS skorlarına göre Türkiye'nin Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi. 5 Türkiye 42 gün karantina başlığı hemen yanı başında yer alıyor. Hantavirüs gemisinden tahliye edilen 3 Türk ambulans uçakla getirildi. Sağlık Bakanlığı daha önce getirilen 2 Türk'le birlikte 5 Türk'ün testlerinin negatif çıktığını, belirtiye rastlanmadığını ancak 42 gün karantinada tutulacaklarını açıkladı. Gemiden tahliye edilen ABD'li bir yolcunun daha testi pozitif çıktı. ABD, Fransa, İspanya ve Hollanda'da karantina merkezleri kuruldu. Ve havalar yeniden soğuyacak diyor hemen bir diğer başlıkta. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar çarşambadan itibaren yerini sağanak yağışlara bırakacak. Hava yeniden soğuyacak. Aman yarından itibaren dikkat etmekte fayda var dedik ve akşam gazetesini noktaladık. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Şöyle bir sur manşetten başlayalım. Şampiyonluğun ağabeyi Abdülkerim başlığına yer veriyor sür manşetinde Sabah gazetesi. Galatasaray'ın 26. zaferinin perde arkasında Abdülkerim'in payı çok büyük. Kaptanlık bandını takan Icardi yedek kaldığı için tavır yapınca liderlik görevini milli futbolcu üstlendi. Derdi olan yerli yabancı her oyuncuyu odasında ağırlayan Abdülkerim takım arkadaşlarını motive etti diyor gazete. Belçika kraliçesi İstanbul'a hayran kaldı diyor hemen yanı başında. Başkan Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Belçika kraliçesi Matilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Belçika kraliçesinin İstanbul ziyareti sırasında çekilen sıcak ve o samimi kareler büyük beğeni topladı. Kraliçe Matilde İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasına hayran kaldı. Her türlü ayrıcalığa son verdik başlığına da bakalım. Başkan Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar verdi ve yeni anayasa vurgusu yaptı burada Erdoğan. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde de duruyor. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi Cumhurbaşkanı ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de tabii bu arada günün anısına Başkan Erdoğan'a bir hediye takdim etti. O anlara ait fotoğraf kareleri de Sabah gazetesinde yer alıyor dedik. Manşetten devam edelim. Rüşvet talebi talimatı Özgür Özel'den diyor. Gökhan Böcek'in CHP'yi sarsan CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşvet verdim itirafını babası Muhittin Böcek de kelime kelime doğruladı. Adaylık için alınan rüşvetin talimatı Özgür Özel'den geldi diyor gazete. Tanımıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı diyor. Yine aynı manşet içerisine bir diğer başlık. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Gökhan Böcek'le tanışıklığı olmadığını savunarak görsem tanımam dedi. Ancak daha sonra cezaevinde Muhittin ve Gökhan Böcek'i ziyaret ettiklerini söylemesi dikkat çekti.
bu ziyaretler gök.

Gökhan Böceği'nin itirafçı olmamam için baskı yaptılar açıklamasını da tabii bir yandan akıllara getirdi. Devam ediyoruz. Çocuk sahibi olmak başlı başına bir değer başlığıyla. İbn Haldun Üniversitesi'nde Türkiye Yüzyılında aile programında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başkan Vekili Bilal Erdoğan, çocuk sahibi olan anne babalara ne değer verdiğimizi konuşmamız lazım. Aileyi yeniden anlamlandırmalıyız dedi. Almanya füzelerimize talip oldu diyor gazete. Welt gazetesi Almanya'nın Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun Blok 4 füzeleri satın alma planı yaptığını yazdı. Gazete girişimi Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinde kamuoyuna duyurabileceğini yazdı. Devam ediyoruz. Baharda sofralarınızı renklendirin başlığıyla. Bahar döneminde halsizlik, alerjik reaksiyonlar gibi olumsuz etkiler basit önlemlerle kontrol altına alınabilir diyor gazete. Ki uzmanlar da bu mevsimde renkli beslenin önerisinde bulunuyor dedik ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesini not alıyoruz. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kraliçe ile AB sohbeti başlığına yer veriyor Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti demiştik efendim. Bu habere bu başlıkla yer veriyor. Bir yandan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı da yer alıyor Hürriyet gazetesinde. 158. kuruluş töreninde konuştu Erdoğan. Kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin tüm imkanıyla önümüzde duruyor dedi. Devam edelim. Düğün için altın tavsiye diyor. Manşette bir diğer başlık genişçe de yer alıyor. Yaz yaklaşırken düğün sezonu da açıldı tabii. Düğün alışverişinin en önemli kalemlerinden biri de altın. İslam memiş evlenecekleri altın değerinde altın tavsiyelerini yazdı. Hem düğün öncesi hem de düğün sonrası bu önerileri dikkate alın diyor. Ve düğününüz bu yılsa altın alımına öncelik verin. Altın alırken düğünden sonra kullanabileceğiniz modelleri tercih edin. Düğün alışverişinde mümkün olduğunca lira taksit olarak borçlanın. Altın sürekli prim yaptığı için düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz düşüncesi yanlış. Eğer gelecek yıl evlenmeyi planlıyorsanız bile altınınızı şimdiden almaya bakın dedi. Düğün sonrası içinse takıları hemen bozdurup kripto para piyasasına girmeyin diyor. Düğün takılarını evde muhafaza etmeyin. Kesinlikle kuyumcu esnafına emanete bırakmayın. Hedef belirleyin. Elinizdeki altın yetmiyorsa bile o birikimi ev peşinatı olarak kullanın. Genciz, araba alacağız düşüncesi tartışmalı. Kendi evinizde yaşıyorsanız olabilir ama 1 milyon lirayı geçmeyen araç mantıklı dedi. Diyoruz. Hürriyet gazetesini de noktalıyoruz. Milliyet gazetesiyle devam edelim efendim. Milliyet gazetesinde dumana kaçış yok başlığı da yer veriliyor. Manşette genişçe sigarayla mücadele yasa taslağı son halini aldı. 2028'e kadar hayata geçirilecek yeni uygulamalarla sigara satışlarına ciddi ket vurulması ve 2040'ta tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Yeni yasaklara bakalım. Kısaca tütün yasakları e-sigara ve ısıtılmış ürünleri kapsayacak. Tütün ürünü tüketim alanları kamu kuruluşlarında en az 20 metre mesafede olacak. Okul, kültür ve sosyal hizmet binalarıyla ibadethanelerde yerleşkelere 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilmeyecek. Özel işletmelerle açık havadaki her türlü faaliyette metrekareye göre hazırlanan ve plajlarda aralarındaki mesafe 200 metreden az olmayacak şeklinde hazırlanan alanların dışında tütün kullanımı yasak olacak efendim ve cezalarda bir yandan 100 katına çıkacak diye ekliyor gazete. Ve kurbanlığı uygulamaya sor başlığına da böyle bakalım kısaca. Zira artık Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bayram öncesi Tarım ve Sağlık Bakanlıkları vatandaşları kurban seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken konularda uyardı. Seçim yaparken küpesinin olup olmadığına bakılması gerektiği vurgulanıyor. Tarım Cebimde uygulamasına küpe numarası girilerek kurbanlığın yaş, ırk ve aşı bilgilerine de ulaşılabiliyor diye de belirtmiş olalım. Milliyet gazetesinde böylelikle noktalayalım efendim. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Skandalın merkez üssü CHP'de böcek paniği başlığına genişçe yer veriyor Türkiye gazetesi. Özkan Yalım, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek rüşvet milyonlarını
kabul etti. Soruşturmaların yeni odağı genel merkez olabilir diyor gazete. CHP'den istifa eden Burcu Köksal, AK Parti'ye katılıyorum. Huzurluyum, içim çok rahat diye de Türkiye gazetesi aynı manşette yer veriyor bilgilere. Yeni anayasa borcumuzdur başlığına da bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde anayasa vurgusu yaptı efendim ve hemen altında mini seçime ortak aday başlığı yer alıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Cumhur İttifakı beldelerin tamamında tek aday çıkaracak. Mini seçimlerde toplam 10.713 seçmen 36 sandıkta oy kullanacak diyor Türkiye Gazetesi dedik ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Evet, Özel'e 1 milyon avro verdik başlığı yine Yeni Şafak gazetesinde genişçe yer buluyor. Muhittin Böcek oğlunu doğruladı diyor gazete. Yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, itirafçı olup CHP lideri Özgür Özel'i ve sağ kolu Veli Ağbaba'yı zor durumda bırakacak bir ifade verdi. Böcek, Veli Ağbaba, Özgür Özel'in talimatıyla arayıp babamın aday gösterilmesi karşılığında 1 milyon avro, yani bugünkü kurla 53,5 milyon lira istedi diyen oğlu Gökhan Böcek'in doğruyu söylediğini kaydetti efendim. Gümrük Birliği güncellenmeli başlığına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ticari ilişkileri geliştirmek için Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelmişti. Bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti Erdoğan. Ve tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye-Belçika İş Forumu'nda Kraliçe Matilde'nin katılımıyla gerçekleşti diyor gazete. Pekin'de karar verebilir başlığına da şöyle kısaca bakalım. ABD ve İran arasındaki kriz karşılıklı açıklamalarla tırmanırken Trump'ın 13-15 Mayıs'taki Çin ziyaretinde savaşın seyriyle ilgili bir karara varacağı belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin nihai anlaşma için sundukları cevabı Çin'le de paylaştıklarını açıklaması da bu yorumları güçlendirdi. Trump, İran'ın son önerisini aptalca olarak nitelendirerek ateşkes en zayıf anında dedi. Gazete bu bilgilere yer veriyor dedik ve Yeni Şafak gazetesini de noktaladık efendim. Yeni Akit gazetesine de şöyle kısaca bakalım. İstihbaratçılarla görüşmem, doğal casusluktan yargılanan Hüseyin Gin'den itiraf başlığını sürü manşetinde görüyor Yeni Akit gazetesi. Ekrem İmamoğlu casusluk davasında yargılanan sanık Hüseyin Gün savunmasında İBB verilerini kopyalamadığını öne sürerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında üstlendiği önemli görev ve sorumlulukları olduğunu iddia ederek iddianamede atıfta bulunan yabancı devlet adamları, siyasiler, emekli asker ve istihbaratçılarla görüşmem hayatın olağan akışına aykırı değildir ifadelerini kullandı. Ve nerede ihanet orada Alman vakıfları diyor. Hemen yanı başında bir diğer başlık. PKK'sından FETÖ'süne kadar teröristleri besleyen sözde müttefikimiz Almanya vakıflar aracılığıyla Türkiye'ye yönelik düşmanca politikaları destekliyor. Türkiye ve iktidar karşıtlarını ödüllendiren Alman vakıflarından Immanuel Kant Vakfı'nın yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na dünya vatandaşlığı ödülü vermesi siyasi körlük olarak değerlendirildi. Yeni Akit gazetesi bu bilgilere de yer verdi dedik ve Yeni Akit gazetesini de noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından tekrar buluşalım.

konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi terör örgütü DAEŞ'a bir darbe daha vuruldu efendim. İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi ve bu düzenlenen operasyonlar kapsamında örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı. Operasyona dair notları şimdi İstanbul Emniyetindeki arkadaşımız 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada merhaba, günaydın. Nedir son detaylar?
1: Şu an sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ki burada talimatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen bir talimattan bahsediyoruz. Burada terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik bazı çalışmalar yapıldı. Aynı zamanda deşifre edilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıldı. Burada MASAK tarafından hazırlanan raporlar incelendi ve bu kapsamda DAEŞ ile iktisatlı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibin zorlaştırıldığı anlaşılıyor. Tabii Açık Kaynak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı verilerinde söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığı da belirleniyor. Tabi burada 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı ve bu paraların DAEŞ mensuplarına aktarıldığı da tespit ediliyor. Ayrıca şüphelilerin terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan şahıslara para transfer ilişkisi olduğu da belirleniyor. Şimdi bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, işte burada Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerini kapsayan toplamda 16 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak bazı operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alınıyor. Toplamda 43 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii bazı adreslerde aramalar yapıldığını belirtiyoruz ki şüphelilerin kendi üzerlerinde yapılan aramalarda, aynı zamanda adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyale de el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında da burada gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinde hala devam ettiği belirtildi. Toplamda 43 şüpheli bu operasyon kapsamında gözaltına alındı Büşra Mutlu.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Operasyonun detaylarını aldık. Sıradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Kabul İstanbul'da Bahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar pek çok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için de adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Tüm detaylar haberde.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Bir buçuk saat süren görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerinden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi meselesini de gündeme getirdi. Bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında en önemli başlıklardan birinin Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini söyledi. Türkiye'nin, AB'nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaatlerin gereği olduğunu hatırlattı. Türkiye önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Görüşmede bu konuda gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaret etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi ile 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31'e dikkat çekti. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade etti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Belçika Kraliçesi Matilde pazar günü Türkiye'ye kalabalık bir heyetle birlikte gelmişti. Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği ekonomik misyon ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında ekonomik misyon ziyareti düzenlenmiş. Bu misyona Kral Filip o dönem Veliaht Prens unvanıyla başkanlık ederken Kraliçe Matilde de Prenses unvanıyla eşlik etmişti.
0: Orta Doğu'daki gelişmelere dair yoğun telefon trafiği sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek. Hürmüz başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek.
3: Türkiye Orta Doğu'da barış inşa çabalarını sürdürüyor. Lider ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yoğun temaslar var. Tam bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar yolcusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette Katar'a düzenlenen saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ana başlıklar olacak. Fidan'ın Hürmüz'ün bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar bakımından kritik önemde olduğunu ifade etmesi bekleniyor. Ve İsrail'in bölgedeki istikrarı tehdit eden faaliyetleri, Fidan'ın müşterek çabaların güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun dikkatine taşınması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Yalnızca Gazze değil, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi de başlıklar arasında. Diğer yandan askeri ve savunma alanındaki işbirlikleri de ele alınacak. Türkiye'de düzenlenmesi beklenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. toplantısına yönelik hazırlıklar da yine Hakan Fidan'ın Katar ziyaretinde önemli başlıklar arasında.
0: ABD-İran arasındaki diplomasi trafiği tarafların teklifleri karşılıklı olarak reddetmesiyle bir kez

0: daha çıkmaza girdi. ABD'nin son teklifine karşı taleplerini ileten İran'a ABD Başkanı Donald Trump'tan negatif cevap geldi. İpler tekrar gerildi.
1: İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. Teklif reddedildi. İki taraf da rest çekti. Dünyanın gözü ABD-İran arasındaki müzakere sürecine bir kez daha çevrildi. İran medyasında ABD'nin teklifi Tahran'ın teslim olması olarak yorumlandı. Bu nedenle Tahran yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi. Tasnim haber ajansına göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 günlük süre içinde sona ermesi de talep edildi. ABD'nin savaş tazminatı ödemesi de istendi. Son olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin tanınması talepler arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump teklife cevabını sosyal medya hesabından verdi. Yaptığı paylaşımda "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez" dedi. Bir diğer paylaşımda İran'ın ABD'yi onayladığını söyledi. İran 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor ifadelerini kullandı. Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu. İran tarafı ise Trump'ın tepkisine karşı "hedefimiz Trump'ı memnun etmek değil" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin mantıksız taleplerde bulunmaya devam ettiğini belirtti. ABD'nin her türlü zaferi aradığı ve son 20 yıldır tüm sözleri tutmadığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin tek taraflı tutumunu eleştirdi. "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz" dedi. Görüşmeler tıkandı, askeri gerilim yeniden yükseldi. Restleşme ve tehditlerle petrol fiyatları fırladı. Al Cezire'ye göre Washington'un önünde iki kritik seçenek var. Bunlardan biri Hürmüz'ün kapalı kalmasını sağlayan Özgürlük Projesi'nin uzun süreli deniz operasyonu olması. İkinci senaryo ise İran'daki altyapı hedeflerine yönelik askeri saldırılar. Böyle bir adımın Tahran üzerinde baskıyı artırabileceği öngörülüyor. Ancak İran'ın da bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapılarını hedef alabileceğini, bunun küresel enerji fiyatlarını daha da artırabileceği düşünülüyor. Financial Times'a göre ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yüzlerce küçük, hızlı ve çevik teknesi ABD donanmasına kök söktürüyor. Haberde İran'ın filosunda hafif silahlı sürat motorlarından sofistike füze botlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu asimetrik güç olduğu belirtildi. Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın geleneksel donanmasının denizin dibini boyladığını iddia etse de küçük botlar asıl tehlike olabilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Trump'la İran'ın yanıtını görüştüğü ve savaşın henüz sona ermediğini söylediği ifade edildi. CBC News'e röportaj veren Netanyahu, İran'da saldırıların bitmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
2: "Bence çok şey başardık. Ancak İran'dan çıkarılması gereken nükleer malzeme hala mevcut olduğu için bu iş bitmedi." "I want to draw down to zero
1: the American..." Bir anlaşma olması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerekeceğini kaydetti.
2: "Askeri yöntemler hakkında konuşmayacağım. Ancak Başkan Trump bana "oraya girmek istiyorum" dedi. "Bunun için bir zaman çizelgesi vermeyeceğim. Ancak bu son derece önemli bir konu."
0: Ve ABD Başkanı Trump İran'la müzakereler hakkında yeni açıklamalar yaptı. Ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyledi. İran'ın gönderdiği son öneriyi aptalca olarak tanımladı. Bugün kabul edilmeyeceğini belirtti. Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Ateşkes anlaşmasının şu anda en zayıf anında olduğunu belirtti. İran'a saldırıların sürebileceğini ima etti. ABD Başkanı, İran'ın kendilerine gönderdiği son öneriden hiç memnun olmadığını dile getirdi. Bu öneride İran'ın nükleer silaha sahip olmayacakları taahhüdü yapmadığını aktardı. "Kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi" dedi. Trump ayrıca İran'daki nükleer tozu alabilecek sadece iki ülke bulunduğunu savundu. Bu ülkelerin ABD ile Çin olduğunu belirtti. İranlılar, "Bana çok net bir şekilde bu nükleer tozu almamız gerektiğini söyledi" dedi. ABD Başkanı bölgedeki Kürtler konusunda da eleştirilerde bulundu. İranlı göstericilere ulaştırılmak istedikleri silahlara değindi. Kürt grupların silahlara el koyması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Trump, onlar kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu sivil yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı fosfor bombalarıyla vurdu. 9 belde için daha evlerinizi hemen terk edin tehdidi savurdu. Hizbullah'ta saldırılara karşılık veriyor. Bir İsrail askeri daha öldü. İsrail Lübnan'ın güneyini vuruyor. Sınırdaki birçok bölgeyi havadan ve karadan bombardımana tuttu. 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail, kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibini de hedef aldı. 2 görevli yaralandı. Saldırıların boyutu giderek vahim bir hal alıyor. Nebatiye'de yoğun sivil nüfusa rağmen kullanımı yasak olan fosfor bombalarıyla saldırdığı görüntülerle belgelendi. Sivil halka yönelik tehditler de sürüyor. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan 9 belde için tahliye emri yayınlandı. Halk yine göçe zorlandı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Sınırdaki İsrail askeri noktalarını İHA'yla vurdular. Saldırıda 47 yaşındaki bir yedek başçavuş öldü. Böylece Mart ayından beri Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 18'e yükseldi. 3 İsrail askeri de yaralandı. İran'da casus avı sürüyor. Ülkenin en kritik uydu projelerini kripto para karşılığında CIA ve Mossad'a satan İrfan Şekkurzade isimli bir kişi idam edildi. İran basını Şekkurzade'nin idamına yönelik detayları paylaştı. Dosyadaki bilgilere göre ihanet ağı internette başladı. Sosyal medyadan Kanadalı sahte kimliğiyle yaklaşan bir Mossad subayıyla anlaşan sanık, kurumun en gizli proje detaylarını ve personel iletişim bilgilerini İsrail servisine sızdırdı. Bu kritik bilgilerin karşılığını ise izi sürülemeyen kripto paralarla tahsil etti. Şekkurzade'nin ihaneti bununla da sınırlı kalmadı. Doğrudan CIA'nın resmi internet sitesi üzerinden Amerikan istihbaratıyla da temasa geçen sanık, vereceği sırlar karşılığında Amerika vizesi ve pasaport talep etti ancak deşifre oldu. Daha sonra da CIA ve Mossad adına çalıştığını itiraf etti. Sanık yargı kararıyla idam edildi. Ve ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne 7 ayda düzenlediği saldırılarda İsrail ordusu 854 Filistinliyi şehit etti. Geride kalan Filistinlilerin hayat mücadelesi sürerken İsrail ablukasıyla zulüm sürüyor.
1: Gazze'de sivillere yönelik saldırılar ve abluka sürüyor. Şehitlerin sayısı ateşkese rağmen artarken Filistinlilerin yaşam mücadelesi ağırlaşıyor. Enkaz altında kalan şehitler için kısıtlı imkanlarla arama çalışmaları yapılıyor. Tüm ailesini kaybeden 40 yaşındaki Gazeli Mahmut enkaz altında bulunan 24 yakınının naaşını arıyor. İsrail'in iş makinelerinin girişine izin vermemesiyle çabası bilek gücüne dayanıyor.
3: Çıkardıklarımız ceset parçalarından ibaret olduğu için Sivil Savunma Müdürlüğü ve komşularla birlikte 14 kişiyi çıkardığımıza hükmettik. 500 metre öteden ceset topladık. Enkaz altında hala 24 cenaze var. Onları da çıkarıp rahat etmek istiyorum.
1: Mahmut aile ve akrabalarına karşı son görevini yerine getirebilmek için 5 katlı aile apartmanının enkazını kazıyor.
3: Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım? Kış geliyor, üzerlerine su geliyor, yaz geliyor, fareler, köpekler geliyor.
1: Öte yandan geride kalanlar her an İsrail saldırısıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ateşkese rağmen Megazi bölgesi hedef alındı. Saldırıda birçok Filistinli şehit oldu. İsrail 2 yıl aşkın süredir devam eden saldırılarda Gazze'de sağlık çalışanlarını da hedef almıştı. Uluslararası platformlarda tepki toplayan saldırılar için bir belgesel çekildi. BBC için hazırlanan ancak daha sonra kuruluşun yayımlamayı reddettiği Gazze saldırı altındaki doktorlar belgeseli İngiltere'de ödül aldı. BAFTA TV ödüllerinde en iyi güncel olaylar

0: yapımı ödülünü kazandı. Filistinlilere yönelik zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. Nablus'ta ağır hasta Filistinliyi taşıyan bir ambulans işgalci İsraillerin tacizine uğradı. Aracın önü kesildi. Ambulans hastaneye ulaşmakta güçlük çekti. Bölgedeki halka hukuk yoluyla da çifte standart uygulanıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 1993'te Filistin yönetimiyle imzalanan Oslo Anlaşması'nın iptali için kanun teklifinin görüşülmesini reddetti. Israel Haim gazetesinde yer alan habere göre sunulan kanun teklifinin İsrail Meclisi'ndeki yasama komitesinde ele alınması Netanyahu'nun talebiyle ertelendi.
1: Binlerce aktivist bir araya geliyor. Gazze ablukasını delmek için Libya'da buluşuyor. Aktivistler bu kez karadan Gazze'ye ilerleyecek. İsrail'in müdahalesiyle karşılaşan küresel somut filosunun ardından kara misyonu geliştirildi. İsrail ablukasını delmek için hareket eden somut kara misyonu Gazze'ye hareket etmek için Libya'da buluşuyor. Aktivist grubun içinde 50'ye yakın Türk de bulunuyor. Aktivistler Tunus'tan yola çıkan kafileyle birleşti. Yüzlerce kişi de Libya'nın Trablus kentine vardı. Buluşma esnasında büyük bir mutluluk yaşandı. Libya'ya ulaşan kafile için havai fişekler patlatıldı.

0: Efendim, bir yandan gözler bu hafta Çin'de olacak. ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyecek. Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le bir araya gelecek ve zirvede kritik konular ele alınacak. ABD Başkanı Trump Çin'e gideceğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı ziyareti doğruladı. Trump'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında Pekin'de olacağı belirtildi. Trump'ın ilk başkanlık dönemi olan 2017'den bu yana, yani tam 8,5 yıl sonra gerçekleşecek bu ilk liderler zirvesi küresel krizlerin gölgesinde yapılıyor. Ziyaret Nisan ayı başında planlanmıştı. Ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ertelenmişti. Görüşmenin bir numaralı gündemi yine Orta Doğu olacak. ABD basınına göre Trump, İran'la olan kanlı çatışmayı bitirecek bir anlaşma için Xi Jinping'e masada baskı yapacak. Çin liderinin ise bu süreçte bir kurtarıcı rolü üstlenerek küresel imajını güçlendirme fırsatını değerlendirmesi bekleniyor. Masadaki diğer dosyalarda en az savaş kadar sıcak. Washington'un tarife artışları ve teknolojik kısıtlamalarına karşı Pekin'in nadir toprak elementlerindeki ambargo kozunu kullanmasıyla büyüyen ticaret savaşı zirvede masaya yatırılacak. Ayrıca ABD'nin Tayvan'a onay verdiği büyük çaplı silah satışları da iki lider arasındaki en çetin pazarlıklardan biri olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmanın sona yaklaştığını düşündüğünü söylemesinin ardından müzakere konusunda yeni umut belirdi. Taraflar görüşmeler için yeşil ışık yaktı. Putin, Ukrayna ile üçüncü bir ülkede uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak üzere görüşebileceğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den açıklama geldi. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini belirtti. Putin'i biraz biz zorladık ve biz zaten uzun zamandır görüşmelere hazırlanıyorduk dedi. Şimdi uygun bir format bulmak lazım ifadelerini kullandı. Kremlin temsilcisi Yuri Ushakov, ABD'nin yakın bir zamanda görüşmeler için tekrar Moskova'ya geleceğini belirtti. Ushakov, Rusya'nın Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas'tan çekilmesi halinde savaşı sona erdirmeye hazır olduklarını vurguladı. Zelenski daha önce Moskova'nın bu şartını reddetmişti. Evet, koronavirüs sonrası ülkeleri tedirgin eden hanta virüslü geminin yolcuları tahliye edilerek ülkelerine gönderildi. Gemide bulunan yolcular ülkelerine ulaştıktan sonra da güvenlik gerekçesiyle karantinaya alındı. Testleri pozitif çıkan Fransız ve Amerikan yolculardan Fransa'da izole edilen hastanın durumu ağır.
1: Dünyayı saran pandemi korkusu sürerken hantavirüslü yolcular tahliye edildi. Ülkelerine gönderilen yolcuların durumu merak konusu. Amerikan ve Fransız yolcular arasında testi pozitif çıkanlar oldu.

0: Fransa testi pozitif çıkan hastayı karantinaya aldı. Durumunun kritik olduğu açıklandı. Amerikan bir yolcunun testinin hafif pozitif olduğu belirtildi. Bir diğer yolcunun hafif belirtiler gösterdiği aktarıldı. Yunanistan gelen yolcuyu Atina'da tedbiren karantina altına aldı. İrlanda'da da iki kişi için karantina uygulanıyor. Yolcular kıyıdan uzakta demirleyen gemiden tahliye edilmişlerdi. Süreçte askeri polis botları devreye gezdi. Yaklaşık 150 yolcu gemiye çıkan sağlık personelleri tarafından kontrol edildi. Liman ve havalimanı arasındaki transfer süresi kısa sürede tamamlandı. Yaklaşık 30 mürettebatsa gemiyi Hollanda'ya geri götürmek için gemide kaldı. Virüs için tedbirler artarken akıllara koronavirüs geldi. Sosyal medyada sosyal medya platformu X'te yıllar önce yapılan bir paylaşım dikkatleri çekti. 2022 yılında yapılan bir paylaşımda 2023 korona bitti, 2026 hantavirüs ifadeleri yer aldı. 2012 tarihinde bir sağlık etkinliğine katıldığı öne sürülen kullanıcının paylaşımı da dikkati çekti. Kullanıcı, "Bugün atölyeyi izlerken arkamdan duyduğum, gerçekten bir pandemi yaratmak istiyorsan hantavirüsü insanlara bulaşabilir hale getir" yazdı. Paylaşımların yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bunun tesadüf olmayacağını savundu. Bazı kullanıcılar komplo teorileri ortaya attı. Uzmanlarsa eski paylaşımın geleceği bilen bir kehanet olmadığını ifade ediyor. Benzer hesapların çok sayıda tahmin paylaşımı yapıp tutmayan gönderileri sildiğini ifade ediyor.
1: Hantavirüs vakası görülen gemideki 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde 3 Türk vatandaşı bulunuyordu. Sağlık Bakanlığı vatandaşların ambulans uçakla ülkeye getirildiğini açıkladı. Vatandaşların yakın takip ve izolasyon süreçleri başlatıldı. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişi de olduğu gibi bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır denildi. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide de herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmadığı belirtildi. Süreç bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 35. duruşması görüldü efendim. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı davada kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiaları mahkeme önünde tek tek değerlendiriliyor. Ekrem İmamoğlu ise casusluk davasının ilk duruşması nedeniyle bu celseye katılmadı. Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu iddiasıyla sanık olarak yer aldığı davanın 35. duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 77'si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı dosyada belediye kaynaklarının organize bir yapı aracılığıyla usulsüz şekilde kullanıldığı, ihalelere müdahale edildiği ve kamu zararına yol açıldığı iddiaları ele alınıyor. Duruşmaya görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediyesi Eski Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Eski Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Eski Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı. Ekrem İmamoğlu ise casusluk davasının ilk duruşması nedeniyle bu celseye katılmadı. Efendim, geçtiğimiz gün Silivri'de haftanın ilk günüydü. Bir duruşma davası vardı. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuklanan ve İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçlaması kapsamında haklarında açılan davada hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu da savunma yaptı ancak kendini savunmak yerine yine suçlamalarda bulundu. İddianame içinse hukuk cinayeti dedi.

0: Siyasal veya askeri casuslukla suçlanan 4 isim ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Günle avukatları hazır bulundu. Duruşmada CHP'den bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve sanıkların aileleri de izleyici olarak yer aldı. Duruşma salonu çevresiyle içinde jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Duruşmada önce tutuklu sanık Hüseyin Gün savunmasını yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Ülkem aleyhine asla casusluk yapmadım ve kimseye de casusluk iftirası atmadım dedi. Gün savunmasında iddiaların aksine FETÖ'yle mücadeleye destek verdiğini iddia etti. Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ı manevi annesi Seher Alaçam'ın vasıtasıyla tanıdığını, Ekrem İmamoğlu'nu ise İBB Başkanı olarak seçildikten 1,5 ay sonra manevi annesinin yönlendirmesiyle Saraçhane'deki binaya yaptıkları nezaket ziyareti sırasında hayatında sadece bir defa gördüğünü iddia etti. Necati Özkan'la iletişimde olduğunu ise kabul etti. Manevi annem benden rica etti diye yurt dışında ortağı olduğum PQ isimli şirketin teknik elemanlarına açık kaynak verilerine dayalı ücretsiz bir sosyal medya analizi yaptırdım. Başka bir şey yok dedi. Hiçbir şekilde İBB veri tabanını kopyalamadım. Çalışanlarıma Amerika'da böyle bir talimat vermedim. Sisteme izinsiz müdahalede bulunmadım dedi. Tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ve Ekrem İmamoğlu, duruşmada onun da savunması alındı. Hakkında açılan diğer davalarda olduğu gibi yaptı savunmasını. İddianamenin tümüyle boş olduğunu söyledi. Davaların siyasi olduğu iddiasında bulundu. Kendini bir mücadelenin içinde gördüğünü söyledi. Türkiye tarihinin demokrasi ve adalet adına en büyük muhalefet mücadelesi Silivri'de verilmektedir dedi. İmamoğlu hakkındaki iddialara cevap vermek yerine işi yine şova döktü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası için yine darbe dedi. Uydurma belgeler ve delilsiz beyanlar iddiasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2019-2025 yılları olduğu belirtiliyor. İddianamede Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı ifade ediliyor. İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın siyasal casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
1: Özgür Özel AK Parti'ye siyasi rüşvet mi teklif ediyor? Rüşvet, yolsuzluk ve mutlak mutlan soruşturmalarında oklar Özgür Özel'i işaret etmeye başlayınca iktidarla uzlaşma yolları aradığına yönelik sinyaller vermeye başladı efendim. Bunlardan biri seçimleri iktidarın istediği biçimde öne almak. İşte detaylar.
2: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
3: Çok değil, sadece bir ay önce CHP hem de meclisin huzurunda Özgür Özel'in makam aracındaki VIP yenilemeyi yalanlıyordu. Ancak belinde havluyla bir CHP fenomenine dönüşen Özkan Yalım konuşmaya başlayınca yelkenler düştü. Özgür Özel Mercedes'indeki konforu Uşaklılara borçlu olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
4: Aman abi, aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı, hani şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirimi var. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devlet.

0: Şimdi bu cebinden alınır öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
1: Oysa Özkan Yalın tam aksini iddia ediyor. Özgür Özel lüks aracını 170 bin dolar masrafla ultra lüks seviyeye çekmek için bizzat işi Uşaklılara havale etmiş. Yani talimat Özgür Özel'den. Bu satırlar Özkan Yalım'ın ifadesinden.
2: Benim makam şoförüm olan Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü olan Mehmet isimli şahıs zaten birbirlerini tanımaktadırlar. Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet isimli şahısla konuştuklarını, Mehmet isimli şahsın bana iletmek üzere kendisine, "Genel Başkanım Özgür Özel, kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerini Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti."
1: Cendere daralıyor. Oklar Özgür Özel'i gösteriyor. Hepsi üst üste geldi. Sadece Uşak değil, Antalya'da da İbre Özgür Özel'in aleyhine döndü. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek zaten itirafçı. Babasının da etkin pişmanlık ifadesi başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.
3: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
1: Oğlu Özgür Özel'in bahçe duvarına koyduğu 1 milyon avrodan bahsetmişti. Muhittin Böcek'in neyi itiraf edeceğini Özgür Özel tüm Türkiye ile birlikte öğrenme fırsatı yakalayabilir.
4: Eve yaklaşınca Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı poşet içinde evin bahçe duvarının üzerine koymam talimatını verdi.
1: Özgür Özel kendini sıkışmış hissediyor olmalı. Yeni iddialar mutlak butlan dosyasına girdi. Ancak süreç istifasına bile kapı aralayabilir. Buna engel olmak için siyasi tavizler vermeye yakın görünüyor. Genel seçime aylar kala öne alınmış bir seçim öneriyor. Tarih Ekim 2027.
0: Ben 2027 Ekim'inde bir seçime niyetlenebileceklerini sezdiğimi söyledim. Ama şimdi böyle hiç evirmeden çevirmeden söyleyeyim. Bu anketler bu durumda, atmosfer bu durumda, sokak bu durumdayken bana dese ki o günler geldiğinde seçim yapalım, gel yapalım der. Şimdi yani o yüzden 2027 Ekim'de hesapları bize güvenip yapmasınlar. Ama ben bugünkü gibi bir tablo olsa partime bütün verileri önüne koyayım. Arkadaşlar bu seçimi yaparsak iktidara geliyoruz, ne diyorsunuz derim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için önünde iki yol var. Birincisi anayasa değişikliği. İkincisi meclisin kendini feshederek seçim tarihini biraz öne alması. Özgür Özel bu ikinci ihtimalde ayak diremeyeceğini vaat ediyor. Hatta ek olarak Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde rövanşist davranmayacağının da güvencesini veriyor.
0: Aileye sesleniyor. Birileri babanızı 23 yılın sonunda artısıyla eksisiyle falan filan seçim kaybeder, önceki cumhurbaşkanımız olurdu. Şimdi bir darbe girişimine girildi, çıkıldı. O yüzden herkes aklını başına alsın. Çok büyük bir tehlike var.
1: İmamoğlu için benzer tekliflerde bulunmayan Özgür Özel kendisi için her şeyi düşünmüş görünüyor. Ama tek şartı var. Bu şart Akın Gürley'in günah keçisi ilan edilmesi. Onu karalamaya yönelik ifadelerinin hepsinin temelinde de işte bu plan yatıyor olabilir.
3: Akın! Sert kayaya çarptın oğlum!
5: Halk TV'de önce ekran yüzleri, ardından da kamera arkasındaki basın emekçileri istifa ediyor. Peki istifaların fitilini ateşleyen ne oldu? Gösterilen sebeplerin altında yatan gerçek faktör ne? Ayrıntılara bakalım.
6: Sevgili izleyiciler, ben bu akşam Halk TV ekranlarından son kez sizlere sesleniyorum. Veda ediyorum diyelim. Bir karar aldım, ayrılma kararı.
1: Halk TV'de istifa depremi yaşanıyor. Ekran yüzleri Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler Ozan ve en sonda Gözde Şeker peş peşe ayrıldı. Sadece kamera önünden değil, kamera arkasından da ayrılanlar var.
6: Bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Bu haftalık yarın da ana haberde saat 18'de buluşalım. Ben karşınızda olacağım ve bu benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak. Yarın görüşmek üzere.
1: Önce Seda Selek istifa etti. Haklı gerekçelerim var dedi. Patron Cafer Mahiroğlu'nu eleştirdi.
7: İstifamın sebebi sadece Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın yol açtığı adaletsizlik ve nobranlıktır. Gazeteciliğin değersizleştirilmesidir.
1: Sorel Dağıstanlı sosyal medyasında Seda Selek'le fotoğraf paylaştığı için ekran

0: yaşamaya mahkum etme ve mobbing değil. Halk TV emekçileri bunların yanı sıra inanmadıkları ve gerçek olmadığını bildikleri sözlü haberleri yapmaya da zorlanıyor.
1: Ancak Seda Selek ve Buket Güler Ozan ısrarla konunun editoryal bağımsızlık olmadığını iddia ediyorlar.
2: Halk TV'de iddia ettiğiniz gibi editoryal baskı ve müdahaleler olsaydı ne ben ne de arkadaşlarım bunu kabul ederdik.
3: Yıllarca editoryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
1: Tüm bu tartışma ve iddialarını üzerine kanalın sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu da bir açıklama yaptı ve kumpas iddiasında bulundu.
4: Üzücü olan bu operasyona arkadaşlarımızın da katılması. Neyin içinde olduklarını bildiklerine emin değilim. Ama emek sömürüsü konusunda söyleyeceklerim var. İddialar gerçeği yansıtmıyor. Zaten niyetle gerçekleri konuşmak değil anladığım kadarıyla. Ayrılan arkadaşlar, geleceğimize hizmet eden bir bilim insanının, hayat kurtaran bir doktorun, çocuklarımızı yetiştiren profesörlerin aldığı maaşı alıyorlardı.
1: Cafer Mahiroğlu'na cevap Seda Selek'ten geldi. 2 senedir zam yapılmadığını, 212 basın sigortası yapılmamasını, ekran kıyafetleri için sponsorluk taleplerinin görmezden gelindiğini, çalışma barışını bozan ücret politikalarından yakındı.
2: Cafer Mahiroğlu, ben de hodri meydan diyorum. Yayınlayın bordroları ki herkes görsün ücret adaletsizliğini.
1: Halk TV'deki huzursuzluğun tek sebebi söylendiği gibi ücret politikası mı? Eğer öyleyse CHP'de meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve ahlak skandalları Mahiroğlu'na akan musluğu kesmiş olabilir. Cafer Mahiroğlu, Halk TV'de zafiyet algısı yaratarak CHP Genel Merkezi'ni paniğe sevk etmeyi de amaçlıyor olabilir. Propaganda makinesinden mahrum kalmak istemeyen Özgür Özel'in kesenin ağzını açmasını umuyordur. Hatta belki de CHP içindeki bir klik Mahiroğlu'nu Halk TV'den el çektirmeye çalışıyor bile olabilir. Filler tepişirken çimenler ezilir. Anlaşılan o ki bu krizin çimeni de Halk TV emekçileri.
5: Beylikdüzü'nde bir otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 3 tutuklu sanık için müebbet karar verildi.
6: Katil zanlıları için hesap vakti geldi. Adalet yerini buldu. Gazeteci Muharrem Can Kurtuluş 14 Aralık 2024'te Beylikdüzü'nde uğradığı silahlı saldırıda can vermişti. Zanlılar için yargı süreci nihayete erdi. 3 tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
7: Karardan tabii ki yani memnunuz. Ama işte baba yüreği o memnuniyeti hiçbir zaman için kabul etmeyebilir. Çünkü ben 28 yaşındaki oğlumu kendi elimle toprağa verdim. O yönden yani biraz ister istemez yüreğimize su serpti diyelim. 3 sanık da müebbet hapis aldı. İndirimleri de yok çok şükür yani o yönden. Zaten şeye de kanunlara da güveniyorduk.
6: Beylikdüzü'nde bir otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esası ilişkin mütalasını açıklamıştı. Mütalada tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Atakan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti. 5. duruşma Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 3'ü tutuklu 4 sanıkla taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Atakan Gökmen mütalaya karşı savunmasında "Ben mütalaya katılmıyorum. O gün sarhoştum. Kendimde değildim. O an kardeşim dövülüyordu. Elime silah gelince böyle bir olay yaşandı. Çok pişmanım. Asla böyle bir şey olsun istemezdim. Asla 3 kişi saldırmadık. Asilcan sadece seyretti. Sonkan da asla kavgaya bulaşmadı" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras da mütalaya katılmadıklarını söyleyerek beraat talebinde bulundu. Avukat beyanları sonrası son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını dile getirdi.
8: Şimdi her 3 sanık yargılamanın tüm aşamalarında yargılamayı manipüle etmeye çalıştılar. Maddi hakikati gizlemeye yönelik yalan savunmalarda bulundular. Özellikle de Muharrem Can'ı suçlayamaya yönelik deliller üretmeye çalıştılar. Biz bu delilleri çürüttük. Yani tanık Mine'nin beyanlarıyla çürüttük.
6: Ve duruşmada karar çıktı. Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Atakan Gökmen ve Asilcan Aras kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası

0: sıra çarptırıldı. Tutuksuz sanık daha keskinse beraat etti.
1: Mahkemenin kararı teknik anlamda ve hukuki anlamda beklediğimiz bir karardı. Yani teknik anlamda ağırlaştırılmış müebbet verilmesinin şartları yoktu. Dosya kapsamındaki deliller dikkate alındığı zaman en yüksek ceza müebbet hapis cezasıydı ki mahkeme her üç tane de müebbet hapis cezasını vermiş oldu. Ve bu ceza kadar en az daha önemli olan bir husus daha var. Mahkemenin burada taktiği indirim hakkını kullanmamış olması çok önemliydi.
2: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi efendim ve bu operasyonlar kapsamında 108 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Açıklamaya bakalım hemen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışıyorlar. Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir mesajını yayınladı Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin. Gaziantep'te kız arkadaşıyla birlikte ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı şahsın polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı efendim. Olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı. Bakalım.
3: Pompalı tüfekle polise ateş etti. Kız arkadaşıyla birlikte taksi şoförünü rehin aldı.
4: Taksi çağırdı. Ben de gittim orada olay yerine. Zaten orada da kardeşine sıkmıştı arkadaş.
3: Gaziantep'te taksi şoförü Ramazan Yıldırım sıradan bir yolcu almaya gittiğini sanıyordu. Ama kendisini dehşetin ortasında buldu. Silahlı saldırgan onu rehin alarak kaçmaya başladı.
4: Orada polislerle bir araya silah çektiler. Kendi yanındaki bayanı polise siper edince silahı ben kaçacaktım bıraktırmadı. Silahı bana doğrulttu.
3: Taksiyle kaçmaya çalışan saldırgan yol boyunca rastladığı her polise ateş etti.
4: Ondan sonra hareket ettik. 5. kilometrede polis otosuna sıktı. 2-3 el. Bir 10-15 kilometre gittikten sonra yine polis otosuna sıktı.
3: Saldırgan şoför Yıldırım'ı da ölümle tehdit etti.
4: Yolda beni bir sürü tehdit etti. Kafama silah dayadı. Sıkacağını söyledi. Ben hep kafamda şu vardı. Bir an önce ben bunu etkisiz hale getirmeliyim. Yani polislerden önce ben yapmalıyım dedim.
3: Uzun süren kovalamanın ardından taksi polisin yolu kestiği noktaya geldi.
4: En son UNSEV Kaleciler Sitesi'nin orada polisler yolu kesmişlerdi işte. Bir sürü polis vardı. Hepsi avya ateş ediyordu. Ben o arada yakın mesafede polise birine ateş etmek üzereydi tam.
3: İşte o an taksici Ramazan Yıldırım vurulma pahasına müdahale etti.
4: Arka camdan silahı çıkartmıştı. Buradan polisler ateş ediyor yakın mesafede. Ben burada iki elimle atıldım. Silahı kaptım. Silahı kapınçık polise değmesini engelledim. Engelledikten sonra silahı arkaya çekti.
3: Saldırgan silahını kurtarsa da Yıldırım pes etmedi. Silahı elinden alınan saldırgan kısa sürede polisler tarafından gözaltına alındı. Müdahale sırasında eli parçalanan kahraman şoförün tek bir tesellisi vardı.
4: Hiçbir Türk polisine zarar gelmediği için Rabbime bin kere şükürler olsun.
3: Taksiciyi rehin alıp polise ateş eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii kurban pazarlarında da hareketlilik başladı. İşin uzmanları ise küpesiz ve veteriner kontrolünden geçmemiş hayvanlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca kurbanlıkların yaşı ve sağlık durumu da çok önemli efendim. Peki ya sağlıklı hayvan nasıl anlaşılır?
3: Yıl olduğu gibi bu yılda en çok merak edilen kurbanlıkların fiyatları oldu.
5: Fiyat şu anda piyasada 380 ile 430 arasında fiyat var.
6: Canlı olarak.
5: Canlı olarak.

0: kantarın üzerine gidiliyor.
1: Moderatör sabahı bu haberle noktaladık efendim. Bizden sonra Elif Akkaya Kutar analiz sentezle karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları,

sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

Romülüslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü, diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: yapmamızı istedi. Birlikte yapalım mı?
1: Canım şimdi teyzenle konuşuyorum, görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım. Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
2: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceği hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
3: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkayakuter, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Ankara gündemi diyeceğiz ama öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir konuğu vardı. Belçika Kraliçesi Matilde kabul etti. Kabul İstanbul'da gerçekleşti, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ikili görüşmeler, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular elbette ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerinin savunma sanayide, enerjiden tarıma birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunun altını çizdiği ilişkileri geliştirmek için adımlar atılmaya devam edilecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, bir hanta virüs testi daha ne yazık ki pozitif çıktı. İspanya'da karantinada tutuluyordu. Hanta virüsü vakalarının tespit edildiği geminin tahliye edilerek Madrid'e getirilmesinin ardından 14 İspanyol yolcudan birinin daha testi ne yazık ki pozitif çıktı. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne anlaşma resti. Trump, İran'la ateşkes son derece zayıf ifadesini kullandı. Son açıklaması ne yazık ki yine olumsuza döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünün altını çizdi. Hatırlayacaksınız, 4 Mayıs'ta karar almış, özgürlük projesinin detaylarını paylaşmış. 6 Mayıs'ta da durdurmuştu ancak yeniden başlatmayı düşündüğünü belirtti Trump. Bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak ifadesini kullandı. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmasına rest geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu maddelerle ilgili. Suudi Petrol Şirketi'nden uyarı, haftada 100 milyon varil kayıp yaşanıyor diyor. Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Suudi Aramco'nun verdiği, paylaştığı bir bilgi. CEO'nun paylaştığı bilgiye göre Hürmüz Boğazı kapalı olduğu her hafta küresel petrol piyasaları 100 milyon varil kaybediyor ve bu durum Orta Doğu Savaşı'nı şimdiye kadarki en önemli arz kesintisi haline getiren arz kıtlığı daha da kötüleşiyor ki dün de paylaşmıştık Moody's'in, Fitch'in ve Goldman Sachs'ın petrol fiyatlarına ilişkin Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça olabilecek senaryolarla ilgili paylaşımları, öngörüleri vardı. Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı. 15.133 puanla kapandı. Tüm zamanların en yüksek kapanışıydı, günlük kapanışıydı. %0,93 değer kazanan hisseler arasında bankacılık endeksi var. Holding endeksi %0,52 değer kaybetti. Aslında sektör endeksleri arasında tabii bankacılık önemli ama en çok kazandıran %3,82 ile madencilik oldu. En fazla kaybettirense %1,65 ile inşaat oldu. Dünyanın en değerli 10 şirketi savaşta 4.2 trilyon dolar büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana dünyanın en değerli 10 şirketinin toplam piyasa değeri %16,69 ve 4 trilyon 183 milyar dolara artışla 29 trilyon 240 milyar dolara ulaştı ki bu şirketler hangileri en fazla en değerli şirket hangisi, bunları ilerleyen saatlerde hem konuklarımızla değerlendireceğiz hem de Cihat Çelik'in hazırladığı ledlerle sizlerle paylaşacağız diyelim. Daha fazla bekletmeden Ankara'ya gidelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akkayakuçar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Hemen başlayalım. Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Aslında İstanbul'da ağırladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın dedim ama Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi ile bir araya geldi. İsterseniz oradaki detaylarla başlayalım. Buyurun.
1: Şimdi Belçika Kraliçesi Matilde'yi beraberindeki ekonomik heyetle beraber, ekonomi heyetiyle beraber Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştu. İlk olarak Emine Erdoğan'la beraber bir gezi yaptılar Matilde, Kraliçe Matilde. Daha sonrasında da Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Tabii beraberindeki heyette dün de söylemiştik önemli isimler vardı. Yani gerek Dışişleri Bakanı olsun, gerek Ticaret Bakanı olsun, gerek Dış Ticaret Bakanı olsun. Türkiye'de mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiler. Heyetler arası görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Matilde'nin görüşmesi önemliydi. Bu görüşmelerde genel olarak Türkiye ve Belçika arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doları aşması üzerine yapılabilecek olan çalışmalar, atılabilecek olan adımlar aslında bakarsanız değerlendirildi. Gayet pozitif bir ziyaret ve pozitif toplantıların yapıldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde İki ülke arasında imzalanacak yeni anlaşmalar varsa o anlaşmaların da aslında bakarsanız temelleri bu ziyarette atılmış oldu. Matilde'nin ilk Türkiye ziyareti değil aslında bakarsanız bundan yaklaşık 10-12 yıl öncesinde yine Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti Matilde. Ancak o zaman Belçika Kraliçesi unvanıyla değil bu kez Prensesi unvanıyla gelmişti. Yani kraliçe olarak aslında ilk ziyareti Matilde'nin bu ziyareti ve gayet verimli bir ziyaret olduğunu da söyleyebiliriz. Heyetler arası görüşmeler, baş başa görüşmeler ve yapılan birebir toplantılarda gayet önemli adımların atılabileceği yönünde taraflar mutabık kaldılar. İlgili bakanlar birbirlerinin mevkidaşlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerde de bu pozitif havayı bizzat gördüklerini daha sonrasında kamuoyuyla paylaştılar. Önümüzdeki süreçte özellikle Türkiye ve Belçika arasındaki işbirliği anlaşmalarının ivme kazanacağı bir sürece gireceğimizi söyleyebilirim. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek gündemi İstanbul'daki bu kabul değildi. Kabulün hemen ardından da başkent Ankara'ya geçti. Ankara'da Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı Elif Hakkaya Kutar. Orada da özellikle verdiği mesajlara baktığımızda Türkiye ve Türkiye'deki devam eden yargı süreçleriyle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönelttiği eleştirilere yönelik bazı cevapları vardı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yargı önünde herkesin eşit olduğunu bir kez daha vurguladı. Diğer taraftan da özellikle idarecilerle, kamu idarecileriyle vatandaşlar arasındaki köprülere bir kez daha dikkati çekti ve bu köprülerin asla yıkılmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle kamu idarecilerinin vatandaşlarla kurdukları iletişim diline dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii söz konusu yargı olduğu zaman değişmeyen bir gündem maddemiz var. Sivil anayasa çalışmaları. O sivil anayasa çalışmalarıyla alakalı da Türkiye'nin yeni sivil bir anayasaya duyduğu ihtiyacı bir kez daha hatırlattı Erdoğan burada yaptığı konuşmada. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oldukça yoğun bir mesai günü. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programına iştirak edecek. Daha sonrasında da AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak Elif Hakkaya Kutar.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm programını aldıktan sonra devam edelim. Şimdi CHP'de MYK toplantısında gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın geleceğiydi. Bir süredir genel merkezde arasında gerilim vardı. Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Daha fazla detayı da sizden alalım, buyurun.
1: Şimdi Burcu Köksal'la genel merkez arasındaki gerilim aslında bakarsanız Özgür Özel tarafından çok daha öncesinde pek çok kez dile getirilen başlıklardan bir tanesiydi. Hatta CHP genel merkezine yaptığı açıklamalara şöyle hafif hatırlatacak olursak diyor ki genel merkez ya bizim genel başkanımız mesaj atıyor ama Burcu Köksal o mesajlara dahi cevap atmıyor. İşte Özgür Özel Burcu Köksal'ı arıyor ancak Burcu Köksal herhangi bir şekilde Özgür Özel'e geri dönmüyor. Yani aslında Burcu Köksal çok daha öncesinde CHP genel merkeziyle Özgür Özel arasındaki bağları kopartmış durumda. Çünkü baktığınızda sosyal medyada gayet aktif kendisi yani yaptığı paylaşımlarla beraber ancak CHP Genel Merkezi'ne ve Özgür Özel'e kapıyı kapatmış durumdaydı. Bu yüzden de bir ihraç noktasında adım atılması bekleniyordu. Çeşitli dedikodular da var zaten siyaset

0: Burcu Köksal'la alakalı. O konularda netlik kazanacak önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Belki de daha bugün netlik kazanması da muhtemel başlıklar arasında. Bu kadar da üstü kapalı konuşmaya gerek yok. Zaten herkes yüksek ihtimalle bir yerlerde okumuştur. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Uzun süredir aslında bakarsanız iddialardan bir tanesiydi. Bugün itibariyle bu konuda netlik kazanacaktır diye düşünüyorum. Ya da önümüzdeki birkaç gün içerisinde biraz daha netlik kazanacaktır. Dün MYK toplantısında Burcu Köksal'ın ihracına ilişkin bir karar çıktı. Toplantı sonrasında kameraların karşısında geçen Zeynel Emre hatta çok yüksek tonda eleştirerek Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği bilgisini paylaştı. Daha sonrasında da yani bu açıklamadan biraz zaman geçtikten sonra Burcu Köksal cephesinden bir hamle geldi. CHP Genel Merkezi'nin beklentisi Burcu Köksal'ın disiplin kurulu kararını beklemesi şeklindeydi. Ancak Burcu Köksal bu disiplin kurulu kararını beklemedi. E-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti. Önümüzdeki günlerde bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Çok yüksek ihtimalle bir dedikodu dönüyor siyaset kulislerinde. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde bir dedikodu dönüyor. Ama altını çizelim, bunların hepsi birer dedikodu. Ne zamanki somutluk kazanır o zaman daha net bir şekilde yorum yapılabilir bu mevzu üzerine. Hatta CHP cephesine bakarsanız Burcu Köksal'a bugün rozet takılabileceği söyleniyordu. AK Parti genel seçim il başkanları toplantısında. Ancak AK Parti cephesinden bu konuyla alakalı resmi bir açıklama olmadığında bir kez daha belirtelim Elif Akkayoktar.
1: Evet, Burcu Köksal'dan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, hatta gelini Zuhal Böcek itirafçı oldu. Hem onun detaylarını isteyeceğim, aynı zamanda İzmir'de de Buca Belediyesi önünde eylem vardı. O eylemin detaylarını da alalım Mustafa Daş'tan, buyurun.
0: Şimdi CHP ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik biliyorsunuz bir yolsuzluk soruşturması vardı. O yolsuzluk soruşturması sonrasında devam eden soruşturmalarla alakalı Muhittin Böcek'in ifadesine başvurulmak üzere bir süreç başlatılmıştı. Ve devam eden soruşturmalar kapsamında Muhittin Böcek'in oğlu, gelini yine gözaltına alınmıştı. Şimdi burada her geçen gün aslına bakarsanız tablonun biraz daha netleştiği bir süreç içerisindeyiz. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek itirafçı oldular. Bu itirafçı olmaktan kasıt aslına bakarsanız 38. Olağan Kurultay'dı. Yani Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na galip geldiği kurultaydı. Şimdi çok fazla kurultay oldu. Süreç biraz uzadı. Süreç uzayınca da ister istemez vatandaşlar, izleyiciler bazı detayları unutabilirler. O detayları tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. 38. Olağan Kurultay. Nedir o 38. Kurultay? 38. Kurultay'da iddia şu ki, yaygının iddiası şu ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel Genel Başkan seçilebilmek için, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük kurabilmek için bazı partililer, ki mesela onlardan bir tanesi işte Ekrem İmamoğlu ve yine bazı ismi geçen CHP'liler var, delegelere oy karşılığında delegelerin oyunu satın almışlar. İddiamız buydu. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ve gelininin İtirafçı olduğu mevzuda ve kamuoyunda merak ettiği mevzu zaten bu mevzu. Yani Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve oğlu, işte kızı, gelini, her neyse, orada ilişkiler iyice birbirinin içerisine girdi. Ben de bütün bir aileyi saydım herhalde. İtirafçı oldular. Ne yapacaklar, ne edecekler? Artık bundan sonraki süreçte o kurultayla alakalı detayları biraz daha netleştirmiş olacaklar bundan sonraki süreçte. Diğer taraftan İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi önünde de bir eylem gerçekleşti Elif Akkayakuçar. Belediye çalışanları 7 aydır toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını alamadıklarını söylüyorlar. 7 aydır, bakın dile kolay, toplu iş sözleşmesi imzalanalı. Tam işte aradan geçen süreçte herhangi bir şekilde Buca Belediyesi çalışanları oradaki haklarını alamamışlar. Şimdi belediye yönetimini isyan ediyorlar tabii ki ister istemez orada. Ve önümüzdeki günlerde de bu isyanlar devam edecek gibi görünüyor. Çünkü belediyeden de herhangi bir şekilde bu işçilerin haklarını ödemek için bir adım atılıyor mu sorusunun cevabı hayır. Yani herhangi bir adım da gelmedi. Memurlar haklarını alana kadar eylemlerini süreceğini de açıkladılar. Bakalım, ümit ediyoruz ki en kısa sürede buradaki mağduriyet giderilir.
1: Evet, biraz önce başlıklarda da aktardık. Mustafa Daş'tan hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler olmuştu. Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinde daha test pozitif çıktı ne yazık ki. Tabii tekrar bir pandemi olur mu, küresel bir pandemi olur mu tedirginliği yaşanıyor.
0: Şimdi sevindirici olan kısmı var. Sevindirici olan kısmıyla aslında bakarsanız başlayalım biz bu hantavirüs konusuna. Nedir? Mesela orada Türk vatandaşları vardı. O Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildiler hafta sonu itibariyle. Şimdi Türkiye'de acaba ya vatandaşlarımızda bir herhangi bir virüs var mı, hastalık var mı sorusu akıllarda. Tabii ister istemez biz de endişeliyiz. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü koronavirüs de biliyorsunuz önce bir vatandaşımızda görülmüştü. Daha sonrasında da bir anda dalga dalga yayılmaya başlamıştı. Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerine doğru Türkiye'de karantina altındaki 3 yolcuyla alakalı bilgileri paylaştı ve herhangi bir şekilde testlerinin pozitife dönmediğini, yani hastalık bulunmadığını söyledi. Bu bizim için sevindirici bir şey. Yani hem vatandaşlarımız adına sevindirici bir şey, hem ülkemiz adına sevindirici bir şey. Yani şu an için Türkiye'de böyle bir risk bulunmuyor. O gemide bulunan 3 Türk vatandaşının sağlık durumları gayet iyi. Orada herhangi bir problem yok, bir sıkıntı yok. Sadece tedbir amacıyla şu anda karantinadalar ve karantina süreci bittiklerinde de zaten bundan sonra normal hayatlarına aynı şekilde devam edecekler. Ama diğer taraftan dünya için bir alarm var mı? Evet, dünya için bir alarm süreci var. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü ve doktorların bakış açısıyla bir alarm değil aslında bakarsanız. Yani Dünya Sağlık Örgütü herhangi bir salgın riski bulunmadığını zaten belirtiyor. Ya da Türkiye'de konuştuğunuz doktorlar da bu noktada çok net bir şekilde yani bunun Türkiye için şu anda bir tehlikesi yok, bir tehdidi yok, insanlık adına bir tehlikesi, bir tehdidi yok diyebiliyorlar. Çünkü çok izole bir noktada, bir gemide biliyorsunuz yaşanmıştı. Daha sonrasında da zaten hemen ilk müdahaleler gerçekleşti. Artık son aşamasındayız yani o müdahale aşamasının. Ama 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı. Şimdi bu acaba gizli herhangi bir vaka var mıydı yok muydu sorusunu da akıllara getiriyor. Yani yakalanamayan bir vaka var mıydı yok muydu sorusunu akıllara getiriyor. Önümüzdeki günlerde yani şu an için kuluçka evresinde olan önümüzdeki günlerde çıkacak acaba bir vaka var mı diye tekrar akıllara soru işaretini getiriyor. Dünya tekrar bir pandeminin eşiğine gelecek mi sorusunu çokça akıllara getiriyor. Yani çünkü dünyada bir COVID-19 salgını, bir COVID-19 travması atlattık biz. Hani sizin de yayınlarımızda çok fazla bahsettik, konuştuk. Daha öncesinde de yine yayınlarda çok fazla bu konuyla alakalı uyarılarda bulunmuştuk. Biliyorsunuz bir anda dünya COVID-19, yani Eylül ayından Ocak, Şubat ayına geldiğimizde dünya tamamen kapanmış hale gelmişti. Böyle bir tehlike, böyle bir risk var mı? İzleyenlerimizin, dinleyenlerimizin içini rahatlatalım. Travmalar canlı ama böyle bir risk şu anda görünmüyor. Durum kontrol altında. Durum kontrol altında olduğu için de herhangi bir problem, bir sıkıntı yok. O yüzden COVID-19 travmalarını tekrar sandıktan çıkartmaya ihtiyacımız yok. Tabii ki tedbirli olacağız. Tabii ki kendi önlemlerimizi alacağız. Nedir bu tedbirli olmak, önlem almaktan mevzumuz? İşte COVID-19'un bizim hayatımıza getirdiği bazı alışkanlıklar vardı. Sosyal mesafe. Sosyal mesafeyi çok unutuyoruz artık dışarıda. Bu yüzden mesela grip vakaları bu kadar çok artıyor bir anda. Diğer taraftan ortak kullanım alanlarının bol bol havalandırılması mevzusu yine önemli mevzulardan bir tanesi. Ne yazık ki COVID-19 pandemisi bittikten sonra belki de ilk unutulan şeylerden birisi bu oldu. Mesela bazı AVM'lerde gerçekten havalandırmalarda falan çok büyük sorunlar, çok büyük problemler var. Siz İstanbulluların hafta sonu belki Boğaz'a inmek gibi bir şansı var ama Ankara'nın %80 nüfusu AVM'lere gidiyor hafta sonu içerisinde. Mesela çok büyük problem yaşıyor Ankaralılar bu yüzden. Diğer taraftan tabii ki yine kişisel hijyenimize de olabildiğince en önemli dikkati sunmamız gerekiyor. Hantavirüsle alakalı bir sıkıntı yok, bir problem yok. Tekrar hatırlatayım. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye getirilen 3 vakada hiçbir sorun yok. Bunlar vaka değil zaten, özür dilerim. Onu da altını çizelim. Bunlar vaka değil. 3 tane vatandaşımız vardı. O gemide bunlar getirildiler ve testleri negatif. Yani bunlar hasta değil. Sadece tedbir amacıyla karantinada tutuluyorlar. Diğer taraftan dünya çapında da şu anda bütün önlemler alınıyor. Türkiye'de de o önlemlerin kat be kat daha fazlası alınıyor. Bu noktada da herkesin gönlü ferah olsun.

0: Evet. Devam edelim şimdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği bu sefer Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail'den bahsetmiyorum. Gazze'den bahsediyorum. 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridinde İsrail'in düzenlediği haince saldırılarda ateşkese rağmen 854 Filistinli şehit oldu. Geriye kalan Filistinlilerin de hayat mücadelesi her anlamda devam ediyor. İsrail ablukasını kırmak isteyen işte Sumut filosu var. Aynı zamanda binlerce aktivist de bu kez karadan Libya'da buluşacaklar ve karadan Gazze'ye ilerleyecekler Mustafa Daş'tan.
1: Şimdi insanlık bir taraftan denizden Gazze'ye doğru gidiyor, diğer taraftan karadan Gazze'ye doğru gidiyor. Yani insanlık ayağa kalkıyor ama ne yazık ki yavaş ayağa kalkıyor. Hani bugüne kadarki eleştirilerimizi de bir yerde unutmayalım. Ne yazık ki yavaş ayağa kalktık. Yani bakın kaç yıldır devam eden bir soykırımdan bahsediyoruz. Kaç yıldır devam eden, her gün yüzlerce insanın öldüğü, her gün onlarca bebeğin, onlarca annenin, onlarca babanın, onlarca çocuğun, onlarca kardeşin İsrail tarafından katledildiği bir soykırım yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. İnsanlık ayağa kalktı ama insanlık biraz yavaş ayağa kalktı. En azından bundan sonraki süreçte yapacaklarımızla beraber bu utanç vesikasından kurtulmalıyız. Netanyahu'dan kurtulmalıyız. Dünya bu Netanyahu'dan kurtulmalı. Şimdi bir tarafta karadan insanlık, insani yardımları götürmek için harekete geçti. Diğer tarafta Sumut filosuna yönelik tabii ki destekler tüm dünyada pıs kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Sumut filosunun artık Gazze kıyılarına ulaşmasını bekliyoruz. Ona müteakiben yine karadan insanların Gazze'ye ulaşarak orada insani yardımları ulaştırmasını bekliyoruz. Ama bütün bunların yanında İsrail'de hala saldırılarına devam ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü hem ateşkes var orada. Ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor mesela. Gazze ile beraber Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Sivil yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı fosfor bombalarıyla vuruyor İsrail. Bakın artık normal silahlardan, normal mermilerden bahsetmiyoruz. Evet. Fosfor bombalarından bahsediyoruz. Böyle fosfor bombası patladığı yerde insanın tenini, cildini tamamen yakan bir bomba. Yani ondan siz patladığı anda etkilenmeseniz dahi etrafa yaydı o kimyasallarla beraber teninizi, cildinizi çok çok sonra bile tamamen yok edebilen bir bombadan bahsediyoruz ve patladığı yerde ot bile bitmiyor. Bakın nükleer bombalarla alakalı sürekli olarak konuşulan bir mevzudur. Evet. Hiroşima'da, Nagasaki'de hala canlı yok diye. Fosfor bombası için de aynı şey geçerli. Onun patladığı noktalarda toprak üzerinde herhangi bir şekilde bir canlı olmuyor. Evet. 9 belde için daha evlerinizi hemen terk edin tehdidini savurdu. Neden? Çünkü oralara kendisi yerleşecek. Evet. Zaten İsrail'in asıl amacı Lübnan'ı tamamen almak. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. İsrail, bir İsrail askeri daha Hizbullah tarafından öldürüldü. Peki. Bu iş böyle bitmez.
0: Evet. Ne yazık ki.
1: Fosfor bombalarının onun bunun ardı arkası kesilmez. Ümit ediyoruz ki bir süre önce, bir an önce hemen bu konu artık insanlık tarafından durdurulur. Evet.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
3: Pratikar. Şimdi yolda olmak var.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
3: Pratikar. Şimdi

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
5: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
6: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Stratejist İbrahim Keleş stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın,
0: ayağınıza
1: hoş
0: sağlık.
1: Bulduk, teşekkür ederim.
0: Ve Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Özalp. Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz analiz senteze.
2: Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, İbrahim Hocam'la birazcık tabii stüdyoda buluşur buluşmaz konuşmaya başladık. Ne yazık ki umutlu olmaya çalışsak da sıkıntılı günler devam ediyor. İşte haftaya gerçi farklı bir söylemle, farklı bir şeyle başlasak da hafta sonuna kadar birçok şey değişiyor. Trump'ın son ifadeleri İran'la ateşkes son derece zayıf diyor. Hatta son gelişmelerden sonra yoğun bakımda ifadelerini kullanıyor. İran'daki planımız basit deyip aslında çok da basit olmayan, tamamen işte İran'ın alttan almasını gerektirecek maddeleri sıralıyor ve bunları da kabul etmediği için son derece zayıf ifadesini kullanıyor. Özgürlük projesine bence sonra geçelim. Önce bu ifadeleri değerlendirelim ki İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri anlaşmasına rest gelmişti. Aynı zamanda Galibaf, İran Meclis Başkanı da diyor ki İran halklarının haklarını kabul etmeyen tüm yaklaşımlar tamamen sonuçsuz kalacaktır diyor. Biz tekrar masaya oturacaklar mı? Ateşkes devam ederken bir daha müzakere olacak mı derken biraz o söylemden uzaklaşıyor muyuz? Ne dersiniz İbrahim Keleş?
1: Yani şimdi Trump'ın şu cümlesine takıldım biraz. Aslında hesap çok basit diyor. Trump'a göre hakikaten çok basit. 28 Şubat 2026'da başladı savaş. Savaştan bir hafta evvel Trump'ın şu açıklaması halen aynen devam ediyor. Trump'ın ana fikri o zaten. Yani diğer detaylara çok takılmaya gerek yok. Trump istiyor ki İran teslim olsun. Tıpkı Venezuela'yı teslim aldıkları gibi İran da teslim olsun bize. Ve İran'ın özellikle petrol zenginliğine çökmek niyetinde. Bu İran'ı kontrol altına aldıktan sonra da sıra Çin'e gelecek. Yani Çin'in de İran'ın petrol ihracatının yaklaşık %80'i Çin'e gidiyor. İran kontrol altına alırsa Çin'i de ekonomik gelişmesini zayıflatacak. Plan bu aslında. Bunun için de öyle taleplerde bulunuyor ki göz hizasında görüşmek gibi bir derdi yok onun. Yani muhataplarına bakış açısı kendisini bir yüksekte tutuyor. İran'ı aşağıda bir yere konumlandırıyor. Biz aslında benzerini yaşamış ülkeyiz biz. Yıllarca Türkiye'yi doğrudan eşit ülke statüsünde tanımadılar. Avrupa'da tanımadı, Amerika'da tanımadı. Biz bakmayın şu anda göz hizasına getirdik şartları. Şimdi İran'a bakış açısı da benzeri durumda. İran'ı bir kere devlet olarak görmüyor Trump. Çünkü taleplerine bakıyorum. Ne taleplerinde bulunuyor? Bölgede nükleer güç sahibi bir ülke var, İsrail. İsrail bu nükleer gücünü gerektiğinde, kendine göre ihtiyaç duyduğunda kullanabilir mi? Kullanmaktan çekinir mi? Asla çekinmez. Soykırımcı bir devlet. İsrail'de nükleer güç varsa İran'da da olması lazım. Türkiye'de de olması lazım. Suudi Arabistan'da, Mısır'da. Yani İsrail'in ilgi alanına giren tüm devletlerde nükleer güç olması gerekiyor. Aksi takdirde dengeyi sağlayamazsınız. Caydırıcılık sağlayamazsınız. Şimdi nükleeri birinci pazarlık meselesi yapıyor. Zenginleştiğiniz uranyumu teslim edin. Sonra balistik füzelerinizin menzilini 300 kilometreye kadar indirin.

Bunlar İsrail'in talepleri aslında. Daha dün Netanyahu'nun konuşmasında aynılarını tekrarladı. Temel üç madde. Diğer üçüncü madde de İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin devre dışı kalması. Şimdi bir devletin kendini savunma ihtiyacı her halükarda vardır. Yani hele bölgede İsrail'in varsa nükleer kapasitesi, gücü bölge ülkelerinde olması gerekir. Ve İran'da atom bombası var mı yok mu bilmiyoruz. Belli ki yok henüz. Ama çalışmalarını yürütmüşler. İsrail'de varken diğer ülkelerde olmaması düşünülemez. Olmaması doğru değil zaten. Çünkü İsrail maalesef çok saldırgan, çok kuralları hiç tanımayan ve var olan bir düzen vardı, uluslararası sistem vardı. Artık o sistem Amerika ve İsrail sayesinde paramparça edildi. Şimdi bu şartlar altında geldiğimiz noktada Kalibaf olsun, diğer İranlı yetkililerin açıklamalarında haklılık payı var. Bir devlet egemenliğini başka bir devlete teslim etmez. Hele Orta Doğu'da hiç teslim etmez. Ya. Şimdi bakmayın, sonradan kurulmuş ufak tefek çapsız devletler var. Onlara İran, Amerika'nın gücü yetiyor. Onları kontrol altında tutabiliyor. Ama o sonradan kurulmuş devletler de kadim devletleri karıştırmamak lazım. Kadim milletler var aynı zamanda. Şimdi biz İran'da savaş başladığından beri neyi gördük? Bunu niye açıyorum biliyor musunuz? Şimdi İsrail'de, İsrail saldırıda bulunduktan sonra, geçen sene Haziran'dan Şubat'taki saldırıda dahil, iki türlü davranış gördük biz. Kadim devletle sonradan toplama devletin vatandaşlarının farkını da söylemek için. İsrail İran'a saldırdığından beri Tahran halkı ve İran halkı şehirlerinin merkezinde gösteriler yapıyorlar. Hatta böyle kritik enerji tesislerine, köprülere saldırı yapacağını açıklamıştı Trump. O zaman İran halkı gitti o köprülerde, enerji santrallerinin çevresinde beklemeye başladı. Yani vuracaksanız bizi de vurun. Peki İran halkı saldırıya uğramış bir ülkenin halkı olarak bu kadar dirençli davranırken saldırgan olan İsrailliler ne yaptılar? 41 gün boyunca fareler gibi sığınaklara mahkum oldular. Sığınaklarda yaşadılar. İşte kadim devlet ve kadim devletin halkı böyle davranır. Yani İran'da böyle davranır. Toplama devletlerin halkı da böyle davranır. İsraillilerinki yaptığı gibi davranır. Şimdi soruya tekrar geri geldiğimiz zaman, İran müzakereleri devam etmeye çalışıyor. Ancak ortada bir gerçek var. Trump teslimiyet istiyor. Başka bir çıkış yolu görmüyor. Kendince bu iş bitecek ve İran teslim olacak. İran da ben teslim olmam diyor. Müzakerelerin esas çatı, ana fikri bu. Ve düğümlendi. Bu iş artık düğümlendi. Trump her ne kadar işte İran'a büyük saldırı vesaire filan diyor ama gözü de kesmiyor. Daha dün Pentagon yetkilileriyle, askeri ve sivil yetkilileriyle bir araya geldiler. Görüşmeler yaptılar. İran'ı çözemiyorlar. İran'la ilgili yaptıkları bütün planlamaların, özellikle de İsrail kaynaklı planlamaların gerçekte sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini daha yeni fark ettiler. Ve şimdi tüm bu şartlar altında Trump iyice sıkışmış vaziyette.

0: sorayım. Ateşkes devam ederken müzakereler artık yapılamayacak noktasına gelindi mi? Bir kör düğüm mü oldu? Ama bir taraftan da İbrahim Keleş'in dediği gibi sıkışmış bir Trump var. İran aslında geri adım atmayacağına ilişkin söylemler yaptığında biraz söylemlerini yumuşatmak zorunda kalan, hemen değiştirmek zorunda kalan bir Trump var. Malum önünde de Kasım ayında bir seçim var. Ne dersiniz hocam?
1: Şimdi Elif Hanım, Amerika'nın içerisine düşmüş olduğu durum, yani devletlerin çökerken, imparatorlukların çökerken içerisine düşmüş olduğu duruma benzer bir durumla. Bir de Amerika kendisini, özellikle Trump kendisine hala o 1945 yılında Amerika'nın Japonya'ya atom bombası atıp da Amerikan İmparatorluğu'nun, hegemonyasının, gücünün dünyaya ilan edildiği o yıllarda Trump kendisini zannediyor. Amerika'nın şimdiki gücünün o 1945'lere, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemlere eşdeğer olduğunu, hala 1945'te olduğu gibi ABD'nin güçlü olduğunu Trump zannediyor veya ABD'nin şimdiki yönetimi kendisini öyle zannediyor. Fakat öyle değil. Ne dünya 1945'lerin dünyası, ne Amerika'nın gücü 1945'lerde olduğu gibi güçlü değil. Diğer taraftan bu 2. Dünya Savaşı sonrasında yenilen veya güçsüz olan devletlerin konumları siyasal olarak, ekonomik olarak, sosyolojik olarak, teknolojik olarak oldukça farklı konumdalar. Zaman zaman söylüyoruz, işte orta ölçekli farklı devletler ortaya çıktı. İkinci dönemde özellikle 2000'lerin başından itibaren sayacak olursak, bir defa Çin'i saymaya gerek yok. Çin aldı başını gidiyor. Diğer taraftan Hindistan gibi, işte Suudi Arabistan gibi, Türkiye gibi, Rusya gibi, Brezilya gibi orta ölçekli büyük güçler ortaya çıktı. Dolayısıyla dünya çok kutuplu diyebileceğimiz Batı hegemonyasının neredeyse tamamen çöktüğü, ki 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda bunu Macron söylemişti. Biz Batı hegemonyasının sonunu deyimliyoruz ve güç Asya Pasifik'e doğru, Atlantik'ten Asya Pasifik'e doğru kayıyor şeklinde, özellikle 2007 Münih Güvenlik Konferansı'ndan itibaren bunlar söylenmeye başlanmıştı. Neyse, şimdi Trump'ın Amerikan yönetiminin günümüzdeki politikalarına geldiğimizde, büyük bir stratejik belirsizlik içerisinde Trump, büyük bir stratejik öngörülemezlik içerisinde Trump. Diğer taraftan Trump'ın ne yapacağına dair İran hususunda ve Çin hususunda ne yapacağına ilişkin ne A politikası var, ne B politikası var, ne de C politikası var. Çin'e Trump geçtiğimiz aylarda gidecekti ve Trump'ın Çin ziyareti ertelendi. Önümüzdeki hafta Trump Çin'e gidecek. Fakat bu tip görüşmelerde bir devlet başkanı başka bir devlete ziyarete gittiğinde veya devlet başkanları buluşmadan önce ne konuşacaklarına ilişkin, neleri müzakere edeceklerine ilişkin, hangi alanlarda anlaşmayı imzalayacaklarına ilişkin öncelikle alt düzey bürokratlar bir araya gelirler. Alt düzey bürokratlar bir takım meseleleri olgunlaştırırlar. Daha sonra üst düzey bürokratlar bir araya gelirler. Üst düzey bürokratlar da bir takım meselelerde mesafe kat ettikten sonra Dışişleri Bakanları Komitesi'ne ve en son Dışişleri Bakanları'na havale edilir ve Dışişleri Bakanları Komitesi'nde veya Dışişleri Bakanları düzeyinde çeşitli meseleler görüşüldükten sonra, hallolunduktan sonra en son her şey imza aşamasına kalır veya ufak tefek en son devlet başkanları düzeyinde konuşulması gereken kritik meselelere gelinir ve kritik meselelere gelindikten sonra, bütün bürokratik görüşmeler yapıldıktan sonra devlet başkanları bir araya gelirler. Formalite icabı bir araya gelirler, bir nevi basına demeç vermek için, basına görüntü vermek için ve basın karşısında imzalar atılır. Öncesinde işte yemek yenir, çeşitli seremoniler yapılır. Şimdi geldiğimizde önümüzdeki hafta Trump Çin'e gidecek ama bu alt düzey bürokratlar, üst düzey bürokratlar veya dışişleri bakanları düzeyindeki bakanlar neleri konuştu, neleri halletti? Bir takım şeylerin, devlet başkanları bir araya gelmeden önce bir takım meselelerin hallolmuş olması gerekiyor, çözülmüş olması gerekiyordu. ben çözülmüş olabileceğine inanmıyorum.

yapmaya geldiğinizi nasıl inanacağız? Amerika dünya tarihi boyunca da özellikle bizim Orta Doğu ile alakalı ne zaman hürriyet, özgürlük, demokrasi getireceğim diye bir yerlere gittiyse oraları harap etti. Yani Irak'ın hali o kadar zor durumdaydı ki 2003 yılında Irak işgal edildikten sonra bakın Irak hala belini doğrultamıyor. Çünkü öyle bir yapı kurdular ki orada Lübnanlaşmış bir Irak var karşımızda. Lübnan nasıl istikrar sağlayamıyorsa benzeri durum Irak'ta da var. Cumhurbaşkanı başka bir gruptan, başbakanlık başka bir grupta, meclis başkanlığı başka bir grupta. Yani Cumhurbaşkanı Kürtlerden oluşacak, başbakanlık icra makamı Şiilerden oluşacak, meclis başkanı da Türkmenlerden oluşacak. Yani böyle bir şey olur mu? Ve Irak toplayamıyor. Yani hürriyet götürdüler güya Saddam'ı devirdikten sonra Irak'ın hali ortada. Yine şimdi az çok toplanmaya çalışıyorlar ama zorlanıyorlar. Libya'nın hali ortada. Libya ikiye bölündü neredeyse. Afganistan'ı berbat ettiler. Vietnam'da hala insanlar kolu bacağı kopuyor o döşenmiş mayınlar yüzünden. Yani iyilik için oraya geldiğini söylüyor. Ama iyilik getirmediler bugüne kadar. Dünyaya hiçbir sefer iyilik gelmedi Amerika'nın veya Batı'nın müdahaleleri yüzünden. Şimdi geldiğimiz noktada, evet bundan sonra ne olacak? Biraz evvel bu özgürlük projesinden bahsettiniz. Bir benzetme yapacağım, umarım tam yerine oturur. Şimdi bir binayı düşünün, içinde yaşayanlar var. O binaya bir mafya çökmüş. İçeride başka bir grubun bir hücresi var. O hücresiyle dairelerin giriş çıkışını engelleme yapabiliyor. Ama başka bir büyük mafya orada binanın tamamına el koymuş. Kimse çıkamıyor. Yani şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yaptığı kabul edilemez. Çünkü orası doğal su yoludur. Diğer ülkelerin de burayı kullanması, rahatlıkla kullanması gerekir. Ama İran bu noktaya nasıl geldi diye bakıyoruz. 28 Şubat 2026'da saldırı başlamadan bir gün önce, 27 Şubat'ta Hürmüz Boğazı açıktı zaten. Evet. Ve geçecek gemiler de herhangi bir para veya bedel ödemeden oradan rahatlıkla çıkabiliyorlardı ve gidip ürünlerini alabiliyorlardı. Ama şimdi İsrail ve İran'ın saldırıları yüzünden Hürmüz Boğazı, açık olan boğaz kapandı. İran bu savaşta veya geçmiş savaşlarında, yani İran-Irak savaşında, geçtiğimiz Haziran ayındaki 12 günlük savaşta ve bu savaşta Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla alakalı adım atmamıştı aslında. Ne zaman ki bu Şubat'ta başlayan savaştan sonra İran'a çok yoğun bir saldırı gerçekleştirdiler, 13 bin hedefi vurmaktan bahsediyor Amerika. İran'da 13 bin hedefi vurdu. Kritik hedefler bunlar. Bu hedef, İran'ı bu kadar sıkıştırınca İran'da elindeki en büyük kozunu, satrançta buna şah çekme derler. Şah. Şahı sürdü ileriye. Yani bu artık benim daha kaçacak yolum yok. Daha dayanacak gücüm kalmadı. Ben elimdeki en kuvvetli kozumu sahaya sürüyorum. Ve Hürmüz'ü kapattı. Hürmüz'ü daha doğrusu kontrolü altına aldı. Yine de İran bazı ülkelerin gemilerinin çıkışına, girişine müsaade ediyordu. Mesela Çin tankerleri oradan rahatlıkla petrole çıkabiliyorlardı. Ama şimdi Amerika'nın ablukası yüzünden hiçbir gemi çıkamıyor daha. Hiçbir gemi. Ne girebiliyor ne çıkabiliyor. İyice kilitlenmiş durumda. Bu durumun tabii ki bir gerçeği var. Yani bize de soruyorlar zaman zaman eş dost. Ya ne olacak bu durum? Belirsizlik var. Nereye kadar gidecek bu? Yani maalesef öyle bir durum var ki öngöremiyoruz. Çünkü karşımızdaki adam Trump, öngörülemez bir adam. Öngörülemez. Ve yanında da Netanyahu gibi bir adam var.
ve her ikisi

0: de maalesef makul seviyeye gelemiyorlar. Her ikisi de böyle kendileri dışındaki dünya insanlığına veya dünya devletlerine tepeden bakıyorlar. Ezilecek böcek gibi görüyorlar. Netanyahu'nun açıklamalarına bakıyorum, Trump'ın açıklamalarına bakıyorum. Arka plandaki psikolojik şeyleri, yapıları böyle hem paranoyak hem de narsist bunlar. Yani narsistlik aşağı yukarı şöyle, dünyanın merkezine kendisini koyar narsist kişilikler ve bütün çevresindekiler ona göre hareket etsin diye beklerler. En kıymetli olan kendileridir. Şimdi aynı durum iki kişide de var. Trump'da ve Netanyahu'da da var. Bu durum nasıl devam edebilir? Nereye kadar devam edilir? Öngörmek hakikaten çok zor. Ama Trump'ın zamanı daraldı. Şu seçim, Kasım seçimleri Trump'ın elini ayağını biraz bağlıyor. Ve bu belirsizlik artık bir yere kadar gidecek. Bir yerden sonra daha fazla dünya ülkeleri bu durumu taşıyamazlar. O nedenle şu Çin ziyaretine de ben önem atfediyorum ama Çin ziyareti bu meselenin çözüm yeri değil. Çin bunu çok müthiş bir fırsata çevirecektir. Eli güçlü olan Çin'dir şu anda. Trump zafer kazanamamış bir devletin başkanı olarak oraya gidiyor. Çin akıllı bir siyaset güdebilir. Ve Çin'in İran Savaşı'nda en çok söylediği cümle şudur. Uluslararası hukuk ve uluslararası sistem çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğine dair açıklamaları var. Çin bu noktada hep böyle durdu zaten. Yani Birleşmiş Milletler devrede olsun, Birleşmiş Milletler'in belirlediği kurallar, hukuk geçerli olsun. Çin'in talebi bu. Fakat gördüğümüz kadarıyla Amerika bu konuda öyle değil. Özellikle Trump hiç öyle değil. Bu süreci biraz daha çekeceğiz gibi gözüküyor.
1: Şimdi Mustafa Hocam, değinmek istediğim konulardan biri dediniz işte o ticaret, yaptırımlar. Malum 14-15 Mayıs'taki görüşme aslında bütün dünyanın merak ettiği ve bütün dünyayı da etkileyecek bir görüşme olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı da bu arada İran petrolünün Çin'e satışına ve sevkiyatına aracılık eden İran devrim muhafızları ordusuna finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa da yaptırım uygulama kararı aldı. Bu da son gelişme olarak bir parantez içinde size hatırlatayım. Buyurun.
2: Şimdi evet, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın 12 kişi ve kuruluşa bu şekilde yaptırım kararı almasının hiçbir anlamı yok. Bizim uzun yıllardır Amerika zaten İran'a ambargo uyguluyor ve Rusya'ya ambargo uyguluyor. Rusya'ya yönelik, Rusya-Ukrayna savaşı başladığında özellikle Rus petrolüne yönelik, Rus gazına yönelik Avrupa ülkeleri ve Amerika bir düzine yaptırım kararları aldılar. Fakat bu Rus ekonomisini çökertmedi. İran ekonomisi tabi uzun yıllar Amerikan ambargosu altında kaldığından dolayı İran ekonomisi zayıfladı. Fakat İran ekonomisinin zayıflaması sadece buna bağlı değil, İran'ın yönetimiyle ilgili, iç dinamikleriyle ilgili. Kısaca özetleyecek olursak, Amerika'nın bu şekilde 12 kişi veya kuruluşa yaptırım kararı alması çok da fazla bir şeyi ifade etmiyor. Zaten İran 1979 yılından beri Amerikan ambargosu altında, Amerikan yaptırımları altında. Bir de İran'ın birçok varlıkları ve körfez ülkelerinde dondurulmuş durumda. Bu müzakereler çerçevesinde İran o dondurulmuş varlıkların açılması talebinde de bulunmuştu. Burası parantez içerisinde, onu da bunu hatırlatmak istedim. Bunun dışında Trump'ın Amerika'yı yönetiş şekline baktığımızda biz zaman zaman Trump'a çok fazla suç atfediyoruz. Fakat aslında Trump Amerika için yapılması gerekenleri bir nevi yapıyor gibi. Bir de şöyle de analiz edebiliriz. Trump aslında yönetim açısından ne deli ne de dengesiz. Gayet makul politikalar yapıyor, yürütüyor. Şöyle ki Amerikan hegemonyası zaten zayıflıyor. Amerikan hegemonyası zaten çöktüğünden dolayı Amerika için Trump yapılması gereken son hamleleri yapıyor. Bugün Amerikan Başkanı Trump olmasaydı, bir başka başkan olsaydı bir şekilde İran'a saldırmak zorunda kalacaktı. Ha, bu saldırı belki 3-5 yıl ertelenebilirdi. Amerika'nın şöyle bir sıkıntısı var. İşte hep söylüyoruz, 40 trilyona yakın Amerika'nın borcu var. Amerika'nın borcu arttıkça doların rezerv para olma hükmü kayboluyor. Amerika'nın borcu arttıkça Amerika para basmak zorunda kalıyor. Bu da enflasyon etkisi yapıyor. Çünkü Amerika'nın bu 40 trilyona yakın borcu Amerika'nın yıllık 1,5 trilyon dolar faiz ödemesine sebebiyet veriyor. Bu artan faiz oranları da tabii olarak Amerikan ekonomisinde enflasyon etkisi yaptığından dolayı Amerika'yı ekonomik olarak çökertiyor. Toparlayacak olursak Amerika dünyadaki o siyasal, ekonomik, kültürel ve ahlaki meşruiyetini tamamen kaybetmiş durumda. Bir de 2016 öncesinde nasıl FETÖ Türkiye'nin işte kılcal damarlarına kadar sızmış ise Amerika'da da böyle bir bela var. İsrail yapılanması, evangelist yapı Amerika'nın kılcal damarlarına kadar sızmış ve kripto İsrail yapılanması adeta Amerika'yı esir almış. Bu İsrail belası dünyada krizler çıkartarak, savaşlar çıkartarak işgalci politikalarla ayakta kalabileceklerini zannediyorlar. Fakat dünya biraz önce de ifade ettiğim gibi dünya 1945'lerin dünyası değil. Farklı orta ölçekli devletler ortaya çıktı. Bir de dünyanın neresinde katliam oluyor, zulüm oluyor, işkence oluyor, kan ve gözyaşı var ise bu kan ve gözyaşını kimlerin döktüğü, bunlara kimlerin sebebiyet olduğunu dünya halkları sosyal medyanın genişlemesiyle, dijital platformların medya ağının genişlemesiyle, bilgi teknolojilerinin hızla ilerlemesiyle herkes nerede ne oluyor, ne bitiyor, kim günahkar, kim suçlu, kim katil bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu Amerika'nın ahlaki meşruiyetini dünya kamuoyunda kaybetmesini beraberinde getirdi. Diğer taraftan evet Çin yükselen güç dedik. Şöyle ki bir de biraz önce şu cümleyi kullandım. Trump Amerika için en son yapılması gerekenleri yaptı diye analizde bulundum. Evet doğru olabilir. Şundan dolayı Trump göreve geldiğinde ve Trump'tan önceki başkanlar da Biden'da Obama'da Çin'i çökertmek için şu uygulamayı kullandılar. Özellikle Çin'in çip teknolojilerini engellemeye çalıştılar. Bu çip dediğimiz teknoloji bilgi teknolojilerinin her alanında kullanılmakta. Yani telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda her alanda biz cipleri kullanıyoruz. Cip teknolojisi açısından en yaygın olan iki ülke ise Çin'in yanında bulunan Güney Kore ve Tayvan. Dünya
1: Evet.
2: cip üretiminin yaklaşık olarak %60'ına yakını Güney Kore ve Tayvan tarafından üretilmekte. Bu üretimin büyük bir kısmını da tabii olarak Çin domine etmekte. Biz Trump iktidara gelmeden önce hep şunu planlıyorduk. İşte Çin Tayvan'ı ne zaman işgal edecek veya Amerika Tayvan'ı koruyabilecek mi? Ve savaş hep Asya Pasifik'te çıkacak. Savaşın çıkma sebebi Tayvan merkezde olacak, Güney Kore merkezde olacak diye analizlerde
1: Evet.
2: bulunuyorduk. Fakat bu söylemiş, ifade etmiş olduğumuz krizler, savaşlar Tayvan merkezde, Çin'in yakınında, Çin'in komşusunda, Çin merkezde çıkmadı. İran merkezli çıktı, Orta Doğu'da çıktı. Dolayısıyla Çin'de savaşa girmediği için, savaşa girmeyen ülkeler daima kazançlı ülkelerdir. Savaşan ülkeler kaybeder, savaşın kazananı yoktur. Dolayısıyla Çin savaşa girmediğinden dolayı, dolaylı yönden destek verdiğinden dolayı Çin savaşın kazananı konumunda gözükmekte.
1: Evet.
2: Tekrar başa gelecek olursam, Güney Kore ve Tayvan cip teknolojileri açısından önde gelen ülkeler. Bu işin kaymağını büyük oranda Çin yemekte ve ABD Trump Çin'i cip teknolojileri yoluyla önlemeye çalıştı, engellemeye çalıştı, başarısız oldu. Diğer
1: Evet.
2: taraftan Trump iktidara geldiği günde hemen o elini ABD'ye kaybetti. Tarifeler savaşını ABD'ye kaybetti. Şu an en son savaş verilmekte. En son savaşta nadir toprak elementleri ve kritik mineraller. Dünyadaki var olan bu nadir toprak elementleri, kritik minerallerin yaklaşık olarak %70'ini dünyada Çin işleyebilmekte,
1: Peki.
2: %10-15'ini yaklaşık olarak ABD işleyebilmekte. Dolayısıyla ABD Tomahawk füzesi üretmek istediğinde, F-35

0: üretmek istediğinde, sözümü bitiriyorum, ABD silah üretmek istediğinde bilgi teknolojilerine ilişkin dijital platformlar, bu yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar gülleri, güneş panelleri, telefon, tablet, bilgisayar üretmek istediğinde nadir toprak elementine ihtiyaç var, kritik minerallere ihtiyaç var. Bunlar da Çin'de bulunmakta. Yine ABD döndü dolaştı, Çin'e muhtaç kaldı. Dolayısıyla her alandan baktığımızda ABD onlarca, yüzlerce, binlerce sıfır Çin'in gerisinde bulunmakta ve ABD muhtemelen Trump uyurken Trump'ı karabasanlar basıyor diye düşünmekteyim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Özalp, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İbrahim Bey, Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun Mustafa Hocam.
1: Evet, stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Mustafa Aşkın, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Elif Hanım, İbrahim Bey, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi çok Mustafa fazla hocam. Dış konuştuk, dışarıya tekrar döneriz ama biraz içeriye dönelim. Enflasyon raporu 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak. Şimdi ilk enflasyon raporuna döndüğümüzde 12 Şubat'ta açıklanmıştı. Aralık %13, %19'dan %15, %21'e revize edilmişti. Tahminse korunmuştu %16'da. Ne dersiniz, revize bekliyor musunuz?
3: Revize olması gerekiyor artık zaten. Bu rakamlar, ilk 4 aydaki rakamlar, üstüne üstlük dış şokla birlikte değişen girdi maliyetleri nedeniyle Merkez Bankası'nın hali hazırdaki bu hedefleri ve ara noktaları ısrarla devam ettirmesi güvenilirliği konusunda ciddi derecede şüphe yaratacaktır. Dolayısıyla dünyada gerçekleşen olaylar, Türkiye'de gerçekleşen verilere baktığımızda tüm rakamların revize edilmesi neredeyse kaçınılmazmış gibi görünüyor. Zaten üst bant 21 hedeflemişti Merkez Bankası ki biz zaten ilk 4 ayda %14 ile bunu neredeyse bitirmiş gibi görünüyoruz. Üstüne üstlük şöyle bir sıkıntımız da var. Dünyadaki dış şok ve petrol maliyetlerinin artmasına bağlı olarak enflasyonist bir dalga olmasına rağmen bizim bu şok yaşamadığımız dönemde de, özellikle yılın ilk 3 aylık döneminde de enflasyonumuz beklentinin üzerine gelmişti. Dolayısıyla bir de üstüne dış şok yiyince ne yazık ki enflasyon hedefinin tutturulması neredeyse imkansız bir noktaya doğru gitti. Merkez Bankası'nın burada sergileceği tavır çok önemli. Bir yandan beklenti yönetimini yapmak zorunda, bir yandan rasyonel olmak zorunda, bir yandan da elindeki imkanlarla enflasyon konusunda daha tutarlı bir projeksiyon sunmak zorunda. Hep burada ekranlarda dile getiriyoruz sizin programlarda. Merkez Bankası'nın yapacağı para politikası tek başına yeterli bir süreç değil. Maliye ve diğer iktisat politikalarına mutlaka destek vermesi gerekiyor ama bizde maliye politikası deyince akla vergi geliyor. İktisat politikası deyince de büyüme geliyor. Bunlar sadece iki tane politika aracı olarak değerlendirilebilir. Diğer alt politikaları da mutlaka Merkez Bankası'na destek vermesi. Hatta yine geçtiğimiz haftalarda Mustafa Bey de yayındaydı sizlerle birlikte konuşurken. Belki yeni bir enflasyonla mücadele politikası yöntem bütününe ihtiyaç var. Bunun da diğer bütün öğelerle birlikte yeni bir program olarak açıklanması yerinde olabilir. En azından beklenti ve inandırıcılığı daha arttırmak anlamında. Yoksa tek başına Merkez Bankası'nın hedefleri revize etmiş olması bile tam anlamıyla profesyonelleri ve analistleri memnun etmeyecek bir yolda doğurabilir önümüzdeki süreç içinde.
1: Ama şimdi dediğiniz gibi dış şoklar noktasında herhalde zaten enflasyondan endişe etmeyen, enflasyonu konuşmayan ve işte merkez bankalarının kararlarını da değerlendirmeyen ülke yok gibi görünüyor. En zorda olan da FED, 15 Mayıs'ta başkan görevini noktalıyor ve Kevin Warsh büyük ihtimal göreve gelecek ki senato engeli de aşıldı. Ne dersiniz Fed için? Fed'in aslında fiyatlamalara bakacak olursak sanki bu yıl indirim zaten fiyatlamalardan çıkmıştı. Ama Kevin Warsh Trump'la nasıl mücadele eder bu noktada?
3: Evet, Warsh normalde biraz daha ılıman bir FED başkanı olacağı yönünde beklenti vardı ama

0: petrol fiyatları olsun, Amerika'nın genel konjonktürüne baktığımızdaki durumu olsun, faiz indirimlerinin çok kolay olmayacağını bize gösteriyor. Bu bağlamda baktığınızda şayet bu Körfez'deki savaş tam bir barışla sonuçlanır, petrol fiyatları da 85 dolarlar civarında oturabilirse, yılın sonuna doğru belki Kasım'dan hemen önceki dönemde FED hem biraz da siyasi mesaj vermek adına hem de piyasadaki genel havayı yumuşatma anlamında bir indirim yapma şansı var. Ama tabii bu bayağı olasılıklara bağlı olan bir süreç. Onun dışında faiz indiriminden ziyade faizle bir hareket yapmadan gerektiğinde sıkılaştırıcı önlemler alma yoluyla da enflasyonun artmasını önlemeye çalışabilir. Genel olarak baktığınızda Amerikan ekonomisinde bugün ve yarın açıklanacak enflasyon rakamları önemli. Çok büyük bir değişiklik olmadığı takdirde önümüzdeki dönemde faizlerle ilgili yukarı doğru bir beklentiye sahip değilim. Ancak istihdam ve büyüme ile ilgili bazı Fed'in yapacağı yönlendirici çalışmalar olabilir. Ama tabii herkes şunu merak ediyor, teknik konular dışında. Powell'ın gitmesinden sonra Walsh nasıl bir tavır sergileyecek, özellikle Trump'a karşı. Trump biliyorsunuz Powell'la bayağı bir uğraştı. Kelimenin tam anlamıyla demediğini bırakmadı ona. Bundan sonra daha ona yakın olduğu iddia edilen bir kişi var. Belki o koltuğa oturması nedeniyle yeni Fed başkanının da özellikle Başkan Trump'a karşı biraz daha mesafeli olma durumu da söz konusu olabilir. Piyasa bence bunları daha çok gözlemleyecek kısa vadeye baktığımızda.
1: İbrahim Keleş, sizden müsaade isteyerek Mustafa aşkım biraz erken ayrılacak. Sonrasında
2: Tabii
1: yine
2: ki tabii ki
1: sizinle devam
2: sıkıntı
1: edeceğiz. O yüzden şimdi yoğun bir şekilde bu ekonomi başlıklarını
2: Tabii
1: bitirmek
2: tabii.
1: istiyorum. Tabii borsa tarafında Mustafa aşkım baktığımızda sanki bir bu gerilimleri fiyatlamama, ısrarla bir barış iyimserliği hem içeride hem geçen hafta özellikle küresel tarafta da rekor seviyeler gördük. Borsada dün tüm zamanların en yüksek kapanışı 15.025 puandan kapandı. Pardon, 113 puandan, 15.113 puandan kapandı. Ne dersiniz, bu iyimserlik kalıcı mı?
0: Borsalar bazen her şeyi negatif, bazen de olması gerekenden pozitif fiyatlarlar. Bunlara biz anomali diyoruz. Bizim borsa geçtiğimiz 2 yıl boyunca her şeyi o kadar negatif fiyatlamıştı ki, hani yine sizlerle konuştuğumuz yayınlarda ben şu benzetmeyi yapıyordum. İstinye'nin üstünde bulut görünce satış yapıyordu borsadaki yatırımcılar geçtiğimiz 2 yıl boyunca. Şimdi ise bulut da görseler nasıl olsa güneş açacak diye alım yapıyorlar. Dolayısıyla biz bir Mepcezir şeklinde tanıyoruz. Biraz daha pozitif tarafı ağırlık kazanan bir borsamız var. İlk 4 ayda sağlam durdu. Özellikle dış şoklara karşı da toparlanmayı bildi. Ama bu sürdürülebilir mi, ona bakmak lazım. Görünen o ki bu yıl içinde bizim faiz indirimi yapma şansımız çok az. Olursa sonbahara doğru belki çok minik bir faiz indirimi olur. O da işler yoluna giderse. Dolayısıyla faiz de borsanın genellikle ters hareket ettiğini bildiğimiz iki tane ayrı finansal yapıdır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da bu aşamadan sonra çok daha hızlı bir hareketin devam edeceğini beklemiyorum. Ancak gücünü koruyacaktır. Zaman zaman düzeltmeler olacaktır. Özellikle Körfez'den gelecek haber akımları ve Türkiye'deki enflasyonist eğilime bağlı olarak bazen düzeltmeler yapabilecektir. Ama önümüzdeki dönemde bu gücü koruyarak en azından 2025 ve 2024'teki gibi her şeyi olumsuz algılamayacağını sergilemiş olması bence yatırımcı açısından iyi bir haber. Nereye gidebiliriz? Olumlu haberler ve olumlu hava devam ederse 17 binlere gideriz. Ama üstüne gidebilmek için hem Türkiye'de hem dünyada diğer şartların daha da olumluya gitmesi lazım. Bu da çok kolay değil. Faizin yüksek kalmış olmasının yarattığı bir bilanço negatifliği etkisi var. Bilançolarda hala faizin baskısını, hala onunla ilgili borçlanma maliyetlerinin yüksek olmasının etkisini görüyoruz. Bu karlılıkları düşürüyor. Banka bilançolarında öz sermaye karlılıklarını azaltıyor. Ama buna rağmen piyasa kendini diri tutuyor. Bundaki temel motivasyon gerek yurt içi gerek yurt dışı kurumsal yatırımcının bizim borsaya ilgisinin biraz daha artmış olması. Enflasyona göre hisse senetlerinin oldukça cazip olarak değerlendirilmiş olmasının etkisi de yok değil. Teknik anlamda kısa vadede konuşmak gerekirse 15.000 ve 14.700 destek seviyeleri Borsa İstanbul 100 Endeksinde. Dirençler 15.500 ve 15.700'lerde görünüyor. Olur da İbrahim Hocam daha iyi bilir ama hani Körfez'de sıcak ikinci bir tur savaş olursa 14.200-14.000 endekslere hızlı bir geri çekilmede yaşayabiliriz. Dolayısıyla yatırımcıların biraz haber akışına dikkat etmesi lazım. Diğer yandan da Türkiye'de uzun süredir konuştuğumuz enflasyon önleme politikalarının özellikle şirketleri nasıl etkileyeceğini iyi analiz etmeleri lazım. Bu yüzden her duyulan, her görülen hisse senedini almaktan ziyade temel analizi daha iyi yaparak seçici hisse senedi alarak bir portföy oluşturması yatırımcının daha olumluymuş gibi görünüyor buradan baktığımızda.
1: Evet. Şimdi Mustafa Aşkın, sanıyorum tam da işte 28 Şubat'tı bu gerilim yaşanmaya başladığında işte bir programda konuk olmuştunuz, dinlemiştim. Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı ile kapatılırsa bu henüz yansımadan zaten yansımalarını görmeye başlarız demiştiniz. Petrol fiyatlarında serkıt hareketleri, spekülasyonu net bir şekilde görebiliriz. Küresel enflasyondan işte zaten malum dünya ekonomisine büyüme ile ilgili sıkıntılar var. Büyüme, istihdam, turizm, ulaştırma gibi sektörlere, makroekonomik parametrelere hepsine yansımalarını görürüz. Tabii ne kadar kapalı kalacağı da önemli demiştiniz. Daha 28 Şubat'ta sonrasında ne yazık ki dediğiniz gibi oldu. Hürmüz Boğazı kapatıldı ve işte yansımalarını görüyoruz. Şimdi petrol ve petrol türevleri tarafında fiyatlarla ilgili çok fazla da analiz var. İşte dün birçoğunu konuşmuştuk. Morgan Stanley var, Goldman Sachs'ın vardı, geride bıraktığımız hafta Fitch'in var. Dört senaryo var. İşte bas senaryoya göre 88-90 dolar arasında olabileceği ama en kötü senaryodaki fiyatlamalar değişiyor. 120 dolar olabileceği ya da 150 dolar olabileceği yönünde. Ne dersiniz? Hangi senaryoya daha yakınsınız?
0: Olumlu olmaya çalışıyorum ama tabii sırf bizim dileğimizle olmuyor. Ne yazık ki görünen o, bugün barış yapılmış olsa bile öyle bir senaryo kurduğumuzda 85 doların altına pek sarkacakmış gibi görünmüyor petrol fiyatları. Keza petrokimya ürünlerinde de aynı ivme devam ediyor. Çünkü özellikle Körfez bölgesindeki pek çok dolum tesisi ve çıkarım tesisiyle ilgili problem yaşanıyor. Bunların da tekrar düzeltilmesi 1-1,5 yıl alacağını varsayıyor analistler. Dolayısıyla da 80-85 doların altına gitmeyecek bir petrol fiyatından rahatlıkla iyi senaryoda söyleyebiliriz. Kötü senaryoda artık o işin ucu açık. 120 dolarlar konuşuluyor çok sık. Zaten geçtiğimiz haftalarda 116-117 dolarlara kadar çıkmıştık. Zaten 120 doları gördük gibi düşünebilirsiniz. Ama olur da ikinci turda bir savaş olur, bu savaş daha da yayılırsa 150 dolarları görmek içten bile değil. Tabii bu bütün parametreleri, bütün hesap kitabı tamamen değiştirir. Malum işte az önce konuştuk, bizim Merkez Bankası'nın perşembe
1: 150
0: günü.
1: Dolarda ne kadar kalırsa stagflasyon riski olur sizce Mustafa Aşkın?
0: Valla kesin bir rakam söyleyemem ama bir ayın üzerinde kalmış olması hakikaten ilk önce bir resesyona sokar dünya piyasalarını. Uzarsa da hani birkaç ay devam ederse de stagflasyona gireriz dünya ekonomisi anlamında baktığımızda. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Dünyadaki pek çok merkez bankasının enflasyon ve büyüme hedeflerini kurarken oluşturduğu denklemler, parametreler, petrol fiyatlarının genelde 60-75 dolar arasında olacağını varsayarak hareket edilmişti. Bizimki de 60.9 dolar üzerine hesaplanmış bir senaryoya dahildi bizim Merkez Bankamız ve OVP'de. Dolayısıyla bunların tamamen artık hesap dışında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da bütün makro parametrelerin gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Dolayısıyla kilit unsur şu anda dünya ekonomisi açısından baktığımızda petrol fiyatlarının ne kadar yüksekte kalıcı olacağı veya dip seviyenin ne olacağı ile ilgili beklentiler. Umarım bir an önce bu barış görüşmeleri olumlu sonuçlanır. Belki bu Çin'le ilgili görüşme Trump'la ilgili, Trump'ın İran'la ilgili yeni bir açılım yapması neden olabilir. Eğer bunlar meydana gelirse işte 80-85 dolarlar. Bizim ülkede enflasyonu bir 2,5-3 puan sırf petrol fiyatı yüzünden arttırır. Dünyada da aşağı yukarı bir %1'e yakın bir artış olur küresel enflasyonda. Biraz da durgunluk olur ve atlatırız. Ama aksi takdirde hani 120 ve 150 dolarlar senaryoları dahil olur ve burada kalıcı olursa 1980'ler ve 70'lerin sonuna Avrupa'daki stagflasyon ortamına küresel anlamda geri döneriz.
1: Evet. Şimdi dediğiniz gibi zaten petrol ve petrol türevlerinin etkilen bu kadar işte yükselmesi sadece tabii akaryakıt fiyatlarına yansımıyor. Büyüme, istihdam, turizm, ulaştırma dediniz ki ulaştırma noktasında cidden jet yakıtında tedarik sorunu da gitgide büyüyor. Cihat Çelik hazırladı. Şöyle hızlıca bir bakalım. Almanya'da Ekim ayına kadar planlı 20 bin uçuş iptal edildi. İştiraki Stiline'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. KLM Mayıs'ta Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Kanada'da Air Canada 6 hattını uçuşa kapattı. Belçika'da Brüksel Hava Yolları 4-6 haftalık jet yakıtının kaldığı bilgisini paylaştı. Devam edelim. Belçika'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de Spirit Airlines faaliyetlerini durdurdu. Yine Avrupa Birliği'nde jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre 2 kattan fazla arttı. Avrupa Birliği rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin %70'ini karşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde havayolu yakıt maliyetleri Mart'ta 56,4, savaşın devam ettiği Mart ayında 56,4 arttı. İşte bölgelerin Orta Doğu'daki jet yakıt tedarikine bakıldığında da Asya'da günlük 17 bin varil, Afrika'da 100 bin varil, Avrupa ve Doğu Akdeniz'de 208, Kızıldeniz'de de 34. Şimdi burada birazcık pozitif ayrıştığımızı söyleyelim. Çünkü biz arz sıkıntısı yaşamıyoruz. Tabii büyük bölümünü hem Rusya'dan aldığımız hem de çeşitlilik olduğu için fiyat konusunda alınabilecek önlemler üzerinde Türkiye daha fazla çalışmalar yaptık. İşte Eşel Mobil çıkıyor, sistemi çıkıyor orada da karşımıza. O anlamda birazcık pozitif ayrışıyoruz diyebilir miyiz Mustafa Aşkın?
0: Şüphesiz belki de hani geçtiğimiz dönemlerde yapılan en önemli işlerden bir tanesi Türkiye'nin enerji tedariği konusunda çeşitlendirme yapmış olması. Emeği geçenlere teşekkür etmek gerekiyor. Farklı ülkelerden farklı boyutlarda enerji tedariği ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla bunun yarattığı pozitif etki şu anda çok daha anlamlı bir şekilde görülüyor. Pek çok ülkede tedarik sorunu da var. Fiyat bir bakıma tedarik daha da ciddi bir sorun. Önümüzdeki dönemde bu Körfez'deki kriz devam ederse tedarik boyutu daha da sıkıntılı hale gelecek. Bizim Allah'tan böyle bir problemimiz yok. Büyük kısmını biz farklı bölgelerden alıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Körfez bölgesinden aldığımız toplam enerjimizin %4'ü 5'i gibi bir oran. O da farklı kaynaklardan kolaylıkla telafi edilebilecek bir miktar. Dolayısıyla şu an itibariyle bir arz sıkıntımız olmuyor. Üretim ve ulaştırmada da pek bir problem yaşamıyoruz. Ancak dediğim gibi fiyat bağlamında enflasyonu etkileyecek olumsuz yansımaları net bir şekilde görmeye başladık. Yüksek kalırsa da bunu biraz daha fazla hissedecekmişiz gibi görünüyor.
1: En azından şu tabloya baktığımızda işte o arz sıkıntısını yaşamıyor olmamız çok pozitif yansıyor hocam.
2: Yani bizde Mustafa hocamızın da bahsettiği gibi bu özellikle 2001 yılından sonra biz şunu tecrübe ettik. Çeşitlilik yoksa ya, tedarik noktasında farklı ülkelerden ürün alamıyorsanız, bir ülkeye bağımlı veya bir coğrafyaya bağımlı kalırsanız sıkıntı başlıyor. Biz 2000-2001'li yıllarda doğalgazda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Neredeyse kışın ortasında doğalgazımız kalmayacaktı. Böyle bu tecrübeler sonrasında devlet yetkilileri, yöneticiler tedbirler almışlar. Türk Akım var, Mavi Akım var, TANAP var. Yine Irak'ın kuzeyinden bize doğru gelen Bakü Tiflis, Tiflis Ceyhan var. Bir de Kerkük yumurtalık petrol boru hattı var. Tüm bunlar aslında Türkiye'nin enerji noktasında elini güçlendirdi. Doğalgazı biz mesela başka yerlerden de alıyoruz ve hepsinden daha önemlisi, hiç dışarıdan bir şey alamasak bile en azından şu anda acil durumlarda kullanabileceğimiz kendi ürettiğimiz petrolümüz var, doğalgazımız var. Bunların ne kadar kıymetli çalışmalar olduğunu, ne kadar önemli, bizi zor zamanlarda ne kadar kurtarıcı olacağını da tahmin etmek zor değil. Her ne kadar birileri bu Sakarya gaz sahasından ürettiğimiz doğalgazı Rusya'dan aldığımızı, Rusya petrolü, Rusya doğalgaz boru hattından aldığımızı iddia ederek değersizleştirse de öyle olmadığını ve şu anda yaklaşık 4 milyon aile, sonra 8 milyon, daha da devamı geliyor, ailenin enerji ihtiyacını karşılayacak bir altyapı ve üretim çalışmaları Türkiye'nin elini rahatlattı. Ben düşünüyorum şu anda bu jet yakıtı tedariki her yerde üretilmiyor da. Türkiye'nin bu noktada hem alıyor hem de rafinerilerinde bunu işleyerek, ham petrolü işleyerek jet yakıtı da üretebiliyor. Bizim o yüzden de şu anda Türk Hava Yolları'mız bu konuda hiçbir sefer aksaklığına uğramadan çalışmalarına, uçuşlarına aynen devam ediyor. Yani hani bazen derler ya, bir gerilim beraberinde hem fırsatları hem kaybedişleri de getirir. Burada özellikle savunma sanayindeki fırsatlar çok önemli. Şu Saha 2026'daki ben fuara da gittim. Orada en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Yabancı heyetler çok fazlaydı. Üniformalı olanlarından hemen hangi ülke olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Onların anlaşmalar yapmışlar. Yani sırf bu fuarda 8 milyar doların üzerinde bir silah satışı anlaşması gerçekleşmiş. Yani bu doğalgaz, enerji önemli. İyi ki vaktinde bu adımları atan büyüklerimiz, yöneticilerimiz olmuş. Şimdi biz onun rahatlığını yaşıyoruz. Maazallah tek bir ülkeye bağımlı olsaydık veya körfez ülkelerde bağımlı olsaydık, şu anda bizde petrolün fiyatı ne kadar olabilirdi? Tahmin bile edemiyorum. Vaktinde düşünüp adım atmış olanlara şükranlarımızı sunuyorum.
1: Evet. Şimdi ne yazık ki böyle krizler sonrası fırsatlardan bahsettiniz. Tabii ki savaşın hiç kazananı olmaz olmasında. Kimse de keşke savaş olmasa, bunu da fırsata çevirmesi, ama şimdi siz söyleyince Anadolu Ajansı katılım finans zirvesi vardı Cuma günü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinleme fırsatı bulduk. Savaş sonrası fırsatlardan bahsetti. Petrol fiyatlarında işte düşüş olduktan sonra savunma sanayi ile ilgili altını çizdi. Bölgede yeniden imar çalışmalarından bahsetti. Yeni ticaret koridorları, tedarik zincirlerinin konumlanması, yeni enerji koridorları. Mustafa Aşkın, bununla ilgili de böyle bir kısa değerlendirmenizi alayım. Sürenizin sonuna gelmiştik. Eğer çok aceleniz varsa sonra da konuşabiliriz. Nasıl derseniz.
0: Tabii Sayın Bakan'ın dedikleri çok önemli. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Bizim de buna hazırlıklı olmuş olmamız veya hazırlıklı olmanın yarattığı fayda da var. Mesela hani az önce İbrahim Bey de söyledi, savunma sanayi belli bir büyüklüğe ulaşmamış olsaydı bizim için bir fayda olmayacaktı. Keza enflasyon konusunda da tam tersi söz konusu. Biraz önce söylemeye çalıştım. Enflasyon konusunda biraz daha iyi bir konumda olsaydık dış şoklardan daha az etkilenecektik. Burada biraz negatif ayrışıyoruz. Ama diğer taraftan Körfez'de bulunan pek çok fonun ve pek çok ticari faaliyetin Türkiye'ye çekilebilmesi için bazı düzenlemeler yapılıyor. Bunlar olumlu şeyler. Netice itibariyle baktığınızda bir SWOT analizi yapıldığında artısı da var, eksisi de var. Ama Türkiye'nin büyük bir potansiyel taşıdığı ve bu potansiyeli eğer iyi kullanıp yönetebilirsek de bu savaşın bile pozitif etkilerini orta vadede daha çok görebileceğimiz bir süreci tetikleyebilir. Ancak dediğim gibi biz içeride de bazı konularda biraz daha şey olmamız gerekiyor, hazırlıklı olmamız gerekiyor, özellikle ekonomi konularında. Dolayısıyla enflasyon hala sorun olmaya devam ediyor. Bunu ivedilikle düşürmemiz gerekiyor. Diğer taraftan insan kaynağı, teknolojik üretim, üretim süreçleri, bunların maliyetlendirilmesi gibi adımları da biraz daha hızlı atmak gerekiyor. Çünkü dünya teknoloji ve bilgi işlem zamanı içinde yaşıyor. Burada katma değer ürettiğiniz takdirde daha anlamlı ileri gidebiliyorsunuz. Türkiye'de ciddi adımlar var ama biraz daha bunun ivmelenmesi gerekiyor. Eski teknolojiyle üretimden ziyade yeni teknolojik üretimlerin teşvik edilmesi yararlı olacakmış gibi görünüyor. Tabii buradaki toz duman yatışınca daha net bir şekilde tüm dünya ve Türkiye'nin konumu net olarak belli olacak. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var ama evvel evvel de tabii özellikle bizim yakın coğrafyada sulh ortamının olmasını da isteriz.
1: Tabii ki. Çok çok teşekkür ediyoruz stratejist Mustafa Aşkın. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Evet, devam edelim. İsrail'in hukuk tanımaz tutumu aktivistlere geri adım attıramıyor. Türkiye'den yeni tekneler yola çıkacak. Marmaris'e son hazırlıklar yapılıyor. Girit'te bir süredir bekleyen tekneler de Marmaris'e ulaştı. Muhabirimiz Deniz Zeybek de o yolculukta olacak. Hemen Marmaris'e dönelim ve son durumu Deniz Zeybek'ten alalım.
3: Tabii daha sabah saatleri olduğu için şu an burada bir sessizlik hakim, sadece kaptanlar teknelerinde ve organizatörler zaten günler öncesinde hangi teknelerde kalacak, hangi tekneler onların sorumluluğunda belli olmuştu. Bir de organizatörlerin kalacağı tekneler belli oldu. Sadece katılımcıların, yani 200'den fazla aktivistin hangi teknede olacağı şu an netleşmiş değil. Bugün öğle saatlerinde önemli bir toplantı yapılacak. O toplantının basına kapalı olacağını söyleyelim ve onunla birlikte aslında yeni yol haritası belirlenecek. Neler yapılacak? Bundan sonraki süreçte neler olacak? İşte o ortaya konulacak ve hatta bazı oylamalar da yapılacağı söylenildi. Uzun süren bir toplantının olacağını söyleyelim. Bugün basına kapalı olarak gerçekleştirecek olan o toplantıya sadece aktivistler, katılımcılar katılacak ve tabii ki organizatörler ve Sumut İlosu yönetimindeki kişiler de orada olacak. Yarın da yine bir toplantı var. O toplantı basına açık olacak ve aslında bugün hangi kararlar alındı, İşte onun basın açıklaması yapılacak yarın. Özellikle de yarınki açıklamayla birlikte kamuoyunun bilgilendirilmesi ve artık Gazze'ye doğru ne zaman yola çıkılacak, plan nedir, neler konuşuldu, bunlar açık bir şekilde basın mensuplarıyla, kamuoyuyla paylaşılacak. Biz de özellikle hem bugün ilerleyen saatlerdeki toplantıda neler olacağını, neler konuşulacağını, nasıl bir yön haritasının çizilmeyeceğini ve yarın da elbette ki bunların paylaşılması konusundaki o merakımız devam ediyor. 33 tekne Girit'te bekliyordu. Hava koşulları nedeniyle, fırtına nedeniyle onlar uzun zaman orada beklemek durumunda kalmıştı. Şimdi onlar geldiler zaten günler öncesinden. Hatta buradaki teknelerde onları karşılamaya gitti. Coşkulu da bir karşılamaydı bu tabii ki. Onlar geldi. Birazcık onlar dinleniyor bu süre zarfında. Hem onların teknelerinde de çok eksiklik vardı orada bekleme süresi boyunca. Hem lojistik destek ihtiyacı, hem motorları vesaire kontrolleri. Şu an aslında o teknelerinde bakım onarımı ne gerekiyorsa onların da bu süre zarfında yapıldığını söyleyelim. Biz tabii burada heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Yine ilerleyen saatlerde toplantıya katılacağız. Ve orada da elbette ki çıkacak sonuç yarın artık paylaşılmış olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür. Burada yaşam mücadelesi de sadece işte bombalar değil, açlık, susuzluk, ilaçsızlık.
2: Yani 21. yüzyılda böyle şeyler yaşanınca zannediyoruz ki 21. yüzyıl insani gelişmişlik olarak çok iyi bir noktada da bunlara hayret ediliyor. Yok, öyle bir şey yok. Aslında insanlık çok büyük bir gelişme sağlayamadı. Teknolojik olarak her şeyi üretebilirsiniz. Ama insani boyutta gelişemiyorsanız onlar sadece kasabın elindeki bıçağa dönüşür. Maalesef 20. yüzyıl, 21. yüzyılda da değişen bir şey yok. İnsanlık gelişmişlik seviyesinde, özellikle günümüzde Batı hegemonyası

0: Konya'sının ağırlıkta olduğu bir dünyada şunu söyleyebiliriz. Taş devrinden, avcılık ve toplayıcılık döneminden hiçbir farkı yoktur aslında şu anki durumumuzun. Yani İsrail'in yaptığıyla Cengiz Han'ın yaptığının arasında bir fark yoktur. Buhara'yı kuşatıp da çepeçevre yakan Cengiz Han ordusuydu, Moğol ordusuydu. Şimdi İsrail'in Gazze'ye yaptığından bir farkı var mı? Aynı şeyi İsrail'de şimdi aradan geçmiş 700-800 yıl ve İsrail de aynı şeyi yapıyor. Kuşatıyor, muhasara uyguluyor. İçeriye ne girişe müsaade ediyor, ne çıkışa müsaade ediyor. O insanların temel insanlık ihtiyaçları var, sağlık ihtiyaçları var. Yine gıda ihtiyaçları var. Temiz hava alma ihtiyaçları var bu insanların. Siz çok dile gelmiyor ama İsrail oraya kaç bin ton bomba attı. Kimyasal attı yani. O patlayıcılar maalesef Gazze'deki insanların sağlıklarını şu anda da ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü o atılan mühimmatların içerisinde var olan kimyasal bileşenler o topraklarda duruyor. Gazze'de duruyor onlar. Ve bu insanlar bir biçimde hayata tutunmaya çalışıyorlar ama karşılarında ahlak nedir bilmeyen, insanlık nedir bilmeyen bir katil sürüsü var. Sumut filosu bu üçüncü grubu inşallah yola çıkacak. Yani insanın çaresizliği kötü bir şey. Bizler burada Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadıklarını görüyoruz. Farkındayız. Ama elden de bir şey gelmiyor. Elden bir şeyin gelmemesi mazeret değil tabii ki. Bakın içimizde yiğitler şu anda o tarafa doğru gidiyorlar. O tarafta belki bir damlası ulaştırabilecekler. Ama gönüllerin birlikteliği, yanlarında olumluluğunun birilmesi, bir ilaç, bir şey yani insani bir ihtiyacın karşılanması bile çok önemli. Şu o insanlara özellikle denize de buradan oradakiler nezdinde biz şükranlarımızı sunalım.
1: Kesinlikle.
0: Bizim gönlümüzden geçip de ulaştıramadığımız şeyleri orada şimdi deniz ve oradaki aktivistler götürecekler, ulaştıracaklar. Bizden de selam etsinler. Evet. Yani elimiz erişmedi ama yüreğimiz onlarla. Ve bunlar hastalıklı hallerdir. İsrail'in yaptığı, Amerika'nın yaptığı şeyler hastalıklı hallerdir. Bakın biraz evvel Mustafa hocamız da çok önemli şeylerden bahsetti. İyimserlik. İyimserlik nedir biliyor musunuz? Hastanede, hasta yatağında yatarken iyileşecek umudunu taşımaktır. Doğru olan budur zaten. İyileşmektir, iyi olmaktır. Hastalıklı hal marazi haldır. Bir an evvel şu dünya bu hastalıklı kafalardan kurtulmak durumunda. Aksi takdirde şimdi Sumut filosu, Gazze'deki kardeşlerimize, insanlara yiyecek içecek ulaştırmaya çalışıyor. Hepsinin önemlisi yanınızdayız
1: i̇şte
0: diyorlar.
1: İşte kurtulmak mümkün mü? Şimdi hep konuşuyorduk. Yusuf Dinç hocamıza da selam olsun. Netanyahu gider, Netanyahu gelir diyordu. Şimdi bu kafadan kurtulmak
0: yani,
1: mümkün mü?
0: Şöyle bakmak lazım. Ben biraz işin başka boyutundan bakarak gidiyorum da. Aslında dünyada tüm insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şey yaratılmış. Hem de bolca. Yani hava parayla satılmıyor. Nefes alıyoruz. Her şey verilmiş ama insanlarda doymak bilmeyen bir iştah var. Savaşlar belki de arka planında bu doyumsuz iştah ve hasetlik ne yazık ki insanlığı böyle normale bir türlü gitmesine müsaade etmiyor. Yani İsrail'in cirmi nedir ki Orta Doğu'yu böyle sıkıntıya düşürebiliyor? Amerika'nın 250 senelik devlet. Yani İngiltere kralının dediği gibi İngiltere'nin tarihine göre siz daha dün kuruldunuz diyor. Öyle ama gelin görün ki işte elinde silah, gücü olan bu şekilde orman kanununu tüm insanlığa uygulamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Dilerim bu hastalıklı kafadan ve hastalıklı halden bir an evvel kurtulur, normale döneriz. Bu normal değil.
1: Evet. Evet, dediğiniz gibi işte, ama ne yazık ki o hastalıklı halden kurtulmak için işte çok debelenilse de, çok uğraşılsa da işte bir şekilde devam ediyor. Neden devam ediyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle devam ediyor. Yoksa dediğiniz gibi İsrail'in hücrümü nedir ki, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği arkasında olduğu sürece, ki işte o destekte neden arkasındanın da ardında aslında çok büyük bir soru işareti,
0: evet,
1: var. Ne yazık ki bunları konuşmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum stratejist İbrahim Keleş. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizden sonra kısacık bir ara, sonra meteoroloji editörümüz Elde Biran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
11: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
12: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Sağanak geçişleri devam ediyor. Bugün haftanın en sıcak günü. Yarın itibariyle sıcaklıkta 1-2 derecelik bir düşüş eğilimi başlayacak. Perşembe günü ise ani soğuma bizi bekliyor. Birazdan anlatacağım. Şimdi bugün Trakya'da Marmara'nın güney kesiminde, güney ve doğu kesiminde Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu yağmurlu geçecek. Hafif sağanaklar, 20 kiloya varan sağanaklar bekliyoruz ama tabii bazı lokasyonlarda biraz daha lokal ama şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülebilir. Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir çevresinde, Muş ve Bitlis'te metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kiloya çıkabilir. Sel ve su baskını riski anlamına geliyor bu. Özellikle dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyuna girmemek önemli. Hem yaya hem de araçlarınızla sel suyuna girmemelisiniz. Çünkü bir karış yaklaşık 15 santim sizi, 30 santim ise araçlarınızı sürükler. Dere yatağı çevrelerinde özellikle de birikmeler olabilir. Bunlar lokal sağanaklar. Ben uyarıyı il bazında veriyorum ama bazen ilçe hatta mahalle bazında şiddetli sağanaklar görülebilir. Bu da sel su baskını riskinin daha dar bir ölçekte meydana geleceğini bize gösteriyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Mutlaka radardan takip etmek gerekiyor böyle zamanlarda. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yarın itibariyle çok değil ama 1-2 derecelik bir düşüş eğilimi içerisine girecek. Toz taşınımı devam ediyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da toz konsantrasyonu yüksek. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da hava kalitesini düşürürken İç Anadolu bölgesinde çamur yağmuruna sebep olabilir diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Yarın da sağanaklar aynı şekilde devam edecek. Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu olacak. Hafif sağanaklar genel olarak Kars, Ağrı, Ardahan çevresinde 50 kiloya varan sağanaklar haline dönüşebilir. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Yarın akşam saatleri itibarıyla artık soğuk cephe bize çok fazla yaklaşmış olacak ve Perşembe günü günün ilk saatleri itibarıyla soğuk cephe Türkiye'ye giriş yapacak. Şimdi Perşembe günü önemli. Hemen Perşembe'nin tablosuna bakalım. Soğuk cephe geliyor. Sıcaklığı 7-8 derece birden düşürecek. Ani soğuma bizi bekliyor. Şu anda sıcaklık Mayıs ayı normallerinin üzerinde ama birdenbire Mayıs normallerinin altına, 16-17 derece bandına inecek İstanbul'da. Hava sıcaklığı üstüne bir de rüzgar soğuğu eklenecek. Poyraz kuzey yönlerden saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Tabii soğuk cephe

0: kurtarmaya çalıştı. Değerlerinden koparmaya çalıştı. Ezanı Muhammediye'yi abuk sabuk bir şekilde buyurur gibi okutturdu yıllar boyunca. Bunu CHP yaptı. Bu CHP yaptığı şey de Ayasofya'nın kapatılmasıdır. CHP ahırda, camileri ahıra çeviren CHP'dir. Bu bir şey değil. Bu sadece benim cebimdeki parayı götürdü. Nuhal Bayrak selam olsun. Çok kızdım, bağırıp çağırdım. Adam beni sakinleştirdi. Haklı, mantıklı geldi bana. Yani adam ironi yaptı belki, bilemiyorum. Dedi ki ya o çalma gibi görme onu dedi. Teknik olarak. Niye? Çünkü bu memleketin kendisi olduğunu zannediyor dedi.
1: He, hani, zaten benim.
0: Tabii tabii. Ya ben bu marabadır tabii. Bir Türk dünyayı bedel yürütürüm. 19 Mayıs'ta bayrak kaldırtırım falan filan. Cart diye ülkeyi 15 tane oligarka, iş adamına satarım, peşkeş çekerim. Gerekirse dünyayı da peşkeş çekerim bu memleketi. Ya. Üzerine koyarım bir Atatürk fotoğrafı, yaparım dedi. Yani adam Şaban Sevinç teknik olarak tamam mı, şöyle söyleyeyim.
1: Şimdi
0: yani,
1: şunu da vereceğim. Müziği bir alın, şunu vereceğim.
0: Diyor ki böyle böyle diyor ya mavi. Adamlar hepsi, ben bir daha söyleyeyim bak, adı şunu görse biz CHP'li, çok özür dilerim yüksek kızlarınızla. Bir adamı bir kadınla beraber görse, canlı bir şekilde görse, aralarındaki ilişkiyi sorsan seviyeli biriktirik der. E bunun karısı vardı, o orada sanatı anlamadın sen der. Şimdi anlamayacak onu.
1: Evet.
0: Ki Şaban Sevinç diyor ki bayağı adamı icbari zorlu bir şekilde adamdan para gasp etmişler.
1: Evet.
0: Sırt çantası oraya
1: rüşvet
0: götürmüş.
1: Vermiş, rüşvet.
0: Onu bırak. Adam Şaban Sevinç. Bak bir daha diyorum, sakın arama. Şaban Sevinç kafan basmıyor. Sen durdu galiba senin kafa. Yani sorsana Özgür Özel'e, onu konuşsanız da. Adam diyor ki Özkan Yalım, ben 200 bin TL'yi poşete koydum. Manyak mı bu adam? Niye böyle bir seyahat uydursun? Bak fantaziye
1: duvara,
0: bak.
1: Duvara bırak.
0: Duvara koydum. Ben diyor bunu seviyorum. Arabasını döşedim. Bak ben verdim. Ben döşedim. Arkasında orada döşedim. Pavyonda döşedim. Orada burada döşedim diyor tamam. Adam. Cevap versene. Teknik olarak.
1: Teknik olarak.
0: Tamam mı?
1: Teknik olarak ona manyak. Cevap vermeme gibi.
0: Veremez tabii.
1: Vermeme gibi bir durumu var ama tekrar söylüyorum. Ama Allah kimseyi rüşveti savunacak pozisyona, duruma düşürmesin. Amin. Bu bir. Tabii. Allah kimseyi, var olanı, büyük işi küçük gösterme gayretine de düşürmesin.
0: Teknik
1: Şaban
0: olarak.
1: Sevinç deyince pek çok teknik olarak bağlantısını hatırladık. Bir verin de kısacık kapağı da öyle yapalım. Ya madem biz Almanya'ya en azından Almanya bizim füzelerimizle ilgileniyor.
0: Almanya bizi kıskanır hocam.
1: Teknik olarak.
0: Kıskanır.
1: Teknik olarak bir hatırlayalım bakalım. Yanında da teknik olarak bir analiz. Mesele Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağımız. Buyurunuz.
2: Selçuk Bayraktar'ın üretmekte olduğu Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağı değil mi?
3: İnsansız savaş uçağı da şimdi şöyle. Zaten bu uçak da görüyorsun şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçlar işte tahtadan şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Tamam bunu başlangıçtır. Ama abartmanın şu anki haliyle abartmanın anlamı da yok. Milleti kandırmanın anlamı yok.
2: Bu maket miyiz abi, gövde?
3: Abi onun altında o tekerler var, görüyor musunuz, o şeyler var, şey saçlar var. Orada 40'a 40, 60-60 profil kullanmış ya.
1: Abi 40'a 40, 60'a 60 diye tahrik ettiler. Kızıl Ömer Elma'yı Bey. Da kaldırdılar.
0: Sevgili Ömer
1: Kızıl
0: Bey.
1: Elma Pasifik'e uçtu. Pasifik'e.
0: Şimdi Ömer Bey.
1: Pasifik'e, Endonezya'ya sattık Kızıl Elma'yı. Hey hey. Abi hadi
0: Allah,
1: kapatacağız
0: Allah,
1: artık
0: bak,
1: bir cümle.
0: Demin ettiğin dua çok güzeldi aslında. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bir insan kendi ülkesinin, kendi vatanının hayrına olan bir gelişmeyi bu kadar kötü gözle, bu kadar ihraç, bu kadar ahmakça bakabiliyorsa o insanda sorun vardır. Hep söylüyorum teknik olarak ben bunlara kutlaşmaya devam edeceğim.
1: Teknik olarak katılıyorum sana.
0: Bence sen teknik olarak...
1: Biz bu teknik olarak meseleyi içeride bir irdeleyelim. Ben de programı kapatayım. Teknik olarak kapatmam lazım.
0: Önce bunlara koyuyor. Onu söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Önce bunlara koyuyor.
1: Evet.
0: Sonra Avrupa'ya koyuyor.
1: Of.
0: Ama önce bunlara koyuyor.
1: Tamam.
0: Teknik olarak koyuyor.
1: Teknik olarak.
0: Tamam. O da, peki. Bak o teknik olarak koyuyor. Onu kim bilir? Özkan Yalın bilir. En teknik odur.
1: Evet, teknik olarak
0: kapatıyorum.
1: Günün manşetinin sonuna geldik. Hocam. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Şu lisan ettiysek affola.
0: Hocam ben teknik olarak olarak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: geldiyse apartmanı biber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
10: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
12: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
13: Canım Cimri.
14: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danıştay 158. kuruluş yıl dönümü törenindeki konuşmasıyla başlayalım ilk saat dilimimize. Hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu söyledi Erdoğan. Türkiye'nin yeni ve sivil anayasa ihtiyacına değindi. Sosyal medya yargıçlarına da tepki gösterdi.

0: Bu düzende idareci vatandaşın efendisi değildir. Hizmetkarıdır. Bu düzende asıl olan millettir.
1: İdareci vatandaş ilişkisine dikkat çekti. Kamu idarecisi vatandaşa tepeden bakamaz, göz hizasında konuşur dedi. Hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurguladı.
0: Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Yargının yasamaya veya yürütmeye karar alma hakkı ve yetkisinin olmadığını belirtti. Türkiye'nin sivil anayasa ihtiyacını hatırlattı.
0: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı her türlü ayrımcılığa son verildiğini söyledi. Cumhurla Cumhuriyet arasındaki dikenli tel örgüleri söküp attık dedi. Sözü sosyal medya yargıçlarına getirdi.
0: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
1: Erdoğan yargı alanında atılan adımlara dikkat çekti. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür dedi. Daha adil bir yargı sistemi için çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.
2: Belçika Kraliçesi Matilda'nın başkanlığındaki ekonomik misyon heyeti biliyorsunuz İstanbul'daydı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da ağırlanmıştı. Kraliçe ve heyet yoğun bir günü iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla tamamladı.
3: Anlaşmalar imzalandı, ziyaretler gerçekleştirildi. Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki 450 kişilik heyetin ziyareti, iki ülke ilişkileri için yeni bir dönemin kapısını araladı. Kraliçe Matilde kapsayıcı ekonomi vurgusu yaptı. Kadınlar güçlenirse ekonomi de güçlenir dedi.
4: Dijitalleşme, yapay zeka, uzaktan çalışma ve yeşil dönüşüm çalışma şeklimizi yeniden şekillendirirken yeni olasılıklar ve aynı zamanda yeni riskler yaratıyor. Kapsayıcı politika tercihleri olmazsa becerilere erişimde eşitsizlik, güvencesiz istihdam ve iş özel hayat dengesi üzerindeki baskıların artması gibi mevcut eşitsizliklerin derinleşme riski vardır.
3: Heyetin ziyareti iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla taçlandı. Türkiye, Belçika resmi işbirlikleri imza törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda yetkili katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyarete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, 14 yıl sonra gerçekleşen Belçika ekonomik misyonunun tarihi ve stratejik olduğunu belirtti.
5: Şu anda Türkiye ülkemizde 450'ye yakın büyük bir heyetle katılım var ve üst düzeydeki her türlü yatırımcının bulunduğu kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sadece savunma sanayi alanında 80'den fazla heyet üyeleri bulunmakta. Savunma Bakanı, Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Dışişleri Bakanı da heyeti. 3 bölge başbakanı ve özellikle yerel düzeydeki ticaret başkanları ve özellikle federasyonlar, iş dünyasının çok geniş temsilcileri var.
3: Bakan Göktaş, Türkiye ile Belçika arasında çok sayıda anlaşma imzalandığını açıkladı.
5: Sadece ticari değil, aynı zamanda akademik seviyede de pek çok anlaşma imzalandı. Bu da önümüzdeki süreçlerde aslında Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye taşınabilecek noktaya geleceğine inanıyoruz. Belçika, Türkiye'nin ilk 8. en büyük yatırımcısı. İki ülke arasındaki ticaret iletişimi oldukça dengeli bir seviyede ilerliyor.
3: Kraliçe Matilde ve Belçika heyetinin ziyaret programı 14 Mayıs'a kadar devam edecek.
2: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı biliyorsunuz ki Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek ve ikisi de itirafçı oldular. Saatler sürdü dün itirafları, zaten medyaya da yansıdı ve onların ardından Muhittin Böcek'in gelini Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de itirafçı oldu.
6: Antalya'da başlatılan rüşvet soruşturması Ankara'ya uzandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmuştu. Ardından Muhittin Böcek'in gelini şüpheli Zuhal Böcek de ek ifade verdi. O ifadenin detayları ortaya çıktı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Ankara seyahatlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Zuhal Böcek ek ifadesinde Gökhan Böcek'in kendisine babasının belediye başkan adaylığı için genel merkeze para vereceğini söylediğini belirtti. Paranın Veli Ağbaba tarafından Özgür Özel adına talep edildiğini aktardı. Yüklü miktarda paradan bahsedildiğini dile getirdi. CHP genel merkezine para teslim etmek için birlikte gittiklerini söyledi.
7: Ertesi gün Gökhan'ı CHP genel merkezine götürdüm. Genel merkeze giderken yolda Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu hatırlıyorum. Kendisini genel merkezden aldıktan sonra aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma geçmedi. Olumsuz bir durum yaşansaydı Gökhan bundan bahseder, ödemeyi yapamadığını söylerdi.
6: Bir başka Ankara seyahatinde ise Gökhan Böcek'in genel merkeze babasının adaylık durumunu sormaya gittiği bilgisini paylaştı. Eşinin adaylığın açıklanması sürünceme kaldıkça gergin bir ruh haline büründüğünü aktardı.
7: Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan, hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi.
6: Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne götürülen paraları nereden bulduğuna dair soruyu da yanıtladı. 1 milyon avroyu kimden temin ettiğini bildiğini söyledi. Ancak babasının konumundan ötürü Gökhan Böcek'in Antalya'da iş insanlarından para istediğinde geri çevrilmediğini anlattı.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gündem dışı konuşmaların canlı yayınlanması engellendi. Bunun için bir önerge verildi. CHP oylarıyla da kabul edildi. Bu önergenin kabul edilmesine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan tepki var.
8: Gündem dışı görüşmelerine geçildiği andan itibaren canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz. Yağmur Yurdakul, Özkan Candaş, Yeter.
9: CHP'den canlı yayın sansürü, sansür itirafı gibi açıklama.
10: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler.
9: Gerçeklerin duyulmasını istemediler. Gündem dışına çıkınca canlı yayının kapatılmasını istediler.
10: Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
9: İzmir halkının iradesini yok sayan, CHP oylarıyla kabul edilerek meclisi sansürleyen anlayışa AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sert tepki gösterdi. Saygılı açıklamasında İzmirli'nin gerçekleri duymasını engellemek, eleştiriden kaçmak ve muhalefetin sesini kısmak adına atılan bu adımlar kabul edilemez. Üstelik önergeler için getirilen süre kısıtlaması da meclisi bir tiyatro sahnesine çevirmekten başka bir şey değildir. Sözde çoğulculuk, pratikte baskı ve susturma düzenine dönüşmüştür dedi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler.
9: AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldırım AK Parti grubuna karşı yaptığı açıklamayı ise sansürün itirafı olarak değerlendirdi. Saygılı, bu yaklaşım demokrasiden kaçışın, milletten kopuşun ve hesap vermekten duyulan rahatsızlığın açık göstergesidir dedi.
11: Kendi seslerini bile kesmek pahasına İzmirli'den neyi gizliyorsunuz?
9: AK Parti İl Başkanı Saygılı, yaşanan olayı İzmirlilerin takdirine bıraktı. Başkan Saygılı, bu anlayışın adı açıkça CHP demokrasisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi şeffaflıktan kaçamaz, gerçekleri saklayamaz. İzmir halkının iradesini yok sayan, meclisi sansürleyen bu anlayışı İzmirli hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz dedi.
8: Canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz.
2: İstanbul Sancaktepe'de belediye binası

Yakınında bir saat kulesi var. O saat kulesi yıkıldı. Yıkılmasına tepki gösterildi. Neden tepki gösterildi? Çünkü saat kulesinin üzerinde Osmanlı Selçuklu motifleri ve tepesinde de ay yıldız vardı. Ve bunlar sökülmeden yıkım gerçekleştirildiği için tepki gösterildi. Sancaktepe'de bölgenin simgelerinden biri olarak görülen saat kulesi artık yok. CHP yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi üzerinde Selçuklu motifleri, Osmanlı tuğrası ve tepesinde ay yıldız bulunan yapıyı iş makineleriyle yıktı. Yıkım sırasında ay yıldızın sökülmeden doğrudan iş makinelerinin darbeleriyle yere indirilmesi dikkat çekti. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Önceki dönem Sancaktepe Belediye Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Erdem yıkıma sert tepki gösterdi. Erdem, ay yıldızın bulunduğu yapının yıkılmasının milli değerlere yönelik saygısızlık olduğunu savundu. AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak ise yıkımı milletin tarihine ve medeniyet değerlerine tahammülsüzlük olarak nitelendirdi. Torlak, Osmanlı da bizimdir, Selçuklu da bizimdir diyerek tarihi sembollerin hedef alınamayacağını söyledi. CHP'li belediyedense yıkıma ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sarıyer'de bir İETT otobüsü yanıyor. O görüntüleri hemen ekranlarınıza getirelim, detaylarını paylaşalım. Tamamen alevlerin otobüsü sardığını söyleyebiliriz. Hatta artık geriye otobüsten bir enkaz kalmış. Tehlikeli bir noktada yanıyor aslında. Yolda ve iki tarafta ağaçlarla çevrili ormanlık bir alanda. Bahçeköy Orman Yolu burası Sarıyer'deki. İETT otobüsü seyir halindeydi ve yangın çıktı. Yangın sırasında neyse ki yolcular hemen tahliye edildi. Ama otobüs tamamen alevlere teslim olmuş durumda. Sadece şu an arkasının yanmadığını görüyoruz ama belli ki o da birazdan küle dönecek. Ön cepheden evet görüntü alındığındaysa geriye otobüsten hiçbir şey kalmamış. Ama tek teselli olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ama altını bir kez daha çizelim. Patlama sesleri de yer yer duyuluyor bakın yangın sırasında. Otobüs seyir halindeydi ve içinde de yolcular vardı gelen bilgilere göre. Ve yandığı nokta da, yangının çıktığı nokta da tehlikeli aslında lokasyon olarak. Burası Sarıyer'deki Bahçeköy Orman Yolu. Alevler ormana da sıçrayabilir, ağaçlara da sıçrayabilirdi. Neyse ki o iki korkulan hadise de yaşanmamış. Gerçi hemen sol tarafta bir küçük çaplı yeşilliklerin arasında alevleri, yangını görmek mümkün. Ama neyse ki itfaiye ekipleri de oradalar. O noktalara da müdahale edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü korkulan o haber gelmedi. Ne can kaybı, ne yaralanma var, ne de ormana sıçraması sebebiyle yangının yayılması gibi bir ihtimal, bir risk şu an için söz konusu değil. Bu içimizi rahatlatan gelişmeler ama daha farklı bir senaryoyu konuşabilirdik. Neyse ki olmadı. Çünkü içinde yolcuları da vardı bu otobüsün. Otobüs seyir halindeydi ve seyir halindeyken elimize gelen bilgilere göre yangın çıktı. Araç hemen durduruldu ve içindeki yolcular tahliye edildi. Ve sonrasındaysa durum işte ekranlarınıza geldiği gibi otobüs tamamen alevler tarafından kaplanmış, alevlerle kaplanmış ve geriye ise otobüsten bir enkaz yığını kalmış. Tahmin ediyorum ki çevredeki yayalarda o otobüste bulunan yolcular. Bir kez daha belirtelim, görüntüler İstanbul Sarıyer'den Bahçeköy Orman Yolu'nda İETT otobüsü alevlere teslim oldu.

0: Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a şöyle bir bakalım. Bugün Hakan Fidan Katar'da emir tarafından kabul edildi. Hemen detaylara bakalım. Ziyaretin ana gündeminde İran Savaşı'na çözüm arayışları olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca iki ülke arasındaki sıkı işbirliği de masada. Bakan Fidan bugün Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edildi. Fidan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile de görüşecek. Fidan ve Katarlı mevkidaşı ortak basın toplantısı da düzenleyecek. Bakan Fidan Katar'a dün gitti. İlk olarak Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı ile görüştü. Fidan ayrıca Hamas siyasi büro üyesi Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulunmuştu. El Hayye İsrail saldırısında oğlunu kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump şimdi biliyorsunuz yarın Çin'de olacak. Görüşülecek meselelerden öncelikli başlıklardan biri de İran'la hali hazırdaki bu görüşmeler. Ateşkes ama bunun kalıcı bir barışa dönüşme ihtimali. Ve Donald Trump Çin'e gitmeden önce İran'la müzakereler hakkında yeni açıklamalar yaptı. Ne diyor peki bu müzakerelere ilişkin Trump? Ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyledi. İran'ın gönderdiği son öneriyi ise aptalca olarak tanımladı. Bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Hatta öneriyi bir noktaya kadar okumuş Donald Trump. Gerisini okumaya gerek bile duymamış, zaman kaybı diyor. Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Ateşkes anlaşmasının şu anda en zayıf anında olduğunu belirtti. İran'a saldırıların sürebileceğini ima etti. ABD Başkanı, İran'ın kendilerine gönderdiği son öneriden hiç memnun olmadığını dile getirdi. Bu öneride İran'ın nükleer silaha sahip olmayacakları taahhüdü yapmadığını aktardı. Kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi dedi. Trump ayrıca İran'daki nükleer tozu alabilecek sadece iki ülke bulunduğunu savundu. Bu ülkelerin ABD ile Çin olduğunu belirtti. İranlılar bana çok net bir şekilde bu nükleer tozu almamız gerektiğini söyledi dedi. ABD Başkanı İranlı muhalif Kürt silahlı gruplar konusunda da eleştirilerde bulundu. İranlı göstericilere ulaştırılmak istedikleri silahlara değindi. Kürt grupların silahlara el koyması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Trump, onlar kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları böyle. Geldiğimiz noktada İran ve ABD barış maddelerinde anlaşamıyor, uzlaşamıyor. Tahran nükleer tavizler içeren 14 maddelik Amerikan planını teslimiyet olarak niteledi ve kesin bir dille de bu planı reddetti. Gerekirse %90 oranında uranyum zenginleştiririz restini çekti, masaya koydu. Şimdi ABD medyasına göre ise Trump İran'a saldırmaya hazırlanıyor. İran, ABD'nin sunduğu teklifi reddetmişti. Tahran, Trump yönetimini mantık dışı taleplerde bulunmakla suçluyor. Nükleer program konusunun mevcut müzakerelerden ayrı tutulmasını istiyor. ABD'nin sunduğu 14 maddelik plandaysa İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin yeniden sağlanması gibi başlıklar bulunuyor. ABD'nin tehditlerine İran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Parlamento Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ABD ve İsrail'in yeniden saldırması halinde İran'ın %90 seviyesinde uranyum zenginleştirmeyi değerlendireceğini söyledi. İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da tüm seçeneklere hazırız mesajı verdi. Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı hazır olduğunu savundu. Washington cephesinde ise tansiyon yükseliyor. Trump, Beyaz Saray'da güvenlik ekibiyle İran gündemli toplantı yaptı. ABD basınına göre Trump, İran'ın müzakere sürecindeki tavrından giderek daha fazla rahatsız oluyor. Pentagon ise agresif seçenekler için baskı yaptığı öne sürülüyor. İsrailli kanal 12 televizyonunda Trump yönetiminin askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini duyurdu. Gerilimin yükseldiği süreçte Pentagon'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. ABD donanması Ohio sınıfı nükleer denizaltılardan birinin Cebeli Tarık'taki görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İran'a yönelik açık bir gözdağı olarak değerlendirdi. İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'da direktör olarak atanacak isim ortalığı karıştırdı. Eski direktör yerine gelecek ismi başsavcıya şikayet etti. İsrail Başbakanı Netanyahu tartışmaya son noktayı koydu.
1: You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver a...
2: İran'ın dış istihbarat servisi Mossad'da kriz çıktı. Görev süresi yakında sona erecek olan Mossad direktörü David Barney

0: Veya yerine atanacak ismi eleştirdi, atamaya karşı çıktı. Barnea, başsavcıya yerine atanan Roman Goffman'ın davranışlarının etik dışı olduğunu vurgulayan bir mektup yazdı. Goffman'ın bağımsız hareket edebilme hususlarında ciddi sorunlar yaşayan bir isim olduğunu belirtti. Haaretz'e göre Başbakan Benjamin Netanyahu, gergin görüşmede aynı mektubun kendisine de gönderilmesini istedi. Netanyahu, yayımladığı video mesajda kararı kendisinin belirleyeceğini söyledi. Goffman'ın Mossad'ın başına atanmasına karşı çıkanları bağnazlıkla suçladı. Goffman, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken Filistinli muhbirleri devşirdiği için tepkilerin odağındaydı. En büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepelerinde 17 yaşındaki İsrailli bir genci istihbarat operasyonunda kullanması olmuştu. Habersiz yürütülen operasyonda genç casusluk şüphesiyle yakalanmıştı. Goffman bu genci tanıdığını reddederek 1,5 yıl gözaltında tutulmasına sebep olmuştu.
1: Gazze umudu sumudu bekliyor. Marmaris'te 15 tekne hazırlandı biliyorsunuz. Muhabirimiz de Deniz Zeybek de orada. Deniz de katılacak o yolculuğa. Girit'ten gelen dün 35 tekneyle buluşmuşlardı. Peki eğitimler, hazırlıklar, çalışmalar ne durumda? Oradaki son durumu öğrenelim. Ne zaman yola çıkılacak acaba belli mi? Sözü Deniz'e verelim.
2: Buradaki hazırlıklar devam ediyor. Elbette ki o büyük çalışmalar sona erdi. O eksiklikler giderildi. Yani bakım onarım çalışmalarından bahsediyorum. Çünkü bazı tekneler, gemiler durumdaydı. Onların elbette ki çok eksiği vardı. O kısımlar halloldu. Sadece ufak tefek eksikliklerin şu anda giderilmesi sürüyor. Öte yandan zaten birkaç gün gıda malzemelerinin, tıbbi malzemelerinin yani abluka kırıldığında Gazze'ye ulaştırılması gereken o insani yardım malzemelerinin yüklenmesi sürmüştü. Onlar artık tamamlandı diyebiliriz. Özellikle konserveler, sular, bebek mamalarının teknelere yüklendiğini ve tabii ki tıbbi malzeme. En önemlisi o. Bu sene zaten ayrıca ayrı bir sağlık ekiplerinin oluşturduğu gemi de olacak ki o gemi geçen sene de vurulan gemilerden biri olan Femili. Özellikle tıbbi malzemeler yoğunluklu olarak zaten oraya yüklenildi. Onu belirtelim. Yine burada organizatörler ve kaptanlar var. Katılımcılar bugün önemli bir toplantıya katılacak. Organizatörlerin yine tabii ki yönlendirmesiyle birlikte. Bugün yapılacak olan ve yine yarınki o toplantı çok önemli. Çünkü artık yeni yol haritası neyse o belli olacak. Yeni bir yön haritasının çizilmesini bekliyoruz. Bugünkü toplantı basına kapalı olmakla birlikte yarınki toplantının basın açık olacağı. Daha doğrusu artık bugün alınan toplantıda alınan o kararların basınla paylaşılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi düşünülüyor. Hangi kararlar çıkacak biz de merakla bekliyoruz. Çünkü özellikle de açıkçası yola çıkış tarihinin netleşmesini bekliyoruz biz. Bunu belirtelim. Yine bakın burada erzak vesaire var. Artık bunlar da yine yüklenecek. Özellikle zaten şunlar teknenin ihtiyacı olan yakıt olduğunu söyleyelim. Şimdi burada farklı farklı tekneler var. Boyutları farklı. En az 8 ya da en az 10 kişi olacak. Yani 10 kişiden fazla kişiler de olabilir bu teknelerde. Bununla birlikte zaten Girit'te bekleyen 3 tekne vardı. Fırtınadan dolayı onlar bir türlü yollarına devam edememişlerdi. Onlar zaten birkaç gün önce akşam saatlerinde geldiler. Hatta buradaki bekleyen 15 tekneden 3 teknede onları karşılamak için seyre açıldı ve Rodos'ta Marmaris'in ortasında sınırda buluşuldu. Biz de vardık. O filonun içine katıldık ve sonra hep birlikte buraya geldik. Tabii o teknelerde de birkaç eksiklik var. Bir yandan onların da eksikliklerinin giderilmesine çalışılıyor bu süreçte burada beklerken. Yani burada demirleyen yaklaşık 50 tekne, yüzlerce aktivist hem eksikliklerin giderilmesi için çalışırken hem de büyük bir heyecanla artık Gazze ablukasını kırmak, Gazze'ye doğru yola çıkmak için büyük bir heyecan yaşıyorlar. Onu belirtelim. Biz de elbette ki bu yolculuğa ortak olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Beylikdüzü'nde bir otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava

0: davada karar çıktı. Peki nedir o karar? 3 tutuklu sanık için müebbet kararı verildi.
1: Katil zanlıları için hesap vakti geldi. Adalet yerini buldu. Gazeteci Muharrem Can Kurtuluş 14 Aralık 2024'te Beylikdüzü'nde uğradığı silahlı saldırıda can vermişti. Zanlılar için yargı süreci nihayete erdi. 3 tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Karardan tabii ki yani memnunuz ama işte baba yüreği o memnuniyeti hiçbir zaman için kabul etmeyebilir. Çünkü ben 28 yaşındaki oğlumu kendi elimle toprağa verdim. O yönden yani biraz ister istemez yüreğimize su serpti diyelim. 3 sanık da müebbet hapis aldı. İndirimleri de yok çok şükür yani o yönden. Zaten şeye de kanunlara da güveniyorduk.
1: Beylikdüzü'nde bir otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı. Mütalada tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Atakan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti. 5. duruşma Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 3'ü tutuklu 4 sanıkla taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Atakan Gökmen mütalaya karşı savunmasında "Ben mütalaya katılmıyorum. O gün sarhoştum. Kendimde değildim. O an kardeşim dövülüyordu. Elime silah gelince böyle bir olay yaşandı. Çok pişmanım. Asla böyle bir şey olsun istemezdim. Asla 3 kişi saldırmadık. Asilcan sadece seyretti. Sonkan da asla kavgaya bulaşmadı" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras da mütalaya katılmadıklarını söyleyerek beraat talebinde bulundu. Avukat beyanları sonrası son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını dile getirdi.
3: Şimdi her 3 sanık yargılamanın tüm aşamalarında yargılamayı manipüle etmeye çalıştılar. Maddi hakikati gizlemeye yönelik yalan savunmalarda bulundular. Özellikle de Muharrem Can'ı suçlamaya yönelik deliller üretmeye çalıştılar. Biz bu delilleri çürüttük. Yani tanık Mine'nin beyanlarıyla çürüttük.
1: Ve duruşmada karar çıktı. Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Atakan Gökmen ve Asilcan Aras kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Taha Keskin'se beraat etti.
4: Mahkemenin kararı teknik anlamda ve hukuki anlamda beklediğimiz bir karardı. Yani teknik anlamda ağırlaştırılmış müebbet verilmesinin şartları yoktu. Dosya kapsamındaki deliller dikkate alındığı zaman en yüksek ceza müebbet hapis cezasıydı ki mahkeme her 3 tane de müebbet hapis cezasını vermiş oldu. Ve bu ceza kadar en az daha önemli olan bir husus daha var. Mahkemenin burada taktiği indirim hakkını kullanmamış olması çok önemliydi.
0: İş dünyasında sessiz ama derinden gelen bir yapay zeka depremi yaşanıyor. Şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlarla otomasyona geçiyorlar. Dolayısıyla otomasyonlardan önce o işi yapanlara artık gerek kalmıyor. Hal böyle olunca da kariyer merdiveninin ilk basamakları kelimenin tam anlamıyla siliniyor, ortadan kalkıyor. Temel içerik ve veri girişi gibi başlangıç pozisyonları artık robotların elinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp baktığımızda ABD'de giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda %35 oranında çakıldı. Peki o zaman gençler deneyimi nerede kazanacak sorusunun cevabı aranıyor.
5: Yapay zeka devrimi iş gücü piyasasında geri dönüşü olmayan bir yıkım başlattı. Dünya Ekonomik Forumu uzmanlarına göre veri girişi, temel analiz ve müşteri desteği gibi giriş seviyesi görevleri hızla yapay zekaya devrediliyor. Şirketler daha az insanla daha çok işi yapmanın peşinde koşarken faturayı kariyerinin başındaki gençler ödüyor. ABD merkezli araştırma şirketi Revelio Labs'ın verilerine göre ABD'de sadece son 18 ayda junior yani alt kademe iş ilanlarında %35'lik devasa bir düşüş yaşandı. Ekonomistlerin kariyer merdivenlerinin alt basamaklarının silinmesi olarak tanımladığı bu durum aslında uzun vadeli bir felaketin habercisi. İlk basamak işleri ortadan kalktığı için gençlerin deneyim kazanacakları alanlar daralıyor. Gelecekte tecrübeli uzmanlar yetiştirecek o zincir şimdiden kırılmaya başladı. Kısa vadede şirketlere verimlilik gibi görünen bu sistem, içerideki tecrübeli personeli ise tüketiyor. Alt kademenin yokluğu, orta ve üst düzey çalışanların sırtındaki iş yükünü katlayarak onları tükenmişlik sendromuna sürüklüyor. Uzmanlar bu gidişata dur denilmediği takdirde, yarının liderlerini yetiştirecek kimsenin kalmayabileceği konusunda uyarıyor.
0: Bu saat dilimde moderatörde noktayı koyalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörde buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba. Saatler 12.35. Ben Elif Akkayaktar. Kahve molasıyla gün ortasında karşınızdayız. Ekonomik ve piyasalarda gelişmelere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri bekleniyor. İçeride de Türkiye'de piyasaların gözü kulağı bu hafta Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporunda olacak. Yılın ikinci enflasyon raporu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklanacak.
2: Piyasalarda gözler yılın ikinci enflasyon raporunda. Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 2,5 ay geride kalırken yüksek petrol fiyatlarının etkileri ekonomide hissedildi. Nisan enflasyonu %4,18 ile beklentilerin üzerinde geldi. Gözler şimdi ikinci enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası 12 Şubat tarihindeki ilk toplantıda 2026 enflasyon tahmin aralığını %13-19 bandından %15-21'e revize etmişti. %16 ara hedef ise korunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile artan enerji maliyetleri sonrası Merkez Bankası'nın tahminlerde değişikliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak.
1: Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Suudi Aramco'nun CEO'suna göre Hürmüz Boğazı kapalı olduğunda her hafta küresel petrol piyasaları 100 milyon varil kaybediyor ve bu durum Orta Doğu Savaşı'nı şimdiye kadarki en önemli arz kesintisi haline getiren arz kıtlığını daha da kötüleştiriyor. Petrol ise ateşkes endişeleriyle yükselmeye devam ediyor.
2: Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser uyardı. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece her hafta 100 milyon varil petrol kaybı yaşandığını söyledi. Dünyanın yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmının da Basra Körfezi'nde bulunduğunu ve bu nedenle açığın giderilmeyeceğini belirtti. Açıklamalar yükselen enerji fiyatlarının küresel büyümeyi aşağı çekebileceği riskinin derinleştiğini vurguluyor. Nasser, arz açığının Mayıs ve Haziran aylarında daha da belirgin hale geleceğini ve krizin devam etmesi halinde petrol piyasalarının yeniden dengelenmesinin gelecek yıla kadar süreceğini söyledi. Çin Merkez Bankası ise petrol ve emtia fiyatlarından kaynaklanacak ithal enflasyon riskine karşı uyarıda bulundu. Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkisinin izlenmesi gerektiğini belirtti.
1: Elbette savaşın kazananı olmaz. En önemli tarafı insani tarafı ama işte ekonomiye etkileri konusunda ne yazık ki bazen işte savaşların yarattığı krizler fırsata da dönüşebiliyor. Hemen o şirketlere bakacağız. En çok değer kazanan şirketler, savaşın gölgesinde değer kazanan şirketler, editörümüz Cihat Çelik'in hazırladığı başlığını attığı gibi. Şimdi ilk şokta genel olarak bakıldığında 28 Şubat itibariyle 1.07 trilyon dolar kayıp yaşansa da Nisan'da bir toparlanma gerçekleşti. 3.88 trilyon dolar bu şirketler toplamda değer kazandı. 8 Mayıs itibariyle ek bir artış daha oldu. 1.37 trilyon daha 3.88 trilyon dolara eklendi ve savaş öncesine göre toplamda 4.18 trilyon dolar bu şirketler değerini arttırdı. Toplam piyasa değeri böylece 29.24 trilyon dolara çıktı. Peki hangi şirketler bunlar? Alphabet 1.65 trilyon dolar artış oldu. Nvidia tarafında 923.6 milyar dolar. Amazon 679 milyar dolar. Apple 430 milyar dolar ve Microsoft'ta 167 milyar dolar artış yaşadı. En çok değer kazanan şirketler bunlar oldu. En değerli 10 şirkete baktığımızda Nvidia değerini koruyor. 5.229 trilyon dolarla en değerli şirket. Alphabet 4.834 trilyon dolar, Apple 4.309 trilyon dolar, Microsoft ise 3.84 trilyon dolarla en değerli şirketler. Peki en yüksek oransal yükselişe bu süreçte bakıldığında aslında ilk sırada Alphabet yer alıyor ama Alphabet'teki oransal yükseliş %28,24. Broadcom %34,38, Amazon da bu süreçte %30,12 değer kazandı. Ne yazık ki savaş bu şirketler için krizden bir fırsata dönüştü. Borsa tarafına bakalım, daha doğrusu piyasalara bakalım. Borsa tarafında dün %0,47 değer kazancı vardı. 15.133 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Güne çok hafif yükselerek başlamıştı ancak gerilemeye başladığını görüyoruz. %0,9

0: Tam bir eksi de 14.997 puana geriledi Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 17.104, 500 endeksi de 18.532 puanda. Er3 endekste de aşağı yönlü hareket var. Hatta Borsa İstanbul 500 endeksinde %2'ye yakın. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da durum ne? Dolar 45.40'tan, Avro'da 53.39'dan işlem görüyor. Altın tarafındaysa başlangıçta da söylemiştik. Kahve molasının en başında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verisi bekleniyor. Bu veri öncesi, kritik veri öncesi yatay bir seyir vardı sabah saatlerinde. Ama yönü aşağı çevirmiş görünüyor. Yatay dediğimiz seyir 4.732 dolar seviyesi. 4.701 dolara geriledi uluslararası piyasalarda altının onsu. İçeride gram altın 6.863 lira, çeyrek altında 11.221 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa Trump'ın İran'la ateşkese yönelik şüphesini dile getirmesi ve Tahran'ın son barış teklifini reddetmesinin ardından %2,9 yükselerek 105 dolar civarında başlamıştı göne o seviyenin de üzerinde. Brent tam petrolün varil fiyatı 107,25 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 41,92, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedik. Hemen konuğumuza döneceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Borsada olumlu bir gidişat vardı. Her ne kadar savaş tarafında olumsuz söylemler olsa da bir barış iyimserliği içindeydi. Kalıcı olur mu diyecektim ki ben demeden 14.900 puanın üzerine geriledi borsa tarafında. Ne dersiniz?
1: Aslında şöyle söylemek mümkün. Zaten biz son 2,5 aydır bu savaşı ne yazık ki takip ediyoruz. Son 2,5 aylık takip ediyoruz. Son 1,5 aydır da sürekli bugün bitebilir, yarın bitebilir. İran bana şunu derse ben bu savaşı bitiririm. Hadi saldırıları kaldıralım, işte anlaşma yapalım, müzakere oluyor, verimli geçiyor. Hep bu gelişmeleri fiyatlıyoruz. Piyasa artık yavaş yavaş yoruldu. Ve zaten eskisi kadar çok böyle flash bir gelişme olmadıkça bu yaşanan haber akışları veya gelen haber akışları diyelim, etkisi biraz daha fiyatlamalar üzerinde sınırlı kalıyor. Şimdi en son işte Amerika İran'a teklifte bulunmuştu. İran teklifi değerlendirdi. Verdiği cevap Trump'ı tatmin etmedi. Dün yeni haftaya başlarken zaten biraz gergin başladı. Petrol fiyatları yükseldi. Küresel borsalarda dalgalı bir seyir söz konusuydu. Şimdi bugüne gelecek olursam yeni bir haber yok. Belirsizlik sürüyor. Trump dedi ki süreç yoğun bakımda. Piyasada hemen bunu işte biraz fiyatladı. Yani şu anda Avrupa'da endeksler ekside, ABD vadeleri ekside. Petrol fiyatlarında aslında düne nazaran daha sınırlı bir yükseliş var. Tabii ki %2-2,5'luk bir yükseliş var ama düne kıyasla diyelim ben biraz daha sınırlı değerlendiriyorum. Yani piyasada temkinli bir görünüm var. Ne yazık ki hala gelişmeler önemini koruyor. Ve piyasa tam olarak böyle rahatlaması için bu savaşın bitmesi lazım. Şimdi bizim içeride ne oldu? Yeteri kadar fiyatladık dedik. Artık yönümüzü yukarı çevirdik. 15 binleri aştık. 15 binleri aşarak yeni rekorlar tazeledik. Bir piyasa aslında canlanmak istiyor. Bize bunun sinyalini verdi. Ama ne yazık ki en büyük engel dışarıdaki gelişmeler. Yani orası tam olarak sonuçlanmadığı müddetçe içeride de tabii ki biz büyük bir ralliden ne yazık ki bahsedemiyoruz. Ama ben yine de çok negatif tarafta değilim. Hani dünkü alımlar, dünkü rekor sonrası artık bugün bir miktar hani 15 binin altına sarktık. Zaten dışarısı izin vermiyor. Petrol fiyatları şu an için %2'nin üzerinde yükseliyor. Dışarıda az önce endekslerin görünümünü söyledim. Yani bu tablo karşısında zaten Borsa İstanbul'da bugün özelinde bir yükseliş beklentisi içerisinde olmazdık. Ben yine de özellikle de tabii ki bu 14.800, 14.700'lerin altında çok güçlü kapanışlar gerçekleştirmedikçe bir satış baskısı tarafında değilim. Biraz daha satışların sınırlı kalabileceğini değerlendiriyorum. Eğer ki Amerika ve İran tarafında piyasalarda riski çok ciddi şekilde arttırmazlarsa, hani bunu parantez içinde belirtelim. Çünkü ne yazık ki her ne kadar hani pozitif taraftayız, geri çekilmeler sınırlı kalır desek bile onlardan gelecek açıklamalar görünümü belirliyor. Hani bir anda tutup da gerilim daha da artarsa, tansiyonu daha da arttırırlarsa bizim söylediğimiz her şey ne yazık ki biraz çöp olabilir. Bunun da aslında izleyiciler için bilerek uyarısında bulunuyorum. O yüzden haberleri takip edeceğiz.

0: piyasada tansiyonu arttırmadıkları müddetçe de ben içeride çok güçlü bir satış yaşanabileceğini düşünmüyorum. Sadece bir notum daha var. Perşembe günü içeride Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu takip edeceğiz. Dolayısıyla biraz oradaki revizyonlar, olası revizyonlar ve merkezin vereceği ipuçları yılın kalanı ile ilgili beklentileri şekillendirebilir. Onu da piyasa biraz fiyatlamak isteyebilir kendi hikayemiz diye. Hani Perşembe bir miktar 10.30 itibariyle hareketlilik görebiliriz diyelim. Olası bir sürpriz oluşursa. Ama onun dışında biz yine Amerika ve İran demeye devam edeceğiz. Oradaki gelişmeler önemini koruyor.
1: Peki, biraz daha açalım mı orayı? Olası revizyon dediniz. Yılın ikinci enflasyon raporu sizin de belirttiğiniz gibi 14 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Şimdi ilk raporda %13, %19 Aralık bandından %15, %21'e revize edilmişti. Ama tahmin korunmuştu %16'da. Beklentiniz?
0: Şimdi Nisan ayı enflasyonu beklentinin üzerinde geldi geçtiğimiz hafta. Petrol fiyatları özellikle Brent petrolde 100 dolarların üzerinde seyirler sürüyor. Savaş devam ettiği için petrol üzerinde riskler devam ediyor. Petrol 100 dolarların üzerinde kaldıkça sadece içeride değil, yurt dışında da enflasyonist endişeler gündemde. Dolayısıyla bu tablo karşısında Merkez Bankası'nın Perşembe günkü raporunda 3,5-4 puanlık bir revizyona gidebilme ihtimalini değerlendiriyoruz. Şimdi siz de söylediniz, Şubat ayında yıl sonu enflasyon tahminini %18 olarak belirlemişlerdi. Hatta 2026 yılı ortalaması Brent petrol için de tahminlerini 60-61 dolar olarak belirlediler. Aslında Brent'teki bu beklentiyle biraz enflasyon beklentileri de oluştu. Şimdi Brent petrolde an itibariyle 105 dolarlardayız. Yani ortalama 100 dolarlardayız aslında. Dolayısıyla bu ortamda Merkez Bankası'nın bir revizyon yapması kaçınılmaz. Diğer yanda gıda enflasyonu için de yıl sonunda %19'luk bir beklenti vardı. Yani en son Şubat ayı raporundaki beklentisi bu yöndeydi. Ama bu yılın ilk 4 aylık gıda enflasyonu %20'yi aştı. Yani o yüzden Merkez Bankası'ndan biz yıl sonu ile ilgili tahminlerde bir revizyon beklentisi içerisindeyiz. Ama şu da var, yılın kalanı için yine önümüzde 2 enflasyon raporumuz daha olacak ve savaş biter, işte piyasa dengeye oturur, petrol fiyatları kademeli bir şekilde geriler ve rahatlar. O zaman elbette Merkez Bankası tekrardan durumu değerlendirip yeniden belki bir güncellemeye de gidebilir. Yani belki yukarı yöndeki güncellemeleri önümüzdeki süreçte aşağı yönlü de revize edebilir. Ama şu anki koşullar ne yazık ki Merkez Bankası'nın kontrolü dışında ilerliyor. O yüzden küresel piyasalardaki bu savaş ortamı devam ettiği müddetçe sadece Türkiye tarafı değil, yurt dışında da merkez bankaları aslında mevcut politikalarını askıya almak durumunda kaldılar ve beklemediler. Burada da önemli olan şu, bir Perşembe günü olası revizyonları izleriz. İki, öngörülebilir bir ortam değil. Merkez Bankası tekrardan ne zaman faizlere dokunur, ne zaman faiz indirimine başlar? Piyasa şu anda hiçbir şekilde öngöremiyor. Bakalım merkez piyasayı nasıl yönlendirecek, nasıl ipuçları alacağız? Bunlar çok kritik olacaktır Perşembe günü.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle tekrar karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 9 yıl sonra Çin'e gidiyor. İran'la barışın formülünü mü arayacak? CHP içinde sarsıntılar sürüyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı neden istifa etti? Böcek ailesinin itirafları nasıl bir kırılma yaratacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ramazan Akkır cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Hakan Çalhanoğlu.
6: Hakan orta sahada ilerliyor.
7: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
6: Kayarak müdahale.
7: Nefesler tutuldu.
6: Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
8: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
9: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle Otobit'te.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Siyah Çay 259 lira. Tam bol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Trip dışında her şey şekerim.
14: Üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
16: Türkcell'e çekiyoruz.
17: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri verelim. Ardından da ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Yağmur Yıldız bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını anlatacak. İlk durak olarak Yağmur'a döneceğiz. FETÖ ile mücadele operasyonları devam ediyor. İki ayrı operasyon gerçekleşti. Emre Ayaz o operasyonun detaylarını paylaşacak. İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 36. duruşma. Oğuz Polat Bilek takip ediyor. Oğuz'a da döneceğiz. 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Ada Kahriman detaylarla birazdan yayında olacak. Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon kişi de mercek altında. Cezalar gelecek. Hüristan Yazbaşı'dan detayları öğreneceğiz. Aktivistler Gazze için yola çıkacaklar. Son hazırlıklar yapılıyor. O hazırlıkları yapanlar arasında muhabirimiz Deniz Zeybek de var. Deniz'e de döneceğiz. Detayları olacağız. Ve Diyarbakır'dan da bir yayın gerçekleştireceğiz. Şeyhus Çakan Tarih Kokan Vefa Müzesi'nden yayın yapacak bizlere. Ama biz az önce de söylediğimiz gibi ilk durak olarak hemen Yağmur Yıldız'a şöyle bir dönelim, detayları alalım. Yağmur'dan Cumhurbaşkanı'nı takip ediyor bugün Yağmur ve Erdoğan'ın programına ilişkin hangi notlar var soralım, öğrenelim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
1: Sevgili Helin Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yoğun bir programı var. Hem külliyede hem de partisinin genel merkezinde olacak. İlk olarak saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki gün sonra Perşembe günü Dünya Çiftçiler Günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir programı var. Yurt dışı seyahatleri olabiliyor ve bazen önden programları kutlayabiliyor. Dolayısıyla bugünden Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerin gününü kutlamış olacak ve elbette önemli mesajlar verecek. Türkiye özellikle çiftçilik alanında oldukça bereketli, elverişli topraklara sahip, ancak zaman zaman da doğal afetlerle karşılaşılabiliyor. Bu alanda da elbette çiftçilere yönelik üretilen politikalar var. Zirai don ve kuraklık gibi olumsuz noktalarda atılan adımlara ilişkin elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerde bulunması ve gelecek yol haritasına ilişkin de açıklamalarda bulunması bekleniyor ki aslında baktığımızda yavaş yavaş yaz aylarına doğru geliyoruz. Elbette orman yangınlarıyla mücadele de oldukça önemli bir konu. Dolayısıyla tüm bu alanları kapsayan konulara ilişkin ilerleyen dakikalarda, saatlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan günün ilk hitabını gerçekleştirecek. Ardından saatler 16'yı gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kongre Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. İlk olarak toplantının başında kameralara açık bir hitap olacak. Ardından toplantı basına kapalı bir şekilde il başkanları ile birlikte devam edecek. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında hem dış politikada yaşanan gelişmeleri hem de iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Dış politikada gözler elbette Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde, iç politikada ise özellikle kamu yönetimi anlamında, belediyecilik anlamında şehirlerdeki sorunlar, vatandaşa ulaşılması noktasında atılan ve atılacak adımlara ilişkin il başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Bir kamp süreci de olacak. Aslında Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce parti kurmaylarıyla bir kampa girmesi bekleniyor. Belki de o kamp öncesinde de il başkanlarıyla geldiği bir platform olacak bugün genel merkez. Dolayısıyla hem bu istişare süreci önemli, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar neler olacak, bunları da takip ediyor ve paylaşıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan söz alalım. Şimdi gelelim FETÖ ile mücadeleye. Operasyonlar aralıksız sürüyor. İki ayrı operasyon düzenlendi. Toplam 76 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarını Emre Ayaz anlatacak. Hemen sözü Emre'ye verelim. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, Fethullah Gülen'in ölümünün ardından ne Fethullahçı terör örgütü üyeleri rahat durdu, ne de kolluk kuvvetleri operasyonlarına ara verdi. İşte bu operasyonların biri de bugün 33 ilde gerçekleşti ve ilk operasyonda, bu 33 ilde gerçekleşen operasyonda toplam 69 şüpheli yakalandı ve bunlardan 43'ü ise operasyon sonucu tutuklandı. 7'si için ise adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadele ekipleri ve illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli olarak operasyonu gerçekleştirdi ve birçok suç teşkil eden tespitler gerçekleşti teröristlere ait. Terör örgütü güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüt üyeleriyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sorumlu kişilerle irtibatta oldukları, sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunduklarını tespit etti jandarma ekipleri ve bu anlamda 33 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonlar kapsamında dediğimiz gibi 69 kişi yakalandı, 43 kişi ise tutuklandı. Bir diğer operasyonsa 76 şüpheliden bahsetmiştik. Diğer operasyonda bununla devamı var. Bir diğer operasyon Ankara merkezli 4 ilde gerçekleşti. Bu 4 ilde ise 2014 yılındaki askeri liselere giriş sınavı ile ilgiliydi. O giriş sınavındaki soruları çalan Fethullahçı örgüt üyelerine bu soruları teslim etti, verdi ve bu şekilde de askeri liselere giriş yaptıklarını tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu operasyon devamındaysa 7 kişi bu operasyon kapsamında yakalandı. Toplam derse 76 kişinin bu operasyonlar toplamında yakalandı. 43'ünün de tutuklandığını söyleyebiliriz Selin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den de sözü alalım. Şimdi Silivri'ye gidelim. İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 36. celse, bir de dünden itibaren yeni bir davada görülmeye başlandı biliyorsunuz ki, casusluk davası. Onda da bugün ikinci celse. Neler yaşanıyor? Hemen editörümüz Oğuz Polat Bile'ye dönelim. Önce bir casusluk davasının ikinci celsesinde olan biteni öğrenelim. Ardından da bugün 36. celsesi gerçekleşen İmamoğlu suç örgütü davasının detaylarını alalım. Söz Oğuz'da.
3: Evet, Silivri'deyiz. Silivri'de kritik bir gün biliyorsunuz. Dün bir dava daha başlamıştı. İmamoğlu suç örgütü davasının yanı sıra İmamoğlu'nun da yine sanık olduğu casusluk davası, siyasal casusluk davası başlamıştı. 4 sanık vardı. Hüseyin Gün'le birlikte Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun iletişim danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ casusluk davasında yargılanan isimler arasındaydı. Dün ilk savunmayı Hüseyin Gün yaptı. Kendisi yabancı istihbarat örgütleriyle olan bağlantısı, kritik el yazısı notları, dijital materyallerinden çıkan yazışmalarla bilinen bir isim. Aynı zamanda 2019'daki seçim sürecinde Necati Özkan vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu'na bazı telkinlerde bulunan, onun adına analiz raporları hazırlayan bir isim iddianameye göre. Dün ilk olarak Hüseyin Gün sanık kürsüsüne çıktı. Çok ilginç cevaplar verdi. Dün izleyicilerimizle paylaşmıştık zaten. Akabinde Ekrem İmamoğlu ikinci savunmayı yapmak için sanık kürsüne çıktı. Rapor hazırlandığını kabul etti ama o raporun Hüseyin Gün tarafından hazırlandığını bilmediğini, Necati Özkan'ın kendisine raporlar getirip sunduğunu söyledi. Hüseyin Gün'le hiç görüşmediğini söyledik. Kaldı ki iddianamede Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün arasında doğrudan bir temas, bir fotoğraf karesi dışında zaten bahsedilmiyor. Necati Özkan vasıtasıyla bu görüşmelerin yapıldığını, bu sürecin yürütüldüğü belirtiliyordu. Bugün kritik bir isim daha sanık kürsüne çıktı. Gazeteci Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ'ın da yine Hüseyin Gün'le yazışmaları ortaya çıkmıştı. Siyasi espiyonaj iddiaları üzerine yoğunlaşıyor. İstihbarat dilinde espiyonaj elemanlama demek. Yani siyasi elemanlama faaliyetlerini işte Merdan Yanardağ'la birlikte yürüttüğü iddiası da var. Yazışmaları söyledik. Şimdi Blue Star 81 koduyla Merdan Yanardağ'la yazışmıştı. Kendisi Jupiter 1881 kodlu o kripto uygulama, Wikir uygulaması üzerinden Hüseyin Gün. Ayrıca Merdan Yanardağ'la yazışmalarında da sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine yönelik, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yönelik, bazı ekran yüzlerine yönelik telkinlerde bulundu. Hatta sen gerekli baskıyı kur şeklinde mesaj attı. Merdan yanında ben baskı kuruyorum ama şeklinde yanıtlar verdiği de yine iddianamede deliller kısmında yer almıştı. Şimdi dijital materyallerine el konuldu demiştik Hüseyin Gün'ün. Ne vardı o dijital materyallerde? Sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesi mümkün olmayan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki silahlara ve mühimmatlara ait görseller vardı. Yine İsrail pasaportu taşıyan, İsrail istihbarat birimi Mossad adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen bazı isimlerle ilgili pasaport bilgileri yine onun dijital materyallerinden çıktı, iddia ediliyordu. Kendisi 262 sayfalık bir etkin pişmanlık ifadesi vermişti. Bugün itibariyle Merdan Yanar da kanala destek için verilen paralar diyor mesela. Aldığı paraları Hüseyin Gün'den ya da Hüseyin Gün'ün manevi annem olarak diye tanımladığı isim Seher Elçili Alaçam'dan tarafından gönderilen paraları kanala destek çağrıları yapıyoruz. Biz zaman zaman o destek mahiyetinde gönderilen paralar şeklinde bir açıklama yapıyor. Ama elbette o para alışverişini de bu ifadelerle doğrulamış oluyor. Şimdi bir başka davada bir numaralı salonda görülen İmamoğlu suç örgütü davası. Biliyorsunuz Cebeci maden sahasına kaçak hafriyat döküm iddialarına ilişkin sanıklar kürsüye çıkıyordu. O dosyanın sanıkları savunmasını yapmaya devam ediyor. Yener Torunler o isimlerden bir tanesi de firari sanığı bu dosyanın, Murat Gül İbrahimoğlu'nun güvenlik personeli ama aynı zamanda sistem denilen yapıya, yani ekosisteme, örgüte para akışını da sağlayan isimlerden bir tanesi. Bankalardan nakit çektiği paraları Fatih Keleş ve kardeşi Zafer Keleş'e teslim ederek sisteme akışının sağlandığı iddia ediliyor. 41 milyonluk bir para. Kendisi savunmasında 11 yıldır bu şirketin çalışanıyım, görevlilerim arasında var. 41 milyon çok da büyük para değil diyor ama iddianamede yer alan süreç 11 yılı kapsayan süreç değil. 2022 yılından 2025 yılına kadar olan süreç, yani 3 yılda çekilen para. Kaldı ki bu paraların çok önemli bir bölümü, çok dikkat çeken bir kısmı da operasyonlardan hemen önce, operasyon haberi alındıktan sonra çekilmiş görünüyor. Yani gün içerisinde 3 saat arayla çekilen milyon dolarlar düzeyinde bahsedebileceğimiz mesela 2 ayrı işlem var. İddia o ki bu paralar çektikten sonra yurt dışına kaçırıldı. Murat Gül İbrahimoğlu'nun özel jetiyle ya da bir kısım para da yine bazı isimlere teslim edilerek, ki onlara da kendi teslim ettiğini, mesela Yalova'da bir kaptana 30 bin dolar teslim ettiğini kendi ifadesinde de kabul ediyor ama bunların kendisinin işinin bir parçası olduğunu da iddia ediyor Yener Torunler. Ekrem İmamoğlu kendisine soru sormak üzere söz aldı. Akabinde de avukatları savunmaya başladı. Silivri'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Oğuz'a teşekkür edelim. Şimdi Katar'a gidelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da mevkidaşıyla kameraların karşısında.
4: Temaslarımız oldu, bize ziyaretler oldu ve bölgedeki durumu ele aldık. Değerli basın mensupları, tabii ki özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya hükümetleri bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dolayısıyla aslında genel dünya kamuoyunun çabası bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, seyir sefer emniyetinin bir an önce hayata geçmesi. Diğer taraftan değerli dostumla tabii ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgedeki diğer konuları da konuştuk. Başta Gazze meselesi olmak üzere kendileri de ifade ettiler. Karşı karşıya olduğumuz şu andaki mevcut Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Gazze'de, Beyrut'ta, Batı Şeria'da ve Suriye'de, Lübnan'da ortaya konan yayılmacı tavır birçok insanın hayatına mal oluyor. Onunla yetinmiyor. Evlerinden zorla çıkartılanlar, göç edilen kardeşlerimiz var. Mülteci durumuna düşüyorlar. Hem biz bölge ülkeleri olarak hem de uluslararası toplumun büyük bir hassasiyetle bu konuya eğilmesi gerekiyor. Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Özellikle bu konuda daha fazla neler yapmalıyız, o konuda da kardeşimle çok ciddi fikir alışverişinde bulunduk. Tabii karşı karşıya kaldığımız ve kısaca özetlemeye çalıştığım bu olağanüstü durumluluk, birazdan belki sorularınızda da detaylandırırız belli konuları, bizi her türlü konuda daha fazla istişare etmeye itiyor. İkili ilişkilerimiz çok şükür oldukça iyi durumda. Her türlü, her alanda gerçekten oldukça iyi ilerleyen bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Katar Emiri Şeyh Temim'in ortaya koyduğu irade, liderlik, bölgedeki diğer ülke ilişkilerine örnek teşkil edecek nitelikte. Uzun yıllardır samimi bir dostluğa, kardeşliğe dayalı, belli olaylarla test edilmiş bir ilişki var. Her iki ülke kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra oldukça profesyonel, sonuç almaya odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edecekler. Ben tekrar ev sahipliği için değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
5: Biliyor musun, Türkiye ve Katar açısından nasıl bir öngörü öngörüyorsunuz? Bununla ilgili sorularım olacak. Çok teşekkür ederim efendim.

0: ses.
1: Hakan Fidan Katar'da. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Şimdi Hakan Fidan'ın konuşmasını ekrana getirdik. Ancak Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani'nin konuşması için oradan programın düzenlendiği noktada bir seste, mikrofonda bir sorun var. Organizasyon kaynaklı orada. Şimdi ne söyledi Hakan Fidan? Ben onun altını çizeyim. Hakan Fidan diyor ki Hürmüz'ün kapalı olması ekonomik bir baskı oluşturmakta. Dünya kamuoyunun çabası da bir an önce bu anlaşmaya varılıp Boğaz'ın açılması diyor. Körfez'deki sorunun Gazze konusunu unutturmaması gerektiğini de altını çizdi Hakan Fidan. İsrail yayılmacılığının bölgemizdeki hala istikrara, güvenlik sorunu olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Ve İsrail'in yayılmacı tavrının altını çizerek, hatırlatarak bu tavır birçok insanın hayatına mal oluyor. Evlerinden zorla çıkartılan, mülteci durumuna düşen kardeşlerimiz var dedi Hakan Fidan. Ve hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplumun bu konuya eğilmesi gerektiğini söyledi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'na da yöneltilen soruda aslında İran-ABD arasındaki bu savaş ve bu savaşın nereye evrilebileceğine dair sorular yöneltildi. Ama az önce de ifade ettiğim gibi tabii bu noktada organizasyonda bir sıkıntı yaşanıyor sanıyorum ki Katar'da, Doha'da. Mikrofonunda bir sorun var. Kendisi de defalarca Abdurrahman El Sani uyardı ses konusunda ama biraz bize ulaşmasında da bu noktada sıkıntılar yaşanıyor. Ama şöyle genel bilgilere de bakacak olursak, şimdi bir ateşkes süreci devam ediyor ama hala bir barışa bağlanmış değil. Şimdi böylesi bir ortamda bu görüşmede gerçekleşiyor. Bir daha bir sese kulak verelim, düzeldi mi acaba?
2: Şu net şekilde belirtilmelidir ki bu boğaz için yapılan herhangi bir mesele kaynağı hangi ülke olursa olsun tekrar olmamalıdır.
3: Burada ifade ettiğiniz başından beri müzakerelere Katar'la beraber büyük bir destek vermekteyiz açıkçası. Pakistanlı kardeşlerimizin ortaya koyduğu çaba her türlü takdirin üstünde. Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Şu anda ortada gidip gelen mesajların aslında biraz doğasında yatan da bu. Yani inşallah bu en kısa sürede bir neticeye ulaşır. Çünkü aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak. Boğaz'ın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz. Ama bu çabaların içerisinde yer alıyoruz. Bizim öncelik verdiğimiz husus barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi. Bu yolla, diplomasi yoluyla Hürmüz Boğazı'nın açılması. Bunu da bütün platformlarda söylüyoruz.
4: İkinci soru Sabri Eyüp, Televizyon, El Arabi Televizyonu. Sabri Eyüp, El Arabi Televizyonu. Birinci sorun Sayın

0: Başbakan Dışişleri Bakanı'na.
1: Diplomatik çabaların devam ettirilmesi, şu anda Washington-Tahran arasında hangi diplomatik çabalar devam ediliyor? Doha-Ankara arasındaki İran ve diğer konularla ilgili koordinasyon nasıl gelişiyor? Burada tabii ki Ankara, İsrail'in rolüne nasıl bakıyor? Diplomatik çabalarla ilgili iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ziyarette bulundum. Ve orada özellikle Pakistan çabalarının desteklenmesi ve tabii ki olumlu yanıt alınması konusunda görüşmeler yaptım. Özellikle Pakistan çabalarının desteklenmesi ve tarafların buna olumlu cevap vermesi, diplomatik çabaların devam ettirilmesi ve çözüme varılması üzerinde duruldu. Amerikan tarafı tabii ki biliyor, diyor ki bölgede savaşın daha fazla devam etmemesi gerekir. Ben daha önce de söylediğim gibi Pakistan gerçekten çok büyük rol oynamaktadır. Hem bölge için hem dünya için ve biz de onların bu çabalarını destekliyoruz ve istişarelerin de devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu savaştan tabii ki
0: son derece sıkı profesyonel bir şekilde devam etmekte. Hemen bütün önemli bölgesel konularda düzenli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aramızda her türlü kurumları ilgilendiren istişare mekanizmaları bulunmakta. Sadece Sayın Başbakan'la bizim aramızda değil, diğer kurumlarımızla krizin türüne göre sürekli bir haberleşme halindeler. Yardım kurumlarından, istihbarata, savunma kurumlarından, ticaret, enerji kurumlarına kadar bütün kurumlarımız belli bir çerçeve içerisinde sadece bu savaş esnasında değil, diğer bölgesel sorunlarla da ilgili yoğun ve profesyonel bir koordinasyon mekanizmasını işletmekte. Tabii ki bu savaşın başlamaması için değerli kardeşim ve ben, devlet başkanlarımız Sayın Emir ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, büyük bir çaba ortaya koyduk en başından itibaren, ama maalesef savaş vuku buldu. Şu anda bu savaşın en erken şekilde ve en az zararla durdurulması için çabalamaktayız. Bütün bu çabaları desteklemekteyiz. Biliyorsunuz Türkiye ve Katar'ın şöyle bir duruşu var. Bölgesel krizleri arabuluculuk yoluyla sönümlendirmek, sona erdirmek konusunda her iki ülkede gerçekten çok çalışıyorlar. Birbirlerinin çabalarına destek veriyorlar. Bölgemizde yıllardır büyük krizler var. Hatta bölgemizin dışında Afrika başta olmak üzere İslam dünyasını da yakından ilgilendiren sorunlar olduğunda biz Katar'la özellikle arabuluculuk konularında büyük bir koordinasyon içerisindeyiz. Bu konuda geçmiş yıllara dayalı önemli tecrübelerimiz var. İsrail'in buradaki konusu biliyorsunuz, işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta. Yani herkes bir araya geliyor, barış, diplomasi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararları var topluca İsrail'e karşı. Ve ben önümüzdeki dönemde dünya kamuoyunun İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha fazla tepki koyacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.
2: Böylece basın toplantımızı bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan Dışişleri Bakanı ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na. Teşekkür ediyorum ve de basın mensuplarına teşekkür ediyoruz.
3: Hakan Fidan Katar'da mevkidaşıyla kameraların karşısındaydı. Müzakereye Katar'la beraber büyük bir destek

0: vermekteyiz dedi. ABD ve İran arasındaki süreçten bahsetti. Müzakerelerle ilgili olarak iyi tarafından bahsedeyim. İki tarafta savaşın durmasını, boğazın açılmasını istiyor ifadesini kullandı. Burada problemin bunu nasıl bir önceliklendirme, ifadelendirmeyle kağıda döneceğiz ki taraflar bunu kabul etsin ifadelerini kullandı. Hakan Fidan yaptığı konuşmada pek çok aynı konu üzerinden pek çok uzun bir açıklaması oldu aslında, ama hani flash olarak bunu ekranlarınıza sizlerle altını çizerek paylaşabiliriz ve İsrail'in ortaya koyduğu sorunun artık bölgesel değil küresel sorun olduğunu, Avrupa Birliği'nin de bunun farkında olduğunu ve gelecekte İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı herkesin daha sert bir tepki koyacağına inanıyorum diyor Hakan Fidan. Şimdi bu açıklamaları kenara koyalım. Gelelim biz Türkiye'nin kendi içinde olup bitene. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı konuşmaların canlı yayınlanmasını engelleyen bir önerge hazırlandı ve bu önerge CHP'nin oylarıyla kabul edildi. Bu önergenin kabulüne AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan tepki var.
1: Gündem dışı görüşmelerine geçildiği andan itibaren canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz. Yağmur Yurdakul, Özkan Candaş, Yeter.
2: CHP'den canlı yayın sansürü, sansür itirafı gibi açıklama.
3: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler.
2: Gerçeklerin duyulmasını istemediler. Gündem dışına çıkınca canlı yayının kapatılmasını istediler.
3: Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
2: İzmir halkının iradesini yok sayan, CHP oylarıyla kabul edilerek meclisi sansürleyen anlayışa AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sert tepki gösterdi. Saygılı açıklamasında İzmirli'nin gerçekleri duymasını engellemek, eleştiriden kaçmak ve muhalefetin sesini kısmak adına atılan bu adımlar kabul edilemez. Üstelik önergeler için getirilen süre kısıtlaması da meclisi bir tiyatro sahnesine çevirmekten başka bir şey değildir. Sözde çoğulculuk, pratikte baskı ve susturma düzenine dönüşmüştür dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler.
2: AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldırım AK Parti grubuna karşı yaptığı açıklamayı ise sansürün itirafı olarak değerlendirdi. Saygılı, bu yaklaşım demokrasiden kaçışın, milletten kopuşun ve hesap vermekten duyulan rahatsızlığın açık göstergesidir dedi.
4: Kendi seslerini bile kesmek pahasına İzmirli'den neyi gizliyorsunuz?
2: AK Parti İl Başkanı Saygılı, yaşanan olayı İzmirlilerin takdirine bıraktı. Başkan Saygılı, bu anlayışın adı açıkça CHP demokrasisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi şeffaflıktan kaçamaz, gerçekleri saklayamaz. İzmir halkının iradesini yok sayan, meclisi sansürleyen bu anlayışı İzmirli hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz dedi.
1: Canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz.
0: İstanbul'da YTT otobüsünde yangın çıktı. İçinde yolcular da vardı gelen bilgilere göre o yangın çıktığında. Peki ne oldu, neler yaşandı anlatalım. Alevler seyir halindeki YTT otobüsünden yükseldi. Otobüs Sarıyer-Bahçeköy yolunda seyir halindeydi. Araçtan önce dumanlar, ardından kısa sürede alevler yükseldi. Şoför durumu fark etti, otobüsü sağa çekti. YTT otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Birkaç saniye içinde de tamamı alev topuna döndü. Otobüse yaklaşmak bile mümkün değildi. Şoförün çabaları da yetersiz kaldı. Hızlıca yolcular tahliye edildi. Facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin yoldaki çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. Ve İsrail'in hukuk tanımaz tutumu aktivistlere geri adım attıramıyor. Türkiye'den yeni tekneler yola çıkacak. Marmaris'te son hazırlıklar yapılıyor. Hemen bir sözü Deniz Zeybe'ye verelim.
5: Tekneler günlerdir bekliyor Marmaris'te ve bu süre zarfında da teknelerin hazırlanma aşamaları elbette ki teker teker bitiyor ve artık Gazze'ye doğru yola çıkma konusunun sona geliniyor. Özellikle de şu son birkaç gün önemli çünkü farklı toplantıların yapılacağını söyleyelim. Bu toplantılar neyle ilgili olacak? Elbette ki yine Gazze'ye doğru yola çıkma planıyla ilgili olacak ve oradaki tehlikelerle nelerle karşılaşacağımız konusunda yolculukta, uluslararası sularda onlar bir kez daha hatırlatılacak. Onlara vurgu yapılacak. Zaten günlerdir süren bir eğitimden geçmiştik biz. Ancak bu da yine bir oylama gibi de olabilir. Hangi kararların verileceğine dair. İşte onlara dair önemli toplantılar yapılacak. Özellikle de şu önümüzdeki son bir gün içinde, bir iki gün içinde. Tabii Türk bayrağımızla birlikte Gazze'ye destek veren, Gazze'nin yanında olan farklı ülkelerin bayrakları da teknelerde asılı. Çünkü dünyanın dört bir yanından insanlar Sumut Filosu'nda bulunmak için geldi. Global Sumut Filosu'nda. Ve küçüklü büyüklü farklı tekneler var. O teknelerin önlerine farklı farklı grafitiler yapıldı. Resimler çizildi, yazılar yazıldı. Özellikle Tiago ve Seif malum onlar uzun süre tutulmuştu ve şiddete maruz kalmıştı İsrail tarafından. Mesela onların adının yazdığı bir teknedeyiz biz şu anda. Burada şu an birazcık sessizlik hakim. Çünkü bugün yine gün içinde marina dışında bir toplantı yapılacak. Ve o toplantıya herkes katılmak zorunda. Şu an sadece teknelerde kaptanlar var. Yine bazı teknelerde de organizatörler var. Hala aktivistlerin yani genel katılımcıların hangi teknede olacağı belirlenmedi. Onlar da belirlendikten sonra artık görev ve sorumluluk dağılımının yapılması planlanıyor. Yani ilk başta çizilen plan önerge buydu. Teknelerde en az 8 kişi de olabilir, en az 10 kişi de olabilir. Yani daha fazla kalma durumu da var. Onu da belirtelim. Çünkü fazla bir katılımcı var. 200'den fazla katılımcı 15 tekne için geçerli. Marmaris'ten hareket edecek. Şimdi Girit'ten gelen 33 tekne vardı. Onlarda da zaten yüzlerce katılımcı var. Yani yaklaşık 50'ye yakın bir tekne ve gerçekten çok sayıda aktivistin olduğunu söylemek mümkün. Doktorlar var. Özellikle çocuk doktorları var. Onların ayrı bir gemisi olacak yine. Sadece bir kadın kaptanın olduğu ve mürettebatının da tamamının kadınlardan oluşacağı ayrı bir teknede olacak. Bu da yine bir farkındalık açısından önemli bir nokta. Biz burada bekliyoruz. Artık yola çıkış tarihinin netleşmesini bekliyoruz açıkçası. Hal böyle olunca elbette ki heyecan da çok fazla oluyor. Gıda malzemeleri, tıbbi malzemeleri, oradaki Gazze'deki masum sivil halkın ne ihtiyacı varsa onlar zaten çoktan teknelere yüklendi ve ulaştırılmayı bekliyorlar. Biz de an be an durumu aktarmaya çalışıyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Yasa dışı bahis operasyonlarında yeni aşamaya geçilecek ve operasyon kapsamında tespit edilen kişilere cezalar kesilecek. 81 ilde incelemeler yürütülüyor ve bu incelemelerden 3 milyondan fazla kişi hakkında doğrudan işlem kapsamına alınıyorlar, işlem yapılacak. Peki bu 3 milyonu aşkın kişiyi nasıl bir hukuki süreç bekliyor? Öğrenelim. Söz Gülistan Yazbaşı'da.
6: Yasa dışı bahis operasyonunda dev bir dosya ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin verisi incelendi. 3 milyondan fazla kişinin de kimlik tespiti yapıldı. Bu kişiler için artık cezai süreç söz konusu. Peki nasıl bir süreç olacak? Avukat Umut Metin'den dinleyeceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Gülistan Hanım. Çok sağ olun.
6: Şimdi yasa dışı bahis operasyonları sürüyor. Milyonlarca kişinin de kimlik tespiti artık yapıldı. Peki bu kişileri hukuki açıdan nasıl bir süreç bekliyor?
7: Aslında şunu ifade etmek gerekiyor. Maalesef vatandaşımızın yasa dışı bahis siteleri üzerinden hızlı bir kazanca teşvik edildiği, en azından bu tuzağa düştüğü bir hale karşı teşvik edildiği bir durumu görüyoruz. Buna karşı gerek Adalet Bakanlığı tarafından, gerekse diğer kurumlar tarafından gerekli önlemler alınmaya, soruşturmalar etkinleştirilmeye çalışılıyor. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi oldukça etkili soruşmalar da yapılıyor. Peki vatandaşlar bu konuda bir bahis, yasa dışı bahis işlemi içerisinde oynadılarsa neyle karşılaşabilirler? Sadece bahis oynayanlar açısından aslında bir hapis cezasından ziyade bir idari yaptırımın, bir para cezasının gündeme geleceğini ifade etmek lazım. 100 bin lira ile 400 bin lira arasında bir para cezası gündeme gelebilir. Ama bu arada bu kişilerin hesaplarını soruşturma kapsamında bloke edilmesi, savcılıklara ifade için davet edilmeleri gibi bir takım adli prosedürlerle karşılaşmaları gündeme gelebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın yasa dışı bahis oynatan sitelere girip buralarda bahis oynama gibi işlemlerden uzak durması gerekiyor. Ama yaptıkları işlem bahis oynamak değil, bahis oynanması için, yasa dışı bahis oynanması için bir düzen kurmak, bir alan yaratmak olan kişiler, elbette ki savcılıklar tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezalarıyla da cezalandırılabileceklerdir.
6: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, yasa dışı bahis soruşturmasında şüphelileri bekleyen süreci konuştuk diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi yasa dışı bahis oynatan çeteye de darbe vuruldu. Ama nasıl? Yapay zeka desteğiyle 108 kişi gözaltına alındı. Binlerce siteye de erişim engeli getirildi.
8: Sanal devriyeler sonuç verdi. Yasa dışı bahis çetesine darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis çeteyi takibine aldı. Siber suçlarla mücadele polisi harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başladı. Şüpheliler yapay zeka destekli programlarla kumar oynuyordu. Adreslerin belirlenmesiyle İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 108 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildi. Yapay zeka ile kumar oynatılan 5000 site, bu sitelerin reklamını yapan 111 adres ve para trafiğini yöneten linklerle toplam 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi.
6: Çarpmaya çalışan kadın bir anda geri gelen taksinin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın için çevredekiler hemen seferber oldu. Kazayı görenler sürücüyü durdurmak için bağırırken bazı vatandaşlar aracın yanına koştu. Bazıları ise sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde panik yaşandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
0: Sıcak bir gelişme var. Hemen ondan bahsedelim. Bağlantımızı da yapalım. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, biliyorsunuz, tutuklu kendisi etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Yeni bir ek ifade vermek istiyormuş. Hemen detayları alalım. Sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
9: Helin Aslan, etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan adliyesine getirildiği bilgisi paylaşıldı bizlerle. Tabii bu kapsamda şu anda kendisi Çağlayan adliyesinde henüz savcılıktaki ifade işlemleri başlamadı. Ek ifade verecek. Daha önce de zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Tabii burada Yalım'ın ifadesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmıştı. 2023'teki kurultay öncesi masraflar için o dönem CHP grup başkan ve grup başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini ileri sürmüştü Yalım iddialarında verdiği ifadesinde, ki aynı zamanda Özkan Yalım'ın iddiaları arasında Özel'in kazanması için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer almıştı. Yalım ayrıca Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini de öne sürmüştü ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini iddia etmişti. Etkin pişman kapsamında verdiği buradaki ifadesinde şu anda da zaten kendisi ek ifade vermek talebi, ek ifade vermek üzere bir talebi vardı. Bu talep doğrultusunda da kendisi Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Peki ne olmuştu? Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım 27 Mart'ta tutuklanmıştı. CHP yönetimi de Yalım'ı partiden de ihraç etmişti. Bununla birlikte aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde de baskı oluşturularak menfaat temin edildiği de iddia edilmişti. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yılım ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesi'nde getirildi. Daha önce de zaten burada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için de kendisi

0: Kendisi bir ifade vermişti. Kendisinin savcılıktaki ifade işlemleri hala başlamadı Helin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada, verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi İstanbul Başakşehir'deki bir kolonya imalathanesine gideceğiz. Yangın çıktı. Kısa sürede büyüdü yangın. Ve yangın tesisin yanındaki dükkan ve otoparka da sıçradı. 8 saatte güçlükle söndürülebildi. Bir itfaiye eri yaralı.
2: Kolonya imalathanesi alevlere teslim oldu. Yangın yan taraftaki iş yeri ve otoparka da sıçrayınca korku dolanlar yaşandı. Akşam saatleriydi. Başakşehir'de organize sanayi sitesindeki kolonya imalathanesinde elektrik tesisatında yangın çıktı. Kimyasal maddeler alevleri besleyince iki katlı iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın her geçen dakika büyüdü. Tesisin yanındaki bir dükkana ve otoparka da sıçradı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. Alevlere müdahale başladı. Zaman zaman patlamalar yaşandı. Ayağından yaralanan bir itfaiye eri hastanelik oldu. Yangın gece boyunca sürdü. Alevlerin arasında mahsur kalan bir kedi kurtarıldı.
3: Dükkanla biz çalışıyorduk, şanzıman indiriyorduk arkadaşımızın dükkanında. Bir patlama sesi geldi önce, bir yer sallandı. Ondan sonra dışarı çıkıp baktığımızda ilkten deprem olarak düşündük. Dışarı çıkıp arka sokağımıza baktığımızda yangın vardı ve birileri kaçıyordu.
2: 8 saatte güçlükle söndürülen yangında bir can kaybı olmadı. Ama tesisle alevlerin sıçradığı dükkan ve otoparkta büyük çapta maddi hasar oluştu.
1: Bu saat dilimine ara verelim şimdi ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Sağanak geçişleri devam ediyor. Bugün haftanın en sıcak günü. Yarın itibariyle sıcaklıkta 1-2 derecelik bir düşüş eğilimi başlayacak. Perşembe günü ise ani soğuma bizi bekliyor. Birazdan anlatacağım. Şimdi bugün Trakya'da Marmara'nın güney kesiminde, güney ve doğu kesiminde Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu yağmurlu geçecek. Hafif sağanaklar, 20 kiloya varan sağanaklar bekliyoruz ama tabii bazı lokasyonlarda biraz daha lokal ama şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülebilir. Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir çevresinde, Muş ve Bitlis'te metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kiloya çıkabilir. Sel ve su baskını riski anlamına geliyor bu. Özellikle dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyuna girmemek önemli. Hem yaya hem de araçlarınızla sel suyuna

girmemelisiniz. Çünkü bir karış yaklaşık 15 santim sizi, 30 santim ise araçlarınızı sürükler. Dere yatağı çevrelerinde özellikle de birikmeler olabilir. Bunlar lokal sağanaklar. Ben uyarıyı il bazında veriyorum ama bazen ilçe hatta mahalle bazında şiddetli sağanaklar görülebilir. Bu da sel su baskını riskinin daha dar bir ölçekte meydana geleceğini bize gösteriyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Mutlaka radardan takip etmek gerekiyor böyle zamanlarda. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yarın itibariyle çok değil ama 1-2 derecelik bir düşüş eğilimi içerisine girecek. Toz taşınımı devam ediyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da toz konsantrasyonu yüksek. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da hava kalitesini düşürürken İç Anadolu bölgesinde çamur yağmuruna sebep olabilir diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Yarın da sağanaklar aynı şekilde devam edecek. Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu olacak. Hafif sağanaklar genel olarak Kars, Ağrı, Ardahan çevresinde 50 kiloya varan sağanaklar haline dönüşebilir. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Yarın akşam saatleri itibarıyla artık soğuk cephe bize çok fazla yaklaşmış olacak ve Perşembe günü günün ilk saatleri itibarıyla soğuk cephe Türkiye'ye giriş yapacak. Şimdi Perşembe günü önemli. Hemen Perşembe'nin tablosuna bakalım. Soğuk cephe geliyor. Sıcaklığı 7-8 derece birden düşürecek. Ani soğuma bizi bekliyor. Şu anda sıcaklık Mayıs ayı normallerinin üzerinde ama birdenbire Mayıs normallerinin altına, 16-17 derece bandına inecek İstanbul'da. Hava sıcaklığı üstüne bir de rüzgar soğuğu eklenecek. Poyraz kuzey yönlerden saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Tabi soğuk cephe geçişi beraberinde cephesel sağanakları da getirecek. Çok hücreli boran meydana gelecek. Özellikle Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Batı Karadeniz daha doğrusu İç Anadolu'nun kuzey kesiminde şiddetli gök gürültülü sağanaklar görülürken tüm yurtta hava yağışlı olacak. Ama özellikle Ege, Karadeniz'in Orta Batı kesimi ve İç Anadolu bölgesine dikkat diyelim. Sel su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Çünkü cephe önünde özellikle Ege, İç Anadolu, Akdeniz bölgesinde lodos kuvvetli esecek. Hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Psikolojimizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Baş ağrısı, halsizlik, böyle migren ataklarını da lodos tetikleyebilir hatırlatmasıyla birlikte. Cuma'dan da çok kısa bahsedelim. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz parçalı bulutlu olacak ama diğer bölgelerde sağanaklar Cuma günü devam edecek. Hava sıcaklığı da değişmeyecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün parçalı bulutlu, yarın yağmur var.

bandında olacak. Aman dikkat diyelim, Ankara'ya bakalım. Ankara'da bugün lokal ama şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri var. Yarın hafifleyerek yağış devam edecek. Perşembe günü de yine gök gürültülü sağanaklar var. Hava sıcaklığı çok fazla değişmeyecek. Ve son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın da hava az bulutlu olacak. Perşembe günü sağanak yağmur var ve sıcaklık perşembe günü 6-7 derece birden azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Hangi Kredi?
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate başlıyoruz moderatörde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da ve geride bıraktığımız saat diliminde mevkidaşıyla birlikte kameraların karşısındaydı. Gündem belli. Gündem ABD ve İran arasında, ABD, İsrail ve İran arasında süregelen savaş. İran savaşına çözüm çabalarını desteklediklerini söyledi Hakan Fidan. Yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğinin de altını çizdi ve bakanın konuşmasında bir de Gazze vurgusu vardı. Bakan diyor ki İsrail'in Gazze ve diğer bölgelerdeki zulmünün kesinlikle İran savaşı sebebiyle unutulmaması gerektiğini söyledi.
1: Özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Yani inşallah bu en kısa sürede bir neticeye ulaşır. Çünkü aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi daha önce de gördüğümüz gibi yıkım.

0: verisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak. Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Karşı karşıya olduğumuz şu andaki mevcut Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Özellikle bu konuda daha fazla neler yapmalıyız, o konuda da kardeşimle çok ciddi fikir alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir.
1: Ve ABD, İsrail, İran arasındaki ateşkes pamuk ipliğine bağlı. Taraflar bir türlü anlaşamıyorlar barış maddelerinde. Tahran nükleer tavizler içeren 14 maddelik Amerikan planını teslimiyet diye nitelendirdi ve bunu kabul etmedi. Kesin bir dille reddetti. Hatta diyor ki Tahran tarafı, gerekirse %90 oranında uranyum zenginleştiririz diyor. ABD medyasına göre ise Trump İran'a saldırmaya hazırlanıyor. İran, ABD'nin sunduğu teklifi reddetmişti. Tahran, Trump yönetimini mantık dışı taleplerde bulunmakla suçluyor. Nükleer program konusunun mevcut müzakerelerden ayrı tutulmasını istiyor. ABD'nin sunduğu 14 maddelik plandaysa İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin yeniden sağlanması gibi başlıklar bulunuyor. ABD'nin tehditlerine İran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Parlamento Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ABD ve İsrail'in yeniden saldırması halinde İran'ın %90 seviyesinde uranyum zenginleştirmeyi değerlendirebileceğini söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da tüm seçeneklere hazırız mesajı verdi. Kalibaf, İran silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara karşı hazır olduğunu savundu. Washington cephesinde ise tansiyon yükseliyor. Trump, Beyaz Saray'da güvenlik ekibiyle İran gündemli toplantı yaptı. ABD basınına göre Trump, İran'ın müzakere sürecindeki tavrından giderek daha fazla rahatsız oluyor. Pentagon'un ise agresif seçenekler için baskı yaptığı öne sürülüyor. İsrailli Kanal 12 televizyonda Trump yönetiminin askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini duyurdu. Gerilimin yükseldiği süreçte Pentagon'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. ABD donanması Ohio sınıfı nükleer denizaltılardan birinin Cebel-i Tarık'taki görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İran'a yönelik açık bir gözdağı olarak değerlendirildi. Amerikan medyasından dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Wall Street Journal gazetesine göre Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik gizli askeri saldırılar düzenledi. İddiaya göre ise hedefte Basra Körfezi'ndeki kritik bir İran rafinerisi vardı. İran daha önce ABD ve İsrail ile birlikte...
2: Aksine Birleşik Arap Emirlikleri dahil savaşa katılmak isteyen diğer Körfez ülkelerinin katılımını memnuniyetle karşıladı. Öte yandan Pentagon ve emirlikler saldırılar hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Beyaz Saray'da soruları cevapsız bırakıyor. Ancak Başkan Trump'ın elinde tüm seçenekler var ve İran üzerinde azami baskıya sahibiz mesajını vermekle yetindi.
1: Ve ABD Başkanı Donald Trump yarın Çin'e gidiyor. 8,5 yıl aradan sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de görüşecekler. Görüşmelerde masada İran savaşı var ama onun yanı sıra Tayvan krizi ve milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları da olacak. Ziyaret öncesi ise Çin'e gözdağı verdi Amerika Birleşik Devletleri. Peki ne yaptı? İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadığı belirtilen 12 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.
2: ABD Başkanı Donald Trump 2017'den sonra ilk kez Çin'e gidiyor. Çin ziyareti öncesinde ise bir dizi hamlede bulundu. Amerikan Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Washington yönetimi, İran petrolünün özellikle Çin'e satışı ve sevkiyatında kullanılan ulusal

0: uluslararası ağları hedef aldığını açıkladı. ABD'ye göre İran yönetimi petrol gelirlerini halkın refahı yerine silah programları, vekil güçler ve güvenlik aygıtı için kullanıyor. Hong Kong merkezli 4 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki lojistik firmaları da yaptırım kapsamına alındı. Bu şirketlerin İran petrolünün sevkiyatında tanker ve ticaret ağı sağladığı öne sürüldü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik öfke adı verilen operasyon kapsamında İran'ın finansal ağlarının hedef alınmaya devam edileceğini söyledi. Uzmanlar Trump'ın İran savaşında istediği sonucu alamaması ve Çin'le ticaret savaşında geri adım atmak zorunda kalmasının Xi Jinping karşısında Washington'ın elini zayıflattığını değerlendiriyor. Pekin yönetiminin ise Trump'ın bu kırılgan pozisyonunu kullanarak özellikle Tayvan konusunda taviz talep edebileceği yorumları yapılıyor. Trump ise ziyareti öncesi Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i övdü.
1: Xi ile iyi bir ilişkim var. Ona çok büyük bir saygı duyuyorum. Bunu Hürmüz'de görebilirsiniz. Çatışmalara yol açacak kötü gemilerden hiçbiri gelmedi. O da Hürmüz'ün açık kalmasını istiyor.
0: Trump'ın Pekin'de Xi ile İran savaşı, Tayvan, yapay zeka, ticaret ve nükleer başlıklar dahil birçok kritik konuyu görüşmesi bekleniyor. Amerikan basınına göre Trump, İran konusunda Çin'den daha fazla baskı uygulamasını isteyecek. Çünkü Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Bu yüzden Hürmüz'ün açık kalması Çin için de kritik öneme sahip. İş dünyası da Pekin'e gidecek. Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Boeing ve The Wall Street finansörleri Pekin'de olacak. Tarım, teknoloji ve havacılık alanında milyarlarca dolarlık satın alma anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. Tüm bu devler heyetteyken dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın listeye alınmaması büyük yankı uyandırdı. Bu kritik veto, Çin pazarına 50 milyar dolarlık yapay zeka çipi satmayı hayal eden Nvidia için tarihi bir gerileme olarak yorumlanıyor. Peki Çin halkı Trump'ın zaferine ne diyor? Bazıları Trump'a güvenmiyor. Ancak ziyaretin ülkelerinin güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorlar.
2: Trump'ın gelmesi güçlü olduğumuzu kanıtlıyor. Trump, istediği zaman yüzünü değiştiren kibirli bir insan. Bu yüzden onun değişikliklerine istikrarlı bir şekilde karşılık vermeliyiz.
0: Ziyaretin Çin-ABD ilişkilerindeki buzları kıracağını düşünenler de var.
3: Ziyareti en azından Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için buzları kıracak veya en azından ikili ilişkileri rahatlatacak ve iki ülkeyi birbirine yaklaştıracak. Eğer Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri orada çıkmazda kalırsa bu herkes için iyi olmayacak. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne de Çin için, ne de bizim gibi sıradan insanlar için.
4: Şimdi biraz konuşalım aslında bu ziyareti de. Çin ve ABD arasında ekonomik anlamda da süregelen malum bir savaş hali de söz konusu. Pekin, ABD yaptırımlarına uyan batılı şirketleri cezalandırmak için yasalar çıkarmıştı. İşte ekrana da getirdik az önce. ABD'de gitmeden önce restini çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadığı belirtilen 12 kişi ve kuruluşu yaptırım kararı aldı. Trump ve Xi Jinping'in yarın yapacakları bu görüşmelerden bir uzlaşı çıkmazsa acaba dünya ekonomisini neler bekliyor? Biraz da bu pencereden bakalım. Ardından biraz şöyle İran'a bu savaşa odaklı halde sohbetimizi getiririz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Taner Erol ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizimle birlikte. Haydar Hocam, Taner Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhabalar, kolay gelsin.
4: Çok teşekkür ediyorum. Hemen Taner Hocam sizinle başlayalım. Yarın Xi Jinping ve Trump görüşmesinden eğer ki ekonomik anlamda bir uzlaşma çıkmazsa dünya ekonomisini neler bekliyor?
6: Öncelikle şöyle, yarınki görüşmeden ben ciddi anlamda bir kriz beklemiyorum. Çünkü Çin özellikle denge politikasını çok ciddi yürütüyor. Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu denge politikasını ciddi anlamda başarılı bir şekilde uyguladı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ise popüler politikasını sürdürüyor, sürekli bunu yapıyor. Dolayısıyla özellikle Çin'in bu masadan dezavantajlı ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir sıkışmışlığı söz konusu. Hem imajını kurtarmak istiyor, hem de ekonomik olarak kaybetmek istiyor. Küresel gücünü korumak istiyor ama artık dünya tek merkezden yönetilen bir dünya değil. Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin, Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in ve gerçekten çok önemli bölgede bir ülke olan Türkiye'nin hamleleri sürekli gelişiyor. Dolayısıyla bu kadar çoklu bir mekanizmanın içerisinde Amerika her zaman istediğini alamayacak seviyede. Fakat bunu bu popüler politikalarla yumuşatmaya çalışıyor. Yine bunu yapacaktır. Burada tabii Tayvan konusu çok önemli Çin için. Dolayısıyla Tayvan pazarlık konusu olacak burada. İran noktasında da Amerika Birleşik Devletleri özellikle Çin'den biraz daha tepki bekliyor. Fakat bu mümkün olmayacak. Çünkü Çin daha öncesinde özellikle nükleer enerjiyle ilgili olarak barışçıl şekilde İran'ın nükleer politikasını desteklediğini açıklamıştı. Dolayısıyla buradan bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği doğrultusunda bir malzeme çıkmayacaktır. Dolayısıyla burada belki sadece bazı garantiler verilebilir Çin tarafından. İran'ın nükleerle ilgili hamlelerini barışçıl politikalarla ilerleteceği noktasında. Dolayısıyla buradan çok fazla İran üzerinden sıkıştırılacağını düşünmüyorum Çin'in. Çünkü şöyle bir gerçek de var. İran Çin için çok önemli bir rezerv. Amerika Birleşik Devletleri bunu gördüğü için Çin'i bu anlamda zaten öncesinde baskılamak istedi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte Çin'in buradan çok ciddi anlamda zarar göreceğini biz biliyoruz. Çin buna izin vermeyecek çünkü İran'la ilişkileri her zaman iyi oldu bu noktada. Ama hiçbir zaman da bu desteğini çok doğrudan, etkin, marjinal bir boyuta taşımayacaktır. Çünkü denge politikasını ciddi anlamda yürüten ve bunu başaran bir devlet politikası sürekli ortaya koyuyor. Ben yarınki görüşmeden çok ciddi bir krizin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Karşılıklı satışların pazarlık malzemesi olarak işte teknolojinin, yapay zeka ürünlerinin, Boeing uçaklarının konuşulduğu, gümrük vergilerinin düzenleneceği, kaldırılacağı, yaptırımların kaldırılacağı noktada bazı tartışmaların gündemde olacağını düşünüyorum. Bir siyasal kriz açıkçası bir beklemiyorum. İran tabii burada etkilenecek ülke çünkü Çin İran için önemli bir destekçi ama İran sahaya İran'ın istediği şekilde gelmiyor, gelmeyecek. Yıllardır çünkü küresel bir aktör olabilmek için denge politikasını çok iyi yürütmen gerekiyor. Türkiye'de benzer bir politikayı çok iyi yürüten bir ülkedir. Dolayısıyla sadece Çin sırasını bekliyor. Dünyada hala finans gücü olarak Amerika Birleşik Devletleri tartışmasız bir pozisyondadır. Çin'in üretim gücü çok fazla, evet teknoloji gücü çok fazla ama hala finans ve teknoloji noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ayarına yaklaşan bir ülke değil. Onun için konjektürel davranacaktır. Burada Tayvan belki meselesini gündemde tutacak, gümrük vergilerini gündemde tutacak ve bazı enerji politikalarıyla ilgili, teknoloji transferiyle ilgili konular masada olacaktır diye düşünüyorum.
4: Peki Haydar Hocam siz ne dersiniz? Acaba yarınki görüşmede bir kriz çıkma ihtimali var mı? Taner Hocam gibi siz de çıkmayacağını düşünenlerden misiniz? Eğer ekonomik anlamda taraflar arasında bir uzlaşı çıkmazsa bu dünya ekonomisi anlamında ne ifade ediyor?
5: Ya açıkçası benim bir kriz beklentim yok. Zaten Trump'ın da Çin'e bir kriz çıkarmak için gittiğini düşünmüyorum. Daha çok bir işbirliği, bir yeni bir anlaşma arayışı içerisinde gittiği kanaatinde. Ancak tabii daha önceki seyahatin planlandığı dönemdeki Çin'de ne konuşulacak, gündem ne olacaklarla İran Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla Çin'de konuşulacakları gündemin arasında farklılık oluştu. Daha önceden belki yani İran dolaylı olarak müzakere konusu olacaktı. Çin'in işte hem kuşak projesindeki transit ülke olarak hem de enerji tedarikçisi olarak bir kalem olabilirdi. Ama ancak şimdi işte hem Hürmüz'ün kapalı kalması, buradan Çin'in olumsuz etkilenmesi, hem de Çin'in dolaylı olarak da olsa İran'a bu savaş sürecinde vermiş olduğu destek nedeniyle Amerika tarafından İran konusu biraz daha fazla gündeme getirecek diye düşünüyorum. Ama genel olarak Trump'ın aynı işte Alaska'da Putin'le yapmış olduğu görüşmede olduğu gibi Çin'le de bir anlaşma içerisinde bir

0: uyumlu bir görüntü verme arayışı içerisinde olacağı kanaatindeyim. Çünkü hani bu tam olarak literatürde karşılıklı bağımlılık olarak adı konulmasa da aslında Çin ile Amerika arasında geçmişten gelen bir öyle bir bağımlılık var. Çünkü her ne kadar iki ülke birbirine rakip olsa da Çin üretim anlamında şampiyon olsa da Çin'in ürettiği ürünlerin bir pazarı olması lazım. Ve Amerika bu kapsamda da Çin'in önemli pazarı. Benzer bir şekilde Amerika'nın tahvil ve bonoların en büyük sahibi Çin. Dolayısıyla böyle iki tarafta birbirlerinin tökezlemesini, çökmesini istemeyeceği diye düşünüyorum. Ve Trump'ın Çin'e giderken de Çin'e getirmiş olduğu, biliyorsunuz, göreve başladıktan sonra tarifelerle, gümrük tarifeleriyle önce %120'leri çıkarttım, evet, sonra %50'leri düşürüp kendi ülkesine fiyatlara, son kullanıcının fiyatlarına yansıyan bir enflasyonist etki olmuştu. Bu sadece petrol krizi nedeniyle yaşanan benzin fiyatlarındaki artıştan bahsetmiyorum. Gıdadan konfeksiyona kadar pek çok kalemde bunun yansımaları görülmüştü ve bununla ilgili zannediyorum bir arayış içerisinde olacak Trump. Çünkü Kasım'daki seçime kadar burada bir toparlama yapması gerekiyor. Halka bir şey sunması gerekiyor. Bu yarattığı maliyetin telafi etmesi gerekiyor. Bu kapsamda arayış olacaktır diye düşünüyorum. Ancak İran konusu geldiği zaman önlerine, muhtemelen İran konusunda Trump'ın yani iki opsiyonu olacaktır. Ya Çin'i tehdit edecek ya Çin'den yardım isteyecek diye düşünüyorum.
1: Hangisi sizce? Yardım mı ister, tehdit mi eder?
0: Öncelikle yardım ister. Çünkü İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu çıkartılması konusunda biliyorsunuz Rusya'da talip olmuştu. Bunu biz alabiliriz üçüncü ülke konusunda. Çin de dün Trump'ın dün ya da evvelsi gün bir açıklaması vardı. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Bu enkaz altında kalan, vurulan nükleer santrallerin altında kalan uranyumu sadece Amerika ve Çin çıkartabilir diye bir açıklaması vardı Trump'ın. Bu biraz şeyde kaldı. Gözlerden ırak kaldı ama bu kapsamda belki Çin'den bir yardım isteyebilir. Çünkü bu aynı zamanda anlaşmaya da bir zemin oluşturabilir diye düşünüyorum. Bir de Hürmüz'ün açılması konusunda, Hürmüz'ün açılması sonuçta Çin'in de işine gelecek bir olay olacağı için Çin'in de bu konuda İran üzerinde etkisini kullanmasını isteyebilir. Tabii Çin'le İran arasındaki az önce Taner Hoca'nın bahsetmiş olduğu geçmişten de gelen stratejik bir ilişki, bir nevi müttefiklik ilişkisi olduğu için Çin bu konuda biraz daha mesafeli olacaktır. Doğrudan İran'ı zora sokacak ya da İran'ı sattığını düşündürecek bir hamle içinde olmayacaktır. Ondan sonra muhtemelen biz Trump'ın Çin'e karşı eğer işbirliği yapmıyorsan o zaman tehdit kozunu ortaya koyacağını, bu kapsamda da İran'a yönelik Çin'in işte istihbarat desteği ya da işte son dönemde dile getirilen işte hava savunma sistemleri veriliyor, bazı füze üretimi için gerekli olan donanımları veriyor şeklindeki yardımların kesmesini isteyecektir diye düşünüyorum açıkçası. Tabii bu konuda Çin'in eskisi kadar şey olmadığını söylememiz lazım. Elinin zayıf olmadığını söylememiz lazım. Amerika'nın bu tehditlerine de pabuç bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü Trump Amerika'yı öyle bir yere getirdi ki artık Çin'e eskisi kadar bir baskı uygulayamıyor. Ancak biz hepimizin o beklentisinin dışında buradan hiç umulmadık bir anlaşma da çıkabilir. Çünkü Çin enerji anlamında dışa bağımlı olduğu için ve şu anda da Amerika en büyük petrol üreticisi ve en fazla ihraç eden ülke durumuna geldiği için, ya sen bırak İran'ı, zaten Venezuela benim kontrolümde, İran'ın durumu belli değil, biraz daha sürerse ben İran'daki rejimi değiştirebilirim deyip belki Çin'le bir enerji tedariki anlaşması bile yapabilir Amerika'nın. Çünkü bazı şeyler okuyorum, neden biz çatışalım ki anlaşmak varken şeklinde Amerika uzmanlardan analizler okuyorum. Çin'in de böyle bir pragmatizm göstermesi halinde, yani enerji tedariğini İran'ın olduğu sorunlu bölgelere bağlaması yerine, çünkü nihayetinde İran aslında Çin'in ihtiyacının yaklaşık %40'ını karşılıyor. Diğer ihtiyacını Suudi Arabistan'dan ve diğer ülkelerden karşılıyor Çin. Dolayısıyla bu konuda Amerika ile ölçülü, mesafeli bir anlaşma yapması aslında mevcut küresel dinamikleri de değiştirecek bir şey olabilir. Hepimiz için de sürpriz olabilir. Bu gerginliği de tamamen ortadan kaldırılacak. Belki de İran'la olan savaşı bile artık önemsiz hale getirecek bir şey ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben bırakın krizler ya da çatışmanın yerine Çin'den çok daha farklı bir şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trump'ın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Eğer Çin, Şipin'de bu konuda Trump'a yardım olursa biz çok olumlu haberler geldiğinde görebiliriz diye tahmin ediyorum açıkçası.
1: Peki Taner Hocam, şimdi iki soruyu bir araya getirip sorayım. Haydar Hoca'nın da aslında kendisinin de cevabını verirken kendine sorduğu soruyla buradan Donald Trump Xi Jinping'i tehdit mi eder, yoksa işte Çin'i, yoksa yardım mı ister? Seçim

0: seçenek olarak ortaya koydu ve Haydar Hoca yardım ister seçeneğine daha sıcak bakıyor. Şimdi bu benzer soru üzerinden size de sormak isterim. Mesela bu Çin ziyareti, ABD ile İran arasında tıkanan müzakereleri acaba yeniden başlatabilir mi? Bu konuda Trump Çin'den bir destek, yardım talebinde bulunabilir mi? Ama bir yandan da Donald Trump'ın yaptığı son açıklama var. Son açıklamada ne diyor Donald Trump? Ateşkes en zayıf anında yaşam desteğine bağlı durumda diyor. Buradan da tabii bu cümleden de akla şu soru geliyor. Ne olursa bu yaşam desteği kesilir ve savaş yeniden başlar.
1: Öncelikle Elin Hanım, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Trump'la birlikte farklı bir siyasal söylem üzerinde hareket ediyor. Ve bu söylem tarzı dünya ülkeleri tarafından da çok hoş karşılanmıyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere sürekli bu söylem üzerinden tehdit eden bir Trump var. Özellikle İran konusunda Avrupa Birliği ve İngiltere'yi sahaya çekme çabası sonuçsuz kaldı. Burada istediği desteği alamayan Trump daha büyük bir cephe, daha büyük bir problem olarak gördüğü Rusya ve Çin kanadını soğutmak isteyecektir. Çünkü Avrupa Birliği'nden ve İngiltere'den istediği desteği alamadı. Bu vesileyle Çin görüşmesi yarın bana kalırsa zaten olumlu bir havada ceyran edecek. Bir olumsuz söylemle, olumsuz içerikle, olumsuz bir muhtevayla başlamayacak. Trump bu düzeydeki konuşmalarını dikkat ederseniz sürekli sanal yollarla işte televizyon ekranlarında veya kendi ülkesindeki basın açıklamalarında popüler bir ağızda yapmaya çalışıyor. Ama devlet nezdinde Ukrayna devlet başkanına yapmış olduğu veya daha küçük bir ülke devlet başkanına yapmış olduğu davranışı ve söylemi Çin'e yapamaz. Çin'e yapmayacak zaten. Çin devlet başkanı da buna izin vermez. Oradaki kültür de buna izin vermez. Fakat Çin konusunun şöyle bir tabii detayı var. Çin arka planda enerjiyle ilgili ciddi anlamda sorunları olan bir ülke. Neden? Çok fazla büyümek istiyor. Teknoloji noktasında ciddi yatırımları var. Küresel anlamda Amerika'ya denk bir ülke olma noktasında ciddi adımlar atıyor. Burada da enerji bağımlılığı söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile hocamın da söylemiş olduğu gibi bir anlaşma çerçevesinde enerji yatırım yapabilir. Ama kesinlikle bütün buradaki seçeneklerini Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlamayacak. Çünkü Çin'in ciddi bir devlet kültürü var. Devlet konusunda ciddi bir dünya tarihinde iz bırakmış bir kültürü var. Önemli bir medeniyet. Dolayısıyla buradaki seçenekleri arttırıcı faaliyetleri yapmak zorunda. Bunların başında da İran politikası geliyor. Onun için İran'la kesinlikle sırtını dönmeyeceğini düşünüyorum. Zaten İran biliyorsunuz en sıcak anında bile Çin gemilerine karşı çok daha pozitif bir noktadaydı. Dolayısıyla yarınki görüşmede bir kriz çıkıp yeni bir söylem üzerinden kılıçlar çekilmeyecek. Barışçıl bir ortamda gerçekleşecek bu konuşmalar. Ama tabii burada ne yazık ki şunu da eklemek gerekiyor. Özellikle Dışişleri Bakanımızın da altını çizmiş olduğu bir gerçek var. Dikkat ederseniz Gazze unutulmuş. Çin'deki Türk kardeşlerimize karşı uygulanan soykırım unutulmuş. Bunlar hiçbir zaman masada konu edilmeyecek. Pazarlık her zaman bu tür ülkelerin çıkarları ve menfaatleri noktasında birleşecek. Dolayısıyla günün sonunda insan veya Orta Doğu veya bizim gibi ülkeler beklenti noktasında barışçıl politikaları beklerken bunlar karşılanmayacak. Gazze'nin bu kadar unutulmuş olduğu bir yerde, sokaklar hayalet şehre dönüştüğü bir yerde yine pazarlıklar ne yazık ki para üzerinden devam edecek. Ama burada bu menfaat çatışması, çıkar ilişkisi bazen diğer ülkelere de bir avantaj sağlayabiliyor. İran'a sağladığı gibi. Hı hı. Amerikan dolarının dünyada küresel bir sermaye aracı olması, ticaretin Amerikan doları üzerinden yapılması Çin'in çok rahatsız olduğu bir konu. Şimdi dolayısıyla bu açıdan düşündüğümüzde Çin'in yeni kaynaklarla, yeni hamlelerle Amerika'nın önüne geçmesi gerekiyor. Bunu da o bölgedeki Orta Doğu ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarak yapabileceğini düşünüyor. Zaten politikası

0: da bu noktada ilerliyor. Dikkat ederseniz Çin'in Orta Doğu ülkelerine karşı ciddi bir nüfus kurması söz konusu, ama Amerika'nın ise sadece belki Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt veya işte Arabistan gibi ülkelere karşı nüfuzunu baskıyla, mobbingle sürdürdüğünü görüyoruz. Çin'in ise bu bölgedeki nüfuz edinimini daha barışçı politikalarla sürdürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla sadece hocamın da söylediği gibi İran'a bir sırt dönüş olmayacak. Evet. Sadece pazarlıklar, gümrük vergileri, teknoloji savaşları üzerinden olacak. Özellikle Pasifik'te biliyorsunuz Çin'in güçlenmesi Amerika'yı çok ciddi rahatsız ediyor. Orayla ilgili bir belki konuşma olabilir. Çünkü güvenlik sorunu var denizlerde. Amerika Birleşik Devletleri denizlerde bu anlamda ciddi bir maliyet yaşıyor. Dolayısıyla Çin'den garantiler isteyebilir. Ve bu görüşme başlamadan işte Çinli iş adamlarına karşı yapılan bu yaptırımın ise klasik olarak Trump'ın her zaman yapmış olduğu dış politikadaki bu ayarlamaları tabiri caizse, bunun çok fazla sonuç vereceğini düşünmüyorum. Çin içinde çok bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Hatta yakın zamanda onların da bu yaptırımların da kaldırılabileceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi Haydar Hocam, biraz aslında Çin ziyaretinden uzaklaşıp tamamen İran meselesine bakacak olursak, bugün Hande Fırat köşesinde İran'ın aslında ne dediğini, ne istediğini bir anlamda kaleme almış. Karşılıklı ABD ile verdikleri cevaplar üzerinden ve diyor ki İran yalnızca saldırıları durdurun demiyor. Savaş sonrası için yeni bir bölgesel düzen öneriyor. ABD merkezli güvenlik anlayışının yerine bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarisini oluşturması. Burada Tahran'ın özellikle önemsediği hat Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan. İran'a göre bu ülkeler arasında başlayan istişareler genişlemeli ve kurumsal bir sisteme dönüşmeli. Tabii Orta Doğu'da Avrupa Birliği benzeri bir yapı kurmak kolay değil. Mezhep ayrılıkları var, rejim farklılıkları var, tarihsel güvensizlikler var. Şimdi buradan devam edecek olursak Haydar Hocam, bölgedeki mezhep ayrılıkları, rejim farklılıkları tolere edilebilir mi acaba? Bu birliğin oluşturulması bu bölge için ne kadar mümkün?
2: Ya ben Hande Hanım'ın yazısını okumadım ama ben de tespitlerine katılırım. Çok isabetli tespitler, ancak savaş sonrası, savaş ne zaman biter bilmiyorum. Umarım çok daha fazla sürmez, bir an önce biter. Ve bir savaş sonrası yeniden özellikle Orta Doğu'da, zaten küresel anlamda yeniden bir dizayn yapıldığını takip ediyoruz. Orta Doğu'da da yeni bir düzen kurulacağı, en azından güvenlik mimarisinin değişeceğinden zaten bahsediyoruz. Çünkü niye? İşte Amerika bu savaşta taahhüt ettiği güvenlik şemsiyesine istinaden Körfez ülkelerini korumak yerine İsrail'i korumayı tercih etti ve Körfez ülkeleri Amerika'nın müttefiki olması hasebiyle İran'ın saldırılarına maruz kaldı. Dolayısıyla İran'ın bence aslında çok yüksekten maksimalist talepler diyoruz ya, Körfez'deki ya da Basra Körfez'in etrafındaki, hatta bölgedeki yeni güvenlik mimarisinde Amerika'nın bölgenin dışında olmasına karar verecek yegane aktör İran değil. Tabii böyle bir talep olabilir. Hatta bizim de böyle bir talebimiz var. Bunu yıllardan beri söylüyoruz. Bölgenin sorunları bölgenin ülkeleri tarafından konuşulsun ve halledilsin diyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanımız da bölgesel sahiplenme diye bir biliyorsunuz söylemi literatüre soktu ve sorunların da beraberce çözülmesi konusunda işbirliği çağrıları yapıyor. Yani bu sadece İran'ın istediği değil, bizim de istediğimiz bir şey, ama ben İran'ın bu Türkiye, Mısır, Katar ve Pakistan ekseninden çok da memnun olduğu kanaatinde değilim. Sadece İran'ı, yani nasıl İsrail'i rahatsız ettiğini takip ediyorsak, İran'ın da bu konuda çok samimi olduğu kanaatinde değilim. Benim bu kişisel kanaatimdir. Her ne kadar Pakistan'la İran arası hem mezhebi anlamda hem de coğrafi anlamda bir yakınlık olması nedeniyle Pakistan'ın bu eksende olması İran'ın işini kolaylaştırıyor olsa da, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan arasında kurulacak bu mimarinin biraz mezhebi farklılıklar üzerinden gittiğini, daha önceden de bunu İran söylüyordu. Dolayısıyla bu mezhep ayrılmasını zaten İran kendisini körüklüyordu. Bugün eğer İran yaşamış olduğu savaştan sonra, maruz kaldığı saldırılardan sonra bu mezhep farklılaşması söyleminden uzaklaşarak yani Müslüman ülkeler olarak bir bütünü oluşturmak, bölgenin güvenlik mimarisini yeniden inşa etmek konusunda samimi duygulara sahipse, bu bence çok iyi bir şey olur. Bölgedeki sorunların da çözülmesine katkı sağlar. Yani asıl bölgedeki düşman olan, bölgenin istikrarını bozan İsrail'e karşı topyekun bir cepheleşmenin ortaya çıkmasını sağlar. Ama dediğim gibi ben bu konuda İran'ı çok samimi olmalıyım.

0: olduğu kanaatinde değilim. Çünkü maalesef diyorum, İran genellikle zor durum olduğunda, saldırı altında kaldığında, baskı altında kaldığında böyle bütünleyici, kapsayıcı cümleler sarf ediyor. Onun dışında normal şartlardayken bu şeylerden uzak duruyor, bu söylemlerden uzak duruyor. Hatta kendi etki alanını kuvvetlendirmeye ve genişletmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun samimi olmadığını düşünmekle birlikte bence bölge için en iyi seçeneğin de bu olduğunu düşünüyorum. Amerika buradan çıkmak ister mi istemez mi konusu ayrı bir tartışmanın konusu. Bence de çıkmak istemeyecektir. En azından bir şekilde gölgesini burada bulundurmak isteyecektir. Zaten İsrail'in varlığını da bu kapsamda değerlendirdiğimizde Amerika'nın elinin burada olduğunu göreceğiz ama Amerika'nın daha büyük eğer planları var ise az önce bahsettiğim küresel anlamda bir yeniden dizayn edilmeden bahsediyorsak, işte Amerika NATO'dan çıkacaksa, Avrupa ile ilişkilerini soğutacaksa, Çin'le ve Rusya ile yeni bir ilişki dinamiği kuracaksa, aslında bölgeyle ilişkisini soğutmasında fayda var. Kendi yarım küresine çekilmesinde o Donro dediğimiz Trump'ın Monroe doktrini yeniden aktive etmesi anlamında kendi bölgesine çekilmesi, oranın güvenliğiyle ilgilenmesi daha makul bir seçenek gibi gözüküyor ama bunun o kadar kolay olacağı kanaatinde değilim. Yani bu 40 günlük savaşın böyle bir sonuç üretmesini beklemek bence biraz hayalcilik olur. Yani İran'ın bunu söylemesinin arkasında da sanki bu savaşı kazandığı, bu savaştan galip çıktığına yönelik bir algı olduğunu düşünüyorum ve buradan da yola çıkarak galip olan ülke olarak nasıl savaş tazminatı istiyorsa savaştan sonraki oradaki nizamın da İran'ın da içinde olduğu bir şekilde kurulmasını istiyor ama dediğim gibi bu çok gerçekçi gözükmüyor bana. Umarım bütün ülkelerin de katılımıyla böyle bir ittifak mimarisi oluşur ve bölge ülkeleri sorunları kendi arasında çözecek yeni mekanizmalar kurabilirler. Çünkü şimdiye kadar işte Arap Ligi'nden tutun da Körfez İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar kurulan bütün örgütler, uluslararası örgütler bu işleri, bu sorunları çözmedi, hiç yardımcı olmadı. Az önce Taner Hocam çok isabetli bir şekilde Gazze'deki duruma temas etti. Yani biz İran'ı konuşurken Gazze'yi unutuyoruz. Oradaki maalesef ateşkes durumu olmasına rağmen İsrail'in katliamları devam ediyor. İnsani yardımlar girmiyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Yani bunları da konuşacak, bunları da çözecek mekanizmalar kurulur diye umuyorum. Ama dediğim gibi çok gerçekçi de bulmadığımı belirtmek isterim.
1: Peki Taner Hocam, şimdi yazının devamında deniliyor ki Tahran'daki yetkililere göre bazı bölge ülkeleri isteyerek, bazıları da istemeyerek ABD ve İsrail aslında bu savaşta alan açtılar deniliyor. Bu nedenle de Tahran'da şöyle bir hakim kanaatin olduğu söyleniyor. İran yalnız bırakıldı. Şimdi İran'ın yalnız bırakıldığını düşünen İran'ın bundan sonra Körfez ülkeleriyle sağlıklı bir ilişki kurması ne kadar mümkün? Bir de şunu da sormak gerekiyor belki de. Yalnız bırakılmak böylesi bir tabloda İran için sürpriz oldu mu ki?
0: İran kendisi yalnız bıraktı kendisini.
2: Sondan başladı.
1: Bir saniye. Çok özür diliyorum. Haydar Hocam siz ne dediniz? İran çok, kendisi mi yalnız bıraktı yani, kendisini?
0: İran kendisi yaptı bunu. Yani bu ortamı sadece İsrail Amerika yapmadı. Yani İran bu süreci kendisi yarattı.
1: Tamam. Sorak hemen Taner Hocam'a da buradan o zaman bir soruyla daha ben ilave yapıp bırakayım sözü. Taner Hocam, İran bunu kendisi mi yaptı kendisine yalnız kalmayı, yalnız bırakılmayı?
2: Maalesef İran'ın dış politikayla ilgili biraz sorunları var. Çünkü özellikle bölgede vekalet savaşlarını destekleyen ve burada ideolojik davranan, mezhepsel düşünen bir dış politika anlayışı var. Dolayısıyla baktığımızda Körfez ülkeleri İran'la çok barışık bir atmosferde hiçbir zaman zaten yaşamadı. Ama burada sadece Arap ülkeleriyle İran arasındaki bu sorunu İran'a fatura etmek de doğru değil. Çünkü Arap ülkeleri de ne yazık ki kendi içerisinde bir devlet olma özelliğinden ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde hareket eden ve ne yazık ki İsrail'e karşı da yeteri kadar belki de sert bir dış politika izlemeyen bir tavır içerisindeydi. Bu yönüyle İran'a hak verebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri detayı ve İsrail detayı İran'ın belki burada haklı serzenişler olabilir. Ama burada sorun İran'ın bölge ülkelerine karşı vekalet savaşları yürütmesi, oradaki terör örgütlerini devlete karşı belki de şöyle de söyleyebiliriz, desteklemekten ziyade tamamen kurumsal olarak o ülkelerin yönetiminin karşısına çıkarması Körfez ülkeleri arasında bir İran olumsuzluğu, imaj olarak İran'ı problemli bir noktaya çektiği aşikar bir durum. Fakat burada İran'ın elinde şu kart var. Bundan önceki programlarda da ben bunu çokça dile getirdim. Umman veya Pakistan. Pakistan tabii ki Umman'a göre çok daha kapsamlı, çok daha önemli bir ülke. Tabii ki Umman'ın da kendi içerisinde başarıları vardır ama iki devleti de bir araya getirsen veya onlara Mısır'ı da ekleseniz, bir başka ülkeyi de ekleseniz asla bir Türkiye yapmaz. Türkiye'nin bölgedeki kültürel bağları, bölge ülkeleri içerisindeki şu ana kadar izlemiş olduğu dış politika, Türkiye'nin Avrupa'daki konumu, Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki konumu, Rusya ile Çin'le olan belki şartlı ilişkileri diğer ülkelerin nazarında çok daha güçlü ve sistematik bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin acilen sahaya çekilmesi gerekiyor. Ne yazık ki İran burada da politik davranıyor. Burada da biraz Türkiye ile dış politikada
1: Hocam
2: çatıştığı için.
1: yanlış anlaşılabilir. Türkiye'nin acilen sahaya çekilmesinden kastettiğiniz ne? Pardon.
2: Şöyle masada, barış masasında kesinlikle Türkiye'nin olması gerekir. Yani bu saha derken ben bunu sıcak bir eylem veya savaşın taraftarı olarak söylemiyorum. Anlaşmalar olarak söylüyorum. Çünkü Türkiye denge politikasını Abdülhamit'ten bu yana dünyada en başarılı yapan ülkedir. Ve bu politikayı gerçekten insani şartlarda yapan ve çıkar ilişkisi kurmadan tamamen insanlara ve kültürlere, toplumlara yaşam hakkı vererek bunu yapmaya çalışan bir devlet olma özelliğinde. Bu açıdan düşündüğümüzde İran'ın kısa zaman içerisinde hakem olarak görüşmelerde mutlaka Türkiye'yi de davet etmesi gerekir. Ne yazık ki bunu kendi içerisindeki bu hocamın da Haydar hocamın da bahsetmiş olduğu sorunlar yüzünden yinelemiyor ama olan İran halkına oluyor. Ve burada yine de altını çizmek istediğim bir şey var. Biz Türkiye devleti olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Belki İran'daki devlet kademesinde yöneticilerin bir bölümü bunu yapmasa da bunun tersine bir dış politika benimsese de Türkiye İran'la tarihi bağlarını, kültürel bağlarını düşünmek zorunda. Çünkü Türkiye İran'da ciddi anlamda bir Türk nüfusu var. Türk nüfusu
1: Peki.
2: yönetimde de çok etkili. Dolayısıyla bu yönümüzü, bu
1: Hocam,
2: güçlü
1: 30 saniye
2: yönümüzü
1: içinde
2: kullanarak
1: toparlamanızı isteyeceğim.
2: tabii bu güçlü yönümüzü kullanarak İran'a biz yine bu tekliflerimizi iletmek zorundayız. Eğer İran'da bunu yaparsa ki yapmalı, elindeki tek şans Türkiye, biz dış politikada İran'la birlikte Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri denkleminde çok daha
1: Peki.
2: güçlü bir pozisyon alabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Taner Erol ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizimle birlikteydi. Taner Hocam, Haydar Hocam çok çok teşekkürler. Hemen şöyle bir külliyeye de dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Çiftçiler Günü programına katılıyor. Şu an kürsüye doğru yaklaştı. Söz Cumhurbaşkanı'nda.
3: Buyurun, buyurun. Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Üretim ve bereketin havasını soluduğumuz bu kıymetli buluşmada emeği geçen Tarım Bakanlığımıza yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında toprağını alın teriyle sulayan, mahsulünü emeğiyle harmanlayan, üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket katan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum.

Çiftçilerimizin tamamının bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyor. Rabbim emeklerinizi en güzel şekilde mükafatlandırsın diyorum. Son olarak Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Cenab-ı Allah o bereketli toprakların inşallah yeniden şenlendiği, ağaçların tekrar yeşerdiği, çocukların neşeyle gülüp eğlendiği o güzel günleri görmeyi hepimize nasip eylesin. Konuşmamın başında şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa, bunda sizin alın teriniz var. Bugün Türkiye'de toprak ve su kaynaklarımız, ormanlarımız en verimli surette korunuyorsa, bunda sizin dikkatinizin etkisi var. Soframıza gelen her üründe sizlerin halis niyeti, tertemiz emeği, samimi gayreti var. Aynı şekilde Türkiye'de vesayet zincirleri kırıldıysa, demokrasimiz daha da güçlü bir yapıya kavuştuysa, bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. Milli mücadelenin zaferle taşlanmasında, 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında sizlerin çok büyük rolü var. 15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimize bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yokluğunuzu bu ülkeye, bu millete, bu ümmete göstermesin. Kıymetli misafirler, tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok mühim bir yere sahiptir. Her şeyden önce biz dünyayı ahiretin tarlası olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Ekip biçtiklerimizde, yapıp ettiklerimizde bu tarlayı en güzel, en verimli şekilde sürmenin çabasındayız. Toprak bizde tıpkı su gibi azizdir. Hayattır, nimettir, berekettir. Toprak aynı zamanda saflık ve temizlik vesilesidir. Suya erişemediğimiz yerlerde toprakla teyemmüm etmemiz içinde pek çok mananın bulunduğu bir hikmet aleminin işaretidir. Bizim için toprak yalnızca üstündeki nimetlerle değil, altında metfun olan peygamberlerle, şehitlerle, velilerle, gönül erleriyle de değerlidir. Burada merhum Yahya Kemal'e atfedilen bir anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. 1920'li yılların ikinci yarısıdır. Yahya Kemal Avrupa'nın bir şehrinde büyükelçidir. Bir gün kendisine yabancı bir diplomat tarafından ülkemizin nüfusu sorulur. Yahya Kemal hiç düşünmeden 80 milyon cevabını verir. Orada bunlardan biri, efendim ülkenizde geçtiğimiz günlerde

nüfus sayımı yapılmış. Gazetelerden okuduğumuza göre Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 14 milyon olarak tespit edilmiştir. Bunun üzerine Yahya Kemal yine hiç duraksamadan ders niteliğindeki şu cevabı verir. Ben toprağın altındakileri de saydım. Zira biz onlarla birlikte yaşarız. Evet değerli kardeşlerim, toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayışla göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana toprağımızın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerimizin adeta üzerine titredik. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Gübrede ise artık güzlük ekilişler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Bakınız şu rakamları biz değil, uluslararası kuruluşlar söylüyor. Sebze üretiminde dünyada 3. Meyvede 4. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3'teyiz.

Ürünlerin yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almalarını sağlamak üzerinde özellikle durduğumuz hedeflerdir. Kırsalda bereket, hayvancılığa destek ve kırsalda bereket küçük başa destek projelerimiz üreticilerimiz nezdinde büyük rağbet gördü. Vatandaşlarımızın düşük maliyet ve uygun kredilerle hayvan temin ettiği bir yıllık bakım ve besleme giderleriyle sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı bu destek programlarını sürekli hale getireceğiz. Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı. Hamdolsun buzağılar doğuyor. Sürüler büyüyor. Üretim güçleniyor. Küçükbaş destek programımızda ise başvurular tamamlandı. Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız. Diğer yandan kırsal kalkınma yatırımları programına ayırdığımız tam 10 milyar liralık bütçenin de %20'sini yine gençlere ve kadınlara, %30'unu da aile işletmelerimize tahsis ettik. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın %50 ile 70'i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Başvurular 12 Haziran'a kadar devam edecek. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, tarımda hangi ürünün nerede ekileceğini belirlediğimiz devrim niteliğindeki üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da besi, süt ve kanatlı üretim bölgelerini tespit ederek buralara yapılacak yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz. Başta üretim planlaması olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Ancak hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle kırsal kalkınmada yeni bir hamle olarak gördüğümüz projemizi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Tarım sektörünün ana damarı olan siz kıymetli çiftçilerimizin emeğinin zayi olmayacağı, pazarlama sorunu yaşamayacağı ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi inşallah hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız aracılığıyla Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla uygulanacak Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının
%80'ine kadar

0: geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Yine bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz. Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesinin çiftçilerimize, üreticilerimize ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle buluşmamızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için bizler de teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ne yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde diye takdimi, sonrasında plaket takdim töreni için efendim. Şimdi günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimlerini gerçekleştirmek üzere bir kez daha Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Bakan. Efendim bizler dediğimizin içeriğinden hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz ödüllü hattat Yılmaz Turan'ın kaleminden çok özel bir hat levhası, üstünde Bakara suresi 168. ayeti kerimede buyrulan "Yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin" ilahi fermanını taşıyor. Bu anlamda eser şu anda Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, üzerindeki ayeti kerimede "yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin" ilahi fermanı yazıyor. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi 2026 yılı Birleşmiş Milletler tarafından dünyada kadın çiftçi yılı olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle ödüllerin kadın çiftçilere verilmesi düşünülmüştür. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 7 coğrafi bölgemizi temsilen 7 kadın çiftçimize plaket takdim edilecektir. İlk olarak Marmara bölgesi İstanbul ilimizden çiftçimiz Sayın Fatma Çetin'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bu arada programımız devam ediyor. Ayakta bulunan konuklarımızla yerlerine davet ediyoruz ve alkışlarımızla Fatma Çetin teyzemiz geliyor plaketlerini almak üzere. Buyursunlar lütfen. Evet, İstanbul Çile'de ailesinden devraldığı ata tohumu mirasını koruyarak 2002'den bu yana geleneksel yöntemlerle meşe fıçılarında 56 çeşit sirke üreterek doğal üretimde örnek bir model oluşturan 70 yaşındaki Sayın Fatma Çetin teyzemiz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Evet, örnek model olan Fatma Çetin teyzemizi tebrik ediyoruz. Kendilerini misafir ediyoruz. Şimdi Ege bölgesinde İzmir ilimizden çiftçimiz Nermin Salık Kızılöz'ü plaketlerini almak üzere alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim, Sayın Salık Kızılöz de İzmir Torbalı'da 40 yıllık emeğini üreticiyle buluşturup bir bölgenin sütünü berekete dönüştüren güçlü bir başarı hikayesi, sütü süt tozu ve sosyal yardım ürünlerine dönüştüren entegre bir üretim ve kooperatifçilik modeli kuran, kooperatifçilikte örnek olan Sayın Nermin Salık Kızılöz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Efendim, sizleri de bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Şimdi de Akdeniz bölgesi Hatay ilimizden çiftçimiz Leyla Ülgü'yü plaketlerini almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Ülgü. Efendim, Hatay Kırıkan'da başladığı hayvancılık yolculuğu 6 Şubat depreminin ardından sürüsünü kaybetse de bakanlık desteğiyle ayağa kalkan, pes etmeyip sürüsünü yeniden büyüten, başarıya ulaşan, azmiyle yeniden üretimin simgesi olan Sayın Leyla Ülgü şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Efendim, şimdi de Güneydoğu Anadolu bölgesi Gaziantep ilimizden çiftçimiz Sayın Sevgi Kütüz geliyor alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Kütüz. Evet, Sayın Sevgi Kütüz Gaziantep Nurdağı'nda bir bitkiyle başlayan yolculuğu kadın emeği ve dayanışmayla büyüten güçlü bir başarı hikayesi, depremde üretim tesisi yıkılsa da dayanışmayla yeniden ayağa kalkarak kırsalda kadın emeğini ekonomik güce çeviren Sayın Sevgi Kütüz, birazdan plaketlerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan alacaklar.

0: Moringa 2017 yılında Gaziantep'in İl Tarım Orman Bakanlığı'nın aracılığıyla biz kendimiz 7 bayan olarak kooperatif kurarak gündeme getirdik. Çünkü moringa bağışıklığı güçlendiren, aynı zamanda insanı zinde tutan ve vücuttaki kötü bakterileri yok eden bir bitkidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istedim. Diye soracak olursanız sadece Türkiye'de bizde yetişiyor çünkü moringa. Bizim kendi topraklarımız Hindistan'a nazaran daha verimli, daha besleyici değeri yüksek olduğu için Türkiye'de neden yetiştiremeyelim dedik ve kendimiz ürettik Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi kanserle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Allah izin verirse inşallah onu da sunacağız halkımıza diye. Size teşekkür ediyorum buraya bizi bu daveti ettiğiniz için ve bunu burada takdim etmemi sağladığınız için çok sağ olun, Allah razı olsun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu topraklarda neler var, neler var. Bu topraklarda ne analar var, ne analar var.
2: Evet, Sayın Sevgi Kütüz hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Şu anda plaketlerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorlar. Kuvvetli alkışlarımızla kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi de İç Anadolu Kayseri ilimizden çiftçimiz Sercan Mutlu'yu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Kayseri Melikgazi'de pandemide köyüne dönerek 10 mandayla başladığı üretim yolculuğunu 160 başlık modern bir işletmeye taşıyan, tarım ve hayvancılığı teknolojiyle birleştirerek sürdürülebilir bir model oluşturan Sayın Sercan Mutlu kardeşimiz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet, kardeşimizi de bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi Bingöl ilimizden Yusra Basatemur geliyor alkışlarınızla plaketlerini almak üzere. Buyursunlar lütfen. Efendim, Bingöl'de baba mesleği hayvancılığı akademik bilgiyle modernleştirerek genç çiftçi projesi desteğiyle üretime başlayan, su düğünü köyünde geleneksel kültürü modern tekniklerle buluşturan Sayın Yusra Basatemur şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alacaklar. Kuvvetli alkışlarınızla kendilerini tebrik ediyoruz. Efendim, sizleri de tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim, şimdi de müsaadelerinizle son olarak Karadeniz bölgesi Sinop ilimizden Sayın Arzu Özmen geliyor huzurlarınıza. Buyursunlar Sayın Özmen. Evet, Sinop'ta 11 kadın girişimciyi bir araya getirerek kooperatif modeli kuran hidroponik dikey tarım ve katma değerli gıda üretim zinciriyle bölgesinde tarımsal dönüşüme öncülük eden Sayın Arzu Özmen şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Efendim, Dünya Çiftçiler Günü'nde plaket almaya layık görülen bu başarı hikayeleriyle burada olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alan tüm çiftçilerimizi de tebrik ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz huzurlarınızda.

Efendim böylelikle çok teşekkür ediyoruz. Dünya Çiftçiler Günü buluşması programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.

0: Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşmasını yaptı. Ekranlara canlı olarak getirdik. Toprak bizim için üstündekilerle birlikte, altındakilerle birlikte mübarektir dedi. Desteklerimizle, kredi destekleriyle toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl içinde 939 milyar liraya çıkardık dedi. Tarım ve hayvancılık kapsamında da önemli açıklamaları oldu. Şimdi moderatöre devam edelim. Saatlerimiz 15'i geçti. Dünyadaki önemli başlıklarla başlayacağız bu saat dilimine. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları sürüyor. Hakan Fidan Doha'ya gitti ve Katar Emiri tarafından da kabul edildi. Mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Hali hazırda bir ateşkes sağlanamadı ve İran ve ABD arasındaki gerilimle ilgili Hakan Fidan'ın da açıklamaları vardı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İran savaşına çözüm çabalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle de Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğinin altını çizdi. İsrail'in Gazze ve diğer bölgelerdeki zulmünün de sona ermesi gerektiğini vurguladı.
1: Özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Yani inşallah bu en kısa sürede bir neticeye ulaşır. Çünkü aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak. Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Karşı karşıya olduğumuz şu andaki mevcut Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı.

0: Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Özellikle bu konuda daha fazla neler yapmalıyız? O konuda da kardeşimle çok ciddi fikir alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık. İsrail'in ortaya koyduğu politikalar bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 15. Rüzgar Enerjisi'nin kongresinde konuştu. Bayraktar dünyanın enerji anlayışının artık değişmeye başladığından söz etti ki küresel krizlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte sona erebileceğini vurguladı.
2: Enerjide tarihi bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Hürmüz Boğazı'nda başlayan krizin küresel piyasalara etkisini hep birlikte görüyoruz.
3: Dünyanın enerji anlayışında bir dönüşüm sürecinde olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin küresel krizler karşısında önceden aldığı önlemlerle ayakta durduğunu vurguladı.
2: Türkiye, enerji arzında bir sıkıntı yaşamayan ülkelerden biri. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, arz güvenliğini önceleyen, yerli ve yenilenebilir kaynaklarını en üst düzeyde, maksimum düzeyde değerlendiren ve aynı zamanda çevreyle uyumlu bir enerji dönüşümünü hayata geçiren adeta çok katmanlı bir strateji yürütüyoruz.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 15. Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuştu.
2: Rüzgar kurulu gücümüz bugün ifade edildi daha önce 15 bin megawattı geçmiş durumda. Rüzgar ve güneşin toplam kurulu güç içindeki payı artık 1/3 seviyesinde. Ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5 ülke arasında, dünyada ise ilk 11 ülke içerisinde.
3: Bakan Bayraktar yenilenebilir enerji alanında hedeflere dikkati çekti.
2: 2035 hedefi doğrultusunda rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü toplam 120 bin megawatta çıkarmayı hedefliyoruz.
3: Bu arada Türkiye denizüstü rüzgar enerjisinde de yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Sahalar belirlendi. İzinler çıktığında YEKA yarışması için başvurular alınacak.
2: Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore sahası belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar YEKA yarışmasını inşallah gerçekleştireceğiz.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da açıklamalarına bakalım. E-ticaretin görünüm raporuna ilişkin konuştu. 2025'te e-ticaret hacminin ise 4 trilyon liraya kadar ulaştığının altını çizdi. Bakan Bolat'ın gündeminde meclis gündemine de gelen vergi düzenlemeleri vardı.
4: E-ticaret hacmi ülkemizde %52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır.
5: 2025 e-ticaret hacmi belli oldu. Türkiye uluslararası yatırımların merkezi haline geliyor. Ülkelerin işbirliği isteği artıyor dedi.
4: E-ticaret sektörünün düzgün işlemesi ve gelişmesi, e-ihracatında gelişmesi ve ülkemize döviz kazandırması için hep birlikte canla başla gayret ve mücadele veriyoruz.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısında konuştu. Meclis Genel Kurulu'nda geçmesi beklenen vergi düzenlemeleriyle ilgili kanun teklifine değindi. Amaç dış dengelerimizi sağlamak dedi.
4: Kurumlar vergisi sanayide ve ziraatte üreten işletmeler için %12,5'a düşüyor ki bu dünyada çok iyi oranlardan birisi. Amaç daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam.
5: Bakan Bolat yeni düzenlemeyle ticaret savaşlarında Türkiye'nin elinin güçleneceğini söyledi. Sürdürülebilir ekonomi vurgusu yaptı.
4: Güçlenen bir ekonominiz olduğunda bu da Türkiye açısından fırsatlara dönüşüyor.
1: Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama var. Efendim, emeklilerin aylık ödemeleri ve aslında Kurban Bayramı ikramiyeleriyle alakalı tarih netleşti. 17 ila 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz dedi Bakan Işıkhan. Emekli Bayramı ikramiyesi tarihi merak ediliyordu milyonlarca emekli tarafından ve Bakan Işıkhan ikramiyeleri 17 ila 22 Mayıs'ta yatıracağız dedi. Çalışma Bakanı Işıkhan'ın açıklamasını paylaştık efendim. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Sansasyonel bir isim Özkan Yalımuşak Belediye Başkanı malum görevinden uzaklaştırıldı. Tutuklandı.

0: Hakkında çok sayıda iddia var. Tabii ki özel hayatıyla birlikte de çok konuşuldu ama şimdi o soruşturmadaki son gelişmeyi paylaşalım. Daha önce etkin pişman kapsamında ifade vermişti. Bir kez daha başvurdu savcılığa. Bir ek ifade vermek istediğini söyledi. Özkan Yalın bu sebeple adliyeye getirildi. Peki bir açıklama yaptı mı? Bakalım. Soruşturma dosyasında yer alan iddialarsa yankı uyandırıyor. Yalım ifadesinde 2023 yılındaki kurultay sürecinde Özgür Özel lehine çalışmalar yürüttüğünün öne sürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre bazı delegelerle birebir görüşmeler yapıldı. Maddi destek sağlandı. Dosyaya giren beyanlarda Özgür Özel'in kullanımındaki VIP aracın dönüşüm masraflarının da Uşak Belediyesi tarafından karşılandığı iddiası yer aldı. Yalım Özgür Özel'le 2023 yılındaki para trafiğini açıklamıştı. 2023 yılı sonundaki kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin lirayı eve götürerek teslim ettiğini söylemişti. Parayı teslim ettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözan o da gözaltına alındı. Yalım'ın CHP Genel Başkanı ve ailesine çeşitli hediyeler gönderdiğini anlattığı da öne sürüldü. Soruşturmadaki dikkat çeken başlıklardan biri de Uşak Spor üzerinden ortaya atılan iddialardı. İfadeye göre bazı futbolcuların belediye işçi kadrosunda gösterildi. Bu şekilde de maaş aldıkları iddia edildi. Özkan Yalım'la alakalı belediyeye ait bazı araçların aile fertlerinin kullanımına verildiği bilgisi de paylaşılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise belediye ihalelerinde usulsüzlük, mükerrer faturalandırma ve çıkar sağlama iddiaları üzerinde duruyor. Yalım yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart tarihinde tutuklandı. CHP yönetimi tarafından partiden de ihraç edilmişti. CHP demişken CHP bu kez de Genel Başkanı Özgür Özel'in merkezde olduğu rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor ki iddialar somut. CHP medyası da bunu işlemeye başladı. Kamuoyu da tabii ki bunu izah etmekte zorlanıyor. Yapılan açıklamalar birbiriyle uyuşmuyor. Absürt savunmalar var. O savunmalarla kameraların karşısına geçiyorlar. Peki inandırıcı oluyor mu? CHP seçmeni bunu satın alıyor mu? Bakalım.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
2: Özgür Özel büyük konuştuğu için pişman olmalı. Zira Böcek küçüktür ama mide bulandırır. Ailece itirafçı oldular. Oğul Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'ne gittiğini, 6. kata çıktığını ve 1 milyon avroyu çanta içinde teslim ettiğini söylemişti. Babası Muhittin Böcek de bunu doğruladı.
3: Oğlum, parti genel merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap şeklinde cevap vermiştim. Gökhan'ın vermiş olduğu ifadesindeki konu bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu konudaki harcamalara esas parasal karşılık konusunda Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatılanlar doğrudur.
2: Bir başka itirafçı da Özkan Yalım. O da Özgür Özel'in makam aracına 170 bin avroluk VIP harcama yapmış, faturasını da Uşak halkına kesmişti. Ayrıca 200 bin liralık bir çantayı da Manisa'da Özgür Özel'in bahçe duvarına bıraktığını iddia ediyordu. İtiraflar sonrasında CHP'de yaşanan panik hali rüşveti nasıl savunduklarında gizli.
4: Yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
2: 170 bin avro bugünkü kurla 9 milyon liranın biraz üzerinde. Ama mesele meblağ değil. Mesele Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başında yetkilerini para karşılığı kötüye kullanan bir genel başkanın olması ve bu durumun millete normalmiş gibi lanse edilme çabası.
5: 1 milyon avroyu götürdüm genel merkezde işte Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettim falan. Bunda baktığınızda hani bir suç var mı? Yani teknik olarak Türk Ceza Yasası'ndan bir suç var mı? Yok. Teknik olarak bir suç değil. O parayı al da karşında Muhittin Böcek'i tekrar aday yaptılar. Dolayısıyla hani siyasi rüşvet. Hani teknik olarak rüşvet değil.
2: Teknik olarak da pratik olarak da rüşvet. Özgür Özel'i komik duruma düşmeden savunmanın bir imkanı kalmadığı ortada. Zira mızrak çuvala sığmadığında izahı olmayanın mizahı oluyor.
0: Adaylık ücretleriyle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de merkezde olduğu bir soruşturma, rüşvet soruşturması. Tutuklanan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ardından

0: Müzuhal Böcek. O da itirafçı oldu. Muhittin Böcek'in gelini keza efendim Müzuhal Böcek. CHP Genel Merkezi ile yürütülen o para trafiğini, rüşvet ağını hepsini görgü tanıklığı üzerinden anlattı.
1: Antalya'da başlatılan rüşvet soruşturması Ankara'ya uzandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmuştu. Ardından Muhittin Böcek'in gelini şüpheli Zuhal Böcek de ek ifade verdi. O ifadenin detayları ortaya çıktı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Ankara seyahatlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Zuhal Böcek ek ifadesinde Gökhan Böcek'in kendisine babasının belediye başkan adaylığı için genel merkeze para vereceğini söylediğini belirtti. Paranın Veli Ağbaba tarafından Özgür Özel adına talep edildiğini aktardı. Yüklü miktarda paradan bahsedildiğini dile getirdi. CHP genel merkezine para teslim etmek için birlikte gittiklerini söyledi.
2: Ertesi gün Gökhan'ı CHP genel merkezine götürdüm. Genel merkeze giderken yolda Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu hatırlıyorum. Kendisini genel merkezden aldıktan sonra aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma geçmedi. Olumsuz bir durum yaşansaydı Gökhan bundan bahseder, ödemeyi yapamadığını söylerdi.
1: Bir başka Ankara seyahatinde ise Gökhan Böcek'in genel merkeze babasının adaylık durumunu sormaya gittiği bilgisini paylaştı. Eşinin adaylığın açıklanması sürünceme kaldıkça gergin bir ruh haline büründüğünü aktardı.
2: Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan, hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi.
1: Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne götürülen paraları nereden bulduğuna dair soruyu da yanıtladı. 1 milyon avroyu kimden temin ettiğini bildiğini söyledi. Ancak babasının konumundan ötürü Gökhan Böcek'in Antalya'da iş insanlarından para istediğinde geri çevrilmediğini anlattı.
0: AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı konuşmaların canlı yayınlanmasını engelleyen önergenin CHP oylarıyla kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Başkan Saygılı İzmir halkının iradesini yok sayan, meclisi de sansürleyen bu anlayışı İzmirli hemşerilerim izin takdirine bırakıyoruz. Onlar bakalım bu konuda ne düşünüyorlar dedi.
3: Gündem dışı görüşmelerine geçildiği andan itibaren canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz. Yağmur Yurdakul, Özkan Candaş, Yeter.
4: CHP'den canlı yayın sansürü, sansür itirafı gibi açıklama.
5: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler.
4: Gerçeklerin duyulmasını istemediler. Gündem dışına çıkınca canlı yayının kapatılmasını istediler.
5: Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
4: İzmir halkının iradesini yok sayan, CHP oylarıyla kabul edilerek meclisi sansürleyen anlayışa AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sert tepki gösterdi. Saygılı açıklamasında İzmirli'nin gerçekleri duymasını engellemek, eleştiriden kaçmak ve muhalefetin sesini kısmak adına atılan bu adımlar kabul edilemez. Üstelik önergeler için getirilen süre kısıtlaması da meclisi bir tiyatro sahnesine çevirmekten başka bir şey değildir. Sözde çoğulculuk, pratikte baskı ve susturma düzenine dönüşmüştür dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler.
4: AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldırım AK Parti grubuna karşı yaptığı açıklamayı ise sansürün itirafı olarak değerlendirdi. Saygılı, bu yaklaşım demokrasiden kaçışın, milletten kopuşun ve hesap vermekten duyulan rahatsızlığın açık göstergesidir dedi.
6: Kendi seslerini bile kesmek pahasına İzmirli'den neyi gizliyorsunuz?
4: AK Parti İl Başkanı Saygılı, yaşanan olayı İzmirlilerin takdirine bıraktı. Başkan Saygılı, bu anlayışın adı açıkça CHP demokrasisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi şeffaflıktan kaçamaz, gerçekleri saklayamaz. İzmir halkının iradesini yok sayan, meclisi sansürleyen bu anlayışı İzmirli hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz dedi.
3: Canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz.
0: İstanbul'un çilesi bitmiyor malum efendim. Avcılar Frisco'ya bakacağız.

0: İnönü Caddesi'nde iddiaya göre 2023 senesinde bir çalışmaya gidildi. Buradaki parke taşları söküldü, ardından asfalt döküldü ama devamı geldi mi gelmedi. Caddede köstebek yuvası haline geldi. Asfaltta çukurlar oluştu. Belediye ekiplerine şikayette bulunuyor çevrede yaşayanlar. Bu durumun onlar için artık çekilmez olduğunu söylüyorlar. Belediyedense bir cevap gelmiyor. Onlar adım atmıyorlar. Sadece yamalarla karşılaşıyor vatandaş. Yolda bulunan büyük çukurlar araçlar da maddi hasara yol açtı. Peki bu durum ne kadar devam edecek? 24 muhabiri Neslişah Hüman özel haberini izliyoruz.
1: Bugün Avcılar Firizköy İnönü Caddesi'ndeyiz. Vatandaşın burada dile getirmek istediği bir mağduriyeti var. Ekranlarınıza hemen kameraman arkadaşım Talha Gül'le beraber getirmek istiyorum. 2013 senesinde bulunmuş olduğumuz işte bu cadde parke taşlarıyla kaplıydı. İddia o ki Avcılar Belediyesi tarafından 2023 senesinde buradaki o parke taşları kaldırıldı. Yerine ise asfalt döküldü. Fakat o asfaltın sağlam olmadığı iddia edildi. Aradan geçen yıllarda şu anda da ekranlarınıza geliyor araçların geçişleri keza. 2023 senesinden sonra buraya asfaltlar ardı ardına dökülmeye başlanıldı. Fakat maalesef ki vatandaşın mağduriyetiyle karşılaşıldı. Çok işlek olan bir caddeden bahsediyoruz. Fakat caddedeki asfaltın çökmesi ve sökülmesinden kaynaklı işte caddenin durumu ortada. Vatandaşın iddiasına göre belediyeye de sık sık ihbarda bulundular. Ara ara gelip yama işlemleri gerçekleştiriyorlar. Fakat yama işleminin hemen ardından da yol yine eski haline geri geliyor. Şu an gördüğünüzde İstanbul'un göbeğinde Avcılar'daki Firizköy İnönü Caddesi hemen bir araç daha geçsin. Gördüğünüz gibi suya girdi ve çıktı. Vatandaşın şöyle bir iddiası daha var. Hem maddi hasarımız var hem de ek olarak biz sabah saatlerinde hele de hava yağışlıysa burada maddi hasarımız oluyor. Araçlarımız tozun içerisine giriyor çıkıyor. Araçlarımızın kaportasında da biz de ıslanıyoruz yavaştan. Kaportasında da maddi hasar oluşuyor. Bunun yanı sıra da esnafın da şikayeti var. Esnaf da şunu söylüyor. Tozlandığı için biz dükkanımızın kapısını açamıyoruz. Vatandaş da geldiğinde bizim dükkanımızı kapalı zannediyor. Ailelerin de şöyle bir yorumu var. Hemen Talha ile devam edeceğim ben buraya doğru. Aileler de şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor kapımızı penceremizi açamıyoruz. Çünkü evin içi toz oluyor. Belediyeye defalarca şikayette bulunduklarını fakat herhangi bir şekilde dönüş alamadıklarını iddia ediyorlar. Vatandaşın mağduriyeti de ortada ve belediye tarafından şöyle bir iddiaları daha var. Yolun her gün yapılmak yerine yamalar yapıldığını, onun yerine her gün sulamalar yapıldığını iddia ediyorlar. Yani bu caddeyi, İnönü Caddesi'ni boydan boya sulandığını ama herhangi bir şekilde asfaltın düzeltilmediği iddiası var. Vatandaşın mağduriyetini dile getirmeye çalıştık bizler de. Umarım vatandaşımız da rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabilirler diyelim. Hemen şöyle hatta soralım.
2: Ne? Ya. İki ayda bir ön takım değiştiriyoruz. 20 bin lira 30 bin lira para veriyoruz ya. Zehir sıkım olsun onlara ya.
1: Geçmiş olsun diyelim. Evet yani ekranlarınıza da geldi. Vatandaşın mağduriyeti ortada. Onlar da hızlı bir şekilde çözülmesini istiyor diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'le aktardık. Sözü size stüdyoya bırakalım.
0: İsrail'in efendim saldırgan yayılmacı politikası hali hazırda devam ediyor. Küresel su mutfilosu ise geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde malum Gazze'ye kadar ulaşmak adına o yolculuğunu sürdürdü. Ama yine İsrail'in ablukasıyla birlikte aktivistler alıkonuldular, işkencelere maruz kaldılar, yılmadılar. Çünkü aradan geçen zamanla birlikte iki katı ekiple birlikte yola çıktılar. Geçtiğimiz günlerde benzer bir manzara oluştu ama ekip daha da büyüyerek yoluna devam edecek. Bunu söylüyoruz çünkü bakalım Marmaris'e gidelim. 24 muhabiri Deniz Zeybek de yakın zamanda katılacak filoya efendim. Girit'ten gelecek olanlar var demişti. Eğitimlerimiz devam ediyor demişti. Marmaris'teki son detaylar için Deniz'e kulak veriyoruz.
3: Kaptanların, organizatörlerin ve katılımcıların da el birliğiyle elbette ki teknelerdeki eksiklikler gideriliyor. Biz günlerdir buradayız ama tekneler aylar öncesinde buraya getirildi. Bu arada yüzlerce aktivistten bahsediyoruz. Elbette ki çeşitli meslek gruplarına ait aktivistler, özellikle de doktorlar var burada. O doktorlardan biri ve yola çıktığında teknede olacak Muhammed Ensar Aslan. Neler söylersiniz hocam?
4: Vallahi heyecanlıyız, bekliyoruz. sonuçta 80 yıllık bir zulüm

0: artarak devam ediyor ve maalesef 7 Ekim'den beri hiç durmadan ve artarak devam ediyor. Ateşkese rağmen kardeşlerimiz orada zulüm altında, soykırım hala devam ediyor. Bu misyonun parçası olarak burada bulunmaktan onur duyuyorum. Çok kıymetli insanlar var, çok büyük bir emek var. İnsanlardan da bizi gerçekten desteklemesini hem hükümet nezdinde hem toplum nezdinde bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz.
1: Zaten destekliyorlar da gerçekten. Evet, evet. Asla gündemden düşmüyor geçen seneden beri. Hocam sizin bir aileniz var mı? Çocuğunuz var mı? Evli misiniz? Onları geride mi bıraktınız?
0: Evet, ben 32 yaşındayım. Kalp doktoruyum. Van'da çalışıyorum. Eşim de aynı zamanda bir hekim. Bir çocuğumuz var. Sağ olsun eşim de bu görevi ilk duyduğu andan itibaren hep bana destekçi oldu. Zaten fedakarlık burada başlıyor. Buraya gelen herkes ailesini, çoluk çocuğunu arkada bırakıp oradaki insanların, Gazze'deki herhangi bir çocuğun kendi çocuğumuzdan daha kıymetli olmadığını anlamamız gerekiyor. Bunun için buradayız.
1: Hocam çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. Çok aynı teknede olamayacağız ama en azından aynı geminin yolcusuyuz diyebiliriz. Çok
0: İnşallah.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Burada Muhammed Ensar Aslan gibi çok sayıda doktor var, çok sayıda hekim var. Çocuklarını, eşlerini, annelerini, babalarını geride bırakmış insanlar bunlar. Ve onlar çocuklarının, ailesinin zaten güvende olduğunu bilen, ancak Gazze'deki bebeklerin, çocukların maalesef ne zaman hayat göz kapatacağını bilemedikleri için işte onların yanında olmak isteyen vicdanlı insanlar ve özellikle de oraya tıbbi malzeme götürmek için, orada ne ihtiyaç varsa onları gidermek için bu yolculukta bulunmak isteyen ve bulunan insanlar. Biz de elbette ki bu yolculuğu an beyan ekranlara getirmeye çalışacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Yeryüzü doktorları, onlar nerede mazlum bir halk varsa ellerini uzatıyor, yardım götürüyor. 22 yıllık da bir gelenek var malum, Kurban Bayramı'na çok daha az bir zaman kaldı. Bu yıl kurban olsun, sağlık olsun mottoları bu. Bu sloganla birlikte Türkiye'de dahil 17 ülkede gerçekleşecek bir program. Detayları 24 muhabire Ebrar Nurarslan Bakırtaş konuyla aktaracak.
3: Yeryüzü doktorları 22 yıldır mazlum coğrafyalara yardım köprüsü kuruyor. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ciddi organizasyonları var. Mottoları da kurban olsun, sağlık olsun. Bizler de bu yılki kurban organizasyonlarının detaylarını Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ömer Faruk Çalın'la birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Türkiye dahil 17 ülkede bu yıl kurban organizasyonu gerçekleşecek. Detayları sizden alayım istiyorum.
4: Biz Yeryüzü Doktorları olarak sağlık alanına odaklanmış bir insani yardım kuruluşu olarak 2000'li yıllarda kurulduk. Daha çok gönüllü sağlık alanında çalışan doktor, eczacı ve diş hekimlerin kurduğu bir dernek. Bu anlamda biz sahadaki gönüllü sağlık ekiplerimizle yola çıktığımız bir serüvende şu anda Yeryüzü Doktorları 8 ülkede kalıcı, yani orada sağlık hizmeti veren bir merkezlerimiz var. Bunlar daha çok ana çocuk sağlığı merkezi ve beslenme merkezleri olarak hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimizin yanında kurban olsun, sağlık olsun mottosuyla yola çıktığımız 2005 yılından beri bir kurban organizasyonlarına devam ediyoruz. Burada özellikle burada ifade etmek istediğim şey Gazze. Çünkü Ekim 2023'ten beri Gazze'de bir soykırım ve bir orada bir işgal devam etmekte. Buradaki Yeryüzü Doktorlarının oradaki mevcut tıp merkezleri yıkıldı ve oradaki sağlık çalışanlarımız hastanelerin acilinde ve mobil olarak hizmet vermekte. Biz de özellikle Kurban Bayramı'nda bizim bağışçılarımızın da kurbanlarını Hindistan'da keserek, orada konserve ederek Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ve Ürdün'den Gazze'ye ulaştırdık son 2 yıldır. Bu yılda yine aynı şekilde bir planlama içerisindeyiz ve hazırlıklarımızı bitirdik. Özellikle bölgeye giderek 3 tane arkadaşımız o bölgede hem oradaki çalışmaları ve İslami usulleri olarak kesilecek kurbanlarımızı denetleyecekler. Hem de çekimlerle, video çekimleriyle bağışçılarımıza bunları ulaştıracağız.
3: Şimdi 17 ülke dedik, Türkiye dahil. Kurban bedelleri tabii ülkeden ülkeye değişiyor. Nereden bağış yapacaklar ve bedeller ne kadar olacak bu yıl için?
4: yedi.org.tr/banka hesabından girerek oradaki mevcut iman hesaplarına bağış yapabilirler. Ayrıca EFT ve havale yoluyla da yine bağışlarımız mümkün. Bu sene yurt dışı bağış bedelimiz 5.800 lira. Gazze 18.000 TL, yurt içi de 25.000 TL şu anda. Buradaki mevcut şartlara göre bu belirlendi. Özellikle Gazze'nin ki konserve olarak gerçekten ulaştırılacak ve bu 2 yıl yaptığımız bir hizmet. Bu sene de inşallah başaracağız.
3: Efendim, yeni katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeryüzü doktorları her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da 17 ülkede aktif olacak. Mottoları da kurban olsun, sağlık olsun. Özellikle Gazze noktasında bir konserve teknolojisiyle ulaştırılacak kurban bağışları. Bizler de detayları uzmanımızla birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Vefa Müzesi efendim, şimdi Vefa Müzesi'ne götüreceğiz sizi. Nasıl derseniz, Diyarbakır'da yaşayan 94 yaşında Kazım Erktaş amcamız 60 yılı aşkın süredir de antika eşyalar, değerli eşyalar hepsini biriktiriyor. Kimilerini arkadaşları, dostları getirdi, kimilerini gittiği, ziyaret ettiği illerden topladı. Hepsi birbirinden özel, kıymetli koleksiyonla Vefa Müzesi adında verdiği için merak ediyoruz. Bir oda içerisinde. Peki detaylarını tam da o noktadan Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhımız Şakan aktaracak.
5: Diyarbakırlı Kazım Ertaş 94 yaşında ve 60 yıldır biriktirmiş olduğu antika ve hatıra eşyalarıyla evinin bir odasını Vefa Müzesi olarak sergiledi. Ve buraya gelen vatandaşlara da kapısını açmayı ihmal etmiyor. Ve Kazım Ertaş şu an kendisi burada. Gerçekten hani nostaljik bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu evin içerisine girdiğiniz andan itibaren birbirinden değerli eşyalar, hatıralar ve o antikaları görebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim Kazım amca merhaba, nasılsınız?
6: Efendim?
5: Nasılsınız?
6: Sağ olasın, Allah razı olsun. Size hoş geldiniz efendim.
5: Teşekkürler. Bu müze ile ilgili bize biraz bahseder misiniz? Kaç yıldır?
6: Ben böyle şeyleri çok seviyordum. Şırnak'taydım o zaman. Şırnak'ta o zaman Suriye'den, Irak'ta kaça getiriyorlar. İşleri güçleri yoktu. Onlar getirdi. Ben de onlardan alıyordum. Öyle biriktirdim. Müze haline getirdim onları ya.
5: Kaç yıldır biriktiriyorsunuz?
6: 1965'ten beri şimdi bunlar ne buldumsa getir buraya koyuyorum ben. Bize bazı arkadaşlar da gelince bana hediye falan getiriyorlar. Onların hediyelerine tarihlerin isimlerini yazıyorum, bırakırım üzerine. Bu falan kaz kazmış. Bunu bir ben kaz. Baktığım zaman biraz neşem yerine geliyor onlar tanıdığım zaman.
5: Böyle hani çok güzel hatıralar da var. Çok güzel böyle antik eşyalar da var. Buraya gelen mesela vatandaşlara kapını açıyorsun değil mi?
6: Tabii. Şimdi o kadar değerli değil. Yalnız aslında bir dilahat kendisinin isimler meşgulen yazılıydı. Tarihleri yazılıydı. Yani bunlar işte o şekilde hepsini düzeltmişim ben.
5: Burada bir de dikkatimizi çeken Sayın Cumhurbaşkanı'nın resmi de var orada. Onu...
6: Reisi Cumhurbaşkanı bak, ben 1994 yaşındayım. Ben Atatürk öldüğü zaman anamdan beraber köy muhtarının evine, onun tazesinin içine gittim, bana orada bal verdi. Bal da bölme akıllı sıcak suyun üzerine koymuştular. O günden bugüne kadar gelen giden reisi cümleler hep iş yapanları diyorum. İş yapanların en iyisini bu yapmışız. Şırnak'ta bir hastane vardı, hastane işte koyuna inek besliyorlardı. Şimdi orası fakülte olmuş. Şırnak'ta eşeklere, ineklere binip feraşın zozanlara gidiyorlar. Şimdi uçakla gidiyorlar, şimdi taksilerle gidiyorlar.
5: Yani Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu işler çok önemli diyoruz. Çok güzel.
6: Yani çok çalışmışlar, çok iş yapmışlar. Helal olsun. Yalnız bu parlık millet yok.
5: Şöyle yani böyle hani bu eşyaların içinde mesela en değerli, en güzel olan hangisi sizce?
6: Valla ben hiçbirisine değer bilmiyorum. Mesela bir bakın değer olduğunu, ne olduğunu bilmem ben de. Yalnız resimlere baktım da. İsimleri gördüğüm zaman hoşlanıyorum. Bunu bu getirmiş, bunu bu getirmiş. Bak tarih buydu, hiç buydu. Bak ben Cudi Dağı orada oturuyorduk, kendi kendimize yemek yaptık Şınak'ın ağasıyla beraber. Orada bana bir berü verdi, berü, huzat. Ben duvara asmışım, ismi tarihini yazmışım. O berüdür, berü nedir?
5: Burada mesela bir de şeyler var, bak hayvan.
6: Bunlar şimdi çarşıda başına almışım, bunu geyikleri,
5: yani meyikleri. Bunlar da çok güzel.
6: Çarşıda burada, Diyarbakır'da bunları almışım. Paranı almışım, paranı vermişim bunları hepsini. Evet. Bu yılanı da Cüri Dağı'na vurmuşum, bu da yılan resmidir. O kabaktır, yılan olmuş, değil mi?
5: Evet, yani. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz.
6: Çok bir şey değil, sağ olun.
5: Evet, burada gerçekten Kazım Bey'in evine geldiğiniz andan itibaren öylesine güzel bir nostaljik yolculuğa çıkıyorsunuz ki birbirinden değerli antikalar, birbirinden değerli o objeleri görünce insanın gerçekten içi açılıyor. Ve o da bu evini Vefa Müzesi olarak dizayn etti. Ama Diyarbakır'a gelirseniz hemen Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, tarihi Sur ilçesinde Kazım amcanın evini ziyaret edebilme imkanına sahipsiniz diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: gibi herkes iftira, herkes yalan söylüyor. Hiç kimsenin söylediği şeylerin gerçeklikle alakası yok. Tek doğruyu Özgür Özel ve arkadaşları, yani yönetim kadrosu söylüyor. Şimdi şaka bir tarafa, Muhittin Böcek diyor ki evet ya biz 1 milyon avro teslim ettik.
1: Çocuğum doğru söylüyor diyor. Değil neden? Mi? Oğlum, evet. Oğlum doğru söylüyor.
0: Aday diyor. Belirleme sürecinde Muhittin Böcek oğluna demiş ki, ifadelerinden de onu anlıyoruz. Genel merkezin maddi manevi talepleri olacaktır, yerine getir. Sonra Gökhan Böcek'in iddiasına göre Veli Ağababa Gökhan Böcek'i arıyor ve diyor ki bana 1 milyon avro getireceksin. 53-54 milyon liraya tekabül ediyor. Tamam toplayayım diyor, babam da bana yap demişti. Toplayayım diyor, 900 bin topladım, olur mu? Gelişi kurtarmıyor.
1: Kurtarmaz.
0: Ya kurtarmıyor. 900 bin olur mu? Hayır olmaz. 1 milyona tamamla da getir. O zaman peki 1 milyona tamamlayıp götürdüm diyor. Vay Gökhan şey... Böcek'i ben hayatta görmem, tanımam. Veli abi böyle diyordu. Muhittin Böcek sonradan itiraf etmeye başlayınca etkin pişmanlıktan faydalanıp şeyin herhalde Veli Ağababa'nın şu ara sesi çıkmıyor. Çünkü Muhittin Böcek de doğru, oğlum doğruyu hocam, söylüyor dedi. Bari... Hatta gelini de dilekçe verdi. Gelini de dedi ki Gökhan Böcek'i ben götürdüm genel merkeze sırt çantasıyla beraber içeri girdi. Dokuzuncu, tamam, altıncı harika. Kat mı? Altıncı kata
1: altıncı,
0: çıktı.
1: Evet, altıncı kata çıkmış. Evet.
0: Altıncı kata çıktı.
1: Teslimat altıncı katta, yedinci katta sayım, sekizinci katta dağıtım var biliyorsun.
0: Haydi böyle. Bakalım.
1: Teslimat altı, yedide sayım, yedide sayım, sekizde dağıtım var. Hangi nereye gidecek, hangi delegeye ne kadar para gidecek, hangi delegeye ne kadar beslenecek, hangi delegede pavyonda verilecek, hangi delegede otelde verilecek.
0: Ya.
1: Bunlar hepsi hangi kime de bazen de şöyle, bazen de parti içerisinde güçlü olan, yani partinin ağır toplarından olanların hangisinin evinin duvarına parayla poşet bırakılacak, hangisi meclisteki alttan sokulacak.
0: Abi duvara parayla poşet nedir ya?
1: 250 bin doları unutabilir misin bir yerde? Soruyorum sadece, merak ettim yani. Yani eğer Elon Musk değilsen, değil mi Elon Musk?
0: O da unutmadığı için Elon Musk.
1: Bir poşetin içerisinde, bir çarşı evet. Olan ismin içerisinde.
0: Çağdaş market poşeti.
1: İçerisinde 250 bin dolar. Dolar. Evet. Adnan Bey, dolar.
0: Tamam.
1: Unutmuş adam. Şimdi kim bu?
0: Veli Ağababa.
1: Bak kaç sene önceki hikaye değil mi? Ha. Dedim ki ulan dedim ben 250 bin doları elhak doğru hayatta bir arada görmedim.
0: Evet.
1: Dedim ben dedim 100 dolar olsa bir yerde... Odamı taşırken bunu oraya koymuşsam bile ulan buraya bir, bulurum onu 100 doları. Adam 250 bin doları hebe diye bırakmıyor. Ha pardon 200 euro varmış. Kaç milyon doların varsa.
0: Zeynel Emre'nin VIP aracın tefrişatı için 170 bin avro diyorsun ya sen. Kaç TL'ydi abi?
1: İşte çarp 54 ile.
0: Yani yaklaşık
1: 8 milyon.
0: 8-10 milyon civarındaki bir para için.
1: İç döşeme. VIP döşeme.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil eden parti sözcüsü. Diyor ki ya küçük rakam bu diyor ya.
1: Hak doğru söylüyor.
0: Bak habere
1: doğru
0: bak. Doğru
1: söylüyor hocam.
0: Habere bak bak.
1: Hocam da, tamam bak. Tamam da bak doğru söylüyor küçük rakam derken.
0: Küçük
1: adam
0: rakam bu ne diyor ya.
1: Mesela diyor ki 1 milyon euro, 5 bin euro.
0: 170 bin. Ya bu şimdi ne ya bununla uğraştırma diyor ya.
1: O rakamlara söyleyince insanlar bir tarafınızdan rakam uydurup onun üzerinde tepiniyorsunuz diye bir tepki gösterenler var. Bakın arkadaşlar. Bu, bak bir daha söyleyeyim. Bu para milletin parası. Rüşvet, irtikap, ihale fesat bunlar ahlaksızlıktır. Bu cümleyi kuralım.
0: Bravo.
1: Bunlar namussuzluktur. Bravo. Haysiyetsizliktir. Şerefsizliktir.
0: Alçaklıktır.
1: Alçaklıktır ya. Çalınmış bir paradır bu.
0: De. Bravo.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz.

0: Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bahar geldiyse 100.000 liraya varan

0: Yazları. Yumoş Ekstra Konsantre Yumuşatıcı 179 lira. Kotex Natural Hijyenik Pet 75 lira.
1: Ucuz, hep ucuz. Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında bugün Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Tören kapsamında ödüllerini de takdim etti efendim. Orta Doğu'da yaşanan sıcak çatışma ve gerilimlerin Türkiye'deki gıda ve tarım üretiminde bir arz sorununa sebep olmadığının altını çizdi. Tarımda yeni bir döneme geçildiğini söyledi. Tarım yatırımına bundan sonra da büyük destek verileceğini vurguladı.
1: Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.

0: lütfen moderatöre devam ediyoruz ama stüdyomuzda çok da kıymetli bir konuğum var. Kim derseniz Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Candaroğlu.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok

0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Can Daroğlu bizlerle birlikte çünkü Arnavutköy Belediyesi kapsamında yapılanlar böyle dünya genelinde diyebiliriz. Çünkü Birleşmiş Milletler düzeyinde sıfır atık başarıları var. Şimdi Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2022 yılında sıfır atık ilan edildi. Böylesi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü var. Bunun bir uzantısı gibi görüyorum ki İstanbul'da bir belediye bunu başarmış. Bir kere bunu soracağım, çok merak ediyorum.
1: Evet.
0: Türkiye'de bir ilk olarak da efendim yine deniz dalgası enerjisi. Ya bunu nasıl üretiyorsunuz? Hı-hı. Keza bir dev teknopark yatırımınız var. Hı-hı. Bunları yapmışlar ama bir de 2 yıl üst üste bütçe fazlası verilmiş. O yüzden gerçekten dikkat çekici gelişmeler. Önce de şu Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Ağına ilişkin Türkiye'den kabul edilen 20 belediyeden birisiniz.
1: Evet.
0: Nasıl başardınız bunu?
1: Şöyle, öncelikle tabii ki projelerimizle başardık. Süper. Vatandaşımızın bize olan ilgisi, desteğiyle başardık. Ben Arnavutköy'de yaşayan, bu anlamda bize destek veren, başta Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bakın, biz öyle projeler üretiyoruz ki sadece proje üretmek adına değil. Bugün Arnavutköy'ün güneyinden geçen bir çevre yolumuz var. Buradaki çevre yolunda ses problemimiz vardı, gürültü problemimiz vardı. Vatandaşımızın talebi buraya bir gürültü bariyeri yapılsındı. Biz de sadece gürültü bariyeri yapmak adına bir bariyer yapmayalım. Yapalım bu hizmeti ama bir anlamı olsun, çevreci bir proje olsun istedik. Yani sürdürülebilir bir proje olsun istedik. İlçemizde bu zamana kadar toplanan yaklaşık 50 binin üzerinde atık araç lastiği, otomobil lastiğinden geri dönüşümden üretilmiş panellerle oraya bir gürültü bariyeri yaptık.
0: O da geri dönüşüm üstelik.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu geri dönüşüm olduğu için.
0: Evet.
1: Sıfır atık ilçemizdeki bütün sitelerimizden, binalarımızdan efendim geri dönüşümle alakalı vatandaşımıza hem eğitim mine verdik hem de teşvik etmek amaçlı birçok kumbaralarımızı oluşturduk.
0: Evet.
1: Ve bütün bu projelerimizin neticesinde tabii ki Birleşmiş Milletler bizi sıfır atık yerel ağına kabul etti ve Türkiye'den 20 belediyenin arasına girmiş olduk. Bununla alakalı ben tabii emeği geçen başta sıfır atık sürecini bizlere ilham olan kıymetli hanımefendiye, Emine Hanım'a ve Sıfır Atık Vakfımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreci onlar ile birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Tabii bütün bu projelerimiz dediğim gibi hem izleniyor hem takip ediliyor. İşte dalga kıran da aslında sürdürülebilir bir çevrenin bizlere yansıması. Ne demek bu? Dalga kıran bugün Karadeniz sahiline 22 kilometre sınırı olan bir belediyeyiz biz. Ve her yaz, sezon şimdi 15 Haziran'da açılacak inşallah. Her yaz düzenli olarak mavi bayrak aldığımız plajlarımızda vatandaşımız gelip burada hizmet alıyorlar bizden.
0: Mavi bayrak kısmı da çok önemli.
1: Tabii mavi bayrak aldık
0: altını
1: yani
0: çizelim.
1: Karaburun sahilimize.
0: Yani Karaburun için efendim alındı. Evet. 150 metrelik bir koruma sağlanıyor orada dalga kıranlarla
1: tabii
0: birlikte.
1: Şimdi dalga kıran projemiz aslında makro bir proje. Yani büyük vizyoner bir proje. Bu dalga kıranlarımızı biz denize paralel bir şekilde yapıyoruz ki vatandaşımız bu dalga kıranların sayesinde orada güvenli olarak denize girsinler. Yani boğulma vakaları olsun istemiyoruz biz. O dalga kıranlar sadece büyük böyle kütleler, taş kütleler olarak gözükmesin bize. Üzerine rekreasyon yapalım, yeşil alan yapalım, yürüme alanı yapalım istedik. Bunu da oluşturduk ve yine Türkiye'de ilçe belediyesi olarak Karadeniz'in hırçın dalgalarından enerji üreten ilk belediyeyiz. Yani dalga enerjisiyle biz elektrik üretiyoruz şu anda ilçemizde. Dalga kranlarımızın ucunda bu platformlarımız olacak ve biz elektrik ihtiyacımızı da oradan karşılamış olacağız. İşte
0: Karadenizli olarak çok güzel bir fikir olarak düşündüm şu anda. O dalgalar olumsuz olabilecek bir şeyden bir de enerji üretilmiş çok kıymetli gerçekten.
1: Enerjimizi üretiyoruz ve bütün işte bunlar çevreci projelerimiz aslında. Karşılık gördüğü için biz bu ödüle layık görüldük. Tabii biz niçin elektrik üretiyoruz kendi elektriğimizi? Sadece bakın bu dalga kıran, yani dalga kıranlara koyduğumuz dalga enerjisinden değil. Biz güneşten de enerji üretiyoruz. Bugün bütün binalarımızın, işte otoparklarımızın, efendim kapalı pazarlarımızın, hizmet binalarımızın çatılarında güneş enerji sistemleri var. Bize yetmedi. Biz Niğde'de tahsisini aldığımız 250 bin metrekare alanda bir güneş enerjisi tarlası oluşturuyoruz şu anda. Bütün bunları da ilçemizde vatandaşımıza ücretsiz olarak sunduğumuz ulaşım imkanı var, toplu ulaşım imkanı var. Bunu yaklaşık 15 tane elektrikli otobüsümüzde, yerli ve milli elektrikli

0: de sağlıyoruz. Bu anlamda da vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.
1: Şehir içi ulaşımda böyle bir hizmet var. Özellikle merkeze uzak mahallede yaşayan vatandaş gitmesi gereken bir nokta var. Ne olacak? O da yine elektrikli, o da yine çevreci. Bu ulaşım sağlanıyor. Tabii. Bu nasıl, başlangıç noktası nedir bunun? Çünkü çok farklı noktası, bir proje bu.
0: Tabii, şimdi bizim ilçemiz çok geniş bir alan. 38 evet, mahallemiz evet. var. Yaklaşık 453 kilometrekare bir alan. Yani 453 kilometrekare alan. Yani şimdi böyle rakamlarla verdiğimizde insanlar bir tezahür edemiyorlar ama karşılığını söylediğimizde bir anlam buluyor. Örnek veriyorum, 76 tane gün gören yapıyor. 37 tane Zeytinburnu yapıyor.
1: Evet.
0: Böyle geniş bir alan. Bu alan içerisinde biz vatandaşlarımızın 38 mahalleden ana arterlere, ana güzergahlara ulaşmalarını sağlamak, tabi biliyorsunuz ilçe belediyelerinin sorumluluğunda değil. Büyükşehir nezdinde kent, ana kentin işi. Bu anlamda tabi çok eksik olduğu için geldiğimizden bu yana gerçekten ulaşım anlamında vatandaşlarımız çok şikayet ettiği için, yani Beyaz Masa'ya olsun, ilçemizdeki çağrı merkezine olsun, belediyemizdeki binin üzerinde şikayet alıyoruz her gün boyunca. Yani vatandaş işte buradan buraya gidemiyoruz, buradan buraya gidemiyoruz, büyükşehire İETT'ye bildirin, biz de yazıyoruz, biz de dilekçe veriyoruz. Birçok şikayette bulundukları için bunun çıkış noktası burası. Biz de vatandaşımızın mağduriyetini gidermek adına büyük bu toplu taşıma otobüslerimizi elektrikli olarak hem mali düşürelim istedik, hem de çevreci bir proje olsun istedik ve elektrikli otobüslerimizi aldık. Vatandaşımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduk şu anda. Belli bir ring güzergahlarımız var. O güzergahlarda sabahtan akşama kadar ücretsiz bir şekilde hizmet veriyorlar.
1: Ekranlara da geliyor bu arada Sayın evet. Canlıoğlu. Şimdi tabii ki kafalarda da somut bir şekilde netleşsin.
0: Öğrencilerimiz çok ciddi istifade ediyor. Çok. Çünkü okullarımızın bu çıkış güzergahlarında otobüsler çok ciddi eksiklik vardı. Biz de ekseriyette lokasyonları belirlerken, güzergahları belirlerken okullarımızı belirledi ki evlatlarımız bu anlamda buradan istifade etsin istedik.
1: Yani böyle sıfır atık projesi, yenilenebilir enerji üzerinden bir araç otobüs olacaksa o da yine aynı şekilde elektrikli. Yine deniz dalgası elektrik üretimi. Yani burada geri dönüşüm nasıl olabilir? Çevreye nasıl destek olabiliriz? Tabii. Belediyenin temel anlayışı bu ve bence bu gerçekten çok kıymetli. Evet. Daha bugün haberlerde vermiştik, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı uluslararası bir platformda konuştuğunda yenilenebilir enerjinin dünya adına küresel boyutta ne kadar mühim olduğundan bahsetmişti. Sanıyorum bunun doğru algı kullanmasıyla da yönetilen bir belediye görüyorum
0: kesinlikle.
1: Mali disiplin, şu devasa yatırımlar var ama burada bununla birlikte iki yıl nasıl yani üst üste de bir bütçe fazlası verirsin? Evet. Bunun temelinde ne vardır?
0: Ben kısaca atladığımız bir konu vardı. Onu da ben vatandaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Tabii kısa bir süre önce kıymetli Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla teknoloji üssü olarak Yıldız Teknopark'la birlikte çalıştığımız Arnavutköy Yıldız Teknopark'ı oluşturuyoruz. Bunun olurunu aldık ve teknoloji üretim merkezini ARGE çalışmalarının yapılacağı, bilim ve teknolojinin üssü olacak Arnavutköy'deki teknoparkımız kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. Bütün bu devasa projeleri yaparken kaynak çok önemli. Kaynakları hele bu süreçte doğru kullanmak çok önemli. Mali disiplinle hareket etmek çok önemli. Tabii bu kadar işi yaparken, bu kadar efendim projeyi üretirken bunun kaynağını da bulmazsanız veyahut da kaynağınızı doğru kullanmazsanız sene sonunda efendim meclisinize sunum yaparken kesin hesap çizelgesini verdiğinizde eksi duruma düşersiniz. Ama hamdolsun biz iki yıldır eksiye hiç düşmedik. Hep artıdayız. Gelirimiz giderimiz dengeli ve gelirimiz bu anlamda korunuyor. Disiplinli bir şekilde devam ediyor. Bunları öz kaynaklarınızı iyi kullanarak veyahut da vatandaşa vermiş olduğunuz hizmetleri kurumlarla işbirliğinizi ciddi bir şekilde yürüterek devam ederseniz önünüz açılıyor ve bu anlamda da ekonomik açıdan rahat olmuş oluyorsunuz.
1: Evet, tabii ki teknoloji ve gençlik adına arada böyle kısa bir değindiniz ama Yıldız Teknik Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Burayla birlikte yürütülen bir proje var. Evet. Yani gençlere bir fırsat sağlayacaksa keza bu kapsamda neler planlanıyor? Bir yandan da o merkezle ilgili de getirdik
0: görüntüleri. Buyurun, evet, görüntüde. Teknopark şöyle, aslında burası birçok şirketin, yüzün üzerindeki şirketin ARGE merkezi, araştırma geliştirme teknoloji üstü olarak geçiyor. Burada gençlerimiz bizim yine aynı bina içerisinde bulunan bilim merkezinde deney atölyelerinde çok genç yaşlarda yetişiyorlar. Bu atölyeler

0: derslerde matematik, uzay, efendim bilim atölyelerinde yetişiyorlar ve sonrasında bu şirketlerde teknolojiyi üretmeyi, teknolojik anlamda gelişmeyi, bilimi aslında hakimi oluyorlar.
1: Evet.
0: Ve kendilerine bir istihdam alanı da oluşuyor bu şirketlerin etrafında. İnşallah ilçemizde hem teknolojiye hem sanayiye bu anlamda burası bir üst olacak. Eğitim merkezi, yetiştirme merkezi olacak. Hem istihdamda hem sanayide hem teknolojide gençlerimiz yetişmiş olacak. Tabii gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Bizim ilçemizin nüfusu çok genç. Biz göreve geldiğimiz bu 2 yıl içerisinde
1: Sayın Canberoğlu, sözünüzü bu alana böleceğim ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor.
0: Evet.
2: Selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla vatanımızın dört bir köşesinde halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla 86 milyonun huzuru, refahı, esenliği için aşkla çalışan tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Yine buradan gönül ve kültür coğrafyamızda izzetli bir duruşun, haysiyetli bir hayatın, şerefli bir mücadelenin kavgasını veren tüm dostlarımıza, dindaş ve soydaşlarımıza en kalbi hürmetlerimi iletiyorum. 179. genişletilmiş il başkanları toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Ülkesi ve milleti için hizmetten başka gayesi olmayan böyle bir teşkilatın genel başkanı olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum. Sağdan soldan patlak veren kokuşmuşluk karşısında adı ak, alnı ak, sicili ak böyle bir hareketin mensubu olmaktan haklı onurunu yaşıyor, davamıza en küçük bir leke bulaştırmadığınız için sizleri tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz. Partimize hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce hakka, sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz. Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. İnşallah bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hem kendimizi sigaya çekecek, nerede eksiğimiz, hatamız varsa tespit edecek, hiçbir komplekse kapılmadan öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Hem de 25 yılın tecrübeleri ışığında Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin gelecek çeyrek asrına yön verecek bir tasavvuru bir paradigmayı millete umut aşılayacak

yeni bir vizyonu şekillendirmenin çabası içinde olacağız. Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız. Önümüze bakacağız. 25 yılın birikiminin rehberliğinde gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Her birinizden büyük bir gururla kutlayacağımız 25. yıl etkinliklerimize bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz AK Parti olarak yegane hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz. Bundan 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni bir soluk getireceğimizi, Türkiye'de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış, milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturmaya gayret edeceğimizi deklare etmiştik. Geride kalan 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir.

ucuz bir politikadır. Ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız. Şu gerçeği sizlere ve tüm yol arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz makamda, ünvanda, koltukta şeref bulan değil, aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Bizim siyaset tarzımızda eski yeni ayrımı yoktur. Bizim anlayışımızda kibir yoktur. Böbürlenme, millete tepeden bakma, millete karşı hürmetsizlik yoktur. Bizde hizmet ve eser yarışı vardır. Milletin gönlüne girme rekabeti vardır. Hepimiz Türkiye'yi ve Türk milletine hizmet davasının neferleriyiz. Türkiye yüzyılını inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Buradaki her bir arkadaşımın da şahsımla aynı hassasiyetleri taşıdığını çok iyi biliyor. Sizlere güveniyorum. Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, muhalefetin nereden tutsanız elinizde kalan sorunlu yaklaşımından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da nasibini alıyor. Aralarında genel başkanların da olduğu muhalefet aktörleri gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyonu aşkın bu kardeşlerimizi dışlamaya, ötekileştirmeye, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmaya maalesef devam ediyor. Hatırlayın, geçen yaz yüreği memleket hasretiyle yanan vatanperver bir kardeşimize sırf Türkiye'yi övdü diye yapmadıklarını bırakmadılar. Hatta ağzı bozuk bir tanesi çıktı bu insanlarımıza yönelik, affedersiniz, zırzop ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Bunun için özür dileme erdemini bile göstermediler. Hiçbir şey olmamış gibi siyasi ahlaktan, vatandaşa saygıdan bahsetmeye devam ettiler. Biz hatalarını düzeltmelerini bekledikçe bakıyorsunuz bunlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürüyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar. Buna geçtiğimiz hafta bir kez daha şahitlik ettik. Şimdi bakınız, değerli kardeşlerim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Belçika ziyaretinde orada yaşayan esnaflarımızı ziyaret etti diye yapmadıkları nezaketsizlik kalmadı. Neymiş? Yurt dışındaki esnaflarımızı niçin ziyaret ediyormuş? Neymiş? Niçin Türkiye'de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa'da yapıyormuşuz? Ya insanda biraz vicdan olur, adalet duygusu olur. Rakiplerini takip edecek kadar siyasi akıl olur. Hadi bunlar yok diyelim, İnsanda en azından millet bilinci olur. Meşhur hikayedeki gibi biz bunun neresini düzeltelim? Birincisi, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafla en sık bir araya gelen

0: tüccarından sanayicisine iş çevreleriyle irtibatı en güçlü kadro biziz. Ayrıca belediye başkanlarımız, il ilçe başkanlarımız her fırsatta kendi il ve ilçelerinde ticaret erbabımızın kapısını çalıyor, halini hatırını soruyor. Kabinemiz, ekonomi yönetimimiz, aynı şekilde iş dünyamız başta olmak üzere toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluşuyor, istişare ediyor. İkincisi, yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşlerimizle, ülkemiz sınırları içinde yaşayan 86 milyon vatandaşımız arasında ne fark var? 81 ilimizdeki esnaflarımız ile Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın farklı yerlerinde helalinden rızkını kazanan insanlarımız arasında Allah aşkına nasıl bir fark var? Bundan 60-70 sene önce bir bavulla Avrupa'ya gitmiş, çok zor şartlar altında çalışmış, yeri gelmiş aşağılanmış, yeri gelmiş ayrımcılığa uğramış ama sonunda emeğiyle, alın teriyle, bileğinin gücüyle acı vatanı ikinci vatan eylemiş, yurt dışında güzel ahlakın, dürüstlüğün timsali olmuş bu kardeşlerimizi biz nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Bir defa şunu herkes bilsin, anlasın ve kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa, Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Kulu'daki esnaflarımız nasıl ticari hayatımızın can damarlarıysa, İsveç'teki Kulu'lu kardeşlerimiz de Türk ekonomisinin önemli katkılarıdır. Afyon, Emirdağlı ahilerle nasıl iftihar ediyorsak, Belçika'daki Emirdağlıların başarılarıyla da aynı şekilde kıvanç duyuyoruz. Bakın, yurt dışındaki kardeşlerimizin sadece turizm gelirlerimizdeki payları 11 milyar doların üzerinde. Buna diplomaside, kültürde, ticarette, eğitimde, bilimde yaptıkları katkıları eklediğimizde ortaya gerçekten gurur verici bir tablo çıkıyor. Hal böyleyken bu vatandaşlarımızın kapısını çalmamız, ziyaret etmemiz, hallerini, hatırlarını sormamız birilerine adeta dert oluyor, dert. Oysa burada sorgulanması gereken bizim yurt dışındaki kardeşlerimizle hemhal olmamız asla değildir. Asıl sorgulanması gereken muhalefet partilerinin böyle bir gündemlerinin olmamasıdır. Asıl eleştirilmesi gereken güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir. Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir. Asıl hicap duyulması gereken 5 dakikacık bir görüşme için Batı başkentlerinde nöbet tutanların kendi insanımıza sırtını dönmesidir. Hiç kusura bakmasınlar. Muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde isterse yurt dışında yaşasın, bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz. Onların kapısını muhalefet gibi seçimden seçime değil, sair zamanlarda da çalmaya, dertlerine ve sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Başkonsolosluklarımızla, diplomatik misyonlarımızla, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımızla, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımızla ve diğer tüm kurumlarımızla gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyon insanımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Çok değerli yol arkadaşlarım, yarın Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in davetine icabetle Kazakistan'a gidiyoruz. Astana'da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını gerçekleştireceğiz. Ardından 15 Mayıs'ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayri resmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz. Dönüşte 16 Mayıs tarihinde Kocaeli'nde gençlik kollarımızın düzenlediği gençlik şöleninde on binlerce genç kardeşimizle bir araya geleceğiz. Türk gençlerini cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumundaki büyük şölenimize davet ediyorum. Bu düşüncelerle 27 Mayıs Çarşamba günü müşerref olacağımız mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlerden her bayramda olduğu gibi bu kurbanda da garip gurebanın, fakir fukaranın derdiyle dertlenmenizi, şehrin çeperlerindeki kardeşlerimizi boynu bükük bırakmamanızı istirham ediyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, bugün Türkiye Yüzyıl Hedeflerinde birleşen, millete hizmet aşkında buluşan kıymetli belediye başkanlarımız AK Parti çatısı altında bu büyük yürüyüşe katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahnede refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım. Millete hizmet yolunda Türkiye Yüzyılı vizyonunda buluşan kıymetli belediye başkanlarımızı sırasıyla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Öncelikle AK Parti ailemize katılım gösteren Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1: hoş geldiniz,
0: şu dakikalarda
1: Başkanımız Burcu Köksal'a
0: AK Parti rozetini taktı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Afyon Karahisar Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'yu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen değerli başkanım.
0: Kanlı ak, sicili ak davamıza leke bulaştırmadık diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılıyor.

0: katılım sağlayan isimlere AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı içerisinde rozetlerini bizzat
1: evet, değerli meclis üyelerimizin de hazırlanmasını rica ediyoruz.
0: Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu
1: evet, Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'ya, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sırasıyla yine CHP'den AK Parti'mize geçen meclis üyelerimizi davet ediyoruz. Afyon Karahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Derya Polalı.
0: Köksal dışında yine
1: Afyon Karahisar Belediye Meclis
0: katılan Sayın diğer isimlere de rozetleri takılıyor efendim. Afyon Karahisar'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyon Karahisar'ı geliştirmek için çalışacağız dedi. Bizler yeni eski ayrımı yapmıyoruz ifadesini.
1: Afyon Karahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Ahmet Uğur. Afyon Karahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali Tetik. Afyon Karahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Engin Gülbeyaz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve Afyon Karahisar İl Başkanımızı, Kadın Gençlik Kolları İl Başkanımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
0: Yeni katılımlarla birlikte AK Parti ailesi genişliyor. Ekranlara da getirdiğimiz üzere Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal başta olmakla birlikte diğer isimlere de rozetleri takıldı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar Dinar Belediye Başkanlarımız da belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum dedi. 81 vilayetimizi nasıl ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine, milletine, şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de hepsini partimizin saflarına dahil ediyoruz ifadesini kullandı. Yine bu kapsamda hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezi düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese bizler kapımızı ardına kadar açtık dedi. Hizmetle, planla, projeyle, vizyonla işi olmayanların bizi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizler işimize, önümüze bakacağız dedi.
1: Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal. Afyon Karahisar Dinar İlçe Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu. Meclis üyelerimiz Sayın Derya Polalı, Sayın Şevket Öner, Sayın Yasin Bayram Yıldırım, Sayın Ömer Elçi, Sayın Bekir Lafçı, Sayın Ahmet Uğur, Sayın Ali Tetik, Sayın Engin Gülbeyaz, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, şeref verdiniz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet öyle istiyor diye Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde ister yurt dışında vatandaşlarımıza bağrımıza basmaya devam edeceğiz demişti.
1: AK Parti milletin doğasıyla büyüyen...
0: Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığını kapatamazsınız. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmadı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Bu dava bir milletin yeniden ayağa kalkma hikayesidir. İşte büyük AK Parti ailemiz her geçen gün genişlemekte. AK Parti ailemize katılım gösteren değerli belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize,
0: Burcu Köksal, geçtiğimiz günlerde CHP'de siyaset imkanı kalmadı. AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat demişti. Bu açıklamaları da oldukça önemliydi ve bugün artık AK Parti'ye geçeceği ifadesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte düzenlenen bu programda AK Parti rozeti kendisine takıldı. CHP'de siyaset yapamadığını ifade etti Köksal. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili tehdit edildim. Kendisine gönderilen mesaj içinde...
1: Küllerinden doğan bir iradenin vesayeti dağıtan bir cesaretin...
0: Bazı mesajlar için boşa çıkarma partinin arkamda durur ifadesiyle birlikte işte baskı altında kaldığını da söylemişti. Herkesi.
1: Gel sen de katıl, şimdi tam vakti. Büyük AK Parti ailemize bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Köksal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüğü için
1: büyük güçlü Türkiye'mizin mimarı
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kendisine tepki gösterdiğini ifade etmişti efendim. Tüm bu yaşananlar ve açıklamaların ardından
1: evet, değerli Afyonkarahisar Belediye Başkanımız dışındaki bütün misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
0: Bugün itibariyle AK Parti ailesine dahil oldular ve parti rozeti kendilerine takıldı.
1: Evet, lütfen sahnedeki misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz.
0: Burcu Köksal, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na da icraç talebiyle sevk edilmişti. Tüm bu yaşananlarla birlikte CHP içerisinde siyaset yapma alanının
1: evet, şimdi konuşmayı yapmak üzere Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal.
0: Bugün itibariyle AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli genel başkan yardımcılarım, değerli milletvekillerim, il başkanlarım, kadın ve genç kolları başkanlarım, çok kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve büyük AK Parti ailemize bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz değerli başkanım.
0: Geleceğim. Köksal ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla artık aynı yolda yürüyeceğim dedi ki burası oldukça mühim. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde hemşehrilerimize o söz verdiğimiz projeleri hepsini hayata geçireceğiz ki bunun için AK Parti saflarında görevimi sürdüreceğim dedi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısından canlı olarak getirdik ekranlara. AK Parti ailesine katılan yeni isimler ve rozet takmasıyla alakalı da tabii ki önemli gelişmeler var. Bunları yayınlarımızda işliyor olacağız ama ben şimdilik moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Teknik olarak bir konuya değinmek istiyorum. Teknik olarak.
2: Teknik olarak.
1: Evet.
2: Para meselesi mi?
1: Bir insan bir dakika içerisinde 6 kere teknik olarak derse, 6 kere bir dakikada, o insan tekniğin yanından geçmemiştir. Ya bak sana net teknik, olarak söylüyorum.
2: Aşırı teknik bir adamdır ya. Teknik olarak ama.
1: Şimdi Allah kimseyi, Allah kimseyi rüşveti savunur duruma düşürmesin. Bu duayla başlayalım. Rüşvet savunulur mu?
2: Savunmaz. Bir şey mi var Can? Bilmiyorum.
1: O zaman hadi bakalım. CHP'li gazeteci Şaban Sevinç. Bugünkü meselemiz
2: ya
1: o.
2: Burada, ama bu da...
1: Rüşvet. Ya sen evet. İtibar etmiyorsun ama ama adam iyi kötü CHP'den neredeyse milletvekili seçilecekti ya. Tamam, neredeyse milletvekili seçilecekti abi. Neredeyse milletvekili seçilecekti ya.
2: Öyle miydi? Ama seçileri az. Bunun enisi eksik ki. Bence seçilebilirdi. Muhittin'den daha aşağı bir adam mı? Ya da Özkan'dan.
1: O zaman... O
2: onun
1: zaman
2: yazan, otelde moteli yok, pavyonu yok en azından.
1: O zaman
2: pavyon olmuyor, daha
1: teknik
2: yani.
1: Olarak Şaban'ı teknik olarak bir dinleyelim. Tamam. Ama teknik olarak da dikkat ederek dinleyelim. Teknik olarak buyurunuz.
3: 1 milyon avroyu götürdüm genel merkezde, işte Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettim falan. Bunda baktığınızda hani bir suç var mı? Yani teknik olarak Türk Ceza Yasası'na açılan bir suç var mı? Yok. Yani hani doğruysa bile o 1 milyon avro Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilip bırakılmışsa bile böcekler tarafından, bu hani partisine yaptığı bir bağıştır. Yani hani teknik olarak bir suç değil.
1: Teknik olarak.
3: Ama nedir? Vay işte seçim öncesi işte adaylardan hani şey toplamışlar, rüşvet almışlar, para almışlar. Hani rüşvet de değil şey olarak. Ya teknik olarak rüşvet teknik de denmez. Olur. Tamam onlar rüşvet diyor da yani o parayı al da karşında Muhittin Böceği tekrar aday yaptılar. Dolayısıyla hani siyasi rüşvet. Hani teknik olarak rüşvet değil. Rüşvet olması için bir tarafın kamuda çalışması gerekiyor. Hani tamam. Rüşvetin teknik tanımı açısından
2: söylüyorum.
3: Öbür türlü evet siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil. Hani teknik olarak ceza yasası da suç değil. Onu belirtmeye çalışıyorum.
1: Hadi açıkla
2: ben,
1: teknik olarak.
2: Teknik olarak bu gazeteci değil hocam. Hani konuşuyor olabilir de teknik olarak. Teknik aramasın olarak. Beni de. Ya teknik olarak gazeteci değil. Ben sana söyleyeyim. Bu teknik olarak normalde konuşabilir de yani yazabilir de altında. Hı. Hani Halk TV eski genel yönetmeni ve bilmem ne.
1: O açıklamayı da sonradan özür açıklaması yaptı. Biz
2: bak hocam asıl meseleyi ben işte sana söyleyeyim hani, mi?
1: Genelde yapılmayan ya bu CHP medyası yapmaz bunu. İftirayı atar, attıktan sonra düzeltir de o iftira orada durur daima. Anladın evet, mı? Evet. O yayılmaya devam eder falan. Sonrasında böyle bir açıklama yapmış. Hani teknik onu da olarak, teknik olarak özür dilemiş. Şimdi, ama bak burada da yazmış abi. Teknik yanlışım hakkında teknik olarak şimdi, özür diliyorum. Hocam, teknik olarak biz de bunu yayınladık. Tekrar söylüyorum ama kimseyi rüşveti savunacak pozisyona, duruma düşürmesin. Bu bir. Tabii. Allah kimseyi var olanı, büyük işi küçük gösterme gayretine de düşürmesin. Teknik Şaban olarak. Sevinç deyince pek çok teknik olarak bağlantısını hatırladık. Bir verin de kısacık kapağı da öyle yapalım. Ya madem biz Almanya'ya en azından Almanya bizim füzelerimizle ilgileniyor.
2: Almanya bizi kıskanır hocam.
1: Teknik olarak.
2: Kıskanır.
1: Teknik olarak bir hatırlayalım bakalım. Yanında da teknik olarak bir analiz. Mesele Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağımız. Buyurunuz.
4: Selçuk Bayraktar'ın yönetmekte olduğu Kızıl Elma insansız savaş uçağı değil mi?
5: İnsansız savaş uçağı da şimdi şöyle. Zaten bu uçakla görüyorsun şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçlar işte tahtadan şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Tamam bunu başlangıçtır. Ama abartmanın şu anki haliyle abartmanın anlamı

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. De böyle
5: Otobit'te. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Düz geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi şekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. İlk sırada elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar var. Bugün iki önemli programı vardı. Önce sıcak gelişmeyle başlayalım. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal resmen AK Partili oldu. Biliyorsunuz dün CHP tarafından disipline sevk edilmesi yönünde bir karar alınmıştı. O da kararın sonucunu beklemeden istifasını açıklamıştı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı genişletilmiş il başkanları toplantısında kendisine rozet takıldı ve ardından AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon Karahisar'ı geliştirmek için çalışacağız mesajları verdi. Birazdan paylaşacağım. CHP'nin sığ siyasetini eleştirdi. Meyhane jargonuyla siyaset olmaz eleştirilerini paylaştı. Az sonra aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir başka programı daha vardı. Çiftçiye destek etkinliği ve burada tarımda dönüşüm projesi başlatıldığını söyledi. 24 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlanacak. 7 yıla kadar vade olacak. 10 milyon lira gibi bir limit de söz konusu. Çiftçiler için gerçekten bulunmaz fırsat. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Hakan Fidan, savaşa tekrar dönülmesini engellemek için yoğun diplomatik çabalar içerisinde. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyon düşmüş değil. Trump hala sert söylemler dile getiriyor. Ve bu konuyla ilgili olarak diyor ki Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı. Tahran yönetimine bir mesaj. Aynı zamanda bölge istikrarı ve dünya ekonomisi içinde çok kritik zamanlardan geçildiğini de vurguladı diyebiliriz. Pavyoncu Başkan'dan ek ifade. CHP'de sular durulmuyor diyebiliriz. Neden diyeceksiniz? Özkan Yalım biliyorsunuz Uşak Belediye Başkanı'ydı. Sonra işte çeşitli yolsuzluklarla ilgili hakkında iddialar ortaya atıldı. Tutuklandı. Cezaevinde etkin pişmanlıktan yararlanma yönünde bir talebi oldu. İfade verdi. Yetmedi, ek ifade daha verme kararı aldı. Bir kez daha savcılık katına geldi. Onun verdiği ifadelerden sonra da Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı danışmanı göz açan gözaltına alındı. O da sorgulanacak. Zira bir para trafiğinden söz ediliyor. O para trafiğinde iki kurye de bu göz açan diye iddialar var. Hep beraber yakından takip ediyoruz. Demirkan göz açanın vereceği bilgiler de savcıya söyleyecekleri de elbette gündemimizde olacak. 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu vardı. Bu konuyla ilgili olarak hani Adalet Bakanlığı, işte İçişleri Bakanlığı el ele vermiş vaziyette yoğun bir mücadele gerçekleştiriliyor. Kumarın yapay zekası çöktü manşetimiz var. 108 şüpheli yakalandı. 5151 siteye erişim engeli getirildi. Topyekun bir seferberlik durumu söz konusu. Ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu. Emeklilerin aylık ödemeleriyle beraber 17-22 Mayıs tarihleri arasında yani Kurban Bayramı'ndan önce ikramiyeler de hesaplara yatırılacak diyelim ve hadi başlayalım.

Gözler bugün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısındaydı. Zira Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı ve bir grup meclis üyesi CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceklerdi. Rozetler takıldı, geçiş gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dikkat çeken mesajlar verdi. Hizmet ve vizyonla işi olmayan CHP'nin kendi sığ gündemleriyle bizi meşgul etmesine izin vermeyeceğiz dedi. Aynı zamanda CHP'deki karakter suikastlarına yönelik tepkisini dile getirdi diyebiliriz.

0: Konuşmasında meyhane jargonu ile siyaset yapılmaz eleştirisinde bulundu. Afyonkarahisar'ın kalkınması için de elimizden geleni yapacağız mesajı verdi.
1: Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız. Önümüze bakacağız, iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
2: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz belediye başkanımız Burcu Köksal'a.
0: CHP'de ortaya saçılan skandalların dikkat çeken bir başka boyutuysa yalanı bir siyaset aracı haline getirmiş olan kadrolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu konuya aslında dikkat çekmiş, uyarılarda bulunmuştu. Ve son yaşananlara baktığımızda CHP Genel Başkanı Özel ve yakın mesai arkadaşlarının çok rahat yalan söyleyebildiği görülüyor. Burada sorulması gereken soruysa şu: bu kadrolara gerçekten ülke emanet edilir mi?
1: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorlar.
3: Eskilerin bir deyimi vardır. Bazı insanlar için yalan ağzına yuva yapmış derler. CHP'nin içinden geçtiği sürece herkes dehşetle izliyor. Zira Türkiye'yi yönetmeye talip olan kadroların yalan üretme hızı herkesi şoke ediyor.
4: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 2025'te. Telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
3: Şimdi örnekler üzerinden tane tane anlatalım. Önce Antalya'daki vurgun meselesine bakalım. Zira CHP'li Veli Ağbaba böceklerle hiçbir teması olmadığını iddia ediyor. Ancak baba, oğul, gelin, böcekler, Veli Ağbaba bizden 1 milyon avro istedi diye itirafçı oldu. 8,5 saat süren sorguda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya bir anlamda haraç ver

0: vermek zorunda kaldıklarını anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Mart tarihinde Muhittin Böceğin itirafçı olacağını söylemişti.
1: Burada tabii Muhittin Böceğin itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var. Bu baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var.
0: İşin ilginç yanı, bu açıklamadan hemen sonra Muhittin Böcek cezaevinden kendi el yazısıyla bir mektup paylaştı. Mektupta bir kuruş para verdiysem şerefsizim diye yazdı. Ama itirafçı olunca 1 milyon avro verdik diye verdi. Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yönelik karalama kampanyasının sebebi de bir anda anlaşıldı.
2: Bir iş adamından tahsisli İBB'den aracı verdiler. 540 gün boyunca lüks araca bindi. Boğaz'a nazır lüks bir villa verdiler.
0: CHP'deki bir başka krizde otelde basılan pavyoncu başkan Özkan Yalım'la yaşandı. Özel önce sahip çıkmaya çalıştı.
2: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
0: Ancak ortaya saçılan ilişkiler ağından sonra Özel tüm söylediklerini yutmak zorunda kaldı. Üstelik de görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da itirafçı oldu. Özel'in kullandığı araç için VIP tasarım parası olan 170 bin avroluk harcamayı belediye kaynaklarından yaptığını söyledi. CHP'deki isimlere aba altından sopa gösterdi. Beni konuşturmayın mesajı verdi. Oysa düne kadar bunu da inkar ediyorlardı.
3: Biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
0: Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Faturalar ortaya konuldu, CHP Genel Başkanı Özel geri vites yapmak zorunda kaldı.
2: Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine.
0: Aslında CHP'deki tüm süreç en başından bu yana herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. İdeolojik körlük içinde değilseniz ya da kurulan ekosistemden nemalanmıyorsanız bu durumu göremiyor olmanız imkansız gibi. Özel de bu kitleye sırtını yaslamaya çalışıyor. Öyle ki Manavgat'ta baklava kutusundan 110 bin avro rüşvet parası çıkıyor. Polis suçüstü yapıyor. CHP Genel Başkanı Özel buna bile sahip çıkmaya çalışıyor.
2: Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar.
0: Özel bu yalan ve iftiraları sebebiyle son olarak AK Parti milletvekili Süleyman Soylu'ya iftira sebebiyle tazminat ödemek zorunda kaldı. Soylu, bu yıl ikinci kez iftira duvarına çarpıyorsunuz. İftiralarınızla siyaseti de insanlığı da kirletmeyin diye yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması sebebiyle ilk günden bu yana mobbinge uğradığını iddia eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal salı karalıyor.
2: Kocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
0: CHP'den istifa eden Burcu Köksal, Özgür Özel'in kocandan boşan da gel mesajına çok sert karşılık verdi. Benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı. Boşan mesajı yazdıklarının en hafifiydi. Sormamız gereken şu: bu zihniyete ülke teslim edilir mi? Herkesin kendi vicdan terazisinde cevabı iyi tartmasında fayda var. Zira takdir milletin elbette.
4: Hava yollarına düştük birlikte.
5: Büyük hesaplaşma başlığını seçtik bugün efendim. Editörümüz Gökçen Sever yaşananlara bu manşeti uygun gördü ve biz de konuşacağız konuklarımızla. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır bizimle. Hoş geldiniz yanımıza. Sayın Akkır, sizinle başlayalım. Sıcak gelişmeyle başlayalım elbette. Burcu Köksal AK Parti rozetini taktı. Bugün CHP Genel Başkanı grup toplantısında zehir zemberek ifadeler kullandı. Hatta şöyle dedi, 2 yıl sonra biz iktidara geldiğimizde kapıma geleceksin dedi. Ama işte bu bir tehditse tehdit olarak söylüyorum dedi. O zaman acımayacağız mesajları verdi. Hatta tehditin alasını yapıyorum diye de böyle meydan okudu. Enteresan bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan gruptan, daha doğrusu AK Parti geçirilmiş il başkanları toplantısından meyhane jargonuyla siyaset olmaz uyarı çağrısında bulundu. Önce sizden bir genel bir böyle büyük resmi bize tanımlamanızı istesem. Özgür Özel için çember daralıyor mu? CHP'de ne oluyor?

0: şu anda. Birazdan çünkü yeni gözaltı ve ek etkin pişmanlık başvuruları var. Onları da soracağım. Sayın Akkır, bir sesi açabilirseniz rica etsem ekrandan. Buyurun lütfen. Arkadaşlar, Akkır hocamın... Hocam, seste küçük bir problem var. Arkadaşlar onu bir kontrol edecekler müsaadenizle. Sayın Gökçe'ye devam edin. Ben hemen geleceğim size. Sayın Gökçe, evet, şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in biraz böyle kimyası da bozulmuş gibi. Bugünkü grup toplantısında gerçekten sert söylemleri vardı. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlüğü işte yargı çetesi oluşturmakla suçlamaya kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik işte tehdit vardı, ifadeleri vardı. Burcu Köksal için zehir zemberek ifadeler kullandı. Hani ne oluyor şu an? CHP'de böyle bir köşeye sıkışmışlık hali mi var? Partiyi terk eden terk edene siz nasıl okuyorsunuz gelişmeleri?
1: Şimdi İbrahim Bey, Özgür Özel'in, Sayın Özgür Özel'in bu şekildeki agresifliği normal. Bunu normal karşılamak lazım. Neden normal diyorum? Hemen her gün bir şekilde partiden bazı olumsuzluklar ki toplumun kabul edemeyeceği hususlar ortaya çıkıyor, patlak veriyor. Yani bunun karşısında sinirlenmesi gayet normal. Ama bir de daha da sinirlenmesinin sebebi bunların içerisinde kendisinin de birçok yerde isminin geçmesi. Yani işte Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'in de isminin, bunlar da bu söylentiler içerisinde, bu şekildeki hususlar içerisinde isminin geçmesi daha da agresifleşmesine neden oluyor. Yani doğal olarak bunu karşılamak lazım ama siyaseten olmaması gereken hususlar. Onu demek istiyorum şimdi. Onun açısından normal. Bu şekilde sinirlenmesi, agresif bir tavır sergilemesi, konuşması normal. Ama bunlar peki neden oluyor? Esas bunun arka planına bakmak lazım. Neden bu şekilde gelişmeler CHP'de yaşanıyor? Neden bunlar bu şekilde ortaya çıkıyor? Şimdi tabii siz zamanında temelleri atarken siyasi ahlak ya da siyasi etik konusunda farklı bir politika izleyerek, farklı amaçlarla bazı isimler belirlemeye kalktığınız andan itibaren bunun günün sonunda bunlar ortaya çıkacağı aşikar. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Yani devlette de hiçbir şey gizli kalmıyor. Toplumda da hiçbir şey gizli kalmıyor. Dolayısıyla özellikle günümüz çağında bugün yani artık her şeyin konuşabildiği, işte haberleşmenin belli bir yerden diğer tarafa küresel anlamda çok rahat ulaşabildiği bir yerde bu tür bilgilerin eninde sonunda kayıt altına alındığı ve daha sonradan birilerinin ortaya çıkardığı aşikar. İşte itirafçı oluyorlar. Yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Zamanında bir şeyler yaşamışsınız. Bazı şeyler yaşanmış, alışverişler yapılmış, bazı yerlerde kalınmış vesaire. Artık bunları ekranlarda söylemeye de gerek yok. Ama günün sonunda bu insanlar sizin izlediğiniz politikalar sebebiyle ortaya çıkınca da kendileri de bunları, bu çarşafları, kirli ya da temiz çarşafları ortaya dökebiliyorlar. Dolayısıyla bunu bize neyi anlatıyor? Siyasetin de temiz bir siyaset olarak yaşanması gerektiğini, hak bir siyaset olarak yaşanması gerektiğini, gönül hak bir siyaset olarak yaşanması gerektiğini de gösteriyor. Şimdi bir insanın cebinde para olabilir, çeşitli bir yani herhangi bir şekilde bir meslek sahibi olabilir ama bir şekilde bu siyaseti yaparken bunları bulaştırdığınız andan itibaren, farklı şekillerde, farklı mecralarda bunları kullandığınız andan itibaren de bunların gün yüzüne çıkması normal. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in de bu şekildeki grup toplantısına yapmış olduğu açıklamalar, bunlar ya da sinirli hali, agresif haline, yani bizler bu şekilde sadece izleriz.
0: Yani mesela diyor ki tehditse bunlar, ben size tehditin daniskasını yapıyorum diye söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık hani bu meyhane jargonunu bırakın, biraz siyasi nezakete gelin diye uyarılarda bulundu bugün. Şimdi mesela işte Muhittin Böcek'le ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek Mart ayında etkin pişmanlıktan yararlanacak diye bir açıklama yaptığında çok sert tepki göstermişti Özgür Özel. Dedi ki yani Muhittin Böcek neyin pişmanlığını ya da neyin etkin pişmanlığına yararlanacak? Zaten hani doğal adaydı kendisi, aday oldu, bir sıkıntı yoktu diye söyledi. Şimdi Muhittin Böcek yazılı, el yazılı bir mektup paylaştı. İşte bir kuruş vermedim, işte ondan sonra bunlar iftira, işte şerefsizim falan gibi ifadelerle konuştu. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon avrodan bahsediyor. Şimdi iki şık var. Bir, ya böcekler, yani işte baba böcek, oğul böcek, gelin böcek bir kumpas kuruyorlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı. Ya da bu 1 milyon avro, ki bugün 55 milyon liradan bahsediyoruz, teslim edilmiş yani. Şimdi her ikisi durumda da durum biraz sıkıntılı değil mi bu anlamda? Çünkü CHP'li gazetelerde ki ya bu partiye

0: maaş vesaire diyor ama o dönem 2024 yılında 341 bin lira üst limit var bağış için. Hani öyle 50-60 milyon lira bağışlayamıyorsunuz kafanıza göre. Bir de bunun makbuzu da yok ortada. Karışık işler yani.
1: Şimdi İbrahim Bey bakınız, şimdi bir kişinin bir siyasi partiye bağışta bulunması üst limit belli, siz de belirttiniz, bu normal. Ama bir de şu var, mesela tamam aday oldunuz, adaylığınız kesinleşti ama bu nasıl aday oldunuz? Eğer bunu para karşılığı aday olduysanız sonrasındaki seçildikten sonra bunun karşılığını alabilmek için işte neler döndüğünü okuyabiliyoruz, yani okuyoruz. Bir şekilde karşılamak isteyeceksiniz ve o da sizi yasa dışı olaylara doğru yöneltecek. Bu da istemeyecek bir durum. Ama şunu yapabilirlerdi mesela. İşte seçildiğini, sizin adaylığınız kesinleşti. Mevcut paranızı kendi seçiminiz için harcayabilirdiniz. Yani propagandanız için. Seçilme süreciniz içerisinde. Bunu kimse bir şey demezdi. Bayrak, filama, toplantı, işte salon tutmalar, bütün bunlar olabilirdi. Bununla ilgili kimse bir şey diyemezdi. Çünkü kendiniz için harcıyorsunuz bunu. Ya da üst limitin kadar bağış yaparsınız. Ardından seçim kampanyaları. Çünkü seçim kampanyaları da bir şekilde para gerektirir. Ama bütün bunların ötesine bakın, söylediklerinin hemen ertesi gün kendi söylediklerinin de yalan olduğu ortaya çıkıyor. Bir diğer husus da benim dikkat çekmek istediğim bir husus. Mesela Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partilerini ihraç etmek için uzun bir zaman beklediler. Ama Afyon Belediye Başkanı'nı hemen ihraç için sevk etti parti Yüksek Disiplin Kurulu'na. Bu da çok ilginç değil mi? Yani neden onu beklettiniz?
0: Mesela Özlem Çerçioğlu için de işte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı için de işte bunun asıl hırsızlık, yolsuzluk, vurgun yaptığı için AK Parti'ye geçiyor söylemlerine sarıldılar. Ortaya bir tane belge, bir şey koymadılar. Yani bir de şu da tuhaf değil mi? CHP'de kalırsan pirupaksın ama CHP'deki bu meseleleri isyan edip istifa edip AK Parti'ye geçmeye kalkarsan aslında yolsuzluk yaptın, hırsızlık yaptın. Bunları örtmek için AK Parti'ye geçiyorsun. Bu söylem de biraz sakil değil mi CHP açısından?
1: Yani bununla ilgili ellerinde net bir şey varsa o zaman sunmaları gerekiyor değil mi?
0: Tabii canım, Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüp bu belgeleri vermeleri gerekiyor.
1: Tabii vermeleri gerekiyor. Yoksa vermedikten sonra o zaman toplumda da kimse size inanmıyor. Çünkü bir gün önce diyorsunuz ki ben hiç para almadım. İşte vermedim. Tanımam bilmem diyorsunuz. Ardından para verdiğinizi itiraf ediyorsunuz. Ya da tanımam dediğiniz kişilerle birlikte fotoğraflarınız yayınlanıyor. Şimdi bu iş böyle olduktan sonra ertesi gün ne kadar bir söylem geliştirirseniz, haklı da olsanız o zaman kimse inanmıyor. O zaman ne yapmanız lazım? Elinizdeki belgeleri, eğer hakikaten böyle bir şey varsa, elinizdeki belgeleri vermeniz gerekiyor, sunmanız gerekiyor. O zaman dersiniz ki işte ben mahkemeye bunları sundum. Mahkeme de bunu değerlendirmedi ya da değerlendirdi. Dolayısıyla bütün bu söylemlerin ötesine geçmek gerekiyor. Söylemin ötesine geçmek gerekiyor. Sayın Adalet Bakanı da bunu vurguluyor zaten. Bakın itirafçı olacak diyor. Ne demektir itirafçı olması? Daha önce neler yaşandıysa anlatacak bunu. Ama daha önce bu insanlar itirafçı olmadan önce de bazı söylemlerde bulunuyor. Yani bugün de farklı kişilerden aynı söylemler ortaya çıkınca bu sefer o partiye güven kalmıyor ya da kişilere güven kalmıyor. Bir şekilde temizlenmesi gerekiyor siyasetin. Yani bu siyasetin bu işlerden temizlenmesi lazım. Kirli işlerden temizlenmesi lazım. Böyle siyaset yapabilecek, siyasetin para dışında yapılabileceği mekanizmaların da kurulması gerekiyor. Biz hep bunu derslerimizde anlatıyoruz. Eğer siz siyasi koltuklara gelen siyasetçiler içerisinde bunu parayla yapanları gördüğünüz andan itibaren bu sefer gençlerin önü kesiliyor. Nitelikli gençler, liyakatli gençler, bütün bunların önünü kesildiğini görüyorsunuz. Cebinde para olmayan insanların bu şekilde milyon dolarlık, avroluk bir rüşvetlerin ya da bağışların diyelim, hadi öyle diyelim, bağışların döndüğü bir ortamda o zaman sizin siyaset yapma şansınız kalmıyor. Bu da o parti içerisindeki değişimi engelliyor. Değişim ve dönüşümü engelliyor. Bu da işte parti kısır bir döngüde çevrilmesine neden oluyor. Bu da siyaset yetkiliyor uzun vadede. Bunların hepsinin temizlenmesi lazım. CHP'nin de bir an önce şapkasını önüne koyup bu konuyla ilgili olarak nerede hata yaptığını bir şekilde düşünmesi lazım ve hızlı bir şekilde değişime gitmesi lazım. Yani bu değişim nasıl olur? Bunları kendileri belirleyecek tabii ki. Ama siyasetin de temizlenmesi gerekiyor diyebilirim ben.
0: Peki Sayın Gökçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan az önceki konuşmasında özellikle muhalefetin gurbetçilere hedef alan açıklamalarına da tepki gösterdi. Muhalefet ne istiyor gurbetçilerden? Neden hani onların oy kullanmasını istemiyorlar? İşte bu konuyla ilgili olarak onları küçümseyen ifadeler kullanıyorlar. Erdoğan şöyle diyor, zirzop diyerek hakaret eden aşağılık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türk diasporasına sırtımızı dönmeyiz diyor. Ne kadar ülkemizde yaşayan vatandaşlar hak sahibiyse yurt dışındaki gurbetçilerimiz, vatandaş olanlar da aynı haklara sahip mesajı veriyor. Ne istiyorlar gurbetçilerden? Muhalefet neden rahatsız?
1: Şimdi tabii muhalefetin iddiası şu, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin hepsinin ya da en azından çoğunluğunun AK Parti'ye oy verdiğine dair bir temel yaklaşımları var. Ama bu ne kadar doğru? Yani bugün yurt dışına çıktığınız zaman, oradaki Türklerle görüştüğünüz zaman çok farklı kimlikler olduğunu görüyorsunuz. Çok farklı ideolojilere sahip insanlar olduğunu görüyorsunuz.
0: Bir de dışlamak yerine gönlünü kazanmak siyasetin ana amacı olması gerekmiyor mu? Yani muhalefet ya bize niye oy vermiyorlar sorusunu sorması gerekmiyor mu?
1: İşte oraya geleceğim İbrahim Bey, dediğiniz çok doğru. Yani şimdi hakikaten mesela şu anda işte 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına çıkanlar da var. Orada yaşayanlar da var. Onlar da şu anda orada yaşıyor. Onlar da işte kime oy verdikleri malum ya da verecekleri malum. Dolayısıyla şimdi öyle bir durumda çok farklı yelpazenin olduğu bir yerde küçümsemekten ziyade onların oyunu almaya çalışmak bence çok önemli. Eğer şimdi siz işte yurt dışına çalışan, yani benim çok iyi bildiğim farklı gruplar var. Şimdi siz bunların üzerinde bir propaganda mekanizması çalıştırmayıp sadece farklı söylemlerle bunlara ulaşmaya çalışıyorsanız, gönlünü kazanmıyorsanız, o zaman hakikaten bu söylemlerle de onların gönlünü kırıyorsunuz. O zaman size uzaklaşırlar ve size bir daha da oy vermezler. Ya bu tabii ki çok önemli, oradaki yurttaşların oy kullanması. Ama sadece AK Parti'ye oy veren insanlar yok orada. Farklı partilere oy veren insanlar da var. O zaman sizin yapmanız gereken nedir? Onları küçümsemek yerine sizin oylarınızı artıracak şekilde propaganda yapmanız, onlar üzerine çalışmanız gerekiyor. Gidersiniz, toplantılar yaparsınız, işte çalıştaylar yaparsınız ki oradaki sizin örgütlerinizle gidip kapı kapı dolaşarak onların gönlünü almaya çalışabilirsiniz. Ama bunun yerine söylemlerde bulunmak karşı tarafı tamamen kutuplaştırır, tarafları kutuplaştırır. O da onların zararına olur. O da ayrı bir konu. O başka bir konu yani.
0: Peki şimdi Burcu Köksal'la ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel dedi ki kendisini aradım, boşa kocanı, kurtul ondan diye söyledim diye bir argüman dile getirdi. Şimdi Burcu Köksal dün akşam bir mesaj verdi. Kocandan boşan da gel ifadesine karşılık olarak, benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor, hırsızlık, yolsuzluk yapmadı, beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı. Boşan mesajı yazdıkların en hafifiydi diye söyledi. Bugün de rozet takıldıktan sonra kürsüye çıktığında şöyle bir ifadesi var. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim, ilerleyeceğim. Afyon, Karahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diye söylüyor. Yani Burcu Köksal biraz hani bir ailesinin hedef alınmasından da rahatsız mı olmuş? CHP'deki bu LGBT lobilerinden mi rahatsız olmuş? Nasıl okuyorsunuz? Bir de şunu da altını çizeyim. Burcu Köksal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi ve hani adaylık sürecinde de hatırlarsanız hem İmamoğlu'yla bir kapışması olmuştu hem de sürekli olarak CHP Genel Merkezi'nden kendisine mobbing yapıldığına dair şikayetleri oluyordu.
1: Şimdi İbrahim Bey şunu söylemek lazım. Burcu Hanım iyi bir CHP'li. CHP'liydi. Şimdi iyi bir CHP'liye bu şekilde AK Parti'ye yöneltiyorsanız, eğer oraya geliyorsa, hakikaten çok ciddi şeyler yaşanmış ki işte o mesajlaşma. Yani bir kadına kocası üzerinden boşan da gel demek, yani bu toplumun değerlerine, aile değerlerine uymayacak bir şey. Ne maksatla olursa olsun o mesaj atılmaz. Dolayısıyla Sayın Burcu Köksal'a vermiş olduğu cevap çok önemli. Yani o bakın biraz önce okuduğunuz çok manalar içeriyor. Kocam beni otel odasına aldatmadı diyor. İşte kocam hayvancılıkla uğraşıyor, hırsızlık yapmıyor diyor. Bakın bunların her birinin arkasında o kadar çok mesajı var ki, almasını bilene. Almasını bilene. İkincisi işte sizin de dediğiniz gibi, ben işte aile değerlerine hakim, işte toplum değerlerine hakim ve bunları sürdüren bir partide siyaset yapmak istiyorum diyor. Dediğiniz de doğru. Bakın bugün LGBT dediğimiz olay toplum değerlerini yerle bir edecek şekilde, yani doğuştan gelen özellikleri inkar eden, Allah'ın vermiş olduğu o nimetleri, özellikleri inkar eden bir anlayış. Şimdi siz bunu destekleyecek kim olursa olsun, özgürlük bağlamında bunu desteklemek mümkün değil. Buna karşıyız. Ki bu tür ilişkilerde de zaten olmaması gereken bir hususlar. Sayın Burcu Köksal'ın bu yaklaşımını yani bir şekilde bıkkınlık olarak mobbing olarak, yıldırma politikası olarak görmek lazım ki siz de dediniz Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Ekrem İmamoğlu'yla çatıştı. O zaman şunu anlıyoruz. Yani sadece yapılan siyaset üzerinden değil. Ya da sadece
0: yani sanki CHP'de nefes alma alanı kalmamış hissetmiş gibi. Yani hani, yani bu kadar yıl siyaset yaptığı bir partiyi terk etmek de kolay bir karar değildir aslında.
1: İşte ben onu işte biraz önce vurguladım. İyi bir CHP'li bir bakıyorsunuz AK Parti'ye geçiyor. Neden? Artık siyaset yapamıyorsunuz. Bir şeyler yerinde gitmiyor, yolunda gitmiyor. İftiralara, mobbinglere neymiş? İşte Ekrem İmamoğlu'na karşı söylüyor. Bu bir siyasettir. Yani Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına değil ki, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi Afyon'dan adaydı. O süreçleri hep beraber takip ettik, söylemleri takip ettik. Şimdi böyle bir durumda siz yani Burcu Köksal'ın durduğu yer doğruydu. Ya da siyaset yapıyorsunuz, iki tane genel başkan adayı var, bir tanesini destekleyeceksiniz. Yani şimdi tarafsız kalamam diyemezsiniz. Siz de o Burcu Hanım'a gitmiş, Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş. Bu bir tercihtir. Şimdi siz bu tercih üzerinden tutup da Afyon gibi bir yeri kaybetmek için ne yapmanız gerekiyorsa onu da yaptıklarını görüyoruz. Şimdi Burcu Köksal gibi bir ismi CHP'den uzaklaştırıyorsanız o zaman hakikaten oturup kendinizin düşünmesi gerekiyor. Dediğim gibi böyle bir ismi yaptığı konuşmalar, söylemler, bakın bütün bunları hep beraber seçim döneminde takip ettik. Böyle bir ismi siz kaybediyorsanız o zaman siz kendinizi düşüneceksiniz ama bu mesajlar da hakikaten yani bir kadına atılacak mesajlar değildir diyebilirim ben.
0: Peki. Sayın Gökçe, biraz da dış politikaya bakalım müsaadenizle. Meydan okuma manşeti vardı. İran'la ABD arasındaki meydan okumada şu an dengeler kimin lehine diye sorayım. Öncelikle Trump'ın Çin ziyareti, Trump'ın beklentisine Çin'in ajandasında neler var? Gidişatı bu anlamda nasıl okuyorsunuz? Birazdan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'dan verdiği mesajları da soracağım. Çünkü tekrar savaşa dönülmemesi yönünde çok ağır bir böyle diplomatik çaba var gibi.
1: Şimdi İbrahim Bey, Trump'ın Çin ziyareti üzerinden hemen başlayalım ve oradan da denge nasıl onu bir değerlendirelim müsaadenizle. Şimdi Trump'ın daha doğrusu ABD ile Çin arasındaki mücadelenin temelinde enerji var. Hem hidrokarbon enerji var, yani petrol ve doğalgaz mücadelesi, hem de kritik mineral mücadelesi var. Hatırlarsanız size de yaptığımız programlarda hep şunu söyledik. Dünya bir hidrokarbon enerjiden kritik mineral ve nadir toprak elementler jeopolitiğine doğru geçiş yapıyor. Yani bu da işte 2022 yılında Uluslararası Enerji Ajansı açıkladı. Hangi ülkede ne kadar var ki %90'ı Çin'de çıktı ve Pasifik'te çıktı. Yine 2022 yılında ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Biden'ın yazmış olduğu belgede buna nasıl sahip olunacak, nerede buna Çin'le olan ilişkiler yazmıştı. Ve bugüne gelindiğinde ABD'nin o Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde belirtilen politikada Trump tarafından da yürütülüyor. Ne yaptı? Çin'e işte ekonomik yaptırımlar uygulamaya çalıştı. Tarifeler uygulamaya çalıştı. Pek tutmadı. İkili anlaşmalar yapmak istedi ama hep kendine dönük, pek tutmadı. Askeri seçenek üçüncüsü, onu pek uygulayacağını sanmıyorum ki İran'da aldığı dersten sonra. Yani belki İran'daki bu dersi almasaydı Çin'e karşı biraz diklenebilirdi ama şimdi onu da yapacağını pek tahmin etmiyorum. Peki ne yaptı Trump bununla ilgili olarak? İşte Ukrayna'daki kritik minerallere el koydu. İşte Grönland'ı istedi vesaire. Hidrokarbona gelince ilk politikası Venezuela üzerindeydi. Oradaki petrollere el koydu. Ardından İran'a gitti. Şimdi işte İran siyaseti burada düğümleniyor. Yani Trump'ın siyaseti şuydu ABD'nin. Çin'le Trump'ın Çin ziyaretinden önce elini güçlü kılması gerekiyordu. Hı hı. Yani hem Venezuela'da Çin'in ihtiyacı olan hidrokarbonu sınırlandırıp hem de İran'da sınırlandırıp Çin ziyaretini yapıp...
0: Mesela İran'la petrol ticareti Çin'de yaptığı iddiası 12 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı Trump. O kararı imzaladıktan sonra da Çin'e yola çıktı.
1: Kesinlikle, bakın orada bunun amacı neydi Trump'ın? Çin Devlet Başkanı yapacağı görüşmede sen şu anda hidrokarbon alamıyorsun, kısıtlandı. Ben sana hidrokarbon vereyim, sen bana kritik mineral ver. Yani bu şekilde bir anlaşma söz konusu olacaktı. Ama İran ayağı bunu biraz bozdu. Dolayısıyla şu anda dengede kim var o savaşta? İran sanki bir adım önde. Ama ABD'nin de ablukasını unutmamak lazım. Bakın bu çok önemli. ABD'nin ablukası da İran'ı biraz zorluyor. Yani ne kadar dayanabilir İran, bu konuda biraz soru işareti. Çin'in destek verip vermeyeceğini, Rusya'nın destek verip vermeyeceğini maddi anlamda çok önemli. Bunlar eğer destek verilirse İran dayanabildiği kadar dayanır ki CIA'nin raporuna 3,5 ay 4 ay gibi bir süreden bahsediliyor. Ama Amerika

0: Amerika daha çok dayanır. Fakat günün sonunda Amerika Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden önce bir askeri seçeneği masaya koymayacağını düşünmek gerekiyor. Ha, Çin'le anlaşırsa kritik mineral ve hidrokarbon enerji konusunda ben İran politikasında da bir müzakere sürecinin daha ılıman geçeceğini düşünüyorum. Bunu hem Çin İran'a söyleyecektir hem de ABD istediğini eğer Çin'den alabilirse orada karşılıklı anlaşma yine bağlı olarak buradaki süreç daha ılıman geçer, daha müzakere
1: Peki.
0: böyle barışa doğru gider diye düşünüyorum.
1: Türkiye'nin çabaları üzerinden de bir değerlendirme rica etsem. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'dan mesajlar verdi. Bir yandan Hürmüz Boğazı'nın artık böyle bir silah olarak kullanılmasını, koz olarak kullanılmasını eleştiriyor. Diğer yandan da tekrardan bir savaşa gidilmesi riskine dikkat çekiyor. Sizce bir zemin oluşturulabilecek mi? Çünkü mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin gizli gizli İran'a saldırdığı yönünde haberler dolaşımda. Baktığımızda Irak üzerinde İsrail'in bir üs kurmaya çalıştığı, bir çoban tarafından fark edilmesinin ardından çatışmaya girdiği bilgileri var. Bir şekilde İran'a yönelik kuşatma da devam ediyor. Nasıl bir formül sizce çözüm olur?
0: Şimdi İbrahim Bey tabii bölgedeki gelişmeler doğrudan Türkiye'yi etkileyebilecek gelişmeler haline dönüşebilir. Şu anda Türkiye kendini çok iyi bu konuda muhafaza ediyor. Bir güvenilir bir ülke durumunda istikrar abidesi şeklinde duruyor. Ama bakın siz de belirttiniz. Irak'ta bir İsrail üssü. Şimdi bu Irak'ın karışması demek, istikrarsız hale gelmesi demek Türkiye'yi de etkileyecektir. Keza İran da öyle. Bugün İran'daki çatışmaların daha da büyümesi Körfez ülkelerine yansıması bizi de hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda etkileyecektir. Hem de İslam Birliği açısından, İslam ülkelerin birlikte hareket etmesi açısından da İsrail'e karşı bir kırılganlık yaratacaktır. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın, Suudi Arabistan'la İran'ın çatışmasının ki birbirlerine faydası olmaz. Kime faydası olur? Amerika Birleşik Devletleri'ne faydası olur, İsrail'e faydası olur.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Sayın Bakanın, Dışişleri Bakanımızın bu ziyaretleri, söylemleri buradaki barışın
1: Bir de Sayın
0: sağlanması,
1: Fidan diyor ki
0: birlikte
1: herkes
0: hareket.
1: tarafından İsrail odadaki fil olarak tanımlanıyor diyor. Ne demek yani odadaki fil?
0: Yani en güçlü aktör olarak değerlendiriyor. Her şeyden faydalanan, hortumlayan, her şeyden, bütün gelişmelerden,
1: Benim
0: buradaki
1: aklıma
0: tüm
1: züccaciye
0: çatışmacı.
1: dükkanına giren fil atasözü geldi de ya da işte deyimi geldi de yani
0: Evet.
1: kırıp döküyor sürekli diye.
0: Hayır, zaten kırıp dökmek İsrail'e yarıyor İbrahim Bey. Bugün hep bunu konuştuk. Şu Orta Doğu coğrafyasındaki istikrarsızlık İsrail'e yarıyor. İsrail de bunu istiyor. Bundan
1: Peki.
0: faydalanıyor. Yayılmacı politikası buna göre zaten oluşturan bir İsrail olduğunu görüyoruz. Onun için de bölgedeki farklılıkları kullanıyor. İşte
1: Peki.
0: Birleşik Arap Emirlikleri, İran arasındaki farklılık ya da Yemen'deki karışıklık ya da Suriye'deki, Irak'taki farklılıkları kullanarak kendine göre bir ortam hazırlamak isteyen bir İsrail olduğunu görüyoruz. O yüzden de bütün ülkelerin anlaşması gerekiyor. Bu bölgedeki farklılıklara rağmen anlaşılması gerekiyor.
1: Peki.
0: Anlaşmazlıklara rağmen anlaşılması gerekiyor diyebilirim ben.
1: Çok teşekkür ederim. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimleydi. Tekrardan Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır da aslında bizimle olacaktı ama teknik bir sorun çıktı. Sesini alamadık. Çözmeye çalıştık olmadı. Başka yayında inşallah telafi edeceğiz. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için.
0: Ben
1: Hoşçakalın
0: teşekkür
1: efendim.
0: ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ ol. Sağ ol.
1: Şimdi Hürmüz'ü bir koz olarak kullanma meselesi dünyayı da ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş vaziyette. Özellikle tarım ürünlerinden gübre bulma konusu dünyanın gündeminde, enerji maliyetlerindeki artış dünyanın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya Çiftçiler Günü programına katıldı. Hem çiftçilere yeni bir finansman müjdesi verdi. İşte 24 ay geri ödemesi, 7 yıl vadeli, çok düşük faizli bir destekten bahsediyoruz 10 milyon liraya kadar. Hem de Türkiye'nin gübre kriziyle ilgili olarak bir sıkıntı yaşamayacağını vurguladı. Stoklarımız var mesajı verdi.
2: 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye can suyu geldi. Çiftçiye 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulacağını söyledi. 10 milyon dolarlık finansman desteğini paylaştı. Küresel gübre krizine ayrı bir parantez açtı.
2: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. Gündeminde yaşanan küresel gelişmelerin etki alanları arasında gelen gıda arz güvenliği vardı. 86 milyonun gıda güvenliğinin sağlandığını vurguladı.
2: İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.
3: Devletin zirvesi Türkiye'nin 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı, ekledi.
2: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türk Dil Bayramı programına katıldı efendim. Türkçenin yapılan çalışmalarla çağa yön veren bir dil olduğunu belirtti. Türkçe artık dijital dünyanın yeni iletişim alanlarında varlığını hissettiren dinamik bir yapı ifadesini kullandı.
4: Diline sahip çıkan milletler hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkmış olur.
3: Ortak bir gelecek için dilin önemine dikkati çekti. Dijitalleşen dünyada Türk Dil Kurumu'nun yaptığı çalışmalara vurgu yaptı.
4: Türkçemizin dijital çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde güçlendirilmesi, üreten ve yön veren bir konuma taşınması için ciddi bir mücadele vermekte.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türk Dil Bayramı programında konuştu.
4: Dilimiz artık dijital dünyanın yeni iletişim alanlarında yapay zeka temelli sistemlerde ve teknolojik dönüşümlerde merkezinde varlığını her geçen gün daha güçlü şekilde hissettiren dinamik bir varlıktır.
3: Ersoy, Türkçenin gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması için yapılan çalışmalara değindi. Dil hazinesinin kültür varlıkları içindeki değerini anlattı. Geniş Türk coğrafyasının ortak dilde buluştuğunu belirtti.
4: Bakanlık olarak Türk diline hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye, Türk diasporalarında özellikle çocuk ve gençlerimizin dillerine sahip çıkmasını sağlamak için hayat çalışmaları yürütmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.
1: Bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan başlıklarla birlikte olacağız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısına katıldı. 2025'te e-ticaret hacminin 4 trilyon liraya ulaştığını açıkladı. Bakan Bolat'ın gündeminde meclisteki yeni vergi düzenlemeleri de vardı.
1: E-ticaret hacmi ülkemizde %52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır.
2: 2025 e-ticaret hacmi belli oldu. Türkiye uluslararası yatırımların merkezi haline geliyor. Ülkelerin işbirliği isteği artıyor dedi.
1: E-ticaret sektörünün düzgün işlemesi ve gelişmesi, e-ihracatında gelişmesi ve ülkemize döviz kazandırması için hep birlikte canla başla gayret ve mücadele veriyoruz.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısında konuştu. Meclis Genel Kurulu'nda geçmesi beklenen vergi düzenlemeleriyle ilgili kanun teklifine değindi. Amaç dış dengelerimizi sağlamak dedi.
1: Kurumlar vergisi sanayide ve ziraatte üreten işletmeler için %12,5'a düşüyor ki bu dünyada çok iyi oranlardan birisi. Amaç daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam.
2: Bakan Bolat yeni düzenlemeyle ticaret savaşlarında Türkiye'nin elinin güçleneceğini söyledi. Sürdürülebilir ekonomi vurgusu yaptı.
1: Güçlenen bir ekonominiz olduğunda bu da Türkiye açısından fırsatlara dönüşüyor.
0: İngiltere'de geçen hafta yerel seçimlerde büyük kayıplar yaşayan İşçi Partisi'nden giderek artan sayıda siyasetçi liderleri Keir Starmer'ın istifa etmesi çağrısında bulunuyor. Uzun vadeli devlet tahvillerinin getirisi 28 yılın en yüksek seviyesine çıktı, yani faizler artıyor. İngiltere'de politik belirsizlikler sebebiyle 30 yıllık tahvilin getirisi %5,79 olarak 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta yapılan yerel seçimlerde büyük kayıplar yaşanmasının ardından İşçi Partisi'nden birçok siyasetçi Keir Starmer'ın istifa etmesi çağrısında bulundu. Bu süreçte devlet tahvilleri de değer kaybetti. Yatırımcıların olası bir liderlik değişikliğinin memnuniyetsiz seçmenleri geri kazanmak için mali harcamaların artmasına yol açabileceği endişesiyle 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisini salı günü 11 baz puan kadar arttırarak 5,79'a yükseltti. Bu durum sterlini de etkiledi. Sterlin avro karşısında %0,3 değer kaybetti. Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ülkede 7 Mayıs'ta yapılan ve partisinin ağır yenilgi yaşadığı yerel yönetim ve bölgesel meclis seçimleri sonrası istifaya düşünmediğini söylemişti. Seçim sonuçları çok ağırdı. Çok iyi temsilcilerimizi kaybettik diyen Starmer sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtmişti. Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun CEO'suna göre Hürmüz Boğazı kapalı olduğu her hafta küresel petrol piyasaları 100 milyon varil kaybediyor ve bu durum Orta Doğu Savaşı'nı şimdiye kadarki en önemli arz kesintisi haline getiren arz kıtlığını daha da kötüleştiriyor.
3: Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser uyardı. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece her hafta 100 milyon varil petrol kaybı yaşandığını söyledi. Dünyanın yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmının da Basra Körfezi'nde bulunduğunu ve bu nedenle açığın giderilmeyeceğini belirtti. Açıklamalar yükselen enerji fiyatlarının küresel büyümeyi aşağı çekebileceği riskinin derinleştiğini vurguluyor. Nasser, arz açığının Mayıs ve Haziran aylarında daha da belirgin hale geleceğini ve krizin devam etmesi halinde petrol piyasalarının yeniden dengelenmesinin gelecek yıla kadar süreceğini söyledi. Çin Merkez Bankası ise petrol ve emtia fiyatlarından kaynaklanacak ithal enflasyon riskine karşı uyarıda bulundu. Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkisinin izlenmesi gerektiğini belirtti.
0: Türkiye'de piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporuna çevrildi. Banka yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.
3: Piyasalarda gözler yılın ikinci enflasyon raporunda. Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 2,5 ay geride kalırken yüksek petrol fiyatlarının etkileri ekonomide hissedildi. Nisan enflasyonu %4,18 ile beklentilerin üzerinde geldi. Gözler şimdi ikinci enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası 12 Şubat tarihindeki ilk toplantıda 2026 enflasyon tahmin aralığını %13-19 bandından %15-21'e revize etmişti. %16 ara hedefse korunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile artan enerji maliyetleri sonrası Merkez Bankası'nın tahminlerde değişikliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak.
0: Benim için veda vakti geldi efendim. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Aman Antalya haydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkin pişmanlıktan faydalanma başvurusunda bulundu ve ifade verdi.
1: Evet.
0: O başvuruda bulunmazdan önce bir kahraman olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

0: diyor. Şimdi şaka bir tarafa, Muhittin Böcek diyor ki evet ya biz 1 milyon avro teslim ettik.
1: Çocuğum doğru söylüyor diyor. Demek oğlum, evet, oğlum doğru söylüyor.
0: Aday
1: diyor.
0: Belirleme sürecinde Muhittin Böcek oğluna demiş ki, ifadelerinden de onu anlıyoruz. Genel merkezin maddi manevi talepleri olacaktır, yerine getir. Sonra Gökhan Böcek'in iddiasına göre Veli Ağababa Gökhan Böcek'i arıyor ve diyor ki bana 1 milyon avro getireceksin. 53-54 milyon liraya tekabül ediyor. Tamam, toplayayım diyor. Babam da bana yap demişti. Toplayayım diyor. 900 bin topladım. Olur mu? Gelişi kurtarmıyor.
1: Kurtarmaz.
0: Yani kurtarmıyor. 900 bin olur mu? Hayır, olmaz. 1 milyona tamamla da getir. O zaman peki 1 milyona tamamlayıp götürdüm diyor. Vay Gökhan Böcek'i ben hayatta görmem, tanımam. Veli abi böyle diyordu. Muhittin Böcek sonradan itiraf etmeye başlayınca etkin pişmanlıktan faydalanıp şeyin herhalde Veli Ağababa'nın şu ara sesi çıkmıyor. Çünkü Muhittin Böcek de doğru oğlum doğruyu
1: hocam,
0: söylüyor
1: şimdi
0: dedi.
1: Var ya.
0: Hatta gelini de dilekçe verdi. Gelini de dedi ki Gökhan Böcek'i ben götürdüm genel merkeze sırt çantasıyla beraber içeri girdi. Dokuzuncu, tamam, altıncı harika. Kat mı? Altıncı kata
1: altıncı,
0: çıktı.
1: Evet, altıncı kata çıkmış. Evet.
0: Altıncı kata çıktı.
1: Teslimat altıncı katta, yedinci katta sayım, sekizinci katta dağıtım var biliyorsun. Onlar
0: haydi
1: böyle.
0: Bakalım.
1: Teslimat altı, yedide sayım, yedide sayım, sekizde dağıtım var. Hangi nereye gidecek, hangi delegeye ne kadar para gidecek, hangi delege ne kadar beslenecek, hangi delegede pavyonda verilecek, hangi delegede otelde verilecek.
0: Ya.
1: Bunlar hepsi hangi kime de bazen de şöyle, bazen de parti içerisinde güçlü olan, yani partinin ağır toplarından olanların hangisinin evinin duvarına parayla poşet bırakılacak, hangisi meclisteki alttan sokulacak.
0: Abi duvara parayla poşet nedir ya?
1: 250 bin doları unutabilir misin bir yerde? Soruyorum sadece, merak ettim yani. Yani eğer Elon Musk değilsen, değil mi Elon Musk?
0: O da unutmadığı için Elon Musk.
1: Bir poşetin içerisinde, bir çarşı, evet, olan ismi içerisinde.
0: Çağdaş market poşeti.
1: İçerisinde 250 bin dolar. Dolar. Evet. Adnan Bey, dolar.
0: Tamam.
1: Unutmuş adam. Şimdi kim bu?
0: Veli Ağababa.
1: Bak kaç sene önceki hikaye değil mi? Ha. Dedim ki ulan dedim ben 250 bin doları elhak doğru hayatta bir arada görmedim.
0: Evet.
1: Dedim ben dedim 100 dolar olsa bir yerde... Odamı taşırken bunu oraya koymuşsam bile ulan buraya bir, bulurum onu 100 doları. Adam 250 bin doları hebe diye bırakıp ha pardon 200 euro varmış. Kaç milyon doların varsa.
0: Zeynel Emre'nin VIP aracın tefrişatı için 170 bin avro diyorsun ya sen. Kaç TL'ydi abi?
1: İşte çarp 54 ile.
0: Yani yaklaşık
1: 8 milyon.
0: 8-10 milyon civarındaki bir para için.
1: İç döşeme. VIP döşeme.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil eden parti sözcüsü. Diyor ki ya küçük rakam bu diyor ya.
1: Bak doğru söylüyor.
0: Bak habere
1: doğru
0: bak.
1: Söylüyor. Hocam
0: habere
1: doğru
0: bak bak.
1: Hocam tamam bak, tamam da bak doğru söylüyor küçük rakam derken.
0: Küçük
1: adam
0: rakam bu ne diyor ya.
1: Mesela diyor ki 1 milyon euro, 5 bin euro.
0: 170 mi? Ya bu şimdi ne ya bununla uğraştırma diyor ya.
1: O rakamlara söyleyince insanlar bir tarafınızdan rakam uydurup onun üzerinde tepiniyorsunuz diye bir tepki gösterenler var. Bakın arkadaşlar. Bu, bak bir daha söyleyeyim. Bu para milletin parası. Rüşvet, irtikap, ihale, fesat bunlar ahlaksızlıktır. Bu cümleyi kuralım.
0: Bravo.
1: Bunlar namussuzluktur. Bravo. Haysiyetsizliktir. Şerefsizliktir.
0: Alçaklıktır.
1: Alçaklıktır de, ya. Çalınmış bir paradır bu.
0: De. Bravo.

İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir.

Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel Çarşamba 20'de, 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 12 Mayıs gündeminden yansıyanlarla 2 saat boyunca akşam haberlerinde birlikte olacağız. Önce birkaç başlığı paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün programları Ankara'daydı. Önce Çiftçiler Günü vesilesiyle çiftçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Orada önemli mesajları ve müjdeleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ardından AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Orada hem adrese teslim, özellikle de muhalefete yönelik mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve o toplantı esnasında da Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nı kürsüye davet etti. AK Parti'ye katılımını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada verdiği mesajları da sadece dakikalar sonra ekranınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, ama daha doğru ifadeyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la İran arasındaki müzakere gerilimi devam ediyor. Uzlaşamıyorlar ama bu işin sonu nereye gidiyor? Dünyanın da işte merak ettiği soru bu. Acaba ne olacak? Ama bugün olup bitenler, verilen mesajları da dün geceden bu yana sizlerle paylaşacağız. Bir de tabii yargı süreci var. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası ve casusluk davası ile ilgili bugün neler yaşandı, neler yansıdı, kim ne söyledi, bunları aktaracağız. Ama onun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde malum yürüyen davalarda itirafçı kervanına bazı isimler daha eklendi. Onlar ne diyor? CHP'deki yankısı, yansıması ne? Bunları da paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Hizmet ve vizyonla işi olmayan CHP'nin kendi sığ gündemleriyle bizi meşgul etmesine izin vermeyeceğiz dedi. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarının ta kendisidir diyen Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına parti rozeti taktı.
1: Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız. Önümüze bakacağız. İyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın. Ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalı.

0: harcamalıdır. 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz belediye başkanımız Burcu Köksal'a.
2: Haliyle bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları daha çok iç siyasete yönelikti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın mesajları ise dış politikaya yönelik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da önemli temaslarda bulundu. Hem Katar emiri tarafından kabul edildi hem mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. İran savaşına çözüm çabalarını desteklediklerini yineledi. Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini altını çizdi. Ayrıca İsrail'in Gazze ve diğer bölgelerdeki zulmünün kesinlikle unutulmaması gerektiğini de bilhassa vurguladı.
3: Özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Yani inşallah bu en kısa sürede bir neticeye ulaşır. Çünkü aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak. Boğaz'ın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Karşı karşıya olduğumuz şu andaki mevcut Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Özellikle bu konuda daha fazla neler yapmalıyız o konuda da kardeşimle çok ciddi fikir alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir.
2: Dünyanın gündemi tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakereler gerilim sürüyor. Ateşkes adeta pamuk ipliğine bağlı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri barış maddelerinde uzlaşamıyor, anlaşamıyor. Tahran nükleer tavizler içeren 14 maddelik Amerikan planını teslimiyet diyerek kesin bir dille reddetti ve gerekirse %90 oranında uranyum zenginleştiririz restini çekti. Amerikan medyasına göre ise Trump İran'a saldırmaya hazırlanıyor. İran Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu teklifi reddetmişti. Tahran Trump yönetimini mantık dışı taleplerde bulunmakla suçluyor. Nükleer program konusunun mevcut müzakerelerden ayrı tutulmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu 14 maddelik planda ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin yeniden sağlanması gibi başlıklar bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine İran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Parlamento Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yeniden saldırması halinde İran'ın %90 seviyesinde uranyum zenginleştirmeyi değerlendirebileceğini söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da tüm seçeneklere hazırız mesajı verdi. Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı hazır olduğunu savundu. Washington cephesinde ise tansiyon yükseliyor. Trump, Beyaz Saray'da güvenlik ekibiyle İran gündemli bir toplantı yaptı. Amerikan basınına göre Trump, İran'ın müzakere sürecindeki tavrından giderek daha fazla rahatsız oluyor. Pentagon'un ise agresif seçenekler için baskı yaptığı öne sürülüyor. İsrailli Kanal 12 televizyonu da Trump yönetiminin askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini duyurdu. Gerilimin yükseldiği süreçte Pentagon'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri donanması Ohio sınıfı nükleer denizaltılardan birinin Cebeli Tarık'taki görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İran'a yönelik açık bir gözdağı olarak değerlendirildi bu adım. Bu denklemden ayrı olarak düşünmeyeceğimiz bir ziyaret dünyanın gözü kulağı Çin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'e gidiyor. 8,5 yıl aradan sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de görüşecek. Görüşmelerde masada İran Savaşı, Tayvan krizi ve milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları var. Ziyaret öncesi ise Çin'e gözdağı verildi. Amerika Birleşik Devletleri İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadığı belirtilen 12 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.
4: ABD Başkanı Donald Trump 2017'den sonra ilk kez Çin'e gidiyor. Çin ziyareti öncesinde ise bir dizi hamlede bulundu. Amerikan Hazine Bakanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Washington yönetimi İran petrolünün özellikle Çin'e satışı ve sevkiyatında kullanılan uluslararası ağları hedef aldığını açıkladı. ABD'ye göre İran yönetimi petrol gelirlerini halkın refahı yerine silah programları, vekil güçler ve güvenlik aygıtı için kullanıyor. Hong Kong merkezli 4 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki lojistik firmaları da yaptırım kapsamına alındı. Bu şirketlerin İran petrolünün sevkiyatında tanker ve ticaret ağı sağladığı öne sürüldü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik öfke adı verilen operasyon kapsamında İran'ın finansal ağlarının hedef alınmaya devam edileceğini söyledi. Uzmanlar Trump'ın İran savaşında istediği sonucu alamaması ve Çin'le ticaret savaşında geri adım atmak zorunda kalmasının Xi Jinping karşısında Washington'ın elini zayıflattığını değerlendiriyor. Pekin yönetiminin ise Trump'ın bu kırılgan pozisyonunu kullanarak özellikle Tayvan konusunda taviz talep edebileceği yorumları yapılıyor. Trump ise ziyareti öncesi Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i övdü.
5: Xi ile iyi bir ilişkim var. Ona çok büyük bir saygı duyuyorum. Bunu Hürmüz'de görebilirsiniz. Çatışmalara yol açacak kötü gemilerden hiçbiri gelmedi. O da Hürmüz'ün açık kalmasını istiyor.
4: Trump'ın Pekin'de Xi ile İran savaşı, Tayvan, yapay zeka, ticaret ve nükleer başlıklar dahil birçok kritik konuyu görüşmesi bekleniyor. Amerikan basınına göre Trump, İran konusunda Çin'den daha fazla baskı uygulamasını isteyecek. Çünkü Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Bu yüzden Hürmüz'ün açık kalması Çin için de kritik öneme sahip. İş dünyası da Pekin'e gidecek. Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Boeing ve The Wall Street finansörleri Pekin'de olacak. Tarım, teknoloji ve havacılık alanında milyarlarca dolarlık satın alma anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. Tüm bu devler heyetteyken dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın listeye alınmaması büyük yankı uyandırdı. Bu kritik veto, Çin pazarına 50 milyar dolarlık yapay zeka çipi satmayı hayal eden Nvidia için tarihi bir gerileme olarak yorumlanıyor. Peki Çin halkı Trump'ın zaferine ne diyor? Bazıları Trump'a güvenmiyor. Ancak ziyaretin ülkelerinin güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorlar.
6: Trump'ın gelmesi güçlü olduğumuzu kanıtlıyor. Trump, istediği zaman yüzünü değiştiren kibirli bir insan. Bu yüzden onun değişikliklerine istikrarlı bir şekilde karşılık vermeliyiz.
4: Ziyaretin Çin-ABD ilişkilerindeki buzları kıracağını düşünenler de var.
7: Ziyareti en azından Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için buzları kıracak veya en azından ikili ilişkileri rahatlatacak ve iki ülkeyi birbirine yaklaştıracak. Eğer Çin, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri orada çıkmazda kalırsa bu herkes için iyi olmayacak. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne de Çin için, ne de bizim gibi sıradan insanlar için.

0: Orta Doğu'daki savaş sürecine dair Amerikan medyasında aslında her gün yeni bir bilgi paylaşılıyor. Kimi zaman bir istihbari bilgi, kimi zaman da dezenformatif olabiliyor tabii ama son haber şu. Bir iddia diyelim aslında buna. Wall Street Journal gazetesi diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik gizli askeri saldırılar düzenledi. Bu iddiaya göre hedefte Basra Körfezi'ndeki kritik bir İran rafinerisi vardı. İran daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İran topraklarına düzenlenen saldırılara katıldığını belirtmişti.
1: İran daha önce açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin topraklarına saldırılar düzenlediğini belirtmişti. Amerikan medyasının paylaştığı haber de İran'ın iddialarını doğruladı. The Wall Street Journal gazetesine göre emirlikler doğrudan operasyonlara katılarak İran'ı hedef aldı. Hedefteki yer ise Basra Körfezi'nde stratejik öneme sahip Lavan Adası'ydı. Saldırı 8 Nisan'da ateşkesin henüz yürürlüğe girmediği saatlerde gerçekleşti. Adadaki petrol rafinerisi vuruldu. Rafineride büyük patlama yaşanmış ve alevler içinde kalmıştı. Tesis uzun bir süre devre dışı kaldı. İşçilerin son anda tahliye edilmesi büyük bir faciayı önlemişti. O dönem İran rafinerideki yangını düşman saldırısı diye duyurmuştu. Tahran yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçlamıştı. Habere göre Washington yönetimi emirliklerin bu saldırısına tepki göstermedi. Aksine Birleşik Arap Emirlikleri dahil savaşa katılmak isteyen diğer körfez ülkelerinin katılımını memnuniyetle karşıladı. Öte yandan Pentagon ve emirlikler saldırılar hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Beyaz Saray'da soruları cevapsız bırakıyor. Ancak Başkan Trump'ın elinde tüm seçenekler var ve İran üzerinde azami baskıya sahibiz mesajını vermekle yetindi.
0: Aslında tabii savaşın başlangıcından bu yana İran için en büyük silahın Hürmüz Boğazı olduğunu ifade ediyordu ki gerçekleşmeler de bunu öyle olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası İran'ın Hürmüz'ü kapatması sadece işte küresel ticaret ya da petrol ticaretiyle ilgili değil aslında. Yeni bir detay daha var aslında var olan ama çok da fazla ön plana çıkmayan o da işte o fiber optik kablolar da oradan geçiyor ve dünyanın bu anlamda 1/3'lük ihtiyacını karşılıyor ya da o kapasitenin 1/3'üne tekabül ediyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kısıtlanmasıyla dünyadaki petrol ihracatında aksamalar yaşandı. Petrol kadar önemli bir başka mesele ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen fiber optik kablolar. İran'dan gelen son uyarı o dağı bir kez daha bu kablolara çevirdi. Tahran geçen hafta denizaltı kablolarının bölgenin dijital ekonomisi açısından hassas bir nokta olduğunu belirtmişti. Küresel petrol sevkiyatı için dar boğaz olan su yolu dijital dünya içinde hayati öneme sahip. Birçok fiber optik kablo boğazın deniz tabanı boyunca Hindistan ve Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya, Körfez ülkelerinden Mısır'a bağlantı sağlıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen 17 fiber optik denizaltı hattı küresel veri trafiğinin %30'unu taşıyor. Hatlar Asya ile Avrupa arasındaki veri trafiğinin %90'ını üstleniyor. Bu kablolar ülkeler arasında telekomünikasyon ve elektrik aktarımını da sağlıyor. Bulut hizmetleri ve çevrim içi iletişim için vazgeçilmez bir altyapı oluşturuyor. Kabloların zarar görmesiyle internetin yavaşlaması veya kesilmesi, e-ticaretin aksaması ve finansal işlemlerin gecikmesi demek. ABD İran'ın bu tehdidinden rahatsız oldu. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz, ABC televizyonuna konuştu. İran'ın bu kablolara el koyabileceğine değindi. Waltz, bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemlerini ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz dedi.
0: Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Suudi Aramco'nun CEO'suna göre Hürmüz Boğazı kapalı olduğu her hafta küresel petrol piyasaları 100 milyon varil kaybediyor ve bu durum Orta Doğu Savaşı'nı şimdiye kadarki en önemli arz kesintisi haline getiren arz kıtlığını daha da kötü bir hale taşıyor. Petrol ise ateşkes endişeleriyle yükselmesini sürdürüyor.
2: Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser uyardı. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece her hafta 100 milyon varil petrol kaybı yaşandığını söyledi. Dünyanın yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmının

0: da Basra Körfezi'nde bulunduğunu ve bu nedenle açığın giderilmeyeceğini belirtti. Açıklamalar, yükselen enerji fiyatlarının küresel büyümeyi aşağı çekebileceği riskinin derinleştiğini vurguluyor. Nasser, arz açığının Mayıs ve Haziran aylarında daha da belirgin hale geleceğini ve krizin devam etmesi halinde petrol piyasalarının yeniden dengelenmesinin gelecek yıla kadar süreceğini söyledi. Çin Merkez Bankası ise petrol ve emtia fiyatlarından kaynaklanacak ithal enflasyon riskine karşı uyarıda bulundu. Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkisinin izlenmesi gerektiğini belirtti.
1: Şimdi futbol sadece futbol değil diyoruz. Müzik de sadece müzik değil. Hatta tabii Eurovision şarkı yarışması 10 yıllardır belki eleştirilerin odağında, hedefinde. Siyasi amaçlarla kullanıldığı yönünde. Ama bu kez durum biraz daha farklı. 70. Eurovision şarkı yarışması birçok tepkiyle karşı karşıya. Bugün başlayacak yarışmada. Romanya'nın şarkısı kadına şiddeti yücelttiği gerekçesiyle eleştiri topluyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmaya katılmasıysa birçok ülkenin yarışmadan çekilmesine sebep oldu.
2: Tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı. Romanya'nın şarkısı eleştirilerin odağında. İsrail'in diskalifiye edilmemesi ise boykota neden oldu. Eurovision şarkı yarışmasında işler çığırından çıktı. 70. Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleniyor. Dev organizasyon Avrupa'nın kalbinde müzikle birleşiyoruz sloganıyla gerçekleşiyor. Ancak yarışma son yılların en büyük diplomatik ve toplumsal tepkileriyle karşı karşıya. Gazze'deki soykırım ve İran ve Lübnan'a yönelik saldırılar sebebiyle İsrail'e tepkiler büyüyor. Dünyaca ünlü sanatçılar soykırıma müzik yok girişimi başlattı. İsrail diskalifiye edilmedikçe yarışmanın yapılmaması gerektiğini savundular. Birçok ülke ise yarışmadan çekildi. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda gibi ülkeler boykot kararı aldı. Viyana'ya temsilci göndermediler. Romanya'nın şarkısı ise kriz çıkardı. Boğ beni anlamına gelen Çok Mi şarkısı kadına yönelik şiddeti yücelttiği iddiasıyla eleştiri oklarının hedefinde. Şarkıcı sözlerin mecazi bir anlam taşıdığını savundu. İnsanın kendi üzerindeki kişisel baskısını anlattığını söyledi. Ancak açıklamalar tartışmaların dinmesi için yeterli olmadı.

0: Evet, İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Bugün yine bir celse, bir duruşma vardı. İmamoğlu suç örgütü davasında Cebeci maden sahasına kaçak hafriyat dökümü dosyasının tutuklu sanıklarından Yener Torunler sanık kürsüsündeydi. Torunler firari Murat Gül İbrahimoğlu tarafından örgüt sistemine aktarılan paraların taşıyıcısı olmakla suçlanıyor. Bankadan para çekme işlemlerini reddetmiyor ama bunun rutin bir işlem olduğunu iddia ediyor.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu sanıklar 36. celse hakim karşısına çıktı. Cebeci maden sahasında kaçak hafriyat dökümü dosyasının tutuklu sanıkları savunma yaptı. O isimlerden biri de firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde idari işler sorumlusu olarak çalışan Yener Torunler. Torunler, Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinden çekilen nakit paraları örgüt sistemine aktarılmak üzere Fatih Keleş ve Zafer Keleş'e aktaran isim olarak biliniyor. Yener Torunler bankadan çektiği 41 milyon liranın rutin bir işlem olduğunu, para çekip yatırmanın da kendi görevleri arasında bulunduğunu söyledi. Ayrıca şirkette 11 yıldır çalıştığını ve bu süreçte bu işlemlerin doğal olduğunu öne sürdü. Ancak iddianamede 41 milyon liralık paranın 11 yılda değil 2022 yılından itibaren çekildiği belirtiliyor. Soruşturma dosyasına giren görselde Torunler'in aynı gün farklı zaman dilimlerinde yüklü çekimler yaptığı da net bir şekilde görülüyor. Soruşturma dosyasına giren bir başka delilde Yener Torunler'in Murat Keleş ve Zafer Keleş'le verdikleri bas kayıtları. Torunler bas kayıtlarını da Fatih Bey şirkete çoğu zaman gelemezdi. Ben evrak imzalatmak için onların ofisine giderdim şeklinde açıklamaya çalıştı.

0: Tutuklu sanık Yener Torunler'in firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu yurt dışına kaçtıktan sonra da kendisiyle irtibat kurduğu tespit edilmişti. Torunler bu durumu da rutin yurt dışına çıkış işlemi diyebiliyordum sözleriyle açıklamaya çalıştı.
1: Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Daha önce ekim pişmanlık kapsamında ifade veren Yalım savcılığa yeniden başvurarak ek ifade vermek istedi. Özkan Yalım yeniden adliyeye götürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan iddialarsa yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalım'ın ifadesinde 2023 yılındaki kurultay sürecinde Özgür Özel lehine çalışmalar yürüttüğünü söylediği öğrenildi. İddiaya göre bazı delegelerle birebir görüşmeler yapıldı, maddi destek sağlandı. Dosyaya giren beyanlarda ayrıca Özgür Özel'in kullanımındaki VIP aracın dönüşüm masraflarının Uşak Belediyesi tarafından karşılandığı iddiası da yer aldı. Yalım, Özgür Özel de 2023 yılındaki para trafiğini de açıklamıştı. 2023 yılı sonundaki kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin lirayı eve götürerek teslim ettiğini belirtmişti. Parayı teslim ettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözen de gözaltına alındı. Yalım'ın CHP Genel Başkanı ve ailesine çeşitli hediyeler gönderdiğini de anlattığı öne sürüldü. Soruşturmada dikkati çeken başlıklardan biri de Uşak Spor üzerinden ortaya atılan iddialar oldu. İfadeye göre bazı futbolcuların belediye işçi kadrosunda gösterildiği ve bu şekilde maaş aldıkları iddia edildi. Özkan Yalım ayrıca belediyeye ait bazı araçları aile fertlerinin kullanımına verildiği bilgisini de paylaşmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise belediye ihalelerinde usulsüzlük, mükerrer faturalandırma ve çıkar sağlama iddiaları üzerinde duruyor. Özkan Yalım yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta tutuklanmış, CHP yönetimi tarafından da partiden ihraç edilmişti. CHP bu kez Genel Başkan Özgür Özel'in merkezde olduğu rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor. İddialar öylesine somut ki CHP medyası ve kamuoyu izah etmekte zorlanıyor. Absürt savunmalarla kamera karşısına geçiyorlar. Bakın nasıl.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
3: Özgür Özel büyük konuştuğu için pişman olmalı. Zira Böcek küçüktür ama mide bulandırır. Ailece itirafçı oldular. Oğul Gökhan Böcek, CHP genel merkezine gittiğini, 6. kata çıktığını ve 1 milyon avroyu çanta içinde teslim ettiğini söylemişti. Babası Muhittin Böcek de bunu doğruladı.
4: Oğlum parti genel merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap şeklinde cevap vermiştim. Gökhan'ın vermiş olduğu ifadesindeki konu bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu konudaki harcamalara esas parasal karşılık konusunda Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatılanlar doğrudur.
3: Bir başka itirafçı da Özkan Yalım. O da Özgür Özel'in makam aracına 170 bin avroluk VIP harcama yapmış, faturasını da Uşak halkına kesmişti. Ayrıca 200 bin liralık bir çantayı da Manisa'da Özgür Özel'in bahçe duvarına bıraktığını iddia ediyordu. İtiraflar sonrasında CHP'de yaşanan panik hali rüşveti nasıl savunduklarında gizli.
5: Yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
3: 170 bin avro bugünkü kurla 9 milyon liranın biraz üzerinde. Ama mesele meblağ değil. Mesele Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başında yetkilerine para karşılığı kötüye kullanan bir genel başkanın olması ve bu durumun millete normalmiş gibi lanse edilme çabası.
6: 1 milyon avroyu götürdüm genel merkezde işte Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettim falan. Bunda baktığınızda hani bir suç var mı? Yani teknik olarak Türk Ceza Yasası'ndan bir suç var mı? Yok. Teknik olarak bir suç değil. O parayı aldılar, karşında Muhittin Böcek'i tekrar aday yaptılar. Dolayısıyla hani siyasi rüşvet, hani teknik olarak rüşvet değil.
3: Teknik olarak da, pratik olarak da rüşvet. Özgür Özel'i komik duruma düşmeden savunmanın bir imkanı kalmadığı ortada. Zira mızrak çuvala sığmadığında izahı olmayanın mizahı oluyor.
1: Ama o mizah ne kadar?

0: Güldürüyor, o da tabii tartışılır. Efendim Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde 5. dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyeye bağlı bazı birimler ve evrak inceleme altına alındı. Edinilen bilgiye göre yürütülen bir soruşturma kapsamında Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Bolu Belediyesi hizmet binasına gitti. Jandarma ekipleri belediye bünyesindeki bazı birimlerle Boltur AŞ'de arama ve inceleme çalışması başlattı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak jandarma ekipleri tarafından mercek altına alındı. Halk TV'de ard arda gelen istifaların ardından kanal sahibi Cafer Mahiroğlu konuştu. İstifaların organize olduğu ve başka bir kanala geçiş için bu adımın atıldığını iddia etti. Bu iddia Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'u yakından ilgilendiriyor olabilir.
1: Sevgili izleyiciler, ben bu akşam Halk TV ekranlarından son kez sizlere sesleniyorum.
2: Bu benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak. Yarın görüşmek üzere.
3: Spikerler birbiri ardına istifa etti. Onları kamera arkasındaki bazı basın emekçileri de takip etti. CHP'nin medyadaki kalesi Halk TV çok karışık. Sahibi Cafer Mahiroğlu yayına katıldı. Ekranda aylık 29 bin lira ödediği belirtilen Halk TV editörlerinden daha mağdur göründüğü bir performans sergiledi.
4: Ya ne yapmak istiyorsunuz bana? Yani ben ülkeme gelemiyorum. Ya psikolojik baskılar altındayım. Ya ağlamak gibi oluyor bu. Ya malımla mülkümle sınanıyorum. Doğru bildiğimden geri adım atmıyorum. Yani var gücümle ne yapılması gerekiyorsa söylüyorum. Ben uzaktayken bütün idare işlerden sorumluyum. Uzaktayken bütün yapılan yapılmayanlardan sorumluyum. Hepsinin abisiydim, kardeşiydim, omuzuna dokunuyordum, evime gelip evine gidiyorlardı. Şu anda en kötü adam benim. Ya bu bir şey var yani, bir organize bir hareket yapılıyor ama ne olacak? Tamam, kapayalım kardeşim.
3: İstifaların ardındaki asıl sebebin para olmadığını iddia etti. Yayın ilkelerini CHP Genel Merkezi'nin belirleyeceği yeni bir kanal açılacağını, istifaların buna hazırlık olduğunu iddia etti.
4: Burada başka bir kanal açılacak, farkındayım. Başka bir alan açılacak, başka saldırılar gelecek.
3: İstifa furyasını başlatan spiker Seda Selek ona sosyal medyadan cevap verdi. Kanaldan bu yüzden istifa etmediğini iddia etti.
5: Başka bir yerle anlaşıldı, sonra da peş peşe organize istifa ettiler iddiası doğru değil. Ben istifa kararımı yönetime bildirdim. Bu kararı da ulaşım hakkımızın geri alınması, 2 yıldır zamsız çalıştırılmam ve bu konudaki yasal hakkımın verilmemesi üzerine aldım.
3: Mahiroğlu'nun yeni bir kanaldan kastı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla ulusal yayın geçeceği belirtilen Koza TV. Amacın daha kontrollü ve partiye, daha doğrusu Özel'e daha yakın bir yayın çizgisi oluşturmak. İşte burada sorulması gereken soru şu: Özgür Özel neden kendisine daha sadık bir medyaya ihtiyaç duyuyor? Belki de cevabı mevcut CHP medyasının bugüne kadar daha çok İmamoğlu'na bağlı olmasıydı.
0: Beykoz'daki tarihi film platosunda şimdi çok konuşulacak bir konu gündemde. İş yeri hekimi olarak görev yapan bir doktor. İddiasına göre kızlarının başörtülü olduğunu gören yöneticilerden ötürü çalışma hayatı bir anda sona erdi. Doktor Halil Şirin sadece işten çıkarma değil, kurum içinde dini hassasiyetlere yönelik baskı ve mobbing uygulandığını da öne sürdü. Şirket yönetimi ise suçlamaları reddetti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Beykoz Kundura yönetimi eski çalışanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
6: Adres İstanbul'un en bilinen film ve dizi platosu. Ancak bu plato önemli bir iddiayla karşı karşıya. İş yeri hekimi olarak görev yapan Halil Şirin yaşadıklarını anlatırken sürecin ailesiyle birlikte katıldığı bir davetten sonra değiştiğini öne sürdü.
7: İş yeri hekimi olarak çalışırken Yalı'da genel müdürün Yalı'ya yakın konumda lojman bölgesinde taşındık.
6: Şirin'in iddiasına göre lojman bölgesine taşındıktan sonra ailesiyle bir organizasyona katıldı. Ve o geceden sonra çalışma ortamındaki tavır tamamen değişti.
7: Kızlarımızın başörtülü olduklarını, gördüklerini ve bunu hazmedemediklerini, problem yaptıklarını belirtti.

0: iki gün sonra da artık biz burada doktor istemiyoruz vesaire denilerek iş aktı sonlandırıldı.
1: Şirin işten sadece çıkarıldıklarına değil, kurum içinde dini hassasiyetlere yönelik baskı olduğunu da öne sürdü. Başörtülü çalışanların rahat hareket edemediğini, Ramazan ayında ise bazı çalışanların baskı hissettiğini iddia etti.
0: Burada başörtülü çalışan arkadaşlar maalesef başörtü yerine boneye ile çalıştırılmak zorunda bırakılıyor.
1: Halil Şirin'in açıklamalarında en dikkat çeken iddialardan biri ise Ramazan ayına ilişkin oldu. Bazı çalışanların rahat şekilde oruç tutamadığını savundu.
0: Ramazan'da ısrarla gelip arka arkaya 3 kere çikolata ikramı yaptı. Normalde hayatta böyle bir şey yapmadığını ve rahat bir şekilde oruç tutamadığını ifade etti.
1: Suçlamaların ardından Beykoz Kundura yönetimi açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada tüm suçlamalar tamamen reddedildi. Yazılı açıklamada Halil Şirin'in iş akdinin şiddetin iş yeri hekimliği hizmetini farklı bir sistem üzerinden yürütme kararı nedeniyle sona erdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Şirin'in şirket hakkında gerçeğe aykırı iddialar ortaya attığı savunuldu. Kurumun ticari itibarını hedef alan girişimlerde bulunduğunu öne sürerken konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Tarafların karşılıklı açıklamaları sonrası gözler şimdi yargı sürecine çevrildi.
2: Evlendiniz, çocuğunuz olacak, o güzel haberi aldınız, eşinizle oturdunuz ya da aile büyükleriyle oturdunuz. Acaba ne isim versek diye düşündünüz. Genelde böyle olur değil mi? Ama daha çok da hani eşler birlikte karar verirler. Peki bu bir yargı konusu olabilir mi? Oldu. Yeni doğan bebeğin ismine kim karar vermeli? Şimdi Aksaray'da bir aile bu sorunun cevabını mahkemede aramaya karar verdi. Baba anneden habersiz isim koydu. Anne tepki olarak boşanma davası açtı. Uzmanlarsa isim tartışmasına ortak karar şart diyerek noktayı koydu.
3: Ortak karar verilir böyle şeylere. Yani biz tanıştığımız hafta karar vermiştik zaten çocuğumuzun adının ne olacağını. Ortaktı.
4: Anne de baba da. Her ikisi de ortak olmalı.
5: Yeni doğan bebeğine eşinden habersiz isim koyan baba kendini aile mahkemesinde buldu. İsim tartışması yargıya taşındı. Aksaray'da ilginç bir aile krizi mahkemelik oldu. İddiaya göre bir vatandaş yeni doğan kız bebeğine eşinden habersiz şekilde babaannesinin adını verdi.
6: Ortak olması lazım yani. Niye ortak olmasın ki? Herkesin fikri değerli. Ortak paydada buluşmak lazım. Ortak paydada buluşamıyorsak zaten çocuk zor.
5: Durumu sonradan öğrenen anne ise eşine boşanma davası açtı. Peki çocuğun ismine kim karar vermeli? Uzmanlara göre eşten bağımsız alınan karar evlilik birliğini temelden sarsıyor.
7: Eşler arasında güven ve dayanışma çok önemli olduğu için bir çocuğun isim hakkını koymakta da ortak karar vermek çok önemlidir.
5: Türk Medeni Kanunu'na göre ise çocuğun adı anne ve baba tarafından ortak belirlenmeli.
7: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğun ismini ana ve babası birlikte koyar. Babanın annesinin fikrini almadan tek başına çocuğun ismini koyması kanuna aykırıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak açılmış bir çekişmeli boşanma davasında kusur olarak öne sürülebilir.
5: İsim krizini duyan vatandaş anneye hak verse de boşanmak yerine ortak bir çözümden yana oldu.
8: Haklı. Sonuçta yani boşanmak da haklı değil. Her şey konuşularak anlaşılabilir diye düşünüyorum. Ama hata yapmış eşi. Bunu da bir şekilde telafi etmesi kendine kalmış. Öyle diyorum.
9: Boşanma nedeni midir? Benle kesinlikle hayır bence.
10: Ortak bir karar olsa daha iyi olur. Çünkü herkes anne de olmuşsun, baba da olmuşsun. Bizde mesela eşim şöyle bir şey demişti. Ben çocukluğumdan beri hani oğlum olursa adını bunu koyacağım demişti. Ona da saygı duydum. Hani kız olursa o zaman ben koyarım, oğlum olursa da ben koyarım demiştim.
2: Efendim İstanbul'un çilesi bitmiyor. Avcılar Firuzköy İnönü Caddesi'nde iddiaya göre 2023'te yolda bulunan parke taşlar kaldırıldı. Yerine ise asfalt döküldü. Fakat o asfalt döküldükten sonra cadde tam bir köstebek yuvasına döndü. Şimdi ise yolda bulunan büyük çukurlar araçlarda maddi hasara yol açarken esnaf ve mahalleli ise tozdan dumandan şikayetçi. Hatta öyle ki İETT şoförü yaşadığı mağduriyeti 24'e anlattı. Nesişah Yuman Özel haberi.
11: Geliyorlar yama yapıyorlar. Yama yaptıkları yerin arkasına 10-15 kişiyi diziyorlar. Yapılmayan yeri kapatıyorlar. Burada el şaplatıyorlar, gerisin geri gidiyorlar.
12: Sulama yapıyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. Yama yapıyorlar, yaptıkları yamada iki gün sonra bir daha berbat oluyor.
13: Bunlar mahvetti ortalığı, vallahi mahvetti.
14: Çileleri çukurlar kadar büyük, çözümü içinse iddiaya göre arpa boyu yol kat edilmiyor. Avcılar, Frisköylü vatandaşlar köstebek yuvasına dönen İnönü Caddesi'nden illallah etmiş durumda.
15: Böyle bir şey olamaz ama.
14: İddiaya göre İnönü Caddesi daha önceden parke taşlarıyla kaplıydı. Avcılar Belediyesi tarafından o taşlar kaldırıldı, yerine asfalt döküldü. Vatandaşın da o asfaltla beraber çilesi başlamış oldu.
16: Sağdan sola sakınacağım diye yayalar açar acaba. Bak yol aynı şey bir köy yolundan beter.
17: Çabuk yapıldı sözde daha önce. Ne çabuk bozuldu biz şaşırıyoruz. Bir yol bir senede biter mi ya? Bir sene sürmemiştir bozuldu böyle. Herhalde kötü malzeme kullanıp tekrar tekrar gider göstermek için bütün bu kaldırımları, yolları bilinçli olarak böyle yapıyorlar.
11: Her sene, senede bir olmak üzere burayı kazıyorlar. Kazdıkları gibi de gerisin geri yapıyorlar. Yaptıkları asfalt yemin ederim 2 santim. Yapıyor, yaptıktan sonra bir ay sonra da tekrar aynı şekle dönüyor. Burada marketçi var, bakkal var. Toz, toprak, millet camlarını açamıyor. Evlere girilmiyor, rezillik. Bunların yüzünden dükkanı sattık ya, bizi iflas ettirdiler ya.
18: Esnaf tüm gün çalışmak yerine dükkanının önünü süpürmekle uğraşıyor. Öyle ki içerisi toz olmasın diye dükkanının kapısını kapatıyor. Gelen müşteri de dükkan kapalı olduğu için alışveriş yapmıyor.
19: Buradayız, esnafız, dükkanlarımızın kapıları kapalı. Gelen müşteri kapalı mısınız diye soruyorlar. Ama tozda biz kapıları asla açamıyoruz. Çünkü yollarımız çok kötü. Yapıldı 2-3 sefer. Toz, bak çamur oldu. Çamur oldu, içeri girdi. Hasta olacağını da biliyoruz. Ama mecburuz dükkanlarımızı açmaya.
20: 2 sene önce 2 kere yaptılar. İhalesini verdiler, asfalt döktüler. Aynı şekilde bu hale geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Belediyecilik eğer bu işe, biz bir şey anlamadık. Ben böyle bir belediye görmedim.
21: Çok toz yollarımız yani. Camlarımızı açamıyoruz yani. Evde ayaklarımızı yere basamıyoruz vallahi.
18: Yağmurluyken falan çoluğu çocuğu okula nasıl götürüyorsunuz? Pazara nasıl?
21: Yani düşünün yani onu. Yani onu da siz düşünün yani. Yapamıyoruz, edemiyoruz.
18: Araçların ise mağduriyeti had safhada. İşte suya giren bu araçların da alt takımlarında maddi hasar oluşuyor.
12: Değiştirdiler, asfalt yaptılar. Yaptıkları asfalt da tutmuyor. Tozdan kimse camını perdesini açamıyor burada. Araçlar her ay ön takıma götürürüz, araç yaptırıyoruz. Hasar herkesin var, bir tek bizim değil ki. Burada arkadaşlar esnaf burada. Kapıya asarlar, içerisi komple toz. Günde bir defa suluyorlar. Sulasan ne olur? Sen bu asfaltı yaptırmak zorundasın ya.
22: Şikayetçiyiz, şöyle şikayetçiyiz. Bu yol yaklaşık geçen sene taşlar kaldırıldı. Tekrar yeniden taş döşendi, parke taşı. Fakat döşenen taşlar kalitesiz olduğu için tekrar 4-5 ay sonra bir daha yenilendi. Arkasından tekrar asfalt yapıldı. Asfalt en az 10-15 kere tamir gördü. Tamirin ardından da gördüğünüz gibi köstebek yuvasını geçti.
14: Öte yandan İnönü Caddesi'ni kullanan İETT otobüsleri de caddeyi kullanırken zorluk yaşıyor. Öyle ki yollarda bulunan çukurlara girmekten bıkmış olan İETT şoförü şikayetini 24'e dile getirdi.
23: Yollardan dolayı çok şikayetimiz var. Araçlarımızın deformasyona uğraması. Aynı zamanda insanları taşıyoruz. Vatandaşa hizmet veriyoruz. Bu hizmeti düzgün bir şekilde vermeye çalışıyoruz ama bakıyorsunuz ki yollarda deformasyonlar çok açık olduğu için bunları kaç kez dedik ki bunları halledin. Adamlar sadece çakıl döküp gidiyorlar. Her yağdığında da çakıllar tekrar akıyor gidiyor. Yollar toz toprak içinde kalıyor. Biz yine söylendiğimizde kalıyoruz. Yani biz bu durumdan şikayetçiyiz.
14: Vatandaşın tek dileği ise Avcılar Belediyesi tarafından yolların düzeltilmesi.
2: Türkiye'nin farklı limanlarına şu sıra kruvaziyerler akın ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesini kruvaziyerle gelen 1142 turist ziyaret etti. Muğla Marmaris'e ise Panama bayraklı kruvaziyerle 3700 turist geldi. Bu sene sektörün hareketli başlaması turizmcileri şimdiden mutlu ediyor.
24: Havalar ısındı, turizm sektörü hareketlendi. Turistler de Türkiye'ye akın akın gelmeye başladı. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla Marmaris'e Panama bayraklı kruvaziyerle 3700 turist geldi. Turistler Marmaris sokaklarında gezdi, deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarttı. Muğla'nın Bodrum ilçesi de turistlerin uğrak noktalarından biri oldu. Marshall

0: Daları bayraklı 246 metrelik gemi Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Gemi Türkiye'ye 1142 turist getirdi. Allura gemisinin bir sonraki durağının İzmir Limanı olacağı öğrenildi. Sezon boyunca farklı kruvaziyer gemilerin Türkiye limanlarına gelmesi bekleniyor.
1: Bir aradan sonra akşam haberleri devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok, her işlem.

0: Ne çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur. Oyunda güç budur.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
10: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Düz geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta gücü adında.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde

0: yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
5: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Soykırımcı İsrail, tepkilere kulak tıkadı, skandal yasa tasarısı onaylandı. İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. Tüm dünyanın tepki göstermesine rağmen İsrail'in niyetine ayrıntısına bakacağız. Gazze ablukasını delerek Gazze'lilere insani yardım malzemesi götürmek için Sumut filosu 3. kez yola çıkacak. Son hazırlıklar yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce aktivist Marmaris'e geldi. Yaklaşık 50 teknelik bir filo oluşturuldu. Oradaki son durumu da muhabirimizden alacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlığı yine ülkenin gündeminde. Ay sonuna doğru yıllık muayeneden geçecek olan Trump'ın ellerindeki morluklar ve ayaklarındaki şişlik tekrar konuşulmaya başlandı. Ortaya çıkan görüntüye rağmen Trump kendisini çok sağlıklı hissettiğini söylüyor. O tartışmaların detayını da ekrana taşıyacağız. Okyanus ortasında başlayan Hanta virüs paniği sürüyor. Yolcu gemisindeki tahliyelerin ardından pozitif vaka sayıları arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise gemide hiç bulunmayan iki uçak yolcusunda virüs belirtileri görüldü. Dünya Sağlık Örgütü bu yeni bir COVID değil dedi ama yeni varyant korkuttu. Son duruma bakacağız. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarında son dönemde büyük tartışma konusu olan ekspertiz süreçleri için düğmeye bastı. Bahiş fiyat artışları ve raporlardaki güvenilirlik sorunlarını kökten çözmeyi hedefleyen yeni düzenleme hazırlandı. Peki o düzenlemenin detayında ne var? Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu bugün. Üreticilere yeni finansman desteğinin müjdesini verdi. Küresel gübre

0: krizine de değindi. Türkiye'nin gübre sıkıntısı yaşamadığını belirtti.
1: 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye can suyu geldi. Çiftçiye 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulacağını söyledi. 10 milyon dolarlık finansman desteğini paylaştı. Küresel gübre krizine ayrı bir parantez açtı.
1: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. Gündeminde yaşanan küresel gelişmelerin etki alanları arasında gelen gıda arz güvenliği vardı. 86 milyonun gıda güvenliğinin sağlandığını vurguladı.
1: İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.
2: Devletin zirvesi Türkiye'nin 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı, ekledi.
1: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.

0: Almanya, Saha 2026'da tanıtılan ve dünyayı şaşırtan Yıldırım Han füzesine talip oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre Berlin, Yıldırım Han ve Tayfun füzeleri satın almayı istiyor.
1: Dünyanın gözü Türkiye'nin Saha 2026'da tanıttığı Yıldırım Han'a çevrildi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi şimdiden alıcı bulmuş gibi görünüyor. Almanya'nın Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olduğu belirtiliyor. Habere Alman basınından Die Welt yer verdi. Buna göre Alman hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki askeri varlığını azaltma kararının ardından savunma stratejisini yeniden şekillendiriyor. Die Welt, Almanya'nın Türkiye'den Yıldırım Han ve Typhoon Block 4 füzeleri satın alma planı yaptığını savundu. Girişimin Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde kamuoyuna duyurulabileceğini yazdı. Türkiye'den silah alımı konusunda henüz nihai bir karar verilmedi. Ancak bu iki füze sisteminin Avrupa'daki NATO ülkelerinin korunmasında kilit rol oynaması planlanıyor. Geliştirme aşamasında olan Yıldırım Han'ın en erken 2028'den itibaren teslim edilebileceği düşünülüyor. Typhoon Block 4 hipersonik füzesinin ise birkaç yıl sonra kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Satın alım gerçekleşirse finansmanı da ayrı bir tartışma konusu olacak gibi görünüyor. AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin alımların AB ortak fonu SAFE üzerinden gerçekleşmesine karşı çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Berlin bu nedenle iki seçenek üzerinde duruyor. İlki satın alım anlaşmasının doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması. İkincisi ise AB içinde Almanya öncülüğünde Türkiye'den silah alımını finanse edecek daha küçük bir koalisyon oluşturulması. Ancak bu durumda da maliyetin önemli bir bölümünü Almanya'nın karşılayacağı belirtiliyor. Haberde Berlin'in aynı zamanda ABD'li savunma şirketi RTX ile Tomahawk füzelerinin üretimi için ortak girişim kurmayı düşündüğü de belirtildi. Almanya'nın askeri üretimini daha da çeşitlendirebileceği kaydedildi. Bu strateji sayesinde Alman savunma sanayinin güçlenmesi öngörülüyor. Amerikan hükümetinin Avrupalı müttefiklere silah tedarik etme baskısından daha az etkileneceği tahmin ediliyor.
0: İsrail, Filistinli mahkumların idam yoluyla katledilmesinin önünü açıyor. Uluslararası toplumun tepkisini çeken idam yasa tasarısı meclis tarafından onaylandı.
1: Soykırımcı İsrail tepkilere kulak tıkadı. Skandal yasa tasarısını onayladı. İsrail meclisi Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda 93 milletvekili lehte oy kullandı. Aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli'yi ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Yeni kabul edilen yasaların geçmişe dönük olarak uygulanmaması aşırı sağcıları memnun etmiyordu. Özellikle de 7 Ekim'de yaşanan olaylarda yer alan ya da bu olaylar gerekçesiyle hapse atılan 300'den fazla Filistinliyi de bu kapsama almak istiyorlardı. Yeni yasal düzenleme bir alternatif yol oluşturarak idam cezasının onlar için de uygulanabilmesinin çerçevesini oluşturuyor. Sık sık idam ipiyle yasaya yönelik gönderme yapan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise 100 yılın celladı ilan edildi. İnsan hakları savunucuları sessiz kalmadı. Kızıl Kurdeleler grubu Filistinli mahkumların haklarını savundu. İsrailli siyasetçinin politikalarına karşı sert bir bildiri yayınladı. Grup Filistinlilerin idamını istediği için bakanı 100 yılın celladı diye niteledi. İsrail'in bu gözü dönmüş eylemlerine dünyadan tepkiler de sürüyor. Burası New York. Sinagogun önünde gerginlik vardı. Filistin'i destekleyen gruplarla İsrail yanlısı grup birbirine girdi. Polis olaya müdahale etti. Bazı göstericileri gözaltına aldı. Çok konuşulan bu görüntülerse İspanya'nın Barcelona kentinden. Barcelona forması giyen Fas asıllı Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açtı.
0: İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ederek saldırılara devam ediyor. Son saldırılarda en az 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Vurulan nokta Sur kentine bağlı Kefer Durim beldesindeydi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları Sarife beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi. Ayrıca İHA'lar Litani Nehri üzerinde yoğun uçuş yaptı. İsrail güçleri Hura Ras El Halle bölgesine de sızma gerçekleştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan ve beldenin tamamına içme suyu sağlayan su pompa istasyonunu havaya uçurdular. İsrail'in Lübnan'da hafta sonunda düzenlediği saldırılarda da 87 kişi ölmüştü. Wall Street Journal'ın gündeme taşıdığı iddia, Orta Doğu'daki savaşın perde arkasına ilişkin yeni dikkat çekici ayrıntılar ortaya koydu. Habere göre, İsrail, İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurmuştu. Üssün ortaya çıkmasını önlemek için Irak birliklerinin hedef alındığı öne sürülürken, bölgede özel kuvvetler ve arama kurtarma timlerinin görev yaptığı iddia edildi.
1: ABD'li Wall Street Journal haberi paylaşmıştı. İsrail'in Irak'ta kurduğu gizli üs tartışılmaya devam ediliyor. Üsle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İddiaya göre tesis ABD'nin bilgisi dahilinde inşa edildi ve İsrail Hava Kuvvetleri için ileri lojistik merkezi olarak kullanıldı. İsrail basını ise ABD'nin İran Savaşı'ndan önce Irak'a Necef Çölü'nün bazı bölgelerinden uzak durmasını tavsiye ettiğini iddia etti. Haaretz haberi Iraklı bir kaynağa dayandırdı. Buna göre ABD Iraklı yetkililerle temasa geçti. ABD'den Necef Çölü'nün bazı bölgelerinden uzak durmaları talimatı aldıklarını söyledi. Kaynak, Irak 2 ay önce Necef Çölü'nde konuşlanmış olan gücü tespit edemedi dedi. Güvenlik kaynağı Irak yetkililerinin daha sonra Batı Irak'ta bozma ve erken uyarı cihazları tespit ettiğini ancak şu anda bölgede hiçbir yabancı askeri gücün bulunmadığını da ekledi. Wall Street Journal'a göre ise üs İran'a saldırılardan önce kurulmuştu. Arama kurtarma ekipleri vardı. Düşman topraklarında özel operasyon yürütmek üzere eğitilmiş İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı özel birlikler de üsteydi. Üssü bölgede bir çoban tespit etti. Gece saatlerinde yoğun helikopter hareketliliği ve olağan dışı askeri faaliyetler fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Irak ordusu Humvee tipi zırhlı araçlarla bölgeye birlik sevk etti. Ancak kaynaklara göre Irak askerleri hedef bölgeye yaklaşırken yoğun hava saldırılarına uğradı. Saldırıda bir Irak askerinin öldüğü, İki askerin yaralandığı açıklandı. Çobanın da o saldırı sırasında öldürüldüğü iddia edildi. İddialara göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü İran'a yönelik operasyonlarında

0: stratejik avantaj sağladı. Yaklaşık 1600 kilometrelik mesafenin oluşturduğu lojistik sorununu azaltan tesisin, savaş uçaklarının daha yakın noktadan desteklenmesine imkan verdiği değerlendiriliyor. Öte yandan İsrail ve ABD söz konusu üssün varlığını resmi olarak doğrulamadı. Anadolu Ajansı'na konuşan üst düzey bir Iraklı güvenlik yetkilisi ise, İsrail'in Irak çölünde gizli askeri üs kurduğu yönündeki haberleri yalanladı. İddiaların ardından Irak'taki Haçlı Şabi güçleri Necef ve Kerbela çöllerinde egemenliği sağlama adıyla geniş kapsamlı askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çöl bölgelerinde arama tarama faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.
1: İnsanlık vicdanı İsrail'e yönelik direnişini sürdürüyor hem karadan hem denizden. Üçüncü Sumut filosu artık yola çıkmak için son hazırlıkları yapıyor. Dünyanın dört bir yarından yüzlerce aktivist Marmaris'ten yola çıkacak. Peki o çalışmalar, hazırlıklar ne durumda? Deniz Zeybek aktaracak.
2: Öncelikle bugünden bahsedelim çünkü bugün önemli bir genel kurul toplantısı vardı. Tüm katılımcıların katıldığı ki Girit'te bekleyen 33 teknedeki aktivistler de burada Marmaris ekibiyle birlikte o genel kurul toplantısına katıldı. Şimdi orada evet bir konuşma olduğu önemli değerlendirmeler yapıldı. Nasıl olacak, yön çizildi, yeni yön haritası belirlendi. Bunlar yarın basınla birlikte paylaşılacak, kamuoyuyla paylaşılacak. Şimdi hep Marina'daki Marmaris'te bekleyen ve hazırlanan 15 tekneyi göstermiştik. Onların hazırlık aşamalarını ekranlara getirmiştik. Bir de Girit'ten gelen 33 tekne var. Bunlar da elbette ki buradalar. Şu anda Marmaris'te gördüğünüz üzere burada kendileri bekliyor. Hem Marmaris'te Marina'da o 15 tekne beklerken hem de denizin ortasında burada o 33 teknenin şu anda durduğunu görüyorsunuz. Tabii bunların da bir yandan eksiklerinin giderilmesi söz konusu. Bir yandan o 15 teknedeki hazırlıklar sürerken elbette ki Girit'te bekleyen hava koşulları nedeniyle bir türlü yoluna devam edemeyen ama sonra birkaç gün önce o fırtınanın geçmesiyle birlikte yoluna devam eden ve artık Marmaris'e ulaşan o 33 tekne de şu anda burada ve hemen denizin ortasında duruyor. Şöyle diğerlerini de göstereyim. Çünkü oldukça fazla teknelerden bahsediyoruz. Yüzlerce katılımcı var. Elbette ki yaklaşık 50 tekne bu arada. Hem orada 33 tekne hem de Marmaris'te bekleyen 15 tekne vardı. İşte bunların hepsi artık Gazze'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor desek hiç de yanlış olmaz. Özellikle bugünkü genel kurul toplantısı gerçekten çok önemliydi. Çünkü tüm katılımcıların, tüm aktivistlerin bir araya geldiği bir genel kurul toplantısıydı. Herkes fikrini söyledi. Hem Gazze ile ilgili, orada yaşananlarla ilgili hem de elbette ki yola çıkma durumuyla ilgili düşünceler, duygular beyan edildi. Yarın bugün burada konuşulan, genel kurul toplantısında konuşulan yine dair her şey elbette ki yarınki basın açıklamasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak ve bir yandan da elbette ki Sumut filosu yönetimi teknelerde kimler olacak bununla ilgili planlamaları yapıyor. Çünkü ilk başta Girit ekibi buraya ulaşmadan önce Marmaris ekibi yani 15 tekne için hazırlıklar yapılacak. Elbette ki dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaşın olduğunu, yabancı vatandaşın olduğunu söylemekte fayda var. Ama şimdi Girit ekibinin de buraya gelmesiyle birlikte Girit ve Marmaris ekibi içlerinde karışabilir. Yani farklı dağılımlar yapılabilir. Girit ekibinin teknesine de buradaki katılımcılar konulabilir. Yine Girit ekibi de Marmaris'teki burada hazırlanan teknelerle bir karma yapılabilir. Artık 1-2 gün içinde teknelerde hangi aktivistin hangi teknelerde olacağının da açıklanmasını bekliyoruz. Sonra bizleri de artık teknelere alacaklar. Şu an sadece kaptanlar ve organizatörler çünkü teknelere yerleşti. Katılımcıların bir dağılımı var. Çünkü çok fazla ülke var ve onların hepsinin bir oranda olması gerekiyor. En az 8 ya da en az 10 kişi olacak teknede. Yani 10 kişiden fazla da olma durumu var. Çünkü katılımcı sayısı oldukça yüksek. Biz de elbette ki bu süreci takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'da hem yönetimlerin hem halkların yüreğinde. Bu durum özellikle Fransa'nın canını sıkıyor. Paris yönetimi eski sömürgelerinde Türkiye'ye gösterilen teveccühten rahatsız. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kenya'daki itiraf gibi konuşması bu açıdan dikkat çekici.
3: Bizim orada Türkiye siyaseti artık çok takip ediyorlar. Türkiye'ye gelip bir süre yaşadıktan sonra

0: Şunu fark ettim. Benim babam, öz babam AK Partiliymiş.
1: Senegalli komedyen Musti Kusti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Afrika'daki sevgi ve sempatiyi anlatırken bazıları şaka yaptığını düşünüyordu. Ama aslında o sadece durum tespitinde bulunuyordu.
0: Erdoğan, bu arada Erdoğan diyorlar. Duyduğu şey ilk şey Erdoğan yani. Çünkü orada bir sempatisi çok yüksek. Yani diyorlar ya, oraya gelse seçimi direkt
2: kazanır mı o kadar?
0: Kazanır, direkt alır. Senegal'de net alır bana.
1: Türkiye 2002 yılından itibaren Afrika kıtasında attığı adımların meyvelerini toplamaya başladı. Bugüne kadar Afrika'yı kendi kolonisi gibi gören ülkeler de durumun farkında. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'da katıldığı Fransa-Afrika zirvesinde bakın bu durumu nasıl itiraf ediyor.
3: On dit la France est en train de disparaître, elle se désintéresse de l'Afrique.
4: Sırf Fransız olduğumuz için her şeyin bize açık olduğunu düşündük. Ama artık o dönem bitti. Çinliler geldi, Türkler geldi, Amerikalılar geldi. Daha pek çok aktör ve birçok Afrikalı da biz sizden daha rekabetçiyiz dedi.
3: Très bien. Et c'est très bien. Elle est bousculée, pourquoi?
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu itirafını Yunanistan'a dair yaptığı son açıklamalarla da birlikte okumakta fayda var. Zira Türkiye'nin Paris yönetiminin ayağına bastığı gerçeği çok net.
5: L'article 42, paragraf 7, n'était pas des mots.
4: Eğer Türkiye Yunanistan'ı tehdit ederse Yunanistan'ın yanında oluruz. Eğer egemenliğiniz tehdit edilirse bilin ki burada olacağız. Kıbrıs konusundaki tutumumuza bakın.
5: La décision a été prise dans la minute.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda Türkiye'nin duruşunu özetlediği açıklamayı hatırlatmakta fayda var.
6: Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa görelim.
1: Tam da bu noktada Fransa bir çıkmazda. Zira askeri olarak gücünün Türkiye'ye yetmeyeceğinin farkında. Yumuşak güç olaraksa Afrika'da Türkiye ile rekabet edebilmesi mümkün değil. Zira Türkiye asla Fransa gibi sömürgeci bir zihniyetle Afrika'ya yaklaşmadı, yaklaşmıyor.
7: Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü menfi koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz.
1: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbo'nun Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat havalimanına gidip konuğunu karşılaması, ikili görüşmelerdeki sıcak hava örneklerden sadece bir tanesi.
7: Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.
1: Fransa, Afrika'da Türkiye'ye karşı yaptığı hamlelerde yaş tahtaya basmakla kalmadı, Avrupa'da da aslında güç ve zemin kaybediyor. Türkiye'nin İtalya ile yaptığı büyük ortaklıklar, İspanya ile özellikle savunma sanayiinde ortaya koyduğu sinerji herkesin malumu. Bu anlamda Avrupa'nın güney cephesindeki liderler Türkiye ile kazan kazan anlayışıyla göz hizasında çalışmayı kabul ediyor. Sırbistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk gibi ülkelerde Türkiye'nin hatırı sayılır bir nüfuzu var. Belçika Kraliçesi Matilde'nin 14 yıl sonra 400 civarında iş insanı ve yatırımcıyla İstanbul'a gelmesi de Paris yönetiminin üstüne kafa yorması gereken bir hamle.
7: Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
1: Herkes biliyor ki Avrupa'nın majör aktörleri İngiltere, Fransa ve Almanya, sonrasında ise İspanya, İtalya gibi ülkeler geliyor. Ve bu süreçte Saha 2026'ya 50'den fazla Alman firmasının katıldığını, İngiltere'nin savunma sanayi alanında Türkiye ile işbirliği zemini aradığını da unutmamak gerekiyor. Özetle Paris yönetimi Türkiye'ye karşı Yunan ve Rum kesimiyle mesafe alabileceğini düşünüyorsa gerçekten yanılıyor. Bu yüzden Macron'un kibrini bir kenara bırakması ve Ankara ile göz hizasında diplomasi için zemin aramasının zamanı geldi de geçiyor bile.
8: Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan
2: Napolyonculuk hevesine kapılması, dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara sari kadim ilişkilere fayda sağlamaz.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlığı yine ülkenin gündeminde. Ay sonuna doğru yıllık muayenesinden geçecek olan Trump'ın ellerindeki morluklar ve ayaklarındaki şişlikler tekrar konuşulmaya başlandı. Abur cubura düşkünlüğüyle bilinen Trump ise kendisini çok sağlıklı hissettiğini söylemeyi sürdürüyor. Hatta belki abur cubur iyidir, diğer yiyecekler kötüdür ifadesini kullandı.
9: Selefi Joe Biden'ı hem yaşı hem sağlığıyla sık sık alaya alırdı. 80 yaşına girmeye hazırlanan ve ABD'nin en yaşlı başkanı olan Trump, ay sonuna doğru yıllık sağlık kontrolünden geçecek. Ellerinde görülen morluklar ve ayaklarındaki şişliklerle yine gündeme geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın yıllık diş ve sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı. Trump, kamuoyu önünde sık sık fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olduğunu dile getiriyor. Ancak bazı görüntüleri sağlık sorunlarıyla eleştirdiği Biden'ı aratmadığı yönünde yorumlara yol açıyor. Eski ABD Başkanı'na uykucu Biden lakabını takan Trump'ın kameralar karşısında uyukladığı iddia edildi. Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte katılımcıların konuştuğu anlarda Trump'ın masa başında uyukladığı öne sürüldü. Ancak Beyaz Saray yetkilileri bu iddiaları reddediyor. Diyor. O sırada masaya baktığı için yanlış algılandığını söylüyor. Red tape that forced providers to close, limited access to care and made it harder for working families. Trump o toplantıda sağlığı hakkında da konuştu. Sağlıklı olduğunu iddia eden ABD Başkanı yoğun şekilde abur cubur tüketmesini ise savundu.
10: 50 yıl önceki gibi hissediyorum. Belki abur cubur iyidir, diğer yiyecekler kötüdür. Tanıdığım çok sayıda insan var. Restorana gidiyorlar, kereviz yiyorlar. Tek yaptıkları kilolarına, şuna buna dikkat etmek ve sonra da ölüp gitmek.
9: Trump'a venöz yetmezlik teşhisi konulmuştu. Ayaklarındaki şişlik buna bağlandı. Ellerindeki morluklarsa Trump'a göre doktorların tavsiye ettiğinden daha fazla aspirin kullanmasından kaynaklanıyor.
10: Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar. Ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum.
9: Trump egzersiz yapmanın kendisine göre olmadığını söylüyor. Buna karşılık çok sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Sağlığından endişe etmediğini söylese de görünüşe göre başka endişeleri var. ABD Başkanı Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada bir kuşu insansız hava aracı sandı. Gözlerini gökyüzünden ayırmayan Trump endişe yaşadı.
10: Onun bir drone olduğunu düşündüm. Bugünlerde her boyutta yapıyorlar onları. Çok yıkıcı olabilirler.
9: O anlar akıllara Trump insansız hava aracıyla suikaste uğramaktan mı korkuyor sorusunu getirdi.
8: Bu aralar insanlığın merak ettiği ya da endişe duyduğu bir başka mesele var. O da okyanus ortasında başlayan hantavirüs paniği sürüyor. Yolcu gemisindeki tahliyelerin ardından pozitif vaka sayıları arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise gemide hiç bulunmayan iki uçak yolcusunda virüs belirtileri görüldü. Dünya Sağlık Örgütü bu yeni bir COVID değil, pandemi beklemiyoruz diyerek yüreklere su serpse de insandan insana bulaşabilen Andres varyantı endişeye sebep oldu.
9: Dünyanın gözü o gemideydi. Kanarya Adaları'nda demirleyen ve hantavirüs taşıdığı için 2 gündür karantinada tutulan Hondius isimli yolcu gemisinde tahliye operasyonu tamamlandı. 150 yolcusunu indiren gemi sadece mürettebat ve Dünya Sağlık Örgütü görevlileriyle Hollanda'ya doğru yola çıktı. Vaka sayısı ise yükseliyor. İspanya'nın başkenti Madrid'e getirilen İspanyol yolculardan birinin testi pozitif çıktı. Hiçbir belirti göstermeyen hasta karantinaya alındı. Daha önce de bir Fransız ve bir Amerikalı yolcuda virüs tespit edilmişti. Tahliye operasyonunun tamamlanmasının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus kameraların karşısına geçti. Sanchez, tahliye sürecini ahlaki bir sorumluluk diye niteledi.
11: 150 turist ve onların aileleri hayatlarının en kötü zamanını geçiriyordu. Yardım etmemiz yasal ve ahlaki sorumluluğumuzdu. Aynı zamanda tüm dünyaya İspanya'nın uluslararası hukuk, çok ulusluluk ve uluslararası taahhütlere bağlılığını göstermemiz açısından önemliydi.
9: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'a karantina öncesi yolcular arasında temas yaşandığını belirtti. Vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Yeni bir pandeminin ise söz konusu olmadığını söyledi.
10: Yeni bir pandemi beklemiyoruz. Ancak yolcular arasında yakın temas vardı. Bu nedenle yeni vakalar olabilir. Ülkeler güvenlik protokollerine riayet etmeli.
9: Dünya Sağlık Örgütü'nden de ayrıca açıklamalar var. Salgının kaynağı olan 0. hastanın Şili ve Arjantin'de kuş gözlemi yaparken kemirgenlerle temas ettiği değerlendiriliyor. Ancak ABD'de dikkati çeken başka bir gelişme yaşandı. Gemide bulunmayan 2 kişide hantavirüs belirtileri görüldü. Virüsün gökyüzünde uçuş rotalarında yayıldığından şüphe ediliyor. Bu kişilerin gemiden inip ülkesine dönen pozitif bir yolcuyla aynı uçakta seyahat ettiği düşünülüyor. Yetkililer insandan insana bulaşma tehlikesine karşı olası temaslıları 42 günlük sıkı bir takibe aldı.

0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği haberi verdi. Emekli maaşlarıyla bayram ikramiyeleri yine bayram öncesi hesaplarda olacak. Takvim netleşti. 17 ve 22 Mayıs tarihlerinde emekliler hem maaşlarını hem Kurban Bayramı ödemeleri hesaplarda olacak.
1: Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri için takvim netleşti. Ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri için takvimi açıkladı. 17-22 Mayıs'ta ödemeler hesaplara yansıyacak. Takvimin ilk sırasında SSK emeklileri var. SSK emeklileri arasında ödemelerini 17-22 arasında alanlar mevcut gününde alacak. Ödemelerini ayın 23. ve 24. gününde alanlar 21 Mayıs'ta alacak. 25. ve 26. gününde aylıklarını alanlarsa ödemelerini 22 Mayıs'ta hesaplarında görecek. Bağkur emeklileri ise aylıklarını ve bayram ikramiyelerini 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde alacak. Normal dönemde aylıklarını 25. ve 26. günde alan emekliler ödemelerini 21 Mayıs'ta alacak. 27. ve 28. gün aylıklarını alanlarsa ödemelerini 22 Mayıs'ta hesaplarında görecek. Emekli sandığından emekli olan vatandaşlarsa ikramiyelerini 20 Mayıs'ta alacak.
0: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri yönetemiyor. İBB tarafından hazırlanan 2025 faaliyet raporu da bunun bir kanıtı oldu. Rapora göre İBB'ye ait 9 iştirak şirketi geçen yılı zarar ederek kapattı. İşte detaylar.
2: CHP yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı. Raporun en dikkat çekici bölümü iştirak şirketlerinin gelir gider tabloları oldu. Toplam 9 iştirak şirketinin yılı zararla kapattığı görüldü. Listenin başında devasa bütçesiyle asfalt üretimi yapan, yani İsfalt Anonim şirketi var. Şirketin gideri gelirini aştı. Tabloya tam 2 milyar 79 milyon liralık zarar yazıldı. İkinci sırada ise güvenlik hizmetlerinden sorumlu İst Güven Anonim şirketi yer alıyor. 15 milyar liralık gideri olan şirket yılı 1 milyar 814 milyon lira eksi de tamamladı. Kentin ulaşım yükünü sırtlayan Metro İstanbul Anonim şirketi de yılı zararla kapatanlardan. Metro AŞ'nin mali kaybı 952 milyon 990 bin lira olarak hesaplandı. Sosyal tesisleri işleten Beltur 165 milyon, trafik sinyalizasyonunu yöneten İspak 19 milyon, son günlerde satışlarıyla gündemde olan Halk Ekmek ise 199 milyon lira açık verdi. İletişim altyapısını kuran İS Telekom 149 milyon, su ürünleri ve kurban kesimiyle ilgilenen İS Yön 49 milyon lira mali kaybı uğradı. Dijital yayıncılık yapan Medya AŞ'nin bilançosuna ise 220 milyon liralık zarar yazıldı. Rapora göre 9 şirket yılı kırmızı hatla kapatırken geri kalan 21 iştirak şirketinin ise kâr ettiği kayıtlara geçti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortaya saçılan skandalların dikkat çeken bir başka boyutuysa yalanı bir siyaset aracı haline getirmiş olan kadrolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu konuda dikkati çeken uyarılarda bulunmuştu. Son yaşananlara baktığımızda CHP Genel Başkanı Özel ve yakın mesai arkadaşlarının çok rahat yalan söyleyebildiği görülüyor. Burada sorulması gereken soru şu: bu kadrolara gerçekten ülke emanet edilebilir mi?
3: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorlar.
4: Eskilerin bir deyimi vardır. Bazı insanlar için yalan ağzına yuva yapmış derler. CHP'nin içinden geçtiği sürece herkes dehşetle izliyor. Zira Türkiye'yi yönetmeye talip olan kadroların yalan üretme hızı herkesi şoke ediyor.
5: Ben Gökhan Böceği sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 2025'te. Telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
4: Şimdi örnekler üzerinden tane tane anlatalım. Önce Antalya'daki vurgun meselesine bakalım. Zira CHP'li Veli Ağbaba böceklerle hiçbir teması olmadığını iddia ediyor. Ancak baba, oğul, gelin, böcekler, Veli Ağbaba bizden 1 milyon avro istedi diye itirafçı oldu. 8,5 saat süren sorguda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya bir anlamda haraç vermek zorunda kaldı. Anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 18 Mart tarihinde Muhittin Böceğin itirafçı olacağını söylemişti.
6: Burada tabii Muhittin Böceğin itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var. Bu baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var.
4: İşin ilginç yanı bu açıklamadan hemen sonra Muhittin Böcek cezaevinden kendi el yazısıyla bir mektup paylaştı. Mektupta bir kuruş para verdiysem şerefsizim diye yazdı. Ama itirafçı olunca 1 milyon avro verdik diyiverdi. Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yönelik karalama kampanyasının sebebi de bir anda anlaşıldı.
7: Bir iş adamından tahsisli İBB'den aracı verdiler. 540 gün boyunca lüks araca bindi. Boğaz'a nazır lüks bir villa verdiler.
4: CHP'deki bir başka krizde otelde basılan pavyoncu başkan Özkan Yalım'la yaşandı. Özel önce sahip çıkmaya çalıştı.
7: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
4: Ancak ortaya saçılan ilişkiler ağından sonra Özel tüm söylediklerini yutmak zorunda kaldı. Üstelik de görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da itirafçı oldu. Özel'in kullandığı araç için VIP tasarım parası olan 170 bin avroluk harcamayı belediye kaynaklarından yaptığını söyledi. CHP'deki isimlere aba altından sopa gösterdi. Beni konuşturmayın mesajı verdi. Oysa düne kadar bunu da inkar ediyorlardı.
8: Biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
4: Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Faturalar ortaya konuldu, CHP Genel Başkanı Özel geri vites yapmak zorunda kaldı.
7: Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine.
4: Aslında CHP'deki tüm süreç en başından bu yana herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. İdeolojik körlük içinde değilseniz ya da kurulan ekosistemden nemalanmıyorsanız bu durumu göremiyor olmanız imkansız gibi. Özel de bu kitleye sırtını yaslamaya çalışıyor. Öyle ki Manavgat'ta baklava kutusundan 110 bin avro rüşvet parası çıkıyor. Polis suçüstü yapıyor. CHP Genel Başkanı Özel buna bile sahip çıkmaya çalışıyor.
7: Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar.
4: Özel bu yalan ve iftiraları sebebiyle son olarak AK Parti milletvekili Süleyman Soylu'ya iftira sebebiyle tazminat ödemek zorunda kaldı. Soylu, bu yıl ikinci kez iftira duvarına çarpıyorsunuz. İftiralarınızla siyaseti de insanlığı da kirletmeyin diye yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması sebebiyle ilk günden bu yana mobbinge uğradığını iddia eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı karalıyor.
7: Hocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
4: CHP'den istifa eden Burcu Köksal, Özgür Özel'in kocandan boşan da gel mesajına çok sert karşılık verdi. Benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı. Boşan mesajı yazdıklarının en hafifiydi. Sormamız gereken şu: bu zihniyete ülke teslim edilir mi? Herkesin kendi vicdan terazisinde cevabı iyi tartmasında fayda var. Zira takdir milletin elbette.
9: Ava yollarına düştük birlikte.
0: Şimdi bir sıcak gelişme de var, o da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve vakıflar kanununa muhalefetten yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Başsavcı İbrahim Cansever tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın 178 sayfalık iddianamede davacı, müşteki kurumlar olarak yer aldıkları da görülüyor iddianamede. Bu sıcak başlığı da aktarmış olalım. Ve yine kamuoyunun yakından takip ettiği bir düzenlemeye dair detaylarla devam edelim. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında son dönemde büyük tartışma konusu olan ekspertiz süreçleri için düğmeye bastı. Fahiş fiyat artışları ve raporlardaki güvenilirlik sorunlarını kökten çözmeyi hedefleyen yeni düzenleme ile ekspertiz ücretlerine tavan sınır getirilirken dijital kayıt sistemiyle de dolandırıcılığın önüne geçilecek.
10: İkinci el araç piyasasında yeni dönem başlıyor. Ekspertiz ücretlerine neşter vuruluyor. Dijital kayıt sistemiyle de dolandırıcılığın önüne geçilecek.
11: Kimisi 10 bin lira, kimisi 20 bin lira, kimisi 30 bin lira diyordu. Ekspertiz ücretlerindeki belirsizlik ve fahiş fiyat vatandaşın yakasını siktiriyordu. Bu noktada Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Ekspertiz ücretlerine tavan sınırlama getirildi.
10: İkinci el araç piyasasının en hassas noktalarından biri olan ekspertiz ücretlerindeki belirsizlik sona eriyor. Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle birlikte artık bu ücretlere alt ve üst sınır getirilecek. Yeni düzenleme kapsamında ekspertiz ücretleri sadece standart bir tarifeye bağlı kalmayacak. Aracın sınıfı, verilen hizmetin kapsamı ve işletmenin bulunduğu adrese göre değişkenlik gösterecek.
12: Ticaret Bakanlığı bu noktada daha önce de düzenlemeler yapmıştı. Şimdi bir tavan ve taban fiyat bu noktada ele alınacak. Bu da il ve ilçe bazında değişecek. Ama burada aslında bir tek düzelik gelirse, yani standart bir bakım gelirse, standart bir ekspertiz paketi gelirse bence bu kadar da farklılık oluşmaz fiyatlar arasında.
13: Firmadan firmaya çok farklı fiyatlar var. Bu konuda genel bir düzenleme yapılması, tüketiciyi bu konuda kayıran belli bir standart getirmesi tabii ki tüketici açısından çok daha faydalı olur.
14: Diğer firmalar da, rakip firmalar da gene aynı şekilde. Herkes kendi kafasına göre fiyatlandırma yaptığı için ister istemez rekabete giriyor. Bu sefer de fiyatlar şişiyor, insanlar yaptıramıyor. Araç alırken, satarken ekspere götürmeye parası kalmıyor adamın. Bazı insanlar ekspertiz yaptırmadan araç almak zorunda kalıyor. Bu sefer de hem ekspert piyasasında işler düşüyor, hem insanlar yanlış araçlar alıyor, yanlış beyanlarla. Bundan dolayı hem satıcı hem alıcı mağdur oluyor, hem de ekspert firmaları mağdur oluyor.
11: Yeni düzenlemeyle taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak. Böylece tüm ekspertiz raporları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
10: Düzenlemenin en önemli ayaklarından birini dijitalleşme oluşturuyor. Ekspertiz işletmeleri hazırladıkları tüm raporları ve araç kimlik bilgilerini taşıt ekspertiz bilgi sistemine yüklemekle yükümlü olacak. Verilerin tek bir havuzda toplanmasıyla kilometre düşürme veya hasar gizleme gibi usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
12: Olması gereken dijital ortama raporların taşınması olacak. Bu bizim için daha iyi olacak. Neden? Çünkü günümüzde yapay zekada artık çok basit bir şekilde bir rapor kolaylıkla düzenlenebiliyor, değiştirilebiliyor, orijinalliği bozulabiliyor. Bu da iki taraf için, alıcı satıcı arasında çeşitli dolandırıcılığa sebep oluyor. Hem şeffaflık açısından hem güvenilirlik açısından dijital ortama kaydedilmesi bence güzel bir uygulama olacaktır.

0: Yasa dışı bahis operasyonlarında yeni aşamaya geçilecek ve operasyon kapsamında tespit edilen kişilere cezalar kesilecek. 81 ilde yürütülen incelemelerde 3 milyondan fazla kişi doğrudan işlem kapsamına alındı. Peki bu 3 milyonu aşkın kişiyi nasıl bir hukuki süreç bekliyor?
1: Yasa dışı bahis işlemi içerisinde bahis oynadılarsa neyle karşılaşabilirler?
2: Yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Milyonlarca kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarında Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı ceza süreci başlatıldı.
3: İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli avcı sistemi sahaya indi. Milyonlarca veri analiz edildi. Suç ağlarının dijital haritası çıkarıldı.
2: Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemiyle yürütülen çalışmalarda yüz binlerce mesaj incelendi, şüphelilerin kimlik ve bağlantıları tek tek tespit edildi. Kimliği tespit edilen 3 milyondan fazla kişi hakkında adli sürecin başlatılacağı belirtildi.
1: Sadece bahis oynayanlar açısından idari yaptırımın bir para cezasının gündeme geleceğini ifade etmek lazım. 100 bin lira ile 400 bin lira arasında bir para cezası gündeme gelebilir. Ama bu arada bu kişilerin hesaplarını soruşturma kapsamında bloke edilmesi, savcılıklara ifade için davet edilmeleri gibi bir takım adli prosedürlerle karşılaşmaları gündeme gelebilir.
3: Kimliği tespit edilen milyonlarca kişi için gözler hukuki sürece çevrildi. Yasa dışı bahis oynayanları para cezası beklerken oynatanlar hapis cezasıyla karşı karşıya.
1: Yaptıkları işlem bahis oynamak değil, bahis oynanması için, yasa dışı bahis oynanması için bir düzen kurmak, bir alan yaratmak olan kişiler, elbette ki savcılıklar tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezalarıyla da cezalandırılabileceklerdir.
0: Aslında paylaşacağımız daha çok haber var ama süremizin sonuna geldik. Yoksa sözümüz bitmedi ama 24'te haber koşusu devam edecek. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: olarak bir konuya değinmek istiyorum. Teknik olarak.
1: Teknik olarak.
0: Evet.
1: Para meselesi mi?
0: Bir insan bir dakika içerisinde 6 kere teknik olarak derse, 6 kere bir dakikada, o insan tekniğin yanından geçmemiştir. Ya bak sana net olarak
1: teknik,
0: söylüyorum.
1: Aşırı teknik bir adamdır ya. Teknik olarak ama.
0: Şimdi Allah kimseyi rüşveti savunur duruma düşürmesin. Bu duayla başlayalım. Rüşvet savunulur mu?
1: Savunmaz. Bir şey mi var Can? Bilmiyorum.
0: O zaman hadi bakalım. CHP'li gazeteci Şaban Sevinç. Bugünkü meselemiz ya o.
1: Burada, ama burada...
0: Rüşvet. Ya sen evet. İtibar etmiyorsun ama adam iyi kötü CHP'den neredeyse milletvekili seçilecekti ya. Tamam, neredeyse milletvekili seçilecekti abi. Neredeyse milletvekili seçilecekti ya.
1: Öyle miydi? Ama seçilecek az bunun elisi eksik ki. Bence seçilebilirdi. Muhittin'den daha aşağı bir adam mı? Ya da Özkan'dan.
0: O zaman
1: yazan, otelde moteli yok, pavyonu yok en azından.
0: O zaman
1: pavyon olmayı daha
0: teknik
1: iyiydi
0: olarak Şaban'ı teknik olarak bir dinleyelim. Tamam. Ama teknik olarak da dikkat ederek dinleyelim. Teknik olarak buyurunuz.
2: 1 milyon avroyu götürdüm genel merkezde işte Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettim falan. Bunda baktığınızda hani bir suç var mı? Yani teknik olarak Türk Ceza Yasası'ndan bir suç var mı? Yok. Yani hani doğruysa bile o 1 milyon avro Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilip bırakılmışsa bile Böcekler tarafından bu hani partisine yaptığı bir bağıştır. Yani hani teknik olarak bir suç değil.
0: Teknik olarak.
2: Ama nedir? Bak. Vay işte seçim öncesi işte adaylardan hani şey toplamışlar, rüşvet almışlar, para almışlar. Hani rüşvet de değil şey olarak. Ya teknik olarak rüşvet de denmez. Tamam onlar rüşvet diyor da yani o parayı al da karşında Muhittin Böceği tekrar aday yaptılar. Dolayısıyla hani siyasi rüşvet. Hani teknik olarak rüşvet değil. Rüşvet olması için bir tarafın kamuda çalışması gerekiyor. Bunlar hani rüşvetin teknik tanımı aslında.
1: Ben seçeyim mi?
2: Öbür türlü evet siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil. Hani teknik olarak ceza yasası da suç değil. Onu belirtmeye çalışıyorum.
0: Hadi açıkla teknik olarak.
1: Bence teknik olarak bu gazeteci değil hocam. Hani konuşuyor olabilir de teknik olarak. Teknik aramasın olarak. Beni de. Ya teknik olarak gazeteci değil. Ben sana söyleyeyim. Bu teknik olarak normalde konuşabilir de yani yazabilir de altında. Hı. Hani Halk TV eski gelen yönetmeni ve bilmem ne.
0: Bu açıklamayı da sonradan özür bilmem açıklaması yaptı. Biz
1: bak hocam asıl meseleyi ben işte sana söyleyeyim hani, mi?
0: Genelde yapılmayan ya bu CHP medyası yapmaz bunu. İftiraya atar, attıktan sonra düzeltir de o iftira orada durur daima. Anladın evet, mı? Evet. O yayılmaya devam eder falan. Sonrasında böyle bir açıklama yapmış. Hani teknik onu da olarak, teknik olarak özür dilemiş. Şimdi, ama bak burada da yazmış abi. Teknik yanlışım hakkında teknik olarak şimdi, özür diliyorum. Hocam, teknik olarak biz de bunu yayınladık. Tekrar söylüyorum. Ama bak kimseyi rüşveti savunacak pozisyona, duruma düşürmesin. Bu bir. Tabii. Allah kimseyi var olanı, büyük işi küçük gösterme gayretine de düşürmesin. Teknik Şaban olarak. Sevinç deyince pek çok teknik olarak bağlantısını hatırladık. Bir verin de kısacık kapağı da öyle yapalım. Ya madem da, biz yani, Almanya'ya, en azından Almanya bizim füzelerimizle ilgileniyor.
1: Almanya bizi kıskanır hocam.
0: Teknik olarak.
1: Kıskanır.
0: Teknik olarak bir hatırlayalım bakalım. Yanında da teknik olarak bir analiz. Mesele Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağımız. Buyurunuz.
3: Selçuk Bayraktar'ın üretmekte olduğu Kızıl Elma insansız savaş uçağı değil mi?
4: İnsansız savaş uçağı da şimdi şöyle. Zaten bu uçak da görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçlar işte tahtadan şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Tamam bunu başlangıçtı. Ama abartmanın şu anki haliyle abartmanın anlamı da yok. Milleti kandırmanın anlamı yok.
3: Bu maket miyiz abi? Gövde.
4: Abi onun altında o tekerler var. Görüyor musunuz o şeyler var? Şey saçlar var. Orada 40'a 40. 60-60 profil kullanmış ya.
0: Abi 40'a 40 60'a 60 diye tahrik ettiler. Kızıl Ömer Elma'yı Bey. Da kaldırdılar.
1: Sevgili Ömer
0: Kızıl
1: Bey.
0: Elma Pasifik'e uçtu. Pasifik'e.
1: Şimdi Ömer Bey.
0: Pasifik'e Endonezya'ya sattık Kızıl Elma'yı. Hey hey.
5: Yalan söylediklerini biliyoruz.
6: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
5: Yalan söylediklerini biliyorlar.
7: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
5: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
8: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
5: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
0: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
5: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. De böyle
4: Otobit'te. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım
5: net, sigortam net. Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
8: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 12 Mayıs Salı Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli açıklamalar var bugün. Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında savaş mı olacak, müzakere masası devam mı edecek? Aslında en büyük tartışma bu. Taraflardan da önemli açıklamalar var. Özellikle Donald Trump, İran'la ilgili iddialı konuştu. Dedi ki İran uranyum zenginleştirmeyi durduracak. Bunu

0: Bundan %100 eminim dedi. Yine katıldığı bir radyo programında müzakerelerdeki son duruma değindi. Nükleer programdan vazgeçeceğine kesin gözüyle bakıldığını söyledi. İranlı yetkililerle bizzat görüştüğünü iddia etti ABD Başkanı Donald Trump. Özellikle hiçbir şeyi aceleye getirmediklerinin altını çizdi ve ablukanın da sürdüğünü söyledi. Hegseth'ten de açıklamalar geldi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'de savunma harcamalarının 1,5 trilyon dolara çıkarmayı öngören savunma bütçesinin teklifi ne görüşmek amacıyla düzenlenen oturuma katıldı Hegseth ve Amerika'nın şartlarına göre anlaşmanın şekilleneceğini ifade etti. Gerekirse gerilimi anında arttırmak için de planlarının hazır olduğunu söyledi. Şimdi müzakerelerle ilgili olarak tabii gerilimli bir ortamın olduğunu söyleyebiliriz. Ateşkesin de pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü barış maddelerinde iki taraf da anlaşamıyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu maddeleri kendi açısından bir teslimiyet olarak görüyor ve gerekirse %90 oranında uranyum zenginleştir restini de çekti. ABD medyasına göre de Donald Trump İran'a saldırmaya hazırlanıyor. İran Meclis Başkanı'ndan da önemli bir açıklama geldi. Kalibaf tüm seçeneklere hazırız dedi. Burada tüm seçeneklere hazırız derken tabii tüm dünyanın şaşkına döneceği şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir cevap verebileceklerini de ifade etti. Şimdi bir yandan gerilimler devam ederken diğer yandan farklı bir iddia var. Bu da Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a gizli saldırılar düzenlediği ile ilgili. Bunu da konuşacağız, tartışacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı yine biliyorsunuz saldırılar düzenlenmişti ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili de açıklamalar gelmişti. Çin ziyareti vardı. Donald Trump'ın uzun zamandır konuştuğumuz bir konuydu. Yine yarın gerçekleşecek olan Çin ziyaretiyle ilgili olarak bakalım Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında, Donald Trump ile Xi Jinping arasında hem İran'ı hem de bundan sonrasında ABD-Çin ilişkilerini ilgilendiren hangi konu başlıkları olacak? Konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Doktor Filiz Katman'la birlikteyiz. Kıymetli hocam, bugün kırmadı bizlerin arasında. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Nereden başlayalım? Önce iki tarafın aslında bu gerilimli müzakere sürecinden başlayalım. Çünkü tam bir çatışma süreci diyemeyiz ama aynı zamanda müzakerenin de artık en çok belki de gerildiği, kopma noktasına geldiği, pamuk ipliğiyle tarafların birbirine bağlandığı bir süreçten bahsedebilir miyiz? Önce size onu sorayım hocam.
1: İki tarafında aslında var olan krizi diğer tarafı ikna edebilmek için kendi şartlarına daha yakın bir masaya ikna edebilmek için bu kontrollü tansiyonu kullandığını söyleyebiliriz. Hı hı. Aslında ne diye başlamış, nasıl başlamış, nasıl devam ediyor sosyal medyanın o meşhur çerçevesinden konuşacak olursak nasıl başlamıştı? Nükleer diye başlamıştı. Nasıl devam ediyor? Petrol şokuyla devam ediyor. Ve İran tarafı petrol şokunun maliyetini dünya devletleri üzerinde bir baskı oluşturup Amerika ve İsrail'in üzerinde bir zorlayıcı unsur olmalarını sağlamaya çalışırken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafı ise İran'ın petrol ihraç edememesi, işte abluka ile bunun önlenmesi yoluyla İran'ı kendi şartlarına daha yakın bir masaya ikna etme yolunu gidiyorlar diyebiliriz ama şu anda süresiz ateşkes deniyor. Pek de ben bunu ateşkes olarak görmüyorum. Çünkü taraflar ateşin gerçekten kesileceğine dair hazırlıklar yapmak şöyle dursun.
0: Ateşi harlamak için.
1: Mühimmat, yığınak, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. Yeni silah tedariği, yeni sevkiyat. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar diyebiliriz.
0: Peki hocam, şimdi önemli açıklamalardan biri şu, özellikle nükleer programla ilgili olarak Donald Trump'ın aslında çok kesin ve net açıklamaları vardı. Fakat şu da söylendi. Yani nükleer program konusu mevcut müzakerelerden ayrı tutulsun. Şimdi burada o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasıyla ilgili temelde gösterdiği, aslında bunu da meşru kıldığı en önemli unsur nükleer programdı. Ve aynı zamanda uranyum zenginleştirmesi ve İran'ın nükleer bir silaha sahip olmamasıydı. Fakat olay buradan bambaşka bir noktaya döndü. Özellikle Hürmüz'le birlikte büyük ihtimalle hem ticari, ekonomik anlamda hem de gıda anlamında yaşanılabilecek kriz ve dünyadan istenilen ancak Amerika Birleşik Devletleri'ni tatmin etmeyen de o ABD'nin kararının arkasında durulmaması, biraz yalnız başına kalması da bir başka bir noktaya mı geçti? Yani nükleerin dışında en önemli başlık şu anda Hürmüz mü? Ve özellikle İran'ın bunu bir teslimiyet olarak algılamasının, tanımlamasının en önemli nedeni nedir sizce hocam?
1: Aslında bize 28 Şubat'la başlayan süreç, daha doğrusu dünya ülkelerini bir gerçekliği bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Eğer nükleere sahip değilseniz her an başınıza bombalar yağabilir, füze saldırılarına uğrayabilirsiniz. Ve birer ikişer tüm ülkeler bir nükleer şemsiyenin altına girme yoluna gitti. Hatta daha önceki programlarda konuşmuştuk benzer bir süreci, 90'lı yılların başında Ukrayna üzerinde bu oyunun oynandığını. Ukrayna'nın o dönemde daha önce Sovyetler toprağı olması hasebiyle kendi sınırları içerisinde kalan nükleer mühimmatların dışarı çıkartılması yönünde bir baskı geldiğini, hatta Mersheimer başta olmak üzere pek çok ismin elinizdeki tek koz bu, sakın bu kozu vermeyin uyarısına rağmen Ukrayna'nın topraklarından bu mühimmatı çıkarttığını ve 10 yıl sonra da karşında garantörlük almıştı İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden. Rusya'nın olası bir saldırısına karşı toprak bütünlüğünün korunmasına destek olma garantisini almıştı. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bakıyoruz, 2022 yılında, 92'ydi çünkü, 2022 yılında ne gördük? Biz bir anda Rusya'nın bu topraklara saldırdığını, ne İngiltere'nin ne Amerika Birleşik Devletleri'nin o garantörlük anlaşmasının gereğini yerine getirmediğini gördük. Bunu bir kere daha tecrübe etmemeye çalışan bir İran görüyoruz. Dolayısıyla nükleeri bir teslimiyet diye adlandırmalarının altında bu yatıyor. Yalnız burada ilginç bir şey var. İlk hatırlayalım, 27 Şubat itibariyle, 28 Şubat olmadan önce bir müzakere masası vardı. O müzakere masası kurulmadan önce Amerika Birleşik Devletleri nükleer, füze ve vekil aktörler, bu üçünü birden müzakere etmek istiyordu. İran'da ne diyordu? Hayır. Füze ve vekil aktörleri, vekil güçleri dahil etmiyorum. Sadece nükleeri konuşalım. Şimdi geliyoruz bugüne. İran diyor ki nükleeri bile konuşmayalım. Tabii. Nükleer bile ayrı olsun. İnanılmaz kıvrak bir, gerçekten diplomasi anlamında ders diye okutulası bir süreç yaşanıyor. Kimse şu anda ne füzeleri konuşuyor, füze stoğunu konuşuyor, ne vekil güçler üzerindeki İran etkisini konuşuyor. Dolayısıyla
0: uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş.
1: Çok bambaşka bir yere gitti. Aslında bize şunu söylüyor, her iki tarafında muradı en başından bu değilmiş.
0: Evet.
1: Neymiş muradı? Kim etkileniyor Hürmüz'den? Asya ülkeleri. Kim bir an önce orada bir düzen test edilmesini istiyor? Çin başta olmak üzere. Ne olacak yakın dönemde? Donald Trump'la Xi Jinping
0: görüşecekler.
1: Yarın itibariyle görüşmeye başlıyor.
0: Şimdi onun için ayrı bir başlık açacağım. Onu konuşacağız hocam, ama öncelikle ben yönetmenimden Donald Trump'ın açıklamalarının olduğu LED'i rica edebilir miyim? Çünkü önemli şeyler söyledi Donald Trump. Dedi ki şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim dedi. Şöyle bir bakalım hemen. Dedi ki tam zafer kazanacağız dedi Donald Trump. Özellikle bunu soracağım hocam size. Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. İran'ın gönderdiği çöp parçasını okuduktan sonra, bu da önemliydi. Ki okumayı bile bitirmedim. Bunu okuyarak zamanımı boşa mı harcayacağım dedim. Ateşkes yaşam desteğine bağlı durumda dedi Donald Trump. Şimdi arkasından Kalibaf'ın da açıklamasını rica edeyim. Çünkü karşılıklı aslında bir restleşme olduğunu da söyleyebiliriz. Kalibaf da dedi ki, İran Meclis Başkanı, İran tüm seçeneklere hazır, silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlar doğurur. Biz tüm seçeneklere hazırız, şaşkına dönecekler dedi İran Meclis Başkanı Kalibaf. Şimdi hocam, bu iki iddialı açıklamaya baktıktan sonra biz Donald Trump'ın abartarak ve biraz da böyle karşı tarafı rencide ederek, onu biraz da tahrik ederek cümlelerini kurduğunu, söylemlerini inşa ettiğini biliyoruz. Burada da şimdiye kadar hep bu ateşkesle ilgili olarak hani İran'ın ateşkese uyması gerektiğini, yine söyledi taş devrine döndürürüz diye, yerle bir ederiz, haritadan sileriz, bu tür söylemler vardı. Ama hiç bu kadar, yani İran'ın gönderdiği çöp parçası okumaya bile değer bulmadım. Bunu okuyarak zamanımı boşa harcamayacağım. Ateşkes yaşam desteğine bağlı. Burada Donald Trump'ı bu noktaya getiren sürecin uzaması mı oldu, yoksa Arakçı, İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Xi Jinping ile görüştü, Çin Devlet Başkanı'yla. Fakat sonrasında biz herhangi bir açıklama duymadık. Yani bir haber de okumadık çok ciddi bu görüşmeden ne olduğuyla alakalı. Ve Donald Trump da şimdi Xi Jinping'le görüşmeden önce son noktaya mı getirmeye çalışıyor? Yani ateşkes bitti, bitiyor. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu mu acaba söylemek istedikleri şey? Bir de Kalibaf'ın cevabını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü orada da yine tüm askeri seçeneklerin ders verici nitelikte olmasıyla ilgili bir cevap var. Ve İran'da, hani diyorduk ki biz, tekrar bir çatışma olur, savaş olursa kaldığı yerden devam mı eder, daha mı şiddetli olur, yoksa şiddeti biraz daha düşük mü olur? Sanki çok daha şiddetli bir cevap verecekmiş gibi de açıklama geldi İran'da.
1: Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarzı, siyaseti her zaman bu tondaydı. Ancak bu süresiz ateşkes ise bir son verecek bir kurban aranıyor diyorum ben, evet, bu açıklamalardan. Her iki tarafta, diğer tarafı, yine 28 Şubat'tan öncesinde de benzer bir şey vardı. İran gerçekten Amerikan deniz kuvvetlerinin burnuna kadar gitmişti. Yeter ki onlara saldırsınlar diye. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı ilk hamleyi yapması için gerçekten çok zorlamıştı. Çünkü şu anda süresiz ateşkesi bozacak. Çünkü bir müzakereden sonuçta çıkamıyor.
0: Evet.
1: Bunu bozacak bir etmen lazım. Bu etmenin ne olacağı şu anda belirleyici olacak. Arakçı'nın Xi Jinping'le görüşmesi öncesinde bir Putin ziyareti var. İslamabad'dan döndükten sonra Tahran'a kısa bir uğrayıp oradan da Putin'le görüşmesi olmuştu. Ve Putin'le Donald Trump arasında bir telefon trafiği. Ondan sonra süreçte farklı bir yere gitme gördük. Putin'le Trump arasında nasıl bir müzakere olduğunu tabii bilmiyoruz. Evet. Ancak daha öncesinde de şu taş değeri ifadesi bir, doğru, Amerikan başkanı tarafından kullanılmış tarihte. Ne zaman? Hiroşima Nagasaki öncesi. Dolayısıyla bu açıklamaların çok da tesadüfi olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kalibaf'ın açıklamasında da biz tüm seçeneklere hazırız ifadesi. Hem bir taraftan diyor ki İran, ben masadayım diyor, ama bu bütün seçenekler arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından bakacak olursak nükleer de var. Doğru. Nükleere karşı nasıl bir hazırlık var sorusu aslında gündeme geliyor. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yürütülen süreç, OPEC'ten çıkması, bir takım yeni hamlelerde bulunacağına dair, özellikle Somaliland ile ilgili bir tanıma hamlesi geleceğine dair bir takım ifadeler kullanılıyor. Ben aslında bu süreci, yeni bir jeopolitik statüko oluşturulmaya çalışılıyor bölgede. Özellikle Hürmüz üzerinden bir yeni bir jeopolitik gerçeklik yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü eş zamanlı gelişmelere baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin özellikle Türkiye'nin üzerinden geçen Orta Koridor diye adlandırdığımız bölgeyle ilgili tasarrufların gittikçe arttığını görüyoruz. İşte hafta sonu Belçika kreçesi buradaydı. O hiç tesadüfi evet. bir gelişme değil. Dolayısıyla bu jeopolitik rekabette İsrail'in savunuculuğunu yaptığı İmeç koridorunu hayata geçirebilmesi için Hürmüz'ün bir şekilde kontrolünü İran'dan almaları gerekiyor. İki kere iki dört. Bunu bir kere yani asıl hedef nükleer tabii ki bir hedef ama nükleerin nükleer aracı edilerek de yine tek kuşak tek yolun ve kuzey güney transit karayolunun geçiş güzergahında bulunan İran'ın kontrolünün kendi istedikleri, kendi görüşlerini destekleyici bir iktidara bırakılması yönünde bir irade var. Aynı o Venezuela'da olduğu gibi Maduro'nun oradan alınıp yerine konulan isim. Doğru. Burada da benzer bir oyun planı görülüyor ancak İran çok derin bir yapıya sahip olduğu için Venezuela ile asla kıyas kabul edilebilecek bir ülke olmadığı için süreç çok farklı ilerliyor. Bunu yönetememe ile ilgili bir problem var. Ve tabii ki Çin parametresi. Evet. Çin bir taraftan Hürmüz'ün açılması kendi çıkarları için faydalıyken Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün gücünü buradan çekip Almanya'dan çekti biliyorsunuz. Evet. Polonya üzeri Polonya'ya doğru devam eden bir sevket olduğu söyleniyor. Buradaki sürecin uzamasıyla ilgili olarak biz bunu daha önce Rusya'da görmüştük. Suriye'deki güçlerini çekmek durumunda kalmıştı. Ukrayna'daki süreç uzadığı için.
2: Doğru.
1: Şimdi aynı oyun planı Amerika üzerinde de oynanıyor. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın göreve geldiği konuşmada seçtiği bölgeler tam olarak Çin'i hedef alan bölgelerde Doğru. Amerikan hegemonyası kurma isteği vardı. Bunu mümkün olduğunca Çin uzun vadeye yaymaya çalışıyor. Bunu yaymasının yolu Orta Doğu'daki yangının sönmemesi. Ama yönetilebilir bir şekilde devam etmesi.
2: Peki şimdi bir görsel daha var. Çin'i detaylı soracağım hocam ama bu da çok önemli. Çünkü Donald Trump Social Truth hesabında paylaştı. Yönetmenimden rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi bu önemli. Çünkü bir diyor ki bye bye fast boats diyor. Hoşçakalın sürat tekneleri diyor. Şimdi neden bu görseli paylaştı baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri İran'ın sürat teknelerini vuruyor. Özellikle İran'ın stratejisi hani büyük savaş gemileri yerine çok sayıda küçük hızlı tekneler kullanalım. Körfez'de ABD donanmasını yıpratalım. Bu devrim muhafızlarının aslında stratejisi buydu. Yani sürü saldırısı doktrinine Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği bir cevap olarak bunu nitelendirebilir miyiz hocam? Trump şunu mu diyor? Artık bu bizim için bir tehdit değil. Stratejiniz, doktrininiz işimize yaramadı.
1: Tabii buradaki lazer ifadesi çok bu, evet ilginç çünkü evet. onun öncesinde başka bir ülkenin başka bir tasarruf vardı. Ona da gönderme olduğunu görmek Tabii. gerekiyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu asimetriyle bir kere mücadele edemediğini görmek lazım. Mücadele edebilseydi çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Bununla mücadele edemediği için bir şekilde bunu T'yi alarak süreçte söylensel üstünlük kurmaya çalışıyor. Sahada bunun biz bir karşılığını göremiyoruz
2: diyorsunuz.
1: Büyük gemiler büyük maliyet, evet. büyük mühimmat büyük maliyet. Küçük olanlar hem savunması daha kolay hem de saldırıp kaçabilmesi sebebiyle yönetilmesi daha kolay büyüklere oranla.
2: Peki lazere geldiğimiz zaman lazerler bing bing yok oldu diyor. Ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaş gemisinden bir helikopterin İran'a ait olan bir helikopterin lazerle vurulduğu görülüyor. Bu savaş teknolojisi ve üstünlüğü bize mesajını mı veriyor bize lazerle vurulması? Çünkü sonuç itibariyle yapay zeka ile yapılmış ya da Hollywood teknolojisiyle yapılmış olan bir görselden bahsediyoruz.
1: Aslında 21. yüzyılın savaş yapma tekniklerinde biz lazer silahlarını daha çok konuşacağız. Çünkü yakın dönemde yine İngiltere'nin Grönland'da bir lazer silahı konuşlandıracağına dair bir haber çıkmıştı. Kral Charles'ın ziyaretinden hemen sonra böyle bir haber servis edilmişti basına. Dolayısıyla bu yeni teknolojiye geçilmesi de aslında savaş yapma teknikleri açısından biz bu çatışmaların kendi silahlarının denenmesi için de platformlar oluşturduğunu görmemiz
2: çok
1: gerekiyor.
2: Çokça da aslında hocam bu uygulanıyor değil mi? Farklı savaşlarda da yeni silahların denenmesi için.
1: Çok.
2: Fordo tesisleri vurulurken de aynı şey olmadı mı?
1: Aynen. İlk defa orada kullanılan bomba da uzun dönem tartışılmıştı etkinliği açısından. Ve onun öncesi

0: Öncesinde de Netanyahu'nun Gazze ile ilgili olarak bir ateşkese evet demesi çok ciddi kendi kabinesi içerisinde tartışmaya sebep olmuştu. O da cevaben Netanyahu da Donald Trump'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nden bütün bombaların atası denebilecek bir bombanın alındığını, dolayısıyla daha güçlü bir şekilde vurulacağını söyleyerek kabinenin dağılmasına engel olmuştu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu silahların denendiği mevzunu hem Gazze'de bulunan mühimmatlarda Çin ve Rus isimlerinin izlerinin bulunması silahlarda, oradaki bölgede bu tür mühimmatların üzerinde böyle ifadelerin bulunması, yine Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Güney Kıbrıs Rum yönetimine fırlatılan mühimmatın üzerinde yine Rus etiketinin bulunması bize aslında burada bu sahaların sadece taraf olan, yani çatışmanın tarafı olan ülkeler için değil ama kendi silahlarını denemek isteyen ülkeler için de buraların ne yazık ki platform olarak, bir saha olarak, bir tırnak içinde kullanacağım bu ifade, çünkü sonuçta insan hayatı zarar görüyor veya yok oluyor, bir laboratuvar olarak da ne yazık ki kullanıldığını görüyoruz.
1: Peki hocam, şimdi gelelim aslında uzun zamandır konuştuğumuz, heyecanla bütün dünyanın belki de beklediği, çünkü İran'la olan her gelişmeyi aslında bağladığımız yer Çin'di. Şimdi sizin de bu konuda çok derinlemesine bilginiz olduğunu biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uzun bir aradan sonra Xi Jinping'le bir araya gelmesini, gelecek olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda bulunduğumuz dünya şartları ve düzeni içerisinde, yaşadığımız bu kırılganlık içerisinde hem siyasi anlamda soracağım, hem sahadaki gerçeklik anlamında soracağım çatışmalarla ilgili. Hem de tabii biraz teknolojik bağlılık, bağımlılık anlamında da soracağım, ekonomik anlamdaki o mücadele. Yani tatlı sert bir ilişki kurulacakmış gibi okuyorum, bilmiyorum. Siz tabii çok daha doğrusunu söylersiniz.
0: Tabii aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkilerin geçmişine baktığımız zaman Çin'in sisteme entegrasyonu veya diğer blokta tutulması gibi iki görüş var. Ve bu iki görüş içerisinde Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girişinin kabul edilmesi Çin'i sisteme entegre etmekle ilgili ilk somut hamle. Şimdi benzer bir süreci biz yine yaşıyoruz. Yine iki farklı görüş var. Bir tanesi diyor ki Çin net düşmandır. Ona göre mukabele etmek gerekir. Evet. Ama bir taraftan da başka bir görüş orada diyor. Yani her şey müzakere edilebilir.
1: Doğru.
0: Ama bundan kim faydalı çıkacak? Bence asıl sorması gereken soru bu. Bu iki güç kendi aralarında bir süreci yönetirken kendi güçlerini konsolide edip aradan üçüncü bir güç olarak çıkacak ülke var mı? Bence asıl sorması gereken soru bu ve bu noktada da ben İngiltere'nin dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu değerlendiriyorum. Hem Rusya ile ilişkiler bağlamında, hem de Çin ile ilişkiler bağlamında ve de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilişkiler bağlamında yeni bir İngiltere, yeni sulara açılmaya çalışan bir İngiltere var. Ve hatta bu Kral Charles henüz prens iken ifade edilen bir oluşum vardı. Yeni Roma kurulması ile ilgili Avrupa'da. Bu da aslında İngiltere'nin o eski Pax Britannica, yani İngiliz barışı, İngiliz düzeni, İngiliz nizamı dönemine öykünen bir Kral Charles döneminin bizi beklediğini gösteren bir ön hamleydi. Adım adım anlaşılan o ki Kral Charles başkanlığındaki İngiltere bu kendi güçlerini, kendi mühimmatlarını birbirleri mücadelece harcayan iki ülke, iki taraf varken üçüncü bir ülke olarak hep dönüşümler da, evet, de söylenir. Maslow'un bu yönündeki ifadesinde söylenir. Üçüncü bir ülke olan, ben asıl dikkat edilmesi gereken ülkenin İngiltere olduğunu değerlendiriyorum.
1: Şimdi hocam İngiltere'yi de inşallah konuşuruz önümüzdeki programlarda detaylı olarak. Çokça da zaten yine İran Savaşı'nda da konuşmuştuk sizinle de. Bu arada Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde ABD gizli servisinin konvoyu da Pekin'e geldi. Onun da haberini vermiş olalım. Ekrana da yansıtabiliriz. Evet, şu anda ekranda da görüyorsunuz görüntüleri. Şimdi zaten bu her zaman yapılan bir durum. Öncesinde araçların gitmesi, ama çok ciddi bir hazırlık var. Önemli Çin'deki görüşmeler, çünkü şunu da söyleyeyim, hani 2017'den sonra ilk kez gidiyor Donald Trump Çin'e ve bundan önce bir sürü hamlelerde bulundu. Hazine Bakanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Washington yönetimi İran petrolünün özellikle Çin'e satışı ve sevkiyatında kullanılan uluslararası ağları hedef aldığını açıkladı. Bu da önemliydi. ABD'ye göre İran yönetimi petrol gelirlerini halkın refahı için kullanmak yerine silah programları, vekil güçler ve güvenlik aygıtı için kullanıyor mesajı verildi. Hong Kong merkezli 4 şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki lojistik firmaları da yaptırım kapsamına alındı. Bu neden önemli? Çünkü bu şirketlerin İran petrolünün sevkiyatında tanker ve ticaret ağı sağladığı öne sürüldü. Ama Donald Trump gitmeden, yani Xi Jinping'le görüşmeden önce tabii ki Xi Jinping'i övecek mesajlar verdi. Yani Çinli mevkidaşına övgüler düzdü diyebiliriz. Xi ile iyi bir ilişkin var dedi. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Bunu Hürmüz'de görebilirsiniz dedi. Çatışmalara yol açacak kötü gemilerden hiçbiri gelmedi. O da Hürmüz'ün açık kalmasını istiyor dedi.
2: Kötü gemiler çok iyi.
1: Zaten hocam şeyde de, bu lazerle gemilerin vurulduğu görselde de bir dilin çocuklaştırılması söz konusuydu. Donald Trump bunu çok fazla yapıyor. Ve
2: halka inmek deniyor ya Türkçe tabirde. Halk ağzıyla konuşuyor.
1: Aynen öyle, halk ağzıyla konuşuyor ve tabii şunu da yapıyor. O da çok önemli. Hani bir şekilde gitmeden önce, her liderle görüşmeden önce çok övgü dolu sözlerde bulunuyor. Ama iş dünyası da Pekin'e gidecek. Şimdi onu da sormak isterim size. Elon Musk gidiyor. Tim Cook gidiyor. Wall Street finansörleri Pekin'de olacak. Tarım, teknoloji ve havacılık alanında milyarlarca dolarlık satın anlaşma imzalarının atılacağı bekleniyor. Tabii çok önemli CEO'lar orada olacaklar. Dolayısıyla hem teknoloji, hem yatırım, hem de Donald Trump'ın hedef gösterdiği Hürmüz. Benim de kaldı 3 dakika. Sözü size bırakıyorum.
2: Tabii aslında bu hamleleri okurken Çin'de ne olup bittiğini de dikkate almak gerekiyor. Yakın dönemde Xi Jinping'in ordu komutanları üzerine çok ciddi bir görevden alma süreci var. Evet. Hatta çok ciddi espiyonaj suçlamaları yöneltilmişti. Evet. Dolayısıyla Çin'de sular hiçbir şekilde durgun değil. Yine iç sıkışıklık, ekonomik sıkışıklıktan söz ediliyor ki Hürmüz'ün etkisi daha görülmedi. Şu anda Asya ülkelerinde Ekim dönemi. Evet. Tarımsal anlamda özellikle gübre fiyatlarının çok artması sebebiyle ve yine benzin fiyatlarının çok artması sebebiyle bunun maliyete yansıyacağı ve önümüzdeki dönemde bir kıtlık, ciddi anlamda çok bir kıtlığın beklendiği bir şey söyleniyor. Evet. Bu kadar fazla sıkışıklığın olması Çin ekonomisi üzerinde de orta ve uzun vadede yaratacağı etkilerin hemen öncesinde Xi Jinping ile Donald Trump'ın görüşmesi, böyle bir ekiple birlikte Trump'ın gidiyor olması hem bir anlamda bir beyaz sayfa açalım önerisi, ancak rekabet anlamında Çinli şirketlerle şu anda heyette olan şirketler arasında, CEO'lar arasında bir çok ciddi rekabet olduğunu bilmek gerekiyor. Ve bugüne kadar bu rekabette Çin çok daha fazla öne çıkan ülke konumundaydı. İşte biz o yüzden Xi Jinping'in masaya davet edildiğini görürüz. Çünkü sahada yenemiyor. Kendi şirketleri bunu yenemediği için bir şekilde önce durdurmak, sonrasında da Amerikalı şirketlerini öne geçirmeye çalışan bir hamle görüyoruz. Çin'in içine düştüğü bu ekonomik sıkışıklık anında yakalanması da yine tesadüf değil. Daha kendi lehlerine bir anlaşma çıkartabilmek için Çin'den bunu şu anda yaptıklarını söylemek gerekiyor. Ama Çin'le müzakereyi devam ettirirken Rusya ve Çin arasında yakın dönemde uzayla ilgili, ayla ilgili, ayda bir nükleer santral kurmakla ilgili ve araştırma merkezi kurmakla ilgili hamleleri de yine azımsamamak gerekiyor Amerika ile görüşürken.
1: Hay anlaşmasından çıktı ama Amerika Birleşik Devletleri Trump her anlaşmadan çıktı.
2: Oradan çıktı. Aynen öyle.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkılarınız için. Efendim Mercek programının bu akşam sonuna geldik. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. Ama ben bu akşam bize katkı sunan Dr. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi hocama çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Ve Perşembe akşamına kadar sizlere sağlık ve afiyet diliyorum efendim. Görüşürüz.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
7: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
3: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
8: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
9: Nice bayramlara eriş evladım.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

24 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Hem 24 ekranlarında hem de 24 radyoda bizleri takip eden izleyicilerimize, dinleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Basın Ekspres başlıyor. Gündemimiz yoğun. Aslına bakarsanız son haftalara genellikle dış gündem, dış siyasetle başlıyorduk ama bu kez biraz Türkiye gündemini, iç siyaseti konuşarak başlayacağız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe gelen itiraflar Özgür Özel'in dengesini bozmuşa benziyor. Bugün grup toplantısında da son derece öfkeliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti

0: Parti'ye geçen Burcu Köksal'a da tepki gösterdi. Tehditler savurdu. Son dönemde Özgür Özel'in hani bu tehdit dilini çok sık kullandığını görüyoruz yaşanan gelişmeler karşısında. Üç değerli konuğumuz var bu hafta. Her hafta olduğu gibi bizlerle birlikteler. Nuh Bey bugün yok. İzinde onu söyleyelim. Hafta inşallah bizle beraber olacak. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Hoş geldiniz Mehmet
1: Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Doktor İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi hemen başlayalım. Aslında geçtiğimiz günlere götürerek sizi başlayalım. Önce biliyorsunuz Özkan Yalım'dan gelen itiraflar. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteği ve sonrasında gelen itiraflar, savcıya verdiği ifadeler ki bugün ek ifade verdi, onun da altını çizelim. Hemen akabinde de Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelin Böcek, yani Böcek ailesinin itirafları, etkin pişmanlıktan faydalanmaları, çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı, çok çarpıcı itiraflarda bulundular. Bilediğimiz var onunla ilgili, önce onu bir ekrana taşıyarak başlayalım, hatırlayalım. Sonrasında konuklarımıza soracağız. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün çok önemli değerlendirmeleri oldu. Aslında tavsiye niteliğinde tespitleri vardı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin. Onları da paylaşacağız ama şimdi önce Özkan Yalım'ın bu etkin pişmanlıktan faydalanıp verdiği ifadenin detaylarına bakarak başlayalım. Şimdi diyor ki eşimin ve küçük oğlum Anıl'ın şahsi kullanımlarına belediye makam şoförleriyle birlikte bazı dönemlerde tahsis yapılmıştır. Yani kendi belediyenin imkanlarını kendi ailesi için kullandığını söylüyor. Belediyeye ait araçların eşimin şahsi işlerinde kullanıldığı hususları doğrudur. Hatta buradan doğan kamu zararını da karşılamak istediğini dile getiriyor. Sonra burası kritik, şoförüm Özgür Özel'in şoförü Mehmet ile konuştuklarını Mehmet'in bana iletilmek üzere kendisine Genel Başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti. Yani Özgür Özel'in talimatıyla Özel'in aracı dönüştürülüyor. Daha iyi bir noktaya getiriliyor ki bunun için harcanan paraya da şimdi bakacağız. Ben de kabul ettim diyor Özkan Yalım ve her iki aracın da çevrilme işlemlerinin faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Uşak Belediyesi'ne ait aracın VIP dönüşüm işlemi için 25 bin avro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri içinse 170 bin avro artı KDV şeklinde bir ödeme yapıldı. Bakın yine Uşak Belediyesi'nden kamu kaynakları kullanılarak bu keyfi ihtiyaçlar karşılanıyor. Yapılan bu işlemden dolayı pişmanım, oluşan kamu zararını gidermek istiyorum. 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdim diyor Özkan Yalım. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Çok dikkat çekici bir şey bu. Yani 200 bin lirayı poşet içerisinde Özgür Özel'in evinin bahçesinin duvarına bırakıyor Özkan Yalım. 1 milyon lirayı da Denizli ilinde CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim. Şimdi Özkan Yalım bunları söylüyor. Bugün ek ifade verdi. O ne dediğini daha bilmiyoruz. O da gelirse paylaşacağız. Arkadaşlarımız takip ediyor. Özkan Yalım'ın ek ifadesinde de çarpıcı detaylar çıkabilir. Bir de Böcek ailesinin ifadelerine bakalım. Gökhan Böcek ne dedi? Muhittin Böcek'in oğlu. Özgür Özel'in talimatıyla Veliha Baba tarafından arandığını söylüyor. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon avro verilmesi istendi diyor. Yani 1 milyon avro istiyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Niçin? Baba Muhittin Böcek'in adaylığı için. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veliha Baba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Bu arada Muhittin Böcek de verdiği ifadelerde bunu doğruluyor. Onun da altını çizelim. Evet diyor, yani bu olağan bir durum ifadesini kullanıyor. Ve oğlunu bu noktada yönlendiriyor. Bu doğru diyor. Veliha Baba'yı aradım. Parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi. Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon avro parayı Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP genel merkezine gittim. Danışmaya uğradığımda 6. katta beni beklediklerini söylediler. Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım benden biraz uzun 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veliha Baba'yı aradı. Ben Veliha Baba'yla görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim diyor. Sonrası da zaten hem Muhittin Böcek

0: de gelin böcek verdikleri ifadelerde bu detayları Gökhan Böceğin söylediklerini de doğruluyorlar. Onu da hatırlatmış olalım. Sıcak gelişmelerden biri, hemen sizinle başlayacağım ama onu da hatırlatayım. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen bu Ağbaba'nın Çakar tahsisini kullandığı söylenen CHP'li iş insanı Turgut Koç da tutuklandı. Çok kilit bir isim olduğu söyleniyor. Özellikle Özgür Özel'e ve Veli Ağbaba'ya yakınlığı. Ve az önce paylaştığımız o Özkan Yalım 200 bin lirayı Özgür Özel'in evinin bahçesine bırakmıştı. Kalan 1 milyon lirayı da
1: söz konusu. Bunların normalleştirilmiş olması zihinlerde, bunları dediğim gibi hayatın olağan akış haline, olağan akışının bir parçası haline getirilmesi esas vehamet burada. Bu yapılanların yanlış olduğu, çirkin olduğu, suç olduğu birinciyle yapılan eylemler de değil bunlar. O da o yönüyle bu işin vehameti daha da artıyor. Aynı şey şimdi burada tabii parti içerisinde parti içi gücü temsil eden, o gücü elinde bulunduranların kendilerine bir talepte bulunanlar üzerindeki kullandıkları rüşvet yöntemi burada karşımıza çıkan. Daha önce de işte CHP'li belediyelerle alakalı olarak da hep yine kamu gücünü menfaat temin etmek amacıyla kötüye kullanmak. İrtikap suçu bu. Rüşvetten daha kötü bir suçtu. Mesela İBB ile alakalı iddianameye yansıyan işte bir tane örnek vereyim. İşte belediyeden normal düzgün bir şekilde ihale almış iş adamı, işini yapmaya başlamış. Hak edişini alacak. Ona diyorlar ki önce bizi bir gör. Bizi görmezsen sana bu hak edişini vermeyiz. Bizi gör. Görüyor, görmek zorunda kalıyor. Şimdi burada da bu 1 milyon avro nasıl toplandı? Bu 1 milyon avro da yine Antalya'da Antalya Belediyesi'nin sahip olduğu güç, imkan
0: esnaf ve iş insanlarından
1: kötü niyetli bir şekilde toplamış. Evet, burada bir irtikap suçu var. Tabii. Yani bunlar eğer hepsi bir hani hukuksal anlamda da müdellel delilli hale gelirse burada da bu irtikap suçuna giren hususlar var burada. Yani sahip olduğu kamu gücünü kullanarak esnaftan topladım diyor. İşte iş adamlarından topladım diyor bu parayı. 900 bine denkleştirdim. Yok olmaz 1 milyona.
0: O da çok çarpıcı tamam, değil mi? Veli Ağbaba'nın ifadesi.
2: Türkçe birimde rakam 30 milyon. 30 milyonun o günkü karşılığı yaklaşık 900 bin. Evet. Onu 1 milyona tamamlamasını
1: diyor. Onu da yetmiyor.
0: O
1: yani
0: da kabul etmiyorlar.
1: Kabul
0: evet,
1: etmiyorlar.
0: Doğru.
1: Şimdi dolayısıyla ben dediğim gibi esas vahim olan bunların böyle normal bir şeymiş gibi bir davranışa dönüşmesi. Bu maalesef yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde tarihsel bir realite olarak duruyor. Bakın Kahraman Bey. Yani 1989'da Cumhuriyet Halk Partisi ezici bir çoğunlukla belediyeleri kazanmıştı yine. 31 Mart'takine benzer bir zafer elde etmişti. Ondan sonra o 5 yılın içerisinde bugün gördüğümüz türden suçların aynısı o dönemde de yaşanmıştı. Sürekli kendisini tekrar eden bir kültür var.
3: O dönemde daha biraz daha
1: yani,
3: şeydi.
1: Evet daha kör gözümeydi yani. Falan da yani.
3: En azından ortaya çıktıktan sonra utandı.
0: Evet,
3: başka bir şey olur.
1: İSKİ için falan diyorsun herhalde evet. Değil mi? Yani ama benim esasen dediğim gibi burada siyaseti hangi maksatla yaptığı önemlidir siyasetçinin. Siyaseti hizmet amacıyla, vatandaşa hizmet amacıyla yaparsın. Bu bir asli bir vazifedir yani. Bu çok da takdir edilesi bir husustur bu. Bir de siyaseti bir oradaki güçten yararlanmak için, İki, oradaki maddi imkanlardan yararlanmak için yapma kültürü vardır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece yerel yönetimler değil de bakın yani genel siyasette de yine böyle bir motivasyonla hareket ettiğini düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye

0: Getir bak. Aynı şey daha fazlası belki Keçiören Belediye Başkanı'na yaptı. Orada da işte
1: Doğrudan küfürlü
0: küfürlü
1: sözler.
0: sözler yani
2: Tabii.
0: açıyor şey telefon ediyor açmayınca kendini kaybediyor özgürüze ve küfrediyor bildiğiniz onu da paylaştı şey yine Keçiören Belediye Başkanı. Dolayısıyla ben bu anlamda bir yönetim problemi olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde böyle bir problemin olduğunu düşünüyorum. Burada tabii nereye gidecek, nasıl gidecek bu gelişmeler, nereye varacak bu iddiaları muhatabı olan kişiler Özgür Özel'in A takımındaki isimler yani hemen etrafında olan isimler. Dolayısıyla onlar üzerinden Özgür Özel'e de bu iş uzanır mı? Önemli temel bir sorudur bu. Bütün bu meselelerde Özgür Özel yani 19 Mart İBB soruşturmasından başlamak üzere hiçbir şey yokmuş gibi hukuken burada suç olabilecek, soruşturma gerektirebilecek hiçbir şey yokmuş gibi yekten her şeyi reddederek hareket ediyor. Burada da yine aynı üslubunu sürdürüyor. Ama mızrak çuvala ne kadar sığıyor? Burada tabii herkes hani milletin, kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor bütün bu hususlar. Son cümlem tekrar cümlesi olacak. Esas mesele burada bu kültürdür, bu yolsuzluk kültürü. Siyaseti yolsuzluk kültürüyle özdeş bir şekilde yapma anlayışıdır. Esas problem buradadır. Buradan uzaklaşmadığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi sürekli bir şekilde bu tür haberler, bu tür hikayeler kendisini tekrar etmeye devam
2: Devam
0: edecektir.
2: edecek. Peki devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı'nın bugünkü mesajına bir bakalım izninizle. Cumhuriyet Halk Partisi yönelik eleştirileri vardı. Aslında hani dikkatle dinlendiğinde önemli tavsiyeleri de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani bir yol da gösterdi bu içinde bulunduğu durumdan Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çıkacağına dair. Genişletilmiş il başkanları toplantısında başkentte Ankara'da bir kulak verelim hemen devam edeceğiz konuşmamıza.
3: Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalı.
2: Evet İsmail Bey, Cumhuriyet Halk Partisi kendi yanlışlarıyla yüzleşmeli diyor Cumhurbaşkanı evet. Ama bunu yapabilir mi sizce?
1: Şimdi bunu yapabilseydi bu nokta...

0: noktalara gelmezdi. Demin arkadaşlar bahsetti, Mehmet de söyledi. Bir alışkanlık ve de yani bu görüntüler, işte para iddiaları, ifadeler, itiraflar bugünün işi değil. Geçmişi var. 89'dan beri Mehmet işaret etti doğru bir şekilde. Şimdi bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı için satın alacak binanın paraları balyalar halinde bir yerlere dökülüp oradan böyle deste deste sayılırken, o andan itibaren aslında CHP yönetiminin müdahale etmesi gerekirdi. Yani onun hukuki, geçerli ve usule uygun bir yöntem olmadığının bilincinde olarak müdahale etmesi gerekiyordu. Daha sonra para balyaları yapılan operasyonlarla günübirlik fotoğraflar içerisine girmeye başladı. Çok büyük rakamlar konuşuldu. İşte açılan döviz bürolarından, efendim milyon dolarlardan veya avrolardan. Şimdi bakın, bir çırpıda kaç tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekili, düzeltiyorum, kaç tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının soruşturmadan, irtikaptan, rüşvetten soruşturulduğunu hemen cevaplandırmak
1: güç.
0: Yani ama işte İstanbul başta olmak üzere Bursa, Adana, efendim büyük şehirleri.
1: Şimdi hafta sonu haber Antalya, yaptık. Balıkesir için de soruşturma Antalya, izni verdi.
0: Balıkesir ve Ankara için de soruşturma izni var biliyorsunuz. Yani neredeyse ellerindeki bütün büyük şehirler soruşturma geçiriyor. Tabii denilebilir ki soruşturma bir geçici safhadır. Henüz ortada suç durumu yoktur, mahkumiyet yoktur. Ama itirafçıların sayısı, telaffuz edilen rakamlar, ele geçirilen bilgi belgeler. Şimdi Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ve gelini Zuhal Böcek'in verdikleri ek ifadelerde çok işte teferruatının bir kısmını siz yansıttınız. Şimdi bunlar sıradan böyle hafife alınabilecek, geçiştirilecek şeyler değil. Yani devlet yönetiminde ister mahalli yönetim olsun, ister merkezi yönetim olsun, kuruşun hesabı sorulmalıdır, sorulmak zorundadır. Burada milyon dolarlar böyle peş peşe yuvarlanıp giderken kimin cebinden kime nasıl aktarılıyor, hangi hakla, neye karşılık olarak? Yani bunların esaslı bir şekilde irdelenmesi lazım. Aksi halde devlet yönetiminin zaafa uğramaması mümkün değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden 17 tane, 16 tane Keçiören geçmeni bekliyor galiba. 16 tane başkan da ayrılıp, kendi partisinden ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Yani siz bir kısmını söylediniz. Mesela Özlem Çerçioğlu zamanındaki tepkiler, bugün efendim Burcu Köksal bir cevap verdi rozet töreninde.
1: Hemen onu izleyelim mi?
0: Evet.
1: Peki buyurun, onu da verelim. Burcu Köksal ne dedi? Oradan devam edelim. Çünkü aile vurgusu dikkat çekici, evet. De onu söyleyeceksiniz muhtemelen. Evet. İzleyelim onu hazırsa, Burcu Köksal'ın bugünkü mesajını.
2: Hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Evet, tam da bu sesle ailenin kutsallığına
0: değer atfeden, onu şuurlu bir şekilde benimseyen ve destekleyenlerle yol yürüyeceğim dedi. Bir de milli değerler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetiminin milli ve manevi değerlere yaklaşımı da gayet aşikar. Yani yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına orta çağ zihniyeti diyecek kadar gaflet içinde Özgür Özel. Dolayısıyla ne tarafı milli, ne tarafı manevi, yani ele gelebilecek bir şey yok. Ama öbür tarafta yığınla itham var, suçlama var. Bunlara karşı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden net bir cevap gelmedi. Şimdi genel başkanla ilgili çok ağır ithamlar var. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yani kendisi sanık durumundaki kişiyi ifade ve itiraf ettiği için söylüyoruz. Evinin duvarının üstüne poşet içerisinde para bıraktım diyor. 200 bin liradan bahsediyor. 1 milyon lirayı başka türlü verdim diyor. Efendim öbür taraftan 30 milyon başkan talimatıyla bir milletvekili tarafından, hadi onun da ismi söylendiği için söyleyelim, Veli Ağbaba tarafından 30 milyon lira isteniyor. 30 milyon döviz olarak toplanıyor. Denkleştiriliyor vesaire. Siyah çanta içerisinde X-ray'den geçirilmek suretiyle, yanına bir iPad konduğu için para keşfedilmiyor herhalde. Oradan bir kurnazlık. Gidiyor.
3: Ve yurt içi seferlerde bir şey, sınır yok galiba. Para, nakit taşıma adamı.
0: Ama her halükarda dikkat çekecek bir şey vardı. Yani oğul böcek bunun farkına varılmadığını söylüyor. X-ray'den rahat bir şekilde geçirmiş. Şimdi bu kadar hadise oluyor. Yani genel başkanın talimatı var deniliyor. Milletvekilinin aracılığı var. Verilen, toplanan para var. Mükerrer olarak istenen para var. Yani Konyaaltı Belediyesi'nin seçimi sırasında yine bir para isteniyor. Kurultay için efendim Uşak Belediyesi'nden para isteniyor. O da diyor ki bu şekilde verdim filan. Yani bunlar normal bir düzende, normal bir yönetim anlayışında, normal bir siyasi ahlak içerisinde, zemininde öyle tolere edilebilecek şeyler değil. Dolayısıyla bir taraftan çember daralıyor. Yani CHP yönetimi için hadi mutlak butlan tarafı kendi zemininde yürüyor o bir tarafa, ama bu şekilde bu kadar yoğunlukta yolsuzluk, usulsüzlük, irtikap, rüşvet, efendim kamuyu zarara uğratma, kara para aklama, yani Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olarak yargılandığı 400 küsür sanıklı davada sadece Ekrem İmamoğlu'na atfedilen suç sayısı 142. Dolayısıyla şimdi bunlara karşı bugüne kadar CHP tarafından bir muhasebe mahiyetinde bilgisiyle, belgesiyle bir karşı savunma ortaya konulmadı. Sadece hep denildi ki bu davalar siyasi, bunlar bizim ayağımıza çelme takmak için, bunlar bizim efendim baskılanmamız için deyip duruyorlar. Ve 110 miting miydi Hüseyin, sen daha iyi bilirsin. 104 miting.
3: Evet, o civarda bir şey oldu.
0: 100 küsür mitingde bunları anlattılar. Yani 100 küsür mitingde bu para hayır şu şekilde alınmadı filan diye sarih bir cevap, bir red gelmedi. Ve günden güne de bunun gerçekleştiğine, tahakkuk ettiğine dair her gün yeni bilgiler, belgeler, ek ifadeler, itiraflar geliyor.
1: Acaba aklıma şey geliyor, konuşmuştuk Özkan Yalım'ın ihraç edilme sürecine neden bu kadar uzadı diye, acaba bir evet, şey mi var diye. Şimdi hani İyi bugün hatırlattı. Verdiği ek ifadeyi ben merak ediyorum. Acaba ne söyledi ek ifade dedi?
0: Yani bu para meselesinden dolayı, özellikle o minibüsün içerisinin donatılmasından dolayı ve başka şeyler, otelinde konaklanan kişilerle ilgili muhtemelen bazı bilgiler saklıyor olma şüphesinden dolayı Özkan Yalım'ın ihraç süreci uzatıldı ve sonunda biraz bu sefer apar topar onun savunmasını almadan hemen ihraç etme durumuna geldiler. Yani orada da zaten başından beri, yani Perşembe'nin gelişi gibi çarşambadan belliydi. Bütün bunlar tabii CHP içerisinde büyük bir stres oluşturuyor. Ondan sonra agresifleşiyorlar ve Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle meyhane jargonu kullanılıyor. Yani kadın erkek muhataplara karşı saygı kurallarının ortadan kalktığı, son derece amiyane, son derece seviyesi düşük ifadelerle suçlamalar, saldırılar oluyor. Bunlar tabii netice getirecek şeyler değildir. Yani açılan hukuki davalar kendi seyrinde yürüyecek, devam edecek, bir sonuca bağlanacak. Diğer taraftan siyaseten bütün bunların hesabı herhalde birileri tarafından sorulacak. Kimdir bunu soracak olan? Öncelikle CHP'nin kendi seçmeni soracak. Yani herhalde CHP'li seçmenler bugün Uşak Belediyesi'ndeki, Antalya Belediyesi'ndeki ya da diğer belediyelerdeki manzaralardan hoşnut değiller. Partide arınma olsun, yolsuzluğa karışanlar aklansın diye çağrı yapanlar var. Bu çağrıyı yaptı diye efendim haşıma uğrayanlar var. Ama sonuçta meselenin gelip dayandığı nokta hiç de iç açıcı değil.
3: Bu bir şey hatırlatmak isterim ben şimdi. Muhittin Böcek'le alakalı. Hani bugünlerde bu gördüğümüz ifşaatlar ifadelerle de örtüşen bir hatırlatma. Direkten döndü aslında. Yani 31 Mart.
4: Aday gösterildi.
3: Tabii tabii yani. Hani Muhittin Böcek artık aday değil noktasına gelinmişti bir ara. Son anda aday yapıldı. Dolayısıyla bu kuşkuları destekleyen bir hikaye de var orada. Yani baştan itibaren hani adaylığı belli.
0: Gökhan
3: garanti.
0: Böceğin asabiyeti oradan ya, bu kadar para verdik hala babamın ismini açıklamıyorlar falan diye.
3: Dediği söyleniyor.
0: Şeyi. Bunlar kendi aralarında aile efradı için
3: konuşuyorlar. Yani şeyle örtüşüyor. Hikaye dediğim gibi yani son ana kadar belli olmamıştı. Hatta şeyden parti meclisinden çıkmadı ismi diye yayıldı.
1: İhtimal şimdi oturuyor yani taşlar yerine oturmaya başlıyor
3: yani
1: bu.
3: Yani şöyle ben
4: demek
3: hani
4: ki o 900 bin milyonla tamamlamak için
0: şimdi uzun bir pazarlığın devam ettiği anlaşılıyor ve Muhittin Böcek'in telefonu yanlış hatırlamıyorsam 201 defa Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde şey vermiş.
4: Şey Oğul Böcek'in.
0: Oğul Böcek'in pardon. Evet.
4: Gökhan.
1: Peki o zaman buradan
3: yani
1: yavaş yavaş.
3: Yani affedersiniz yani şeyi hani bunu bir hani bir sadece iddia olarak gündeme getirelim. Ben Hüseyin'in dediğini ben diyecektim. Yani biraz da bu belki hani o tarifeyi yukarı çekmek için.
4: Bizim düğün geleneğinde işte bıçak kesmiyor.
3: Evet.
4: İşte
3: evet.
1: Bir kalem gibi bir durum var. Peki yani
4: imza,
1: şöyle yorumlar.
4: İmza atamıyor, kalem yazmıyor.
1: Yorumlar yapılıyor şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'li belediyeler işte genel merkezin kasasına mı dönüştü diye sorular soruluyor. Yani bu itiraflar, açıklamalar işte ortaya konanlar da biraz sanki öyle bir durum da var gibi.
4: Ben sadece genel merkez değil yani onun ötesinde bir durum var. Önce şunu söyleyeyim. Yani CHP'deki durum Bekir Mustafa Ayasofya'ya imam oldu. Bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani böyle, çok güzel bir fıkra belki bir cümleyle söylemek lazım. İşte Küçük Ayasofya Camii'nde bir cenaze var. İmam gelmemiş. Cemaat hadi birisi cenazeyi kıldırsın diye sabırsızlanırken oradan geçen sarıklı cübbeli Bekri Mustafa'ya imam sanmışlar. Hadi kıldır cenaze namazını. Değilim, imamsın değilim derken kıldırmış. Kıldırmak zorunda kalmış. Sonra eğilmiş Mevta'nın kulağına bir şey demiş. Cemaat sormuş ne dedin? İşte öteki taraf dünyada ne var ne yok diye sorarsa de ki Bekri Mustafa Ayasofya imam oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci temel sorunu bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve üst düzey isimlerine baktığımız zaman bence hayatlarının hiçbir döneminde böyle bir üst düzey, CHP'de üst düzey bir makama geleceklerinin hayalini dahi kurmamışlar. Vur patlasın, çal oynasın bir hayat oynamışlar. Yani Veli Ağbaba, Ali Mahir Başar, işte birkaç tane isme baktığımız zaman bugün Sayın Cumhurbaşkanı meyhane kültürü derken aslında adrese teslim bir ifade kullandı. Bu arkadaşların böyle bir hayatı vardı. Bunlar hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle üst düzey bir göreve geleceklerini, hayalini kurmadıkları için bagajları çok dolu isimler bunlar. Buna işte eskaza böyle bir durum oluştu. Bu durumu oluşturan isime de baktığımız zaman İmamoğlu yani. İmamoğlu böyle bir şey oluşturdu. Defolu, bagajları dolu, istediğim gibi kullanabileceğim kişileri parti yönetimine getirdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün ortaya dökülen bütün bu gayrimeşruluğun arkasında işte bu geçmişi kendilerine münhasır diyelim. Hani şey yapmıyor ki insanların işte düşün işte birincisi bu. İkincisi ortaya çıkan tablo bir şey daha ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk bağımlılığı oluşmuş yani. Yani işte alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, sigara bağımlılığı, dijital bağımlılık yanısında bir Türkiye'de bir yolsuzluk, yeni bir bağımlılık ortaya çıkmış. Çünkü madem belediye başkanı oldum, onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, onu da alabilirim, şöyle de yapabilirim. İşte sevgilimi belediyede çalışıyormuş gibi gösterebilirim. Delegenin yakınını işe alırım, istediğime oy verdiririm. Böyle yani değişik bir ruh hali oluştu. Bu da bence dikkat çekici. Ve hep söyledim yani 19 Mart'tan bu yana hep söyledim. Bu yani klasik bir yolsuzluk değil içinde bulunduğumuz durum. Yani efendim ben belediye başkanı oldum, o halde zenginleşeyim. Kamunun imkanlarını kullanarak eşime, dostuma, kendime işte ayrıcalıklar sağlayayım, daha fazla para kazanayım şeklinde bir yolsuzlukla karşı karşıya değiliz. Daha planlı, daha maksatlı ve daha hedefe yönelik bir yolsuzlukla karşı karşıyayız. Bu oluşturulan havuz, oluşturulan paralar hangi amaç için kullanıldığı, ne yapıldığına baktığımız zaman birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek. Çok net. Birincisi bu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye ele geçirmek istiyorsunuz? Orada kocaman bir soru işareti var. Çünkü başka bir hesap söz konusu. Ve bu şekilde tamam, Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirdik. Sonra devamında da para lazım. İşte yeni seçilen belediye başkanlarının yani 2024'ten sonraki yolsuzluklara baktığımız zaman yine başka bir hesap söz konusu. Bu paraların yok ya. Yani birazcık utandıkları iki şey vardı. Bir tanesi baklava kutusundaki eurolardan sanki birazcık utandıklar gibi.
1: O da çok yaptılar. Mecbur sonra, kalındığı için yani artık.
4: Ona da efendim aslında bu kumpas da işte 36 evet. Saatlik görüntü var falan vesaire. İkincisinde yine azıcık utandıkları Uşak Belediyesi'ydi. Meğersem o da utançlarından değil, daha büyük bir korku içerisinde oldukları için orada bir farklılık, farklı tavır göstermeye çalıştılar. Çok kolay. Efendim iftira atıyorlar. Baskı yaptılar. İşte şöyle oldu. Tamam da ortaya çıkan bir gerçek var, bir şey var. Yani şeye çok şaşırıyorum. Yani belki gülmek de gerekiyor ya. Bir genel başkanın evinin işte bahçesinin duvarında para bırakmak ne demek yani, bu filmlerde bile yok yani. Yani böyle bir böyle ilginç bir durum olabilir mi yani, poşet içerisinde bir genel başkanın evinin bahçesine veya duvarın üstüne para bırakmak çok ilginç bir durum. Tabii bu önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak bence. Bu para bırakma, aday gösterme vesaire bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kongresi'ni yeniden tartışmalı hale getirecek. Paralar ne için bırakıldı, kim bıraktı? Ayrıca siyasi partiler kanunu açısından baktığımız zaman da hani bunlar böyle yenilir yutulur iddialar değil ya. Şimdi Özgür Özel diyor ki ne var ki diyor, işte belediyenin kasasından diyor benim aracın şeyini yaptı, teşrifatını yaptı. Ha belediyenin kasası, ha Cumhuriyet Halk Partisi'ne hazineden verilen para aynı para diyor. Bunda bir mahsur yok diyor, eğer diyor bir kamu zararı varsa diyor. Devletin bize verdiği, hazineden aldığımız parayla bunu Uşak Belediyesi'ne veririz, ödeşiriz yani şimdi. Mesele
0: bankamatik memuresine maaş şimdi, veren belediye, Konak Belediye Başkanı mıydı? Ben ödeyeceğim masrafları.
4: Şimdi bu öyle bir şey değil ki yani. Yani bu burada siz bir siyasi partisiniz. Bir siyasi partinin gelirleri, giderleri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Siyasi partilerin kurultaylarında işte mali tablo icra edilir, konuşulur, nereden geldi, nereden gitti. Ayrıca siyasi partiler kanununda çok açık hüküm var. Bir kimsenin bir siyasi partiye ne kadar bağışta bulunabileceği açık bir şekilde yer alıyor. Bunu niye yapıyor? Tam da işte siyasi partiler

0: zenginlerin veya parası olanların tahakkümü altına girmesin diye bunu kanunla belirlemişler. Tabii. Dolayısıyla konuştuğumuz mesele sadece bir yolsuzluk meselesi değil. Ya siyasetimizi, demokrasimizi zedeleyen, demokrasimizi tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız. Bir tablo var. Belediye başkanı olmuşsunuz. Belediyenin gücünü kullanarak işte esnaftan, tüccardan, işte vesaire kişilerden belediyenin gücünü kullanarak para topluyorsunuz. İşte Bakırköy'de gidiyorsun, diyorsun ki ya bu otopark çok para kazanıyor. Ha, ya bu kadar para vereceksin ya bizi ortak edeceksin diyor. Hele Antalya bölgesine baktığımız zaman orası turizm bölgesi. Oradaki tesislerin şeyi denetlenmesi, ruhsat verilmesi, ruhsatlandırılması vesaire. Bunlar çok çok ince çizgiler. Burada en ufak bir gecikme karşı tarafa büyük zararlara mal olabilir. Dolayısıyla o gecikmeyi hissettirdiğin zaman, işte demin konuştuğumuz gibi hissettirdiğin zaman ister istemez karşı taraf büyük zarara uğramaktansa rüşvete yönelir, aracıya yönelir. Bu çok hassas bir denge ve bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, yani operasyona maruz kalan belediyelere baktığımız zaman bunu çok hoyratça kullanmışlar. Ve bu kullanmanın arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini ele geçirme veya ele geçirilmiş genel merkezi ele geçirenleri ayakta tutma olarak bu paralar karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan meselelere bu açıdan bakmak lazım. Hem siyasi partiler kanunu açısından hem demokrasimiz açısından bu soruşturmalar titizlikle yürütülmeli. Hatta belki bir takım önlemleri de gerektirecek. Sonuçlara yol açacak. Durumlar ortaya çıkacak. Bunların da yani siyasi partiler kanununda mı değişiklik yapılmalı? Belediyeler kanununda mı değişiklik yapılmalı?
1: Ona da bakmak lazım.
0: Buna da bakmak lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz durum izahı zor bir durum.
1: Peki. Sizinle devam edelim ama şunu da ekleyeyim ben. Akın Gürlek, Adalet Bakanı, biliyorsunuz Özgür Özel katıldı bir canlı yayında. Gürlek'le ilgili bir takım işte iddialarda bulundu. Ya da iftiralar diyebiliriz ona. Akın Gürlek de Adalet Bakanı da hemen yanıt verdi sosyal medya hesabından. Bu arada bir soruşturma da başlatıldı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin. Yani hani kendilerine yönelik işte ortaya atılan belgeler, bilgilere bu şekilde karşılık veriyor Özgür Özel. Akın Gürlek ne dedi Adalet Bakanı, onu ben arkadaşlardan rica edeyim. Çok çarpıcı ifadeler kullandı. Evet, Akın Gürlek'in nedeni alalım, ona bir bakalım, oradan devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek Özgür Özel'in iftiralarına yanıt verdi. Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik dedi. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik. Özellikle şu son bölüm çok çarpıcı. Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür diyor Adalet Bakanı. Bu cümle çarpıcı. Dosyalardaki gerçekler Özgür Özel'in bu ortaya attığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlü ifadesi de dikkat çekici. Buyurun.
2: Ya şimdi tabii Özel olarak bir husumet besliyor Sayın Adalet Bakanı.
1: Bugün de zaten yine
2: Sayın Özel
1: konuşmasında değindi.
2: Bunu çünkü yani İstanbul'da başlayan soruşturma işte 400 kişi, küsur kişinin ya 402 kişiydi.
0: 414 galiba.
2: 14 kişi. Evet. Bu Sayın Bakan'ın başsavcı olduğu dönemde başlayan bir soruşturma ve gerçekten de hani hem cesaret hem de dirayet gerektiren bir soruşturma idi o. Dolayısıyla oradan itibaren, oradan başlayacak şekilde hep bir hasım belleme durumu söz konusu. Şimdi bu son süreçte biraz kendisi, kendi etrafındakiler, kendi partisiyle alakalı bu iddialara karşı bir ön alma anlamında Adalet Bakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasına fitne sokmayı planladığı belli olan bir takım iddialar gündeme
3: getirdi. Kriptolu telefonla dinlemedi.
2: Evet, onu söyleyecektim ben de.
1: Adalet Bakanı'nın Erdoğan'ı dinlediğini iddia ediyor.
2: Kriptolu telefonla konuşuyorlar. O da işte Adalet Bakanı bunları kaydediyor, saklıyor. Günü gelince kullanacak diye güya işte Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu ihbar ediyor. Böyle bir pozisyon, böyle bir rol belirlemiş.
3: Bunu Özgür Üzer nasıl öğrenmiş acaba?
0: Sütücüler öyle yapıyor.
2: Şimdi bunu yani gündeme getirdiği iddianın çerçevesine de baktığımız zaman biraz bu Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı gündeme gelen iddialara karşı bir ön alma, gündemi değiştirme ve bir de tabii bir kuşku üretme. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında bir fitne üretme amacı var. Burada var. Dolayısıyla hani müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir denir. Böyle bir şey
3: hukukta temel kaydedir.
2: Temel kaydedir. Bunu neye binaen söylüyor? Hangi somut delile dayanarak bunları söylüyor? Ama ben şunu da görüyorum tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmasına rağmen bunu ilk defa da yapıyor değil. Yani böyle bir şeyi olmayan, yani karşılığı olmayan iddiaları, ipsiz sapsız tabirini kullanabiliriz burada, iddiaları daha önce de gündeme getiriyor. İşte Manavgat'la ilgili mesela önce bir şey oldu, bir işte onu kabul ettiler, görüntü işte baklava kutusunda gelen paralar falan. Sonra o aralarda bir Silivri ziyareti oldu, ondan sonra değişti. Ben tahmin ediyorum orada Ekrem İmamoğlu yeni bir çerçeve koydu önüne. Yani ne olursa olsun bu başkana da sahip çıkılacak diye. Onun üzerine işte 36 saatlik görüntü olduğundan falan bahsetti.
3: Ama o 36 saatlik görüntü bugüne kadar vermedi yani.
2: Yani bu şekilde çok böyle hani havada kalan iddialar gündeme getirdi. Dolayısıyla hani bu son gündeme getirdiği iddianın da ondan farklı bir yönü olmadığı düşüncesi ön plana çıkıyor. Yani burada da baktığımızda. Bunlara evet, yani biraz gündemi değiştirmek, öne almak, biraz içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için bir manevra yapmak amacıyla bunları gündeme getiriyor. Ama zaten bir inandırıcılık üretmediği için, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada da çok böyle ben bunun gündeme geldiğini görmedim yani baktığımızda. Dolayısıyla burada bir şey var, yani bir telaş hali var. Yani biraz bu İddiaları
1: acaba şunu soracağım izninizle. Şimdi Özgür Özel'in bu hasım durumu ya da hazımsızlığı diyelim 19 Mart'ta mı dayanıyor? Yani İmamoğlu suç örgütüne yönelik operasyon sonrasındaki soruşturmayla mı alakalı? Yoksa kendisinin kendisiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğü için mi? Çünkü sonuçta Silivri'de dava devam ediyor. İşte 36. celseydi yanılmıyorsam bugün, ama bildiğim kadarıyla sadece bir kez o da ilk duruşmaya katıldı Özgür Özel. Yani sanki böyle eskisi kadar İmamoğlu'yla İmamoğlu biraz gözden çıkarmış gibi de bir durum var. Kendisiyle ilgili mi acaba Akın Gürlük'e karşı olan bu hazımsızlığı?
2: Şimdi bir defa bu Silivri ile alakalı ben bir ara bir kulis yazısı yazmıştım. Onu burada da sözlü hale getireyim. Bir ara kendisi AK Partili isimlere, bunu ben genel başkan yardımcısı sıfatı taşıyan bir isimden off the record olarak dinlemiştim, AK Partili. Benim Silivri'ye gidişlerimi yasaklayın diye talepte bulunuyor Özgür Özel.
3: Şimdi yani kendi iradesiyle gitmemezlik edemiyor, bir mania tabii gerekiyor.
2: Bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Yani hem artık bıkmış, yorulmuş orada muhatap oldu muameleden.
0: Hem de engellendim
2: diye
0: alacak.
2: Hem de bakın engellendim diye bir işte demokrasi karşıtı bir argüman orada geliştirmiş olacak. İki yönlü, yani kurnazca bir tarafı var ama bir tarafıyla da hani bıktım artık bu Silivri'ye gitmekten, siz bana yardımcı olun anlamı da çıkar yani. Yarı yarıya bir burada paylaştırma yaparsak bu anlamda çıkar. Şimdi dolayısıyla hani biraz bu davalar başladıktan sonra yine aynı periyodik şekilde gidiyor mu bilmiyorum.
3: Biraz seyretti galiba.
1: Evet
2: biraz son dönemde seyretti. Ama her durumda, yani işte bir yıl geride kaldı. Mart, Mayıs 14 ay oldu. çok temel politikalarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve temel söylemlerine yine Ekrem İmamoğlu yön verdi. Oradan belirledi, o tayin etti. Dolayısıyla Özgür Özel'in söylemlerinde baktığımız zaman onun arkasında bir başka aklın olduğunu bilerek biz bu kabulle bu değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi tabii mesele sadece Akın Gürlek meselesi değil ama. Yani işte Ankara'da 2023 Kasım kurultayla alakalı olarak Ankara'da yürüyen davalar da var. Yani orada ceza davasına dönüşmüş kişileri doğrudan hani oylamaya hile karıştırmak seçim kanunu 112. maddeydi yanılmıyorsam. Orada oylamaya hile karıştırmaktan pek çok kişiyle alakalı ki galiba 9 kişiydi yanlış rakam hatırlamıyorsam.
3: 12 diye hatırlıyorum.
2: 12 kişi mi? Onlarla ilgili de şey açıldı, dava açıldı. Aralarında milletvekilleri de var işte onlarla ilgili de fezleke süreci yürüyor. Dolayısıyla bu sadece bir hani Akın Gürlek meselesi değil ama Akın Gürlek'in İstanbul'dayken bu kadar hani açık sır haline gelen, ben bu tabiri severim, hani İngilizlerin kullandığı bir tabirdir bu. Hani herkesin bildiği ama sır gibi kabul edilen, bir de odadaki fil tabiri kullanılır. Yani bütün odayı kaplıyor fil ama herkes, görmüyor orada.
3: Herkes kendine göre tarif ediyor.
2: Tarif ediyor. Şimdi her şey yani bizim sonradan ortaya çıkan yargılama, soruşturma ve kovuşturma safhasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı ortaya çıkan yolsuzluk hikayeleri bu soruşturma başlamadan önce de dilden dile dolaşan tabii, bilinen bir husustu. Açık sır derken kullandığım tabir onunla alakalı. Bunu bilenler öncesinden burada ne olduğunu, ne tür bir siyaset anlayışının döndüğünü, hangi dolapların çevrildiğini bilenler için bu soruşturma sürpriz değildi. Soruşturma ile ortaya çıkan iddialar sürpriz değildi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun işte kendini Cumhurbaşkanı adaylığı için yüklü miktarda bir paraya hükmeder bir siyasetçi haline gelmek için hareket ettiği öncesinde de çok konuşuluyordu. Ama bunu bir dava konusuna dönüştürmek bir cesaret ve dirayet gerektiriyordu. Kastım o. Bu kadar hasım, bu kadar düşmanca bir tutumla kendisini muhatap kılmalarını ben bununla ilişkilendiriyorum.
1: Sizle devam edin. Evet.
3: Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. CHP'de yönetim yetersizliği var ve oradaki kapasite eksikliğini böyle agresif lisanla kapatamasın diye. Hatırlarsanız benzer ifadeler, farklı cümlelerle Sayın Devlet Bahçeli tarafından da daha evvel birkaç defa seslendirildi. Yani Özgür Özel 38. kurultaydan bu tarafa CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor ama birçok teşebbüse rağmen bugüne kadar liderlik seviyesine tam olarak kendini konumlandıramadı.
1: Çok özür dilerim, bir bilgi var, onu paylaşalım. Özgür Özel şu ifadeyi kullanıyor. Özkan Yalım aracın iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim diye kandırdı demiş Özgür Özel.
3: Evet. Böyle yani şöyle şimdi bakın.
1: İlginç bir açıklama olmuş.
3: Yani Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı yaptığı işlere, yaşayış biçimine falan baktığınız zaman yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıradan seçmenine sorduğunuzda acaba nasıl bir karşılık verirler? Yani bu kişilerin bir ile belediye başkanı yapılması, belediye başkanlığının ötesinde kendi şahsi yaşantısı diye, hani sevgilileri diye konumlandırılıyor. Bunlar bankamatik memuresi, işe gitmeden evvel, gitmesine gerek kalmadan maaşını tıkır tıkır alabilen ya da başka belediyelere yerleştirilen, gene ahbap çavuş ilişkileriyle falan. Şimdi sade Türk vatandaşı hangi partiye mensup olursa olsun böyle yoz ilişkileri, ahbap çavuş ilişkilerini, efendim milli manevi değerleri hiçe sayan yaşantı biçimlerini
1: kabul etmesi
3: mümkün değil. Dolayısıyla CHP'nin içinde kıvrandığı durum aslında biraz da bu kendi anlayışından kaynaklanıyor. Yani değerleri aşındırıp ayaklar altına alırsa veya yaşamakta olan milli manevi değerleri hiçe sayıp onlara hakaret ederse her fırsatta o duvara toslaması kaçınılmazdır. Yani bugün için CHP'nin yaşadığı budur ve anketler filan yayınlanıyor. Nedense anketler bazı şeylerde, bazı anketler tabii işte CHP ile AK Parti'yi birbirine yakın gösteriyor. Şimdi geçmişte de buna benzer şeyler, taklalar attırdılar kamuoyu şeyine. Ama en büyük kamuoyu araştırması seçim sandığı olduğu için orada her şey belli oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ikinci defa yerelde iktidara gelmenin imtihanını verememiş durumda. 89'da büyük yıkıntılarla şey oldu, tarumar oldular. Bu sefer herhalde daha fazla bir dağılma, parçalanma ve bunun hesabını, faturasını ağır ödeme şeklinde bir müeyyide ile karşılaşacaklar diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu arada Sayın Likoğlu, ya hangi birini konuşalım ben de bilmiyorum. Bolu ile ilgili de arkadaşlarımız bizim grubumuza bilgi geçiyorlar.
3: Bolu yani Bolu'yu mu konuşacaksınız? Antalya'yı mı konuşacaksınız? Yani, Adana'yı mı konuşacaksınız? İlçelere İstanbul, Beşiktaş, efendim Şişli, ondan sonra diğer
1: avcılar var.
3: Avcılar.
1: Şimdi iddianame... Yani
3: bir değil, beş değil,
0: Bolu'nun
3: on değil.
0: Bolu'nun iddianamesi yazıldı galiba.
1: Evet evet, Bolu iddianame hazırlandı. Orada da şimdi detaylar, mesela Tanju Özcan hakkındaki suçlamalara bakıyorum. Marketler olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap ve irtikapa teşebbüs, ruhsat olayı kapsamında yine irtikap, kurban olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık, hak ediş olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık, beton olayı var, kafe olayı var. Yani var, var oğlu var yani, uzadıkça uzuyor. Allah kolaylık versin arkadaşlarımız için, bu bilgileri habere dönüştürecekler ama kolay değil işin içinden çıkmak. Çünkü birçok iştirak, birçok belediye şirketi, hepsinde yolsuzluk iddiaları, milyonlarca liralar, yani çok karmaşık.
3: Bunların hepsinin en tepesinde İstanbul var.
1: Evet, malum. Tabii.
2: Şimdi bu Bolu daha önce, bir iki sene kadar önce gündeme geldi. Hatta benim de yakından takip ettiğim bir orada Bolu'dan gelen bir takım bilgiler, ihbarlar üzerine benim de takip ettiğim, bizim işte haber merkezli arkadaşlarımızın takip ettiği oradaki marketlere işte bu irtikap iddianameye de yansıyan üzerine icbar yoluyla dediği marketlere şu kadar bağışta bulunacaksınız her ay. Haraç ödeyeceksiniz
3: Deli
2: diye.
3: Deli Dumrul'un köprüsü gibi.
2: Köprüsü gibi. Şimdi tabii orada verenleri, orada vermeyenleri mühürlüyor.
1: Tabii.
2: Vermeyenler de valilik üzerinden şikayette bulunuyor.
0: Bakın, şikayette. Özgür Özel'in konuşması. Hani şeyi bir tane ne diyor? Efendim diyor, burada diyor şube açacaksınız. Burada parayı götüreceksiniz diyor. Yok öyle bir ama. Peki mesela hani reklam olur mu? Mesela bir sürü şey var değil mi? Beyaz eşya bayiliği var. O bayiliklerden de aynı şekilde para aldı mı mesela? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bir belediye başkanı herhangi bir
3: dükkan açıyor,
0: bir market zincirinin.
2: İşte yolsuzluk kültürü diye konuştuk ya. Bunun içinde bu da var. Gidip esnaf o
0: Özgür
2: şeye bağlamak.
0: Hatırlayın nasıl savunmuştu? Tabii ki verecek. Efendim sen şirketin merkezi İstanbul'daymış. Zincir marketin geldin burada şube açtın. O zaman vereceksin. Bir de şubeyi ne zaman açmış? 10 sene önce açmış. 15 sene önce açmış. Aynı şekilde otomotiv bayisi de mi verecek? Beyaz eşya bayisi de mi verecek? Böyle bir tablo, böyle bir şey olabilir mi? Genel başkan bunu bu şekilde savundu.
2: Ben şunu ekleyeyim, affedersin Hüseyin. Biz o dönemde bu gündeme gelince ben hatta dedim ki arkadaşlar Tanju Özcan'ı da arayalım. Ona da soralım haberde.
1: İddiaları.
2: Ve kabul etti o zaman. Yani böyle bir marketlerle alakalı öyle bir sürecin içerisine girdiğini kendisi de doğruladı o zaman.
0: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi biraz şöyle dikkat ederseniz biraz palazlananlar bu işi daha fazla yapıyor. Hatırlayın Tanju Özcan'ı.
1: Tabii.
0: İşte birinci dönem zaten işte mülteci düşmanlığı, başka şeyler böyle şey yaptı. Sonra da ikinci
1: genel merkeze falan yürümüştü galiba.
0: Genel merkeze yürüdü. Koltuk fırlattı. İhraç oldu. Sonra bunların sayesinde tekrar geri geldi. Ve ikinci seçimi kazanınca da artık tamam. Yani düşünün Bolu'da iki kez eşine

0: otomotiv çekiminden otomotiv çıktı yani. Çekilişten otomotiv çıktı yani. Şimdi böyle bir
1: durum
0: tabii
1: var. Öyle mi? Onu
0: oradaki
1: bilmiyorum ben ya.
0: tabii tabii eşine otomotiv çıkmış. Oradaki bir bayi, oto bayisi şey yapmış, çekiliş yapıyormuş. Ne hikmetse iki kez de Tanju'nun eşine çıktı şey. Çekiliş. Birincisi bu. Tabii kurbanla alakalı şey korkunç. Büyük bir istismar. Yani
2: peki şöyle yapalım mı? Yönetmenimiz Zandan diyor ki sohbet çok güzel akıyor gidiyor ama bir ara vermemiz lazım. Araya gidelim,
0: tamam,
2: saat başında devam edelim o zaman. Saat başında görüşmek üzere.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorum.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Siyah Çay 259 lira, tam bol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı.

0: Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
1: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun.
0: Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
10: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı, devam mı? Dünya değişiyor. Almanya, Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş,

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a,
6: değerinde çek sat. Hayırlı bayramlar Cevdet amca.
7: Nice bayramlara eriş evladım.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durumu konuşuyorduk ama hemen devam edelim. Tabii ya Özgür Özel'in hani tehditlerle ilgili bu Burcu Köksal'a ilişkin tehdidin daniskasını ettim ifadesi var. Belki onu yorumlarız. Bir yandan da yedek parti hazır ifadesi. Yani bu mutlak butlan davası biliyorsunuz. Hani yedek partimiz hazır. Hani o bir Ekim Partisi'nden bahsediliyordu ama hani şu şartlar altında yedek parti ne yapabilir? Cumhuriyet Halk Partisi bir bölünmede yaşanacak gibi görünüyor yargı sürecine
1: şimdi
0: göre.
1: Tabii tehdit çok ilginç. İşte 2 sene sonra iktidara geleceğiz. Bundan fitil fitil getireceğiz. Neyi getireceğimiz? Şimdi yani parti değiştirmek en son nasıl bizim partiden gidersin diye mi? Yani işte bana
2: seni
1: yalvaracaksın
2: affetmem
1: diye.
2: Affetmem için bana yalvaracaksın.
1: Bana yalvar. Yani niye parti değiştirmek şey mi? Ayıp mı?
0: Suç mu? Bu şartlar altında.
1: Ha yok. Ben sen bizim partideyken ben senin yaptığın yolsuzlukları biliyorum. Bizim partideyken sustum. Onları hiç şey yapmadım. Üzerine gitmedim.
3: Şimdi geliyor.
1: Şimdi başka partiye geçtiğinde o bizim partide olduğun dönemde yaptıklarının hesabını soracağım diyorsa o da ayrı bir garabet Cumhuriyet Halk Partisi için. Şimdi tabii aslında söylediğiniz ikinci şey yedek parti hikayesi uzun zamandır zaten dillendirilen. Yani ne yaptıklarını biliyorlar. Başlarına ne geleceğini biliyorlar.

0: ve onun hazırlığını yapmışlar. Bu yeni itiraflarla birlikte de o geliyor gelmekte olan hadiseyi artık gördüler. Çünkü belki önümüzdeki günlerde, belki yarın yeni itiraflarda özellikle 38. kurultayla ilgili neler yapıldığı, neler konuşulduğu, neler söylendiği, bütün bunlar ortaya dökülecek. Zaten biliyorsunuz bu son şeyler, itiraflar, dosyalar Butan davasının beklediği istinafa geldi. İstinaf bu ifadelerden sonra karar verecek. Nihayetinde Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl genel başkan seçildi en iyi kendisi biliyor. Bunun açığa çıkması durumunda ne olacağını da kendisi biliyor. Ve bu bildiği şeye hazırlık yapmış gibi görünüyor. Yani parti kılıçta, yani mutlak buttan kararı verilirse ve eski yönetim, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tekrar iş başına gelirse, belli ki bunlar bu yeni duruma karşı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'de siyaset yapmaya devam etmeyecekler. Etme niyetleri yok. Böyle bir karardan sonra yeni bir parti kurup yollarına devam edecekler. Yani gördüğümüz tablo o. Bu yeni partiyi kim kuracak, nasıl kuracak, ne olur? Ayrı bir tartışma konusu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdikleri tahribat yanlarına kar mı kalacak? O da siyaseten önümüzdeki yıllarda çok daha tartışılacak bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu eğer tekrar yönetime gelirse, yani bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili nasıl bir tavır alacak? Yolsuzluğa karışanları kendisi mi tasfiye edecek, yoksa onlar yeni partiye geçip Kemal Kılıçdaroğlu'na iş mi bırakmayacaklar? Onu da zaman gösterecek. Böyle bir hazırlık yaptıklarına göre bekledikleri şeyin yaklaştığını görüyorlar ve son iddialar, son işte itiraflar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayının tam da konuşulduğu gibi hileli ve farklı yöntemlerle yapılmış bir kurultay olarak karşımıza çıkıyor. Yargından da böyle bir karar çıkma ihtimali yüksek. Hem istinaf açısından hem de demin Mehmet Ali söyledi, 12 kişi bu konuda yargılanıyor zaten, şey olarak, ceza davası olarak yargılanıyor. Yargılananların arasında milletvekilleri var. Belki onların dokunulmazlığı var ki, aralarında Özgür Özel de var. Hem ceza davası hem de hukuk davasının neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya mevcut yönetimini önemli bir karar bekliyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi farklı bir konuya geçeceğiz ama ben kısa kısa siz de yorumlamak istersiniz bu Ekim Partisi meselesini. Yani yedek partimiz hazır ifadesi Özgür Özel'in.
2: Şimdi bu yani çok açık ve ilk defa duyduğumuz bir şeye işaret ediyor. O da eğer bir buttan karar çıkarsa, Hüseyin'in de anlattığı gibi, biz yeni bir partiyle yolumuza devam ederiz mesajı. Yani öncesinde bu kendilerini dillendirdiği, zikrettiği bir husus değildi. Yani dışarıdan CHP haricinde olup da CHP'yi takip eden çevrelerde,
1: Konuşuluyordu.
2: evet, CHP'den bir bölünme ve iki parti çıkacağı yönünde takım yorumlar yapılıyordu. Şimdi bunu Özgür Özel'in söylemesi tabii bu işin ciddi olduğuna işaret ediyor. Öyle bir gelişme olursa bu defa Cumhuriyet Halk Partisi eski yönetimi gidecek demektir. Yani Kılıçdaroğlu'na, ve onlar da demek ki yeni bir partiyle yollarına devam edecekler. Bu ilk defa bu şekilde bir işaret vermesi bakımından önem taşıyor. Tabii yargı süreci nasıl gelişir bilemiyorum, yani buttan kararı çıkarma. Bir de buttan kararının çıkması yetmiyor. Orada bir de
1: Tabii.
2: tedbir kararının çıkması gerekiyor. Eğer bir yönetim değişikliği olacaksa, mahkemenin aynı zamanda bir de tedbirli buttan kararı vermesi gerekir ki o mümkün olsun. Öbür türlü çünkü sonunu beklemek gerekiyor yargı sürecinin. İstinaf, Yargıtay vesaire hani birkaç sene sürecek bir süreç anlamına geliyor. Eğer sadece buttan neticesi çıkarsa. Bunu tabii şunu da ben ifade edeyim. Yani Türkiye'de hani demokratik ortamın zarar görmemesi de bu anlamda önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi, çok vahim işte ilk bölümde konuştuk. Orada parti içi ciddi problemlerle karşı karşıya. Burada da iddia edeni de iddialara muhatap olanı da her şeyi CHP'li olan bir süreç bu. Yani suçlayan da CHP'li, suçlanan da CHP'li.
0: Mutlak Mutlan davasını açalım.
2: Evet, evet. Onu kastediyorum ben.
3: Şikayetçi yani CHP'li.
2: Burada hani Türkiye'nin o demokratik ortamının demokratik rekabet ve yarış ortamının korunmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu ifade ediyorum. Ama bir taraftan da bu yani hep bir her şeyi dışarıdan hariçten gelen siyaset mühendisliğine mal eden bir yaklaşım var Özgür Özel'in yönetiminde. Halbuki burada işte bütün muhatapları yani burada bu kendisiyle alakalı, kurultayla alakalı gündeme gelen iddiaların tamamı, suçlamaların tamamı yine aynı partide. Daha önceki yönetim kurultayı kaybetmiş olan ve kurultayı hileyle kaybettiğine inanan kesimin burada yürüttüğü, başlattığı, şikayetleriyle gelişen bir yargı süreci burada söz konusu. Dolayısıyla ben yani bu açıklama önemli buluyorum. Yani bu son açıklaması.
1: Yedek partimiz hazır açıklaması.
2: Evet evet. O buradaki hani sis bulutları acaba ne olur öyle bir durumda? O sis bulutlarını dağıtan bir açıklama. Yani ne olabileceğine işaret eden bir açıklama olmuş oluyor. Ne olacağı da eğer öyle bir durumda parti eski yönetime devredilirse biz de yeni partili yolumuza devam ederiz mesajı taşıyor.
1: Tabii yeni partiyle yolumuza devam ederiz mesajı ama yeni parti ne kadar başarılı olabilir sorusu da aklımıza geliyor yani bu şartlar altında.
0: Evet.
2: Yedek partimiz hazır mı?
1: Tabii evet yedek partimiz
0: öncelikle
1: hazır.
0: Tabii mutlak buttanı tam olarak anlamak lazım. O önceki yönetim için keenlem yekün yani hiç olmamış gibi. Yani 2023'ten önceki statünün tekrar...
1: Aynı duruma gelmesi.
0: Yerine getirilmesi. Dolayısıyla eski kadro iş başına geleceği için bunlara yer kalmayacak. Bunların bu haliyle ve bu konumuyla parti içinde kalmaları imkansız denecek bir duruma varacak. Dolayısıyla bölünme veya yeni parti kurma mecburiyeti kaçınılmaz oluyor. Şimdi başarı durumuna gelirse tabii orada söylenecek çok şey var. Türkiye 1950'den bu tarafa gerçek manada çok partili siyasi hayata geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 1946 seçimlerinde açık oy gizli tasnif diye dünya tarihinde görülmemiş bir garabete imza attı. O seçimleri hileyle, sopayla Demokrat Parti'ye yedirmedi. Tam manasıyla, efendim kelimenin tam manasıyla. Yani metazori bir şekilde 46 seçimlerini kendi istediği şekilde hayata geçirdi. Ama 1950'de Demokrat Parti sildi süpürdü ve o gün bugündür Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman gerçek manada tek başına bir iktidar vizesi almadı. 1977 erken seçimlerinde birinci parti olma başarısı var. Bülent Ecevit'in başbakan olduğu, genel başkan olduğu dönem. İşte Kıbrıs Savaşı'nın da oya tahviliyle bir sıçrama yaptı. Sağda Adalet Partisi'nde de bölünmeler vardı. Onun öncesinde Demokratik Parti doğmuştu. Başka kopmalar olmuştu. Milli Selamet Partisi güçlenmişti. Ama o 1977 erken seçimlerinden bu tarafa 50 sene geçti. Cumhuriyet Halk Partisi halktan asla ve hatta bugüne kadar bir iktidar vizesi alamadı. Bütün iken kadrosunun yani zenginliğiyle hep övünüyor ya Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi burada bölünme olduğu takdirde kim nerede kalacak, kim kimin yanında yer alacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir diğer özelliği de Hizipler Partisi olması. Tek parti döneminden bu tarafa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hizipler hiçbir zaman eksik olmadı.

0: Zaman zaman büyük kopmalar yaşandı. İşte geçmişte Turan Feyzioğlu gibi, Ferit Melen gibi efendim böyle deve dişi mahiyetinde etkili kişiler parti içerisinde
1: Yeterince kemalist olmadıkları için,
0: evet.
1: değil mi?
0: Yani CHP bir taraftan devlet ideolojisini, devletin kurucu partisi olduğu ideolojisini sürekli olarak pazarladı. Bir taraftan da Kemalizm ticaretini elden bırakmadı. Ama gerçek manada bir rekabette Türk halkından %50 artı bir kazanacak şekilde bir başarı ortaya koyamadı. Bu gelinen safhada uzun yıllardan beri ortalama %25 kemikleşmiş oyla vaziyeti idare ediyordu. Altılı masayla
1: Biraz
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kıpırdama olduysa da
1: oldu.
0: yine 30'un altında kaldı gerçek manada. Dolayısıyla bu bölünme Cumhuriyet Halk Partisi için iyice ufalanma, iktidardan uzaklaşma, ana muhalefet iddiasını bile kaybetme gibi bir durumla karşı karşıya gelme riski
1: Kalabilir.
0: var.
1: Peki tabii göreceğiz. Şimdi bu son işte ifadeler, açıklamalar belki yeni bir soruşturmanın da kapısını açabilir. Yani o mesela giden para ne oldu şimdi? 1 milyon
0: Şimdi
1: avro
0: Hüseyin
1: kimin
0: söyledi
1: cebine gitti?
0: konuşmasında, yani siyasi partilerin gelirleri, giderleri, para toplanması, efendim üyelerin vereceği paralar, yapılan bağışlar, bunların denetlenmesi, dolayısıyla bunların hepsi kanun, anayasa ve kanun tarafından sınırları çizilmiş şeyler. Şimdi böyle el yordamıyla, çuvallarla, çantalarla, baklava kutularıyla ya da balyalarla böyle parayı ortaya dökerek nereden geldiği, şimdi devletin geliri söz konusu olduğunda kuruşun hesabı sorulur. Kaynağı meşru mudur, değil midir? Nereden gelmiş? Nasıl gelmiş? Bunun hesabının verilmesi lazım. Bu manada Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir soruşturma başladığında mesele nereye varacak? Bugünden söylemek kolay değil yani.
2: Hatırlayalım, İstanbul'daki soruşturma kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili bir yazı gönderildi. O CHP'yi kapatmak istiyorlar diye kıyameti koparttılar. Oysa ortada konuşulan iddialar Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde olan bir siyasi partiyle alakalı iddialardır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, yani Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nin durumun incelenmesini yönünde bir talepte bulunmalı ve Anayasa Mahkemesi de konuyla alakalı Sayıştay'dan şey istemeli, yani yardım istemeli, yani Sayıştay'a bu konuda
0: Yani tam bir
2: görev
0: denetim
2: vermeli.
0: söz
2: Yani
0: konusu
2: tam bir
0: olduğunda çok büyük
2: denetim.
0: şeyler çıkacak ortaya.
2: Çünkü dolayısıyla bu kadar paralar verildi, alındı. Sadece İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınması ile ilgili konuşulan rakamlar, ödenen paralar, bunu ancak Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne ilettikten sonra Anayasa Mahkemesi de Sayıştay eliyle bu denetimi yapması gerekir.
0: İstanbul İl Kongresi öncesinde döviz bürolarından uçan böyle milyonlarca dolarlık şeyler, o iddialar hala
2: Hem onlar,
0: sıcak.
2: hadi diyelim onlar kasaya girmedi, çıkmadı, onlar rüşvet, ama
0: Kasanın yönetimini
2: bir de
0: etkiledi ama.
2: yani bir de partiye alınan bir demirbaştan bahsediyoruz ya. Yani il başkanlığı binası nedir? Partinin demirbaşı. Bunu hangi parayla aldın?
0: Adam
2: Onu
0: boyu balyalarla.
2: izah etmesi gerekiyor. Bu bakımdan, yani açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarının incelenmesi de önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'nin tavrı, görevlendireceği Sayıştay denetçileri
0: Şimdi parayı
2: burada çok önemli.
0: bölüşememe durumu olacak. Bir de Kemalizm ideolojisinin hangi tarafı hangi tarafta kalacak? Yani ikisi de Kemalizm tüccarlığını bırakmamak için uğraşacak. Nasıl bir şey olur? Yani böyle karpuz gibi ortadan bölündüğünde nasıl bir sonuç
1: İdeoloji,
0: çıkacak? Son derece ilginç bir şey.
1: yani bir muhtemel senaryo bir CHP-SHP senaryosudur orada. Eğer
0: Evet, tekrar öyle
1: mevcut
0: bir dönüş.
1: CHP-SHP'leşir, yeni kurulacak partide
3: Yok, mevcut.

0: CHP gibi olur. Böyle bir senaryoda. Kılıçdaroğlu geri dönerse biraz CHP politikaları
1: Olur.
0: baskın hale gelir.
1: Peki. O zaman şöyle yapalım izninizle. Artık son yarım saatimiz. Bu Belçika'dan Türkiye'ye yönelik ziyareti biraz konuşalım istiyorum. Çünkü önemli bu. Şimdi en son mesela 12 yıl önce Sayın Likoğlu, o zaman Kraliçe Matilde, o zaman Prenses Matilde'ymiş. Tabii 12 yıl önce Türkiye de bugünkü Türkiye değildi. Şimdi savunma sanayindeki atılım bu derece ileri seviyede değildi. Daha farklı. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya, bizim Avrupa'ya olan ihtiyacımızdan daha çok Avrupa'nın bize ihtiyacı var diye. Tam da böyle bir dönemde aslında bu temas ve ziyaret gerçekleşiyor. Kraliçe ile birlikte yanılmıyorsam 428 kişilik bir heyetten bahsediyoruz. Ve benim en çok dikkatimi çeken nokta şu oldu. Şimdi ekrana veriyor arkadaşlarımız. Tabii Vahdettin Köşkü'nde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü oldu. Emine Erdoğan da eşlik etti. Orada da önemli mesajları var Cumhurbaşkanı'nın, ama Kraliçe Matilde'nin ayağının tozuyla, heyetiyle beraber, işte bakanlarıyla beraber ilk gittiği yer neresi oldu biliyorsunuz? Baykar oldu. Yani çok ciddi bir ilgi alakaları var Türkiye'nin savunma sanayine, ki zaten bunu bakan da söylüyor. Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Franken, Türk siyalarını radarına aldıklarını bir anlamda söylüyor. Yani savunma sanayinde Türkiye'nin ulaştığı noktaya dikkat çekiyor. Ve bir yandan da gözler Kızıl Elma'da. Yani savunma anlamında şu anda Belçika'nın Türkiye'ye çok ciddi bir ilgi ve alakası var. Tabii diğer farklı sektörlerde de ulaşım, sağlık, bunlarla ilgili de anlaşmalar imzalandı, ama nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi Belçika tabii Avrupa'da küçük bir ülke olarak karşımızda duruyor ama Avrupa'nın kalbi,
3: Merkezi.
2: merkezi, bu yönüyle çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi 400'ü aşkın bir heyetle geldi. Ben yazı işlerinde bu sayı ilk telaffuz edildiği zaman herhalde Belçika'ya aldı geldi dedim. Çünkü aralarında sadece siyasiler, bakanlar vesaire değil, sivil toplum kuruluşları
1: İş
2: ve iş
1: insanları.
2: insanları, böyle bayağı kapsamlı bir heyet. Ve Belçika aslında son zamanlarda Avrupa'da bu iki yüzlü Avrupa'nın ya da işte Almanya, Fransa gibi ülkelerin Avrupa'nın değerlerine aykırı, özellikle İsrail lehinde aykırı tutumlarında ayrışan, İspanya kadar olmasa Belçika'da bu anlamda bir duruş söz konusu. Bu açıdan önemli. Belçika Avrupa'nın merkezi olduğu için sadece Belçikalıların dikkatini çeken bir durum değil. Bütün Avrupa ülkeleri açısından önemli. Ve özellikle savunma sanayi anlamındaki bu temas, Baykar başta olmak üzere Avrupa'nın içinde bulunduğu durum ve ihtiyacı anlamında çok şey ifade ediyor. İlginç olan bir şey daha var tabii. Bu ziyaretin işte Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Türkiye ile ilgili değerlendirmesinden sonra denk gelmesi de bence çok önemli bir tevafuk. Yani, Avrupa'nın için Türkiye'nin ne anlam ifade ettiği bu ziyarette çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ve Avrupa'da işte özellikle böyle Alman daha çok Siyonizme yakın, işte Hitler'in günahlarından dolayı İsrail'e köle olmuş bazı Alman siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına binaen Türkiye'nin Avrupa için ne anlam ifade ettiği bu ziyarette çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Önemli anlaşmalar, önemli görüşmeler gerçekleşti.
1: Bakan Bolat da dedi ki 9,3 milyar dolar, yanılmıyorsam şu anki ticaret hacmimiz, onu da 15 milyar dolara çıkaracağız dedi.
2: Yani Belçika ile yapacağımız her adım aslında Avrupa'nın her yerinde hissedilecek adımlar olacaktır. Bu bakımdan ben ziyareti her anlamda çok önemli buluyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, Avrupa Birliği'nin Yani Türkiye'ye
1: bakışı. Baykar'daki görüntü bu da. Yani pazar günü uçaktan indi ve ilk gittiği yer burası oldu. Yani o da dikkat çekici. Sonuçta kraliçe geliyor. İlk ziyareti Baykar'a yapıyor. Türk savunma sanayinin hani en önemli şirketlerinden biri Baykar.
2: Çünkü Amerika'nın tutumuna baktığımız zaman Avrupa'nın savunma şemsiyesi ortadan kalktı. Avrupa'nın en çok ihtiyaç duyduğu savunma işbirliğidir. Bu da Belçika Kraliçesi'nin ziyaretinde bir kez daha gözler önüne serildi.
1: Yani çok ilginç, sizin dediğiniz gibi von der Leyen'in sözlerinden sonra ne oldu? İşte Hakan Fidan İngiltere'ye gitti, orada bir stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Akabinde işte kraliçe geliyor 428 kişilik heyetle. Almanya'dan bugün bir haber geldi, bizim Yıldırıman saha 2026'ya damga vurdu biliyorsunuz. Alabiliriz minvalinde bir açıklama var. Bir yandan da bir Yunanistan'ın açıklamaları var. O hazırsa Dendias'ın sözlerini bir verelim. Onu da ben rica edeyim konuklarımızdan. Nasıl yorumlayacaklar? Yunan Savunma Bakanı dikkat çeken ifadeler kullandı. Yani o içlerindeki Türkiye fobisini diyelim bir şekilde yansıtıyor. Bakın ne dedi? Atina'dan Türkiye itirafı dedik biz buna. 2004'e kadar savunmaya 270 milyar avro harcadık. Eğer bu parayı doğru kullansaydık savunma sanayimiz bugün başka bir seviyede olurdu. Çok fazla drone üreten bir ülkeyle nasıl başa çıkacağız? Türkiye'yi kastediyor. Ve diyelim ki bu ülke Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçti. Bu tehdide nasıl cevap vereceğiz? Yeni bir sistemden bahsediyor. Her asker İHA'ları nasıl kullanacağını bilecek. Yani Yunanistan ciddi bir Türkiye fobisiyle işte yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Ondan bahsediyor Dendias. Yani diyorlar ki çok fazla drone üreten bir ülkeyle nasıl başa çıkacağız? Bu da var. İşte kraliçenin ziyareti, temasları Türkiye.
3: Sondan başlayayım o zaman.
1: Tabii, buyurun.
3: Yani bir tabii Yunanistan bizden çok daha serttir kutuplaşma. Yunanistan siyasetinde en soldan en sağa kadar geniş bir yelpaze vardır ve birbirleriyle hep mütemadiyen kavgalıdırlar. Ama genel bir ortak noktaları Türkiye fobisidir. Yani sokaktaki temizlik işçisinden tepedeki cumhurbaşkanına kadar herkesin bir zihninde ön planda ya da arka planda bir Türkiye fobisi vardır. Bu bir realitedir. Bunu tabii kaşıyan, kendi amacı hedefleri doğrultusunda kullanan Fransa gibi ülkeler de var. İşte 270 milyar avro harcamışlar. Battı çıktı. Ya 2010'da o kadar ağır bir kriz yaşadı ki Yunanistan. Emekli maaşları yarı yarıya düşürüldü. Tabii. 100 bin tane memuru işten çıkardılar o tarihte. Yani çok ciddi bir şeydi o kriz.
1: Bir ara evet sokaklar yanıyordu yani.
3: Ve pazar halinde bir ülke, yani başkalarının silah üreten ülkelerin pazarı haline gelmiş bir ülke
1: konumunda.
3: Türkiye de bunu reddederek savunma sanayindeki bu hamleleri, yani ilk süreç böyle başlıyor. Ben pazar ülke olmayı reddediyorum. Ben kendim işte 2004'teki o meşhur toplantı, savunma sanayi icra kurulu toplantısında 11 milyar dolarlık ithal ihaleler, taarruz helikopterler, tanklar vesaire iptal ediliyor ve biz bunları milli yerli imkanlarla yapacağız deniyor. Bu Yunanistan'ın yaptığının tam tersi, yani ben kendim üreteceğim anlamına geliyor. Şimdi tabii Yunanistan orada, yani biraz İsrail'le de sıkı fıkı oldular son dönemde. Biraz orada
4: biraz bizim, değil, bayağı sıkı fıkı oldu.
3: Tabii yani ben ona lafın gelişi söyledim. Oradaki amaç, bunun bizim farkında olmamız gerekiyor. Türkiye'nin NATO ile ve Batı ile olan ilişkisini bozmak. Böyle bir amacı var İsrail'in. Ve Batı'dan, NATO'dan koparılmış bir Türkiye hedefi var. Bunu Yunanistan üzerinden İsrail gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu bir stratejik bir hedeftir bu İsrail.
1: Türkiye'nin bu arada, onu da unutmayalım, Mavi Vatan Yasası meselesi var biliyorsunuz. Tabii, Yunanistan'da o da bayağı bir şey yarattı yani.
3: Kendi haklarını orada, yani deniz yetkilendirme anlaşmalarda dahil olmak üzere işte orada hatta kıta sahanlığını artırma gibi bir takım yetkilerin Cumhurbaşkanı'na verilmesi gibi bazı tartışmalar da yapılıyor. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'ın durumu bu. Yani birebir muhataplık veya boy ölçüşme anlamında Türkiye'nin rakibi ya da eşit düzeyde endişe üretecek bir ülke gözüyle bakılamaz Yunanistan'a. Ama tabii arkasında bir

0: kışkırtan ve o korkularından yararlanmak isteyen aktörler var. Fransa'yı burada özellikle kastediyorum. Almanya daha mutedil bir yerde duruyor. Bunu da ifade edeyim. Yani hatta Yunanistan'a Türkiye ile aramızı bozacak türden eylemlerde bulunma şeklinde bir takım telkinleri olduğunu biliyoruz. Bu 2020'deki Doğu Akdeniz krizi yaşanırken de yine Almanların daha böyle mutedil bir çizgi izlediklerini ben hatırlıyorum. Şimdi şeye gelecek olursak Belçika Kraliçesi'nin ziyareti şöyle yani Avrupa'da iki temel bakış var. Birisi Hüseyin'in de bahsettiği Türkiye'yi bir rakip, bir hatta hasım olarak görmeye başlayan bir von der Leyen bakışı var. Bunu açıkça zikretti
1: Kendisi
0: zaten.
1: Alman olur.
0: Alman olur. Ama aynı zamanda Türkiye'yi kaybetmenin veya Türkiye'yi dışarıda tutmanın, Avrupa savunmasının dışında tutmanın Avrupa için büyük handikap olduğunu savunan ikinci bir görüşte burada söz konusu. Avrupa için bunu söylüyorum. Dolayısıyla bu çarpışma içerisinde Belçika Kraliçesi'nin yaptığı bu ziyaret kendi içinde Avrupa'nın ayrışan Avrupa'nın birbirine karşı verdiği bir mesaj olarak ben bunu görüyorum. Böyle bir güçlü kadroyla bir Türkiye çıkarması yapması işte Baykar'dan başlayarak ziyaretini başlatması vesaire. Bu aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa içerisinde Türkiye'yi dışlayan Türkiye'yi hasım noktasında görmeye başlayan o düşünceye karşı bir karşı atak olarak öyle bir mesaj var yani bu ziyareti. Burada başka bazı ülkeleri de zikretmek gerekir. Mesela İspanya çok ciddi yine TUSAŞ üzerinden özellikle anlaşmalar yapıyor işte. Hürjet'in eğitim uçağı olarak satın alınmasıyla ilgili süreç tamamlanmış gözüküyor. Yani orada uçakların teslimatı safhası başlayacak. Kaan'la alakalı yine İspanya'nın çok yakın alakası. Drone satışları Türkiye'den yine drone satın almak için İspanya'nın çok arzulu, istekli olduğunu bir taraftan biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bu Avrupa içerisindeki bu görüş ayrılıklarının bu şekilde yansıdığını ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o sözleri böyle bir bağlama oturuyor. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır şeklindeki ifadeydi. Biraz böyle bir bağlama ben oturtuyorum. Yani güvenlik kaygılarının artık birinci derecede bir kaygı noktasına geldiği bir ortamda yani işte Amerika'nın, Trump'ın Avrupa üzerindeki Amerikan güvenlik şemsiyesini kaldırdığı ya da kaldırmakla tehdit ettiği bir ortamda bir panik havası var aslında yani bütün Avrupa biz ne olacağız şimdi? Yani şu tabir şeyde kullanılır yani o yüzden ben de kullanacağım. Çıplak halde kalmak yani askeri terminolojide bu kullanılır. Yani ben duyduğum için söylüyorum. Şeyde savunma anlamında bir Rusya tehdidine karşı Avrupa kendisini böyle bu halde kalmış gibi hissediyor şu anda ve bunun telaşıyla, bunun paniğiyle hareket ediyor. Ama orada şöyle tamamlayayım ben. Bir SAFE programı geliştirdiler. Bu SAFE programı aslında NATO içerisinde olup da aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri kapsıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Türkiye de NATO üyesi ülke, İngiltere de NATO üyesi ülke, Norveç de NATO üyesi ülke. Ama biz bunları hariçte tutuyoruz. Avrupa Birliği üyesi olma şartıyla hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olacak. Bunlara dönük bir savunma konsepti geliştiriliyor bu SAFE projesi üzerinde. Burada da işte Türkiye'ye dönük yine bir dışlayıcı bir tutum burada söz konusu. Ama gidişat bu tehdit algılaması ile işin rasyonel tercihler yan yana geldiğinde işte bu Avrupa'nın kendi içindeki bu ayrışmalar da bu şekilde temayüz ediyor.
2: Şimdi bir haber daha vardı. Bu ABD oy birliği yerine nitelikli çoğunluk sistemine geçilmesine ilişkin bu girişimler Yunanistan ve Rum kesiminde ciddi endişe yarattı. Büyük kararların engellenmesini sağlayan veto etkisinin fiilen ortadan kalkması Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Türkiye karşısında savunmasız bırakacak. Bu şekilde yorumlar yapılmış. Yunanlar da yorumlarda Türk paniği diyor. Bir de işte bu mavi vatan yasası falan derken bu ara böyle bir ciddi bir Türkiye

0: korkusu sarmış gibi. Biraz da galiba şeyin de etkisi var. Yani bugüne kadar Yunanistan hani böyle kendi çapında Türkiye'ye kafa tutan açıklamalar yaparken arkasında ciddi bir destek de görüyordu ama şimdi de Belçika, Almanya, İngiltere böyle bu yavaş yavaş Türkiye'ye olan ilginin de artması ya da Türkiye'ye olan ihtiyacın artması bu noktada Yunanistan'ın biraz arkasında yalnız bırakıyor gibi. Korku biraz da ondan
1: Şimdi
0: mı
1: Yunan
0: acaba?
1: politikacıları siz de ifade ettiniz. Puan kazanmak için zaman zaman Türkiye'ye kafa tutarmış gibi bir pozisyona girerler. Bugüne kadar bunu hemen hemen hepsi yaptı. Şu anda en fazla Dendias yapıyor. Siz de bahsettiniz. Tabii Acet söyledi. Yani sıklet olarak Yunanistan Türkiye ile boy ölçüşecek bir ülke değil. Bu çok net. Bunun bir matematik şeyi var zaten. Dolayısıyla kendini ne kadar ağıra satmaya çalışırsa çalışsın Yunanistan, yani 20 bellidir. 20 kadar ancak yakar. O da o kadar bir şey değil. Ama yeni güvenlik mimarisinde, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin ağırlığı gün be gün kendiliğinden artıyor. Bunu Avrupa farkında. İşte İngiltere ile son olarak imzalanan anlaşmalar, ileriye dönük stratejik işbirliği, İngiltere savunma bakımından Avrupa'nın bir numarasıdır. Yani şu anda Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama NATO'da hem Amerika'yı saymazsak en büyük deniz gücüdür. Dolayısıyla İngiltere'yi ayrı değerlendirmek lazım.
2: Gerekiyor.
1: Ama Türkiye'nin karada, havada ve denizde son yıllarda yaptığı hamlelerle ağırlığını bu derece hissettirmesi tabii bir kapıları kendisine açıyor. İspanya örneği bunun en belirgin örneğidir. Bunun devamı geliyor. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde bundan sonra Avrupa'dan kapısını çalacak olan çok devlet var. Belçika da bunlardan biri. Belçika Türk nüfusun en fazla yaşadığı ülkelerden biri. Küçük bir ülke ama Türkiye ile bu bakımdan sosyolojik olarak çok derin ilişkileri var. Sadece siyasi, ekonomik değil. Bütün bunlar Türkiye'nin Avrupa'da diaspora yoluyla gerektiğinde ağırlığını koyacak ortamın ne kadar olgunlaştığını da aslında bize gösteriyor.
2: Gösteriyor.
1: Dolayısıyla Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çığırtkanlıklarına çok fazla da ehemmiyet atfetmeden yola devam etmek lazım. Güney Kıbrıs ve Yunanistan İsrail'le çuvala giriyor tabir yerindeyse. Ama bugünlerde medyada yoğun tartışılan haberler var biliyorsunuz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölgesinde İsrailler köyleri olduğu gibi satın almış ve şimdi orada başka faaliyetler içerisinde. Bu da
3: Kıbrıslılar giremiyor şimdi.
1: Kıbrıslıları bir kısmı farkına varmış ve panik vaziyette şu anda isyan ediyorlar. Yani başlarına ne geleceği konusunda aslında yeteri kadar bilinçli değiller şu anda. Ama şunu görmemiz lazım. Şimdi dünyada yeni bir düzen kuruluyor. Yeni bir düzenin sancıları yaşanıyor daha doğrusu. Ve bu düzen teşekkül ederken yeni ağırlık merkezleri de aynı şekilde öne çıkıyor. Bu ağırlık merkezlerinden bir tanesi de Türkiye'dir. Türkiye'nin cazibe merkezi olduğu tabii tek başına değil. İşte Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da başka güçlerin katılımıyla yeni bir dünya dengesi, yani çok çok kutuplu bir dünyadan artık bahsedildiğine göre yeni dünya düzenindeki kutupların sayısı, büyüklüğü, cazibesi ve ortalama gücü şu sırada terazide, kuyumcu terazisinde çok titiz bir şekilde tartılıyor. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan çekirdek kuruluş olarak tabii bu hamur daha çok su kaldırır. Yani bu halde bile fazlasıyla dikkat çeken bir gelişme. Dolayısıyla hem enerji tedariki, hem enerji nakil yollarında, hem jeopolitik konumlardaki Türkiye Cumhuriyeti'nin ağırlığı, konumu, bağlantıları, etkileri Türkiye'ye bugün için çok fazla farkında olunmayan veya henüz tam da

0: teslim edilmeyen bir güç kaynağı oluşturuyor. Bu önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çok daha belirgin, çok daha etkili, çok daha net ve çok daha dengeleyici, dengeleri yeniden ayarlayıcı bir konuma gelecek gibi görünüyor.
1: Peki yani aslında son bölüm, bilmiyorum bununla mı devam edelim yoksa biraz Trump'ın Çin ziyaretini mi konuşalım? Bir 10 dakikamız kaldı çünkü o da önemli. Trump İran'a tehdit de gönderdi bir kez daha Çin ziyareti öncesi. Ya anlaşacağız ya yok edilecekler, bu işi bitireceğiz diyor. Bu ziyaretten hani ne çıkar diye sorsam ne söylersiniz?
2: Tabii bence bunu konuşmamız lazım. Çünkü Trump daha önce Çin'e gidecekti. Bu savaş dolayısıyla ertelendi. Şimdi gitmeye karar verdi. Şu anda da yola çıktı. Dolayısıyla Çin kimi iddialara göre işte İran'ın en büyük destekçisi. Hadi silah mühimmat veriyor mu vermiyor mu, teknoloji transfer ediyor mu etmiyor mu? Bütün bunlar tartışılır ama İran petrolünü satın alan ve İran'a bu anlamda ekonomik olarak çok önemli bir imkan sağlayan Çin'in olduğunu hepimiz bilmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri işte uzun zamandır Çin'e yönelik bir takım hazırlıkları, hamleleri, işte Trump geldikten sonra işte ticaret savaşları, gümrük duvarları vesaire, bütün bu şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Çin'e gidiyor. Çin'de bir görüşme söz konusu. Buna Rusya, Ukrayna'dan bağımsız düşünemeyiz bu ziyareti. İran konusu çözülemedi. İşte bugün mü, dün mü işte Hürmüz'den epey geminin çıkmasına izin verilmiş ya da işte bir şekilde Hürmüz'de kısmi bir hareketlilik oldu. Yani nihayetinde bu savaşın asla bir kazananı olmayacak. Ne İran ne Amerika bu savaştan kazançlı çıkamayacak. Ama bir orta yol bulup da işi neticelendirmeye vardıracak hamle de yapamıyorlar. Çünkü herkes elini çok yüksekten açtı. Amerika İran'ın işte maddelerini beğenmiyor. İran Amerika'nın maddelerini beğenmiyor. Gelinen bir ortak nokta yok gibi görünüyor ama savaşı sürdürmenin de bir anlamı yok. Ben Çin'den sonra hani belki biraz daha ilerleme sağlanır diye düşünüyorum. Ama Çin'den alacağı cevap Amerika'yı biraz daha öfkelendirir mi açıkçası? Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekir.
1: Tabii Trump olumlu geçecek diyor ama ne çıkar? Gündem tabii İran'la savaş ve ticaret savaşları bir yandan da.
3: Yani aslında bu yani savaş bitmeden bu ziyareti yapması ertelemişti biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Bu savaş nedeniyle ertelemişti. Şu yorumlar da yapılmıştı. Çin'e gitmeden bu savaşı bitirip eli güçlü bir şekilde evet, bu ziyarete çıkmak istiyor diye. Şimdi bu yorumu biz makul bir yorum olarak kabul edeceksek eli zayıf bir şekilde Çin'e gidiyor diye düşünmemiz gerekecek. Bu Ekonomist dergisinin bir kapağı vardı. Hani Çin'in ağzından konuşarak düşman hata yaparken müdahale etme seyret izle, hata yaparken izlemeye devam et müdahale etme diye. Çin biraz, Çin'in tutumu biraz bunu yansıtıyordu. Yani bir taraftan da çok yakından izleyerek burada Amerika'nın burada iş tutuşunu, sahip olduğu mühimmatları, kritik mühimmatları özellikle hem Patriot hem de bu Tomahawk gibi, onlar da biliyorsunuz kritik azalmalar olduğu yönünde bir takım haberler çıktı. Bunları izleyip kendince buradan bir takım dersler, hem Amerika'nın kapasitesini görme hem de muhtemel bir işte 3-5 sene içinde bir Tayvan karşılaşması olacağı söyleniyor. O an geldiğinde daha hazır bir Çin olarak kendisini görmek istiyor. Dolayısıyla burada Amerika'nın zaaflarını
1: da... Öyle bir yorum yapılmış. Al Tayvan'ı ver İran'ın zirvesi mi bu diye.
3: Ben onu şöyle Ukrayna ile alakalı aslında o bağlama girmedik Çin şeyi olunca ama ben onu orada, o okumayı orada yapıyorum. Putin'in bu 9 Mayıs'ta yaptığı bir açıklama var.

0: İkinci Dünya Savaşı zafer günü de yaptığı yıl dönümünde savaşın sonu yakın diyor, Ukrayna Savaşı. Ben onu İran'la ilişkilendirerek bir okuma yaptım. O da şudur, özetle söyleyeyim. Başından itibaren Rusya açık bir şekilde İran'a destek verdi. Yani daha 5 Mart'ta Lavrov'un yaptığı açıklama var. Amerika ve İsrail'in saldırılarını imkansız hale getirmek için
1: Evet, sizin
0: bütün...
1: bahsettiğiniz kapağı da buldu arkadaşlarımız, ekonomist
0: Öyle
1: falan
0: mi? Ben
1: arkada.
0: arka
1: Siz
0: tarafı...
1: göremiyorsunuz ama
0: Evet.
1: şu an ekrana vereceğiz. O şekilde göreceksiniz şimdi.
0: Evet. Ben normalde burayı daha böyle hakim stüdyoya şerefiyesi yüksek bir koltuk olarak
1: Şu an
0: biliyordum.
1: ekranda.
0: Evet, ha, evet gördüm. Şey buydu. Rusya'yı şöyle tamamlayayım. Kahraman Bey çok şeye vakitte daraldı. Yani Putin Ukrayna Savaşı'na karşı bir koz olarak İran'daki savaşı kullanmak istiyor. Bunun için açıktan İran'a destek verdi ve şimdi şunu diyor. Siz 4,5 senedir Ukrayna'ya desteklediniz bana karşı. Ben burada ciddi kayıplar verdim. Hala da bitmedi bu savaş. Şimdi İran'da eğer siz bana bu destek devam ederse Ukrayna'ya, ben de İran'a destek veririm. Bu savaşı uzatırım. O 10 gün önce 1,5 saatlik bir görüşmesi vardı
1: Evet.
0: Trump'la. Odağında da bu konu vardı. Ben Rusların da bunu pazarlık ettiğini düşünüyorum. Yani gelin iki tarafta da hem Ukrayna'daki savaşı bitirelim hem
1: Hem
0: İran'daki
1: de
0: savaşı bitirelim. Bunu tabii bir manivela elde etti bu İran'daki
1: tabii
0: savaşla birlikte
1: Rusya'nın işine yarasın.
0: Ruslar. Dolayısıyla bunu kullanıyor, kullanmak istiyor Putin. Ve savaş, yani Ukrayna'daki savaş devam edecekse İran'daki savaş da devam eder gibi bir tutumu olduğunu ben düşünüyorum Putin'in. Çin daha böyle sessiz, daha sinsice ama onlar da bence yani onların siyasetinin merkezinde savaş uzasın ve Amerika enerji kaybetsin, güç kaybetsin gibi bir merkez var Çin'in de siyasetinde. Bunu böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii tam böyle ateşkes ama bir yandan da çatışmaların da sürdüğü bir süreçte gerçekleşecek bir ziyaret.
2: Şimdi o ziyaretten evvel daha başka ziyaretler de oldu biliyorsunuz. Almanya gitti, İngiltere gitti, İspanya gitti. Yani Avrupa'nın
1: Doğru.
2: ağır şey
1: Çin'e.
2: köşe taşları gitti. Ve Amerika bunlardan hiç hoşlanmadı ama yapacağı fazla da bir şey yok. Şimdi Çin'in o Time dergisinin kapağındaki şeyi sözüne çok dikkat etmek lazım.
0: Ekonomiste.
2: Ekonomist pardon. Yani düşmanın hata yaparken asla müdahale etme, vazgeçirme, bırak hatada devam etsin diye. Şu ana
0: Bizde.
2: kadar Çin'in uyguladığı politika bu
1: Bu.
2: şekilde özetlenebilir ve akıllı bir politika ve buradan da çok kazançlı çıkıyor.
0: Napolyon'a atfedilir değil mi bu?
2: Evet.
0: Söz. Evet.
2: Yani ne olursa olsun kim söylemişse de mantıklı, gerçek bir laf.
0: Hani bırak kazandığını zannetsinler diye Napolyon'un tuzağa düşürmek için
2: Yani
0: kullandığı bir söz.
2: evet. Hem tuzağa düşme hem farkına varmadan kendi kendini
0: Tabii.
2: şeye batağa daha fazla
0: Batas,
2: sürükleme
0: tabii.
2: noktasında derinliği olan bir söz doğrusu. Şimdi Trump geldiği günden beri esip gürlüyor. Küçük devletlere karşı çok kaba saba bir dil kullanıyor ama Rusya'ya ve Çin'e karşı çok dengeli, çok itinalı, çok böyle nasıl diyelim hesaplı kitaplı laflar ediyor. Bugüne kadar Rusya bütün Avrupa ve Amerika desteğine rağmen iyi götürdü işi. Evet belki savaşı beklediği hızda ve çapta tam olarak yürütemedi ama çok da gerisinde kalmadı. Yani Rusya'ya bakarken sadece bir ülke olarak bakmamak lazım, bir kıta olarak bakmak lazım. Rusya'nın her zaman söylüyorum en büyük handikapı nüfusunun azlığıdır. Bir 50-60 milyon daha nüfusu olsaydı Rusya'nın bugün dünya dengeleri çok farklı bir konumda olurdu. Ama buna rağmen Rusya direniyor, kaynakları var, daha da direnebilir. O Ukrayna Savaşı'nda hedefinin %70'ini ya da 1/4'ünü yakaladı desek yanlış olmaz. Dolayısıyla son zamanlarda Avrupa ve Amerika'nın bu İran meselesinden dolayı angaje olmasından faydalanarak kazanımlarını biraz daha ileri götürmeye çalışıyor ve bunu az yavaş da olsa yapıyor. Diğer taraftan İran beklenenin üzerinde bir direnç gösterdi. Şimdi bundan sonrasını da şu ana kadar getirdiği gibi götürebilirse
1: bakalım.
2: İyi bir sonuca bağlamış olacak.
1: Peki.
2: Yani pardon bir cümle.
1: Yok, tabii,
2: Trump'ın esip gürlemeleri her zaman da netice tayin edici çıkışlar değil. Bazen bluff çekiyor.
1: Peki bakalım göreceğiz. Görüşme ne getirecek? Haftaya da onu değerlendiririz inşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için, yorumlarınız, analizleriniz için. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Yalım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
10: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
11: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
15: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
16: Türkiye Sigorta, gücü adında.
17: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş Ekstra Konsantre Yumuşatıcı 179 lira. Kotex Natural Hijyenik Pet 75 lira. Ucuz, hep
4: ucuz. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
6: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım. Ama her zaman olduğu gibi günü bir özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'ye eleştirileri vardı. Meyhane jargonuyla siyaset olmaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünya Çiftçiler Günü programında da konuştu. Müjdeleri vardı çiftçilere. Yeni destek paketini açıkladı. Hepsini birazdan paylaşacağız. Aynı toplantıda AK Parti'ye bir katılım vardı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal geçtiğimiz gün CHP'den istifa etmişti. Bugün il başkanları, genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katıldı. Memleketimizi yeniden inşa için AK Parti'de devam edeceğim dedi. Ayrıca Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı da AK Parti'ye geçti. Paylaşacağız. İmamoğlu Suç Örgütü davasında 36. celse vardı bugün. Yine savunmalar alınmaya devam edildi. Ekibimiz süreci takip ediyor. Neler yaşandı 36. celsede paylaşacağız. Elbette gündemimizde Orta Doğu'da var. ABD, İran, İsrail savaşı müzakereler karşılıklı restleşmeler sonucunda tıkanmış görünüyor. Soru ortada duruyor. Savaş yeniden mi başlayacak? O soruya da yanıt arayacağız. Ayrıntılarla moderatör Gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Hedefinde CHP vardı. Ana muhalefet partisini eleştirdi Erdoğan. Bu arada uzun süredir gündemde olan bir isim de AK Parti salonundaydı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal resmen AK Parti'ye geçti. Köksal'ın ilk açıklamasında aile kurumuna saygı vurgusu dikkati çekti.
1: Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi

0: sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız.
1: CHP'nin eleştirilerine cevap verdi. Ana muhalefet partisinin siyasi üslubunun kalmadığını söyledi. Karakter suikasti yapıldığını belirtti.
0: Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Hedefinde CHP vardı.
0: CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
1: Devletin zirvesi ana muhalefet partisinin içindeki yolsuzluk ve rüşvet çamuruyla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Ardından sözü AK Parti kadrolarına katılan isimlere getirdi. Gözler Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın üzerindeydi.
0: 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Konuşmaların ardından Burcu Köksal sahneye davet edildi. Köksal'a AK Parti rozetini Tuğba Işık Ercan taktı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayarlarını bozdu. Özel grup toplantısında yine dozunu ayarlayamadı, öfke krizi geçirdi. Etrafa tehditler savurdu. Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlü'ye yönelik FETÖ'cü Zekeriya Öz benzetmesi de tepki çekti.
4: Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum.
1: Özgür Özel'in öfke krizi bu kez grup toplantısında geldi. Özel tehditlerini üst perdeye taşıdı. Doğrudan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı hedef aldı.
4: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum.
1: CHP Genel Başkanı Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Söz Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a geldiğinde dengesi bozuldu. Yine öfke krizine girdi. Tehditler savurdu.
4: Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
1: Özel konuşmasında 38. olağan kurultaydaki rüşvet iddialarına getirdi sözü. Yine Atatürk'ün partisi söylemine sığınmaya çalıştı. Muhittin Böcek ve oğlunun baskı altında itirafçı olduğunu iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlü'ye hedef aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı'nı FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz'e benzeterek iftiralarını bir halka daha ekledi.
4: Oradan bir yalan, buradan adamın malına mülküne çok, oğluna bir yalan, eşine bir bilmem ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, moralini bozacaklar, susturacaklar, bilmem ne yapacaklar. Hiç, sadece ve sadece günün

0: güncel Zekeriya Özü'ne diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürley'i kötüleyip değersizleştirmek ve Erdoğan'la arasını açmak adına ona doğaüstü güçler atfetmeye başladı. Gürley'in başrolde olduğu distopik bir hikaye yazdı. Bu hikayeye göre Gürlek, Türkiye'yi tek başına ele geçirmeye çalışan baş kötü. Ancak bu senaryoda birçok mantık hatası var.
0: Ele geçirilmiş bir deli karının bir sitesi var.
2: Birbiri ardına patlayan skandallar karşısında sakinliğini koruyamadığı anlaşılıyor. Öfke nöbetlerinde ağzı bozuluyor. Ancak üçüncü sınıf bir senaristin elinden çıkabilecek senaryolardan medet umuyor.
0: Benim çalışma arkadaşlarımın namusuna, benim aile hayatıma ilişkin bir deli karıyı çıkarıp o videoları çektirmektedirler.
2: Köşeye sıkıştıkça Adalet Bakanı Akın Gürley'e ilişkin geliştirdiği paranoya, mantıksal tutarlılık zafiyeti taşıyan bir senaryoda vücut buluyor. Ona göre Akın Gürlek, CHP'deki yolsuzlukların üzerine giderek dünyayı ele geçirmeye yönelik ilk adımı attı.
0: Türkiye siyaseti tehdit altındadır. Normal bir parti olarak devam edilecekse AK Parti siyaseti tehdit altındadır. Erdoğan ne durumdadır bilmem, Erdoğan'ın ailesi tehdit altındadır. Geçenki seferki Zekeriya Öz kaçtı, kaçmam, uğraşanı pişman ederim diyen bir hadsiz başınızın belasıdır.
2: Özgür Özel'in şizofreni nöbetlerinde Akın Gürlek kötülük piramidinin en üstünde. Hatta konu kötülük olduğunda FETÖ'nün darbeci savcısı Zekeriya Öz'den de daha özgüvenli. Çünkü bu kurguya göre ifşa olduğunda bile kaçmak yerine meydan okumaya devam edecek. Ama bu distopik hikayede yerine oturmayan bazı taşlar ve mantık hataları var.
0: Cumhurbaşkanı ile arasında kriptolu at var. Kriptolu her bir operasyonu kendine söylüyor. Kriptolu telefonun bir özelliği var. Dinleyemiyorsun, kaydedemiyorsun. Ama bir özelliği daha var. Küçük bir şeyle kişi isterse, karşı tarafta da kırmızı ışık yanarak bildirilirse bu taraf kaydediyor diye kendi kaydedebiliyor. O küçük küçük stikleri toplamış, bir banka kasasına istiflemiş. Bu kadar iş ortaya çıkınca bana bir şey olmaz diyormuş. Görüşmeleri hep kaydetti. Şimdiki telefonundan da her birinden, şimdi kriptolu kullanmıyor, her birinden kaydediyormuş. Bu işten Sayın Erdoğan o kırmızı ışığı fark etmemiş. Şunu yapayım mı yap, bunu yapayım mı yap. Öyle kayıtlar var.
2: Özgür Özel'in tüm hikayesi telefonlar uyarı vermesine rağmen Erdoğan'ın bu uyarıyı fark edememesi üzerine kurulmuş. Üstelik birçok küçük kayıttan bahsedildiği için bu durum birden çok kez yaşanmış. Yani bu iddiaya göre Erdoğan birden çok kez kayıt altında olduğunu fark edememiş. Bir süreliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Akın Gürlek arasında kriptolu bir telefon hattı olduğunu varsayalım. Cumhurbaşkanı ile bakanları arasındaki hat düşük teknolojili basit bir kriptolu telefondan ibaret olamaz. Muhtemelen merkezi yönetimli, loggingli olan çok katmanlı bir sistemdir. Kayıt alınıyorsa sistemde iz bırakma ihtimali yüksektir. Eğer Özgür Özel'in dediği gibi kayıt alınmışsa bunu Erdoğan'ın öğrenmeme ihtimali imkansıza yakın.
0: Türkiye siyaseti tehdit altındadır. Normal bir parti olarak devam edilecekse AK Parti siyaseti tehdit altındadır. Erdoğan ne durumdadır bilmem, Erdoğan'ın ailesi tehdit altındadır. Geçenki seferki Zekeriya Öz kaçtı, kaçmam, uğraşanı pişman ederim diyen bir hadsiz başınızın belasıdır. Size bunu buradan söyleyeyim.
2: Akın Gürlek eğer Özgür Özel'in söylediği kadar kötüyse insanüstü bir zekaya sahip olmalı. Böyle bir dahi yakalanma riski bu kadar yüksek bir işin içine kendini sokar mı? Daha da önemlisi banka kasasında saklamak için kayıtların fiziki dünyaya aktarılması gerekir. Bu da Özgür Özel'in paranoyasında Akın Gürley'in günümüz teknolojilerinden bir haber olduğunu gösteriyor. Çünkü dijital kopyalar kolayca çoğaltılabilir, bulut yedeği alınabilir. Böylece kasaya el konulma ihtimalinde deşifre olma ihtimali de ortadan kalkar. Özgür Özel'in ne yaptığı açık. Adım adım kendisine yaklaşan soruşturmaların arkasındaki siyasi iradeyi zedelemeye çalışıyor.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında 36. celse görüldü bugün. Cebeci maden sahasına kaçak hafriyat dökümü dosyanın tutuklu sanıklarından Yener Torunler sanık kürsüsüne çıktı. Torunler, firari Gül İbrahimoğlu tarafından örgüt sistemine aktarılan paraların taşıyıcısı olmakla suçlanıyor. Bankadan para çekme işlemlerini reddetmedi ama bunun rutin bir işlem olduğunu iddia etti.
3: İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu sanıklar 36. celse hakim karşısına çıktı. Cebeci maden sahasına kaçak hafriyat dökümü dosyasının tutuklu sanıkları savunma yaptı. O isimlerden biri de firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde idari işler sorumlusu olarak çalışan Yener Torunler. Torunler, Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinden çekilen nakit paraları örgüt sistemine aktarılmak üzere Fatih Keleş ve Zafer Keleş'i aktaran isim olarak biliniyor. Yener Torunler bankadan çektiği 41 milyon liranın rutin bir işlem olduğunu, para çekip yatırmanın da kendi görevleri arasında bulunduğunu söyledi. Ayrıca şirkette 11 yıldır çalıştığını ve bu süreçte bu işlemlerin doğal olduğunu öne sürdü. Ancak iddianamede 41 milyon liralık paranın 11 yılda değil 2022 yılından itibaren çekildiği belirtiliyor. Soruşturma dosyasına giren görselde Torunler'in aynı gün farklı zaman dilimlerinde yüklü çekimler yaptığı da net bir şekilde görülüyor. Soruşturma dosyasına giren bir başka delilde Yener Torunler'in Murat Keleş ve Zafer Keleş'le verdikleri bas kayıtları. Torunler bas kayıtlarını da Fatih Bey şirkete çoğu zaman gelemezdi. Ben evrak imzalatmak için onların ofisine giderdim şeklinde açıklamaya çalıştı. Tutuklu sanık Yener Torunler'in firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu yurt dışına kaçtıktan sonra da kendisiyle irtibat kurduğu tespit edilmişti. Torunler bu durumu da rutin yurt dışına çıkış işlemi diyebiliyordum sözleriyle açıklamaya çalıştı.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve dolandırıcılık soruşturması tamamlandı. Görevinden uzaklaştırılan tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame 178 sayfadan oluşuyor. 41 mağdur, 3 müşteki ile 7'si tutuklu 19 şüpheli yer alıyor. Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, vakıf ve dernekler kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Belediye ile reklam sözleşmesi imzalamayan zincir market firmalarına olağan dışı denetimler uygulamakla suçlanıyor. İddianame nakit para Ali Sarı Yıldız'a teslim edildi. Çekse bol sevaşe hesaplarına aktarıldı.
4: Kabe'nin enerjisi zaten çok farklı.
1: Tanju Özcan'a kurban bağışı adı altında dolandırıcılık suçlaması da yöneltildi. Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2025 Kurban Bayramı öncesinde bağış toplandığı belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre 65 büyükbaş hisse karşılığı toplam 845 bin lira toplandı. Ancak toplanan paralarla kurban alınmadı ve kesim yapılmadı. Savcılık, şüphelilere dini duyguları istismar ederek vakıf ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlaması yöneltti. İddianamede ayrıca Tanju Özcan'ın çeşitli ihale ve ruhsat işlemlerinde rüşvet talep ettiği yönünde iddialar da yer aldı.
4: Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor.
1: Öte yandan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayyum atandı. Kayyum heyeti 8 Mayıs'ta göreve başladı. Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yalım, savcılığa yeniden başvurarak ek ifade vermek istedi. Özkan Yalım yeniden adliyeye getirildi. Yaklaşık 5 saat boyunca yeni ifade verdi. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalım'ın ifadesinde 2023 yılındaki kurultay sürecinde Özgür Özel lehine çalışmalar yürüttüğünü söylediği öğrenildi. İddiaya göre bazı delegelerle birebir görüşmeler yapıldı, maddi destek sağlandı. Dosyaya giren beyanlarda ayrıca Özgür Özel'in kullanımındaki VIP aracın dönüşüm masraflarının Uşak Belediyesi tarafından karşılandığı iddiası da var. Yalım, Özgür Özel'le 2023 yılındaki para trafiğini de açıklamıştı. 2020

2023 yılı sonundaki kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin lirayı eve götürerek teslim ettiğini belirtmişti. Parayı teslim ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözan da gözaltına alındı. Yalım'ın CHP Genel Başkanı ve ailesine çeşitli hediyeler gönderdiğini de anlattığı öne sürüldü. Soruşturmada dikkati çeken başlıklardan biri de Uşakspor üzerinden ortaya atılan iddialar. İfadeye göre bazı futbolcuların belediye işçi kadrosunda gösterildiği ve bu şekilde maaş aldıkları iddia ediliyor. Özkan Yalım ayrıca belediyeye ait bazı araçları aile fertlerinin kullanımına verildiği bilgisini de paylaşmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye ihalelerinde usulsüzlük, mükerrer faturalandırma ve çıkar sağlama iddiaları üzerinde duruyor Özkan Yalım. Yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta tutuklanmış, CHP yönetimi tarafından da partiden ihraç edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen iş insanı Turgut Koç tutuklandı. Koç'a fuhşa aracılık etme suçlaması yöneltildi. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in telefonunda yapılan inceleme üzerine soruşturma derinleştirildi. Silinen WhatsApp yazışmaları özel yazılımla geri getirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Turgut Koç gözaltına alındı. Adliyeye getirilen Koç, savcılığa ifade verdikten sonra fuhşa teşvik etme suçundan tutuklandı. Turgut Koç, kamuoyunda Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla biliniyor. Koç, geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık sus rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

0: İsrail'in tüm engellemelerine rağmen dünyanın dört bir yanından umuda yolculuk devam ediyor. Sumu'da yeni katılımlar olacak. O katılımın olacağı noktalardan biri Türkiye. Türk filosu Sumu'da katılacak. Aktivistler 15 gemiyle Marmaris'teki bekleyişlerine devam ediyorlar. 24 ekibinden Deniz Zeybek de orada. O da o yolculuğa katılacak ve Gazze'ye yola çıkacak. Bir gidelim Marmaris'e, son durumu Deniz'den alalım.
1: Biz yaklaşık 2 haftadır buradayız ve burada bulunduğumuz süre zarfı boyunca da artık teknelerdeki son küçük hazırlıklar devam ediyor. Aylar öncesinde bu tekneler zaten iskeleye yanaştırılmış ve asıl büyük hasarları olan ve giderilmesi gereken eksiklikler giderilmeye çalışılmıştı. Artık her gün en az bir tekne mutlaka seyre çıkıyor. Motor kontrolleri yapılıyor. Zaten son birkaç gündür gıda malzemeleri, tıbbi malzemeler, daha doğrusu tüm insani yardım malzemeleri teknelere yüklenmeye başlanmıştı. Artık onların yüklenme çalışmaları bitti diyebiliriz. Bu gıda malzemeleri, yardım malzemeleri önemli. Çünkü abluka kırıldığında Gazze'ye ulaştırılacak olan insani yardım malzemeleri bunlar. Ve artık tekne dağılımlarının yapılması an meselesi. Kaptanların ve organizatörlerin zaten tekne dağılımları gerçekleştirilmiş ama katılımcıların hala gerçekleştirilmemişti. Burada da önemli bir oran gözetiliyor. Dünyanın dört bir yanından vatandaşlar var ve her teknede mutlaka her ülkeden katılımcıların karıştırılması, bir karmanın yapılması özellikle planlanıyor ki en az 8 olabilir, en az yine 10 kişi de olabilir tekneler. Yani ondan fazla kişinin olma ihtimali yüksek. Yine teknenin boyutuna göre değişecek bunlar elbette ki. Bir de katılımcı sayısı yüksek. Çünkü Girit'te bekleyen 33 tekne zaten günler öncesinde Marmaris'e gelmişti. Yani Marmaris ve Girit ekibi evet buluştu. Aslında Marmaris ekibinin kendi içinde bir dağılım yapılması bekleniyor. Bu arada Marmaris ekibi diyorum ama zaten dünyanın dört bir yanından vatandaşlar yine var Marmaris ekibinde. Bunun altını çizeyim. Ama artık Girit ve Marmaris ekibi bir harman olabilir. Yani Barcelona'dan yola çıkan, İtalya'da yine limana uğrayan, oradan da aktivist alan tekneler ve artık buradaki Marmaris'teki katılımcıların da bir karıştırılması ve farklı teknelere geçmesi mümkün. Yani Girit ekibi sadece artık kendininkiyle devam edecek gibi bir kural yok. Onu da belirtelim. Bugün önemli bir genel kurul toplantısı vardı. Bu genel kurul toplantısı basına kapalıydı.

0: önemli konular konuşuldu. Tüm katılımcıların, aktivistlerin görüşleri alındı. Yeni yön haritası belirlendi. O yüzden bugüne dair çok bir detay veremeyeceğim size. Çünkü yarın zaten bir basın açıklaması yapılacak. Yani bugün genel kurulda konuşulan her şey yarın kamuoyuyla paylaşılacak. Ve biz zaten artık yarın itibarıyla da yani artık çok az bir zaman kaldı. Birkaç saat içinde açıkçası ne zaman yola çıkılacak? İşte bunun netleşmesini ve net bir tarihin verilmesini bekliyoruz. Çünkü artık teknelerdeki hazırlıklar tamamlandı diyebiliriz. Girit'ten gelen tekneler de artık yine dinlendi. Onların eksikleri de giderildi. Oradaki aktivistler, yolcular da birazcık dinlenmiş oldu bir limanda. Çünkü o teknelerin de lojistik desteğe ihtiyacı vardı. Yine burada eksiklerini gidermesi gerekiyordu. Onlar da zaten bu süre zarfında giderilmeye çalışıldı. Takipte izleyelim artık yolculuğa çıkmak için gerçekten heyecan daha da artıyor. Biz de takip edeceğiz bir yolculuğu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz Marmaris'ten son durumu aktardı. Oradan denizden yolculuk başlayacak önümüzdeki süreçte ama sadece denizden değil, Umut'a yolculuk karadan da devam ediyor. Sumut kara konvoyu Libya'da toplanıyor. O konvoya gideceğiz şimdi. O konvoydan bir isimle Doktor Hüseyin Durmaz'la konuşacağız. Hüseyin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yolunuz açık olsun. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Bir yolculuk karadan devam eden bir yolculuk. Önce neredesiniz? Hazırlıklar, hazırlık süreci belli bir aşamadan da geçti elbette bu süreç. Neredesiniz ve ne zaman o bulunduğunuz yerden hareket edeceksiniz? İstikametiniz neresi olacak?
2: Şu an biz Libya'dayız. Libya'nın Zevahir bölgesinde bir kamp alanındayız. Hazırlıklarımız büyük oranda tamamlandı. 8 ambulans, 20 tane mobil ev, birçok araçla birlikte yine onlarca ülkeden aktivist arkadaşların bir arada geldiği bir mekandayız. Burada eğitimler tamamlandı. Tunus'tan, Cezayir'den katılımcılar buraya konvoydan yola çıktılar, ulaştılar. Burası ana toplanma yeri ve buradan Mısır üzerinden Refah sınır kapısı ve Gazze'ye gitmeyi, ambulansları, mobil evleri ve insani yardım malzemelerini de Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. 14'ünde yola çıkmayı hedefliyoruz. Hı hı. Hazırlıklarımız hemen hemen tamamlandı. Diplomatik sıkıntılar var, görüşmeler var biliyorsunuz. Onlarla ilgili sorunların çözüm sürecindeyiz. Hı hı. Ama 14'ünde biz de eş zamanlı yola çıkacağız.
1: Sumut Kara Konvoyu'na 30 ülkeden katılım var. Bunu biliyoruz. Peki evet. Ne götürüyorsunuz Hüseyin Bey yanınızda?
2: Şimdi başta ambulanslarımız var, tıbbi malzemelerimiz var. Biliyorsunuz Gazze'de yaşanan durumları. Yine özellikle çok çetin bir kış ayı geçirdik ve bir türlü Gazze'ye konteyner, mobil ev girişine izin verilmedi. Biz sivil baskıyla bu ablukayı kırmak istiyoruz. O mobil evleri Gazze'ye ulaştırmak istiyoruz. Çünkü hala çadırda yaşıyorlar.
1: Evet.
2: İnsani yardım malzemelerimiz var. Yiyecekler, yiyecekler, yardım tırlarımız var. Aslında konvoyun içerisinde Gazze'nin ihtiyaç duyduğu hemen hemen birçok şeyi tıbbi, insani ve ev boyutuyla ele aldık. Ve bir taraftan da İsrail üzerinde baskı oluşturarak ateşkes sürecinden beri söz verdiği ama yapmadığı şeylerin yapmasını istiyoruz.
1: Kimler var konvoyda? Kaç kişisiniz?
2: Konvoy şu an 300'ün üzerindeyiz. 500 civarı aktivistle yola çıkmayı, 100'ün üzerinde araçla yola çıkmayı hedefliyoruz. Dünyanın her yerinden insanlar var. Avrupa'dan, Kuzey Afrika'dan, Türkiye'den. Türkiye'den yine 43 aktivist burada. Ciddi bir insani yardım malzemesiyle burada. Dünyanın her yerinden, Endonezya'dan, Malezya'dan aktivistler burada. Aynen Filo'daki gibi benzeri bir düşünce, benzeri bir vicdan hareketi.
1: Evet.
2: Böylelikle yola eş zamanlı çıkarak hem denizden hem karadan Gazze üzerindeki ablukayı kırmak için harekete geçtik.
1: Ne kadar sürecek yolculuğunuz Hüseyin Bey?
2: Yani her şey planlandığı gibi giderse 10 gün civarında Refah sınır kapısına ulaşmayı planlıyoruz. Ama bildiğiniz gibi Libya

0: bölünmüş bir yapıda.
1: Evet.
0: Geçeceğimiz daha önce hatırlarsınız Marşlı Gazze zamanı yine Mağrip'ten bir konvoy yola çıkmıştı ve Libya'da Afder bölgesinde engellenmişti. Orada bir engellenme ihtimali var. Mısır'ın içeri almama ihtimali var ama tüm bu süreçler, görüşmeler ve sivil hareket devam ediyor.
1: Bir yandan diplomatik
0: ama her şey yolunda
1: trafik var.
0: Giderse...
1: Şimdi karada denizden evet. giden Sumut filosuna bu sene İsrail, siz de biliyorsunuz, Yunanistan açıklarında saldırdı.
0: Evet.
1: O yüzden belki bu süreç içerisinde de sıkıntılı süreçler olabilir. Sıkıntılı günler, zamanlar olabilir. Peki eğer İsrail'in bir saldırısı olursa hareket tarzınız ne olacak? Ne yapacaksınız? Muhtemelen tüm bu senaryolar konuşulmuştur.
0: Evet, yani bütün senaryolara hazırlıklıyız. İsrail'in farklı ülkede, başka ülkelerin egemenlik alanında saldırı düzenlediği hiç şaşılacak bir iş değil. Bunu her zaman yapıyor evet. zaten. Ama konvoydaki aktivistler Gazze'de yaşananlara karşı bu ruhu, bu bilinci taşıdığı için buna karşı herhangi bir endişeleri ve bir çekinceleri yok. Tabii ki biz konvoyda doktorumuzla, tıbbi malzememizle, olası güvenlik protokolleriyle, bir saldırı durumunda rota, güzergah değişikliğiyle ilgili tüm senaryolara hazırlandık. Ama engellenip geri dönmeye mecbur bırakılmadık sürece konvoy yoluna devam edecek. Zaten konvoyun bir hedefi var. Aslında İsrail bu sebeple güzergah üzerindeki ülkelerin bizi sıcak karşılayacağını ve kolaylık sağlayacaklarını düşünüyoruz. Çünkü bu konvoy İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı harekete geçmiş bir konvoy. İsrail'in bölge ülkeleri üzerinde de biliyorsunuz ciddi dezenformasyonu ve saldırıları var. Onların da bir yönüyle faydasına olacağını düşündüğümüz bir süreç.
1: Evet.
0: O yüzden kararlılıkla kara konvoyda bir kez daha filoyla eş zamanlı olarak ablukayı kırmak için harekete geçecek ve geçti.
1: Denizden hareket eden Sumut filosu gibi işte biliyorsunuz yoldan farklı duraklardan katılımlar da oluyor filoya. Az önce bağlandık
0: evet.
1: Marmaris'e gittik. Oradan 15 gemi katılacak Türkiye'den. Yol üzerinde böyle bağlantılar olacak mı? Size yeni katılımlar olacak mı? Yoksa bir noktada buluşup oradan hareket mi edeceksiniz?
0: Burası buluşma noktamız.
1: Oradan yani tek seferde hareket edilecek.
0: Aynen. Evet, Cezayir'den, Tunus'tan, Moritanya'dan araçlar yola çıktı ve buraya geldiler. Hı hı. Burası son buluşma noktamız. Bu noktadan sonra sadece konvoyu desteklemek için insanlar destek verebilir. Biliyorsunuz bir akreditasyon eğitim süreci var. Yine provokasyona uğrama ihtimaline karşı konvoy katılımcılarının belli bir süreçten geçmesi gerekiyor. Tüm o süreçlerin tamamlandığı ve yolculuğun nihai son güzergahının burası olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Şimdi yanınızda sadece yardım malzemeleri var. Tıpkı denizden yolculuğuna
0: evet.
1: devam eden diğer Sumut filosu gibi. İşte orada gördük geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki filoya da İsrail'ine saldırmıştı. Ve o süreç içerisinde
0: evet.
1: biz hep filodaki oradaki aktivistlerle de çok konuştuk. Ve orada belli bir hareket tarzı benimsemişlerdi. İşte hiçbir yanlarında bir alet kesici herhangi bir şey bile olmadan yollarına çıktılar ve devam ettiler o süreçte ve İsrail'in gözaltıları oldu. Yol üzerinde eğer aynı buna benzer bir uygulamayla karşılaşırsanız ne yapacaksınız?
0: Yani şöyle biliyorsunuz ben bir önceki Sumud'un da Türkiye koordinatörüydüm,
1: evet.
0: yönetimindeydim.
1: Sizinle o dönem yayında
0: sivil,
1: yaptık
0: barışçıl,
1: bu saatlerde.
0: Evet. Sivil, barışçıl ve şiddetsiz misyonumuzla yine devam ediyoruz.
1: Evet.
0: İsrail'in bu takım müdahalelerini dediğimiz gibi bekliyoruz ama bu hareketin ya da bu misyonun başarıya ulaşma gücü burada zaten. Hani şöyle hayal edelim, yanımızda çakı, bıçak bir şey olsa ne yapabileceğiz? Zaten bir şey yapamayacağız
1: evet.
0: ama haklı olmanın verdiği, bir arada olmanın verdiği, dünyadan birçok insanın bir arada olmasının verdiği bir baskı ve bir güç var. Ama burada en büyük faktörlerden biri de tabii ki geçen sefer olduğu gibi sizlerin ve kamuoyunun ciddi bir desteği. Eğer kamuoyu desteği yükselir ve sizlerin de sürekli gündeme getirme durumu olursa bu İsrail

0: İsrail üzerinde bir baskı oluşturacak. Sivil baskı bu. Bu da İsrail'e karşı sonuç almaya yol açacak. Ama bu noktada biliyorsunuz aslında insanlar ilk günden beri küresel eylemler organize ediliyor, meydanlara iniliyor. Bir noktada devletlerin de vicdan sahibi vatandaşları gibi hareket etmelerinin gerektiği bir süreç. Ve biz bu psikolojik eşiğin de aşılmak üzere olduğuna inanıyoruz. Yani İsrail çok da sanıldığı kadar şey korkulacak ya da Amerika'nın arkasında sınırsız desteği psikolojisi de yok. Yani bizler bir araya gelirsek, bizlerle birlikte devletler de bir koalisyon oluşturup somut anlamda adım atabilirse bu Siyonizm çılgınlığına ve vahşetine karşı bir
1: Şüphesiz.
0: sonuç alacağımıza inanıyoruz.
1: Şüphesiz. Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyorum. Size hayırlı yolculuklar diliyorum.
0: Ben
1: Yolunuz
0: teşekkür
1: açık
0: ederim.
1: olsun. Çok sağ olun verdiğiniz
0: Sağ
1: bilgiler için.
0: olun.
1: Önümüzdeki süreçte de yola çıkacaksınız. Tekrar hayırlı yolculuklar. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ
1: Umuda
0: olun.
1: yolculuk karadan devam ediyor dedik. Doktor Hüseyin Durmaz Somut Kara Konvoyu'nda bizimle paylaştı. Son süreci, hazırlıklarını ve bundan sonraki günlerde ne yapacaklarını. İsrail, Filistinli mahkumların idam yoluyla katledilmesinin önünü açtı. Uluslararası toplumun tepkisini çeken idam yasa tasarısı meclis tarafından onaylandı.
2: Soykırımcı İsrail tepkilere kulak tıkadı. Skandal yasa tasarısını onayladı. İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda 93 milletvekili lehte oy kullandı. Aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Yeni kabul edilen yasaların geçmişe dönük olarak uygulanmaması aşırı sağcıları memnun etmiyordu. Özellikle de 7 Ekim'de yaşanan olaylarda yer alan ya da bu olaylar gerekçesiyle hapse atılan 300'den fazla Filistinliyi de bu kapsama almak istiyorlardı. Yeni yasal düzenleme bir alternatif yol oluşturarak idam cezasının onlar için de uygulanabilmesinin çerçevesini oluşturuyor. Sık sık idam ipiyle yasaya yönelik gönderme yapan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise 100 yılın celladı ilan edildi. İnsan hakları savunucuları sessiz kalmadı. Kızıl Kurdeleler grubu Filistinli mahkumların haklarını savundu. İsrailli siyasetçinin politikalarına karşı sert bir bildiri yayınladı. Grup Filistinlilerin idamını istediği için bakanı 100 yılın celladı diye niteledi. İsrail'in bu gözü dönmüş eylemlerine dünyadan tepkiler de sürüyor. Burası New York. Sinagogun önünde gerginlik vardı. Filistin'i destekleyen gruplarla İsrail yanlısı grup birbirine girdi. Polis olaya müdahale etti. Bazı göstericileri gözaltına aldı. Çok konuşulan bu görüntülerse İspanya'nın Barcelona kentinden. Barcelona forması giyen Fas asıllı Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açtı.
1: Bazen bir çocuğun gülümsemesi bütün günü değiştirmeye yeter. Fatih'te bu yıl 10.sü gerçekleştirilen Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği'nde tam da böyle görüntüler vardı. Özel çocuklar sporla, oyunla ve müzikle doyasıya eğlenirken aileler ve öğretmenler de bu mutluluğa ortak oldu.
3: Eğleniyor musun? Güzel vakit geçiriyor musun?
4: Evet, eğleniyorum.
3: 10 gibi buradaydık. Çocuklarla beraber önce boyama yaptık, golf oynadılar. Kimi top oynadı, kimi parkurlarda yarıştı, kimi ise kalabalığın içinde özgürce eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.
5: Etkinlik alanında yalnızca çocuklar değil, aileler de unutulmaz bir gün yaşadı. Birçok aile bu tür organizasyonların çocukların özgüvenine büyük katkı sağladığını söyledi.
4: Golf oynadım.
6: Ok attım.
7: Ben vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ailemle mutlu olmayı seviyorum. Çok güzel bir etkinliğiniz olmasını çok istiyorum.
5: Fatih Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği bu yıl 10. kez kapılarını açtı. Sabah saatlerinden itibaren alana gelen özel çocuklar, spor etkinliklerinden oyun alanlarına kadar

0: birçok aktivitede doyasıya eğlendi.
1: Her yıl bu alanda Allah'a şükür baharın gelişini müjdeleyen bir faaliyet oldu burası. Artık baharın ilk faaliyetini özel çocuklarımızla beraber burada bir şenlik havasında engelsiz spor ve eğlence festivali olarak düzenliyoruz. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem hükümetimiz hem de bugün valiliğimiz hem de Fatih Belediyesi olarak işte tam da bu misyondan hareketle toplumdaki bütün dezavantajlı kesimlerin dezavantajlarını giderecek, onların dezavantajlarını bir nebze de olsa hafifletecek sosyal belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz.
0: Şenliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da etkinlik alanını gezerek çocuklarla yakından ilgilendi. Oyun alanlarını tek tek ziyaret eden Turan, ailelerle sohbet etti, çocukların etkinliklerine eşlik etti.
2: Çok organizeler yapılıyor yani, bu ilk değil. Çok güzel böyle şeyler yapılması yani, gayet güzel yani, keyifli şeyler yapılıyor, yararlı, faydalı. Gayet mutluyuz yani biz de bundan dolayı.
3: Yeni doğan bebeğin ismine kim karar vermeli? Aksaray'da bir aile bu sorunun cevabını mahkemede aramaya karar verdi. Baba anneden habersiz isim koydu. Anne tepki olarak boşanma davası açtı. Uzmanlarsa isim tartışmasına ortak karar şart diyerek noktayı koydu.
4: Ortak karar verilir böyle şeylere. Yani biz tanıştığımız hafta karar vermiştik zaten çocuğumuzun adının ne olacağını. Ortaktı.
5: Anne de baba da. Her ikisi de ortak olmalı.
6: Yeni doğan bebeğine eşinden habersiz isim koyan baba kendini aile mahkemesinde buldu. İsim tartışması yargıya taşındı. Aksaray'da ilginç bir aile krizi mahkemelik oldu. İddiaya göre bir vatandaş yeni doğan kız bebeğine eşinden habersiz şekilde babaannesinin adını verdi.
7: Ortak olması lazım yani. Niye ortak olmasın ki? Herkesin fikri değerli. Ortak paydada buluşmak lazım. Ortak paydada buluşamıyorsak zaten çocuk zor.
6: Durumu sonradan öğrenen anne ise eşine boşanma davası açtı.
8: Peki çocuğun ismine kim karar vermeli? Uzmanlara göre eşten bağımsız alınan karar evlilik birliğini temelden sarsıyor.
9: Eşler arasında güven ve dayanışma çok önemli olduğu için bir çocuğun isim hakkını koymakta da ortak karar vermek çok önemlidir.
6: Türk Medeni Kanunu'na göre ise çocuğun adı anne ve baba tarafından ortak belirlenmeli.
9: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğun ismini ana ve babası birlikte koyar. Babanın annesinin fikrini almadan tek başına çocuğun ismini koyması kanuna aykırıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak açılmış bir çekişmeli boşanma davasında kusur olarak öne sürülebilir.
6: İsim krizini duyan vatandaş anneye hak verse de boşanmak yerine ortak bir çözümden yana oldu.
10: Haklı. Sonuçta yani boşanmak da haklı değil. Her şey konuşularak anlaşılabilir diye düşünüyorum. Ama hata yapmış eşi. Bunu da bir şekilde telafi etmesi kendine kalmış. Öyle diyorum.
11: Boşanma nedeni midir? Benle kesinlikle hayır bence.
12: Ortak bir karar olsa daha iyi olur. Çünkü herkes anne de olmuşsun, baba da olmuşsun. Bizde mesela eşim şöyle bir şey demişti. Ben çocukluğumdan beri hani oğlum olursa adını bunu koyacağım demişti. Ona da saygı duydum. Hadi kız olursa o zaman ben koyarım, oğlum olursa da ben koyarım demiştim.
3: ...12 ülkeden gelen uluslararası öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Maarif Girişimcilik Kampı'nda buluştu. Türkiye Maarif Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan programda gençler teknoloji, girişimcilik ve yenilikçi çözüm üretme alanlarında eğitim alacak.
0: Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye eğitim için gelen gençleri girişimcilik kampında bir araya getirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan programa 12 ülkeden 40 uluslararası öğrenci katıldı. İşletme, ekonomi, teknoloji ve uluslararası ticaret gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler, girişimcilik, teknoloji, yatırım ekosistemi ve yenilikçi çözüm üretme alanlarında eğitim alacak.
13: Özellikle Türkiye'nin uzay ve havacılık konusunda.
0: Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın 66 ülkede faaliyet gösterdiğini, 57 ülkede eğitim kurumları bulunduğunu söyledi. Özdil, hedeflerinin yaşadığı ülkenin ve dünyanın sorunlarına çözüm üreten bir nesil yetiştirmek olduğunu

0: vurguladı.
1: Nihayetindeki hedefimiz aslında işte yaşadığı şehrin, yaşadığı ülkenin, yaşadığı dünyanın sorunlarının çözümlenmesinde katkı sağlayacak, inisiyatif alacak, işte aklını, vicdanını, ilmini bu meselelerin çözülmesi için kullanacak, vakfedecek bir neslin yetişmesini arzu ediyoruz.
0: Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fazıl Önder Sönmez'se girişimciliğin salt ekonominin ötesine geçtiğini vurguladı.
2: Girişimcilik artık yenilikçi düşünmenin, sorunlara çözüm üretmenin ve toplumsal dönüşümü tetiklemenin en güçlü araçlarından birisidir.
0: Kamp boyunca öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. Bilişim Vadisi ve Marmara Teknokent'te uygulamalı ekip çalışmaları gerçekleştirilecek.
3: E-ticaret destekleri, fuar katılımında inovasyon...
0: 5 günlük program İstanbul gezisiyle sona erecek.
4: Moderatör gecenin bu bölümünü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkin pişmanlıktan faydalanma başvurusunda bulundu ve ifade verdi.
1: Evet.
0: O başvuruda bulunmazdan önce bir kahraman olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Genel Merkezi nezdinde an itibariyle bir hain ve iftiracı. Dediğim gibi herkes iftira, herkes yalan söylüyor. Hiç kimsenin söylediği şeylerin gerçeklikle alakası yok. Tek doğruyu Özgür Özel ve arkadaşları, yani yönetim kadrosu söylüyor. Şimdi şaka bir tarafa, Muhittin Böcek diyor ki evet ya biz 1 milyon avro teslim ettik.
1: Çocuğum doğru söylüyor diyor. Değil neden? Mi? Oğlum, evet. Oğlum doğru söylüyor.
0: Aday
1: diyor.
0: Belirleme sürecinde Muhittin Böcek oğluna demiş ki, ifadelerinden de onu anlıyoruz. Genel merkezin maddi manevi talepleri olacaktır, yerine getir. Sonra Gökhan Böcek'in iddiasına göre Veli Ağababa Gökhan Böcek'i arıyor ve diyor ki bana 1 milyon avro getireceksin. 53-54 milyon liraya tekabül ediyor. Tamam toplayayım diyor, babam da bana yap demişti. Toplayayım diyor, 900 bin topladım olur mu? Gelişi kurtarmıyor.
1: Kurtarmaz.
0: Yani kurtarmıyor. 900 bin olur mu? Hayır olmaz. 1 milyona tamamla da getir. O zaman peki 1 milyona tamamlayıp götürdüm diyor. Vay Gökhan Böcek'i ben hayatta görmem, tanımam. Veli abi böyle diyordu. Muhittin Böcek sonradan itiraf etmeye başlayınca etkin pişmanlıktan faydalanıp herhalde Veli Ağababa'nın şu ara sesi çıkmıyor. Çünkü Muhittin Böcek de doğru, oğlum doğruyu hocam, söylüyor dedi. Hatta gelini de dilekçe verdi. Gelini de dedi ki Gökhan Böcek'i ben götürdüm genel merkeze sırt çantasıyla beraber içeri girdi. Dokuzuncu, tamam, altıncı harika. Kat mı? Altıncı kata
1: altıncı
0: çıktı.
1: Evet, altıncı kata çıkmış. Evet.
0: Altıncı kata çıktı.
1: Teslimat altıncı katta, yedinci katta sayım, sekizinci katta dağıtım var biliyorsun.
0: Haydi
1: böyle.
0: Bakalım.
1: Teslimat altı, yedide sayım. İzah et. Yedide sayım, sekizde dağıtım var. Hangi nereye gidecek, hangi delegeye ne kadar para gidecek, hangi delege ne kadar beslenecek, hangi delegede pavyonda verilecek, hangi delegede otelde verilecek.
0: Ya.
1: Bunlar hepsi hangi kime de bazen de şöyle, bazen de parti içerisinde güçlü olan, yani partinin ağır toplarından olanların hangisinin evinin duvarına parayla poşet bırakılacak, hangisi meclisteki alttan sokulacak.
0: Abi duvara parayla poşet nedir ya?
1: 250 bin doları unutabilir misin bir yerde? Soruyorum sadece, merak ettim yani. Yani eğer Elon Musk değilsen, değil mi Elon Musk?
0: O da unutmadığı için Elon Musk.
1: Bir poşetin içerisinde, bir çarşı olan ismi içerisinde.
0: Çağdaş Market poşeti.
1: İçerisinde 250 bin dolar. Dolar. Evet. Adnan Bey, dolar.
0: Tamam.
1: Unutmuş adam. Şimdi kim bu?
0: Veli Ağababa.
1: Bak kaç sene önceki hikaye değil mi? Ha. Dedim ki ulan dedim ben 250 bin doları elhak doğru hayatta bir arada görmedim.
0: Evet.
1: Dedim ben dedim 100 dolar olsa bir yerde odamı taşırken bunu oraya koymuşsam bile ulan buraya bir, bulurum onu 100 doları. Adam 250 bin doları hebe diye bırak bir ha pardon 200 euro varmış. Kaç milyon doların varsa.
0: Zeynel Emre'nin VIP aracın tefrişi.

0: Katı için 170 bin avro diyorsun ya sen. Kaç TL'ydi abi?
1: İşte çarp 54 ile.
0: Yani yaklaşık
1: 8 milyon.
0: 8-10 milyon civarındaki bir para için.
1: İç döşeme. VIP döşeme.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil eden parti sözcüsü. Diyor ki ya küçük rakam bu diyor ya.
1: Bak doğru söylüyor.
0: Bak habere
1: doğru
0: bak.
1: Hocam,
0: habere
1: doğru
0: bak bak.
1: Hocam da, tamam bak. Tamam da bak doğru söylüyor küçük rakam derken.
0: Küçük
1: adam
0: rakam bu ne diyor ya.
1: Mesela diyor ki 1 milyon euro, 5 bin euro.
0: Ve 170 mi? Ya bu şimdi ne ya bununla uğraştırma diyor ya.
1: O rakamlara söyleyince insanlar bir tarafınızdan rakam uydurup onun üzerinde tepiniyorsunuz diye bir tepki gösterenler var. Bakın arkadaşlar bu bak bir daha söyleyeyim. Bu para milletin parası. Rüşvet, irtikap, ihale, fesat bunlar ahlaksızlıktır. Bu cümleyi kuralım.
0: Bravo.
1: Bunlar namussuzluktur. Bravo. Haysiyetsizliktir. Şerefsizliktir.
0: Alçaklıktır.
1: Alçaklıktır de, ya. Çalınmış de, bir paradır bu.
0: De. Bravo.
2: Yalan söylediklerini biliyoruz.
3: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
2: Yalan söylediklerini biliyorlar.
4: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
2: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
5: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
2: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
6: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
2: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: A101 bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit çikolata uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun. Ucuz,
6: hep ucuz. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak
12: GCM
11: var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
14: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
13: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
15: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı, devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaybı.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Üreticilere yeni finansman desteğinin müjdesini verdi. Küresel gübre krizine de değindi. Türkiye'nin gübre sıkıntısı yaşamadığını belirtti.
1: 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye can suyu geldi. Çiftçiye 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulacağını söyledi. 10 milyon dolarlık finansman desteğini paylaştı. Küresel gübre krizine ayrı bir parantez açtı.
1: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. Gündeminde yaşanan küresel gelişmelerin etki alanları arasında gelen gıda arz güvenliği vardı. 86 milyonun gıda güvenliğinin sağlandığını vurguladı.
1: İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.
2: Devletin zirvesi Türkiye'nin 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı, ekledi.
1: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.
0: CHP'de yaşanan, son süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili analiz haberimiz var sırada. Ona bakacağız. CHP'de ortaya saçılan skandalların dikkati çeken bir başka boyutu, yalanı bir siyaset aracı haline getirmiş olan kadrolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu konuda dikkati çeken uyarılarda bulunmuştu. Son yaşananlara baktığımızda CHP Genel Başkanı Özel ve yakın mesai arkadaşlarının çok rahat yalan söyleyebildiği görülüyor. Burada sorulması gereken soru şu: bu kadrolara gerçekten ülke emanet edilebilir mi?

0: yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorlar.
1: Eskilerin bir deyimi vardır. Bazı insanlar için yalan ağzına yuva yapmış derler. CHP'nin içinden geçtiği sürece herkes dehşetle izliyor. Zira Türkiye'yi yönetmeye talip olan kadroların yalan üretme hızı herkesi şoke ediyor.
2: Ben Gökhan Böceği sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 2025'te. Telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Şimdi örnekler üzerinden tane tane anlatalım. Önce Antalya'daki vurgun meselesine bakalım. Zira CHP'li Veli Ağbaba böceklerle hiçbir teması olmadığını iddia ediyor. Ancak baba, oğul, gelin, böcekler, Veli Ağbaba bizden 1 milyon avro istedi diye itirafçı oldu. 8,5 saat süren sorguda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya bir anlamda haraç vermek zorunda kaldık anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 18 Mart tarihinde Muhittin Böceğin itirafçı olacağını söylemişti.
3: Burada tabii Muhittin Böceğin itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var. Bu baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var.
1: İşin ilginç yanı bu açıklamadan hemen sonra Muhittin Böcek cezaevinden kendi el yazısıyla bir mektup paylaştı. Mektupta bir kuruş para verdiysem şerefsizim diye yazdı. Ama itirafçı olunca 1 milyon avro verdik diye verdi. Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yönelik karalama kampanyasının sebebi de bir anda anlaşıldı.
4: Bir iş adamından tahsisli İBB'den aracı verdiler. 540 gün boyunca lüks araca bindi. Boğaza nazır lüks bir villa verdiler.
1: CHP'deki bir başka krizde otelde basılan pavyoncu başkan Özkan Yalım'la yaşandı. Özel önce sahip çıkmaya çalıştı.
4: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
1: Ancak ortaya saçılan ilişkiler ağından sonra Özel tüm söylediklerini yutmak zorunda kaldı. Üstelik de görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da itirafçı oldu. Özel'in kullandığı araç için VIP tasarım parası olan 170 bin avroluk harcamayı belediye kaynaklarından yaptığını söyledi. CHP'deki isimlere aba altından sopa gösterdi. Beni konuşturmayın mesajı verdi. Oysa düne kadar bunu da inkar ediyorlardı.
5: Biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
1: Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Faturalar ortaya konuldu, CHP Genel Başkanı Özel geri vites yapmak zorunda kaldı.
4: Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebinden.
1: Aslında CHP'deki tüm süreç en başından bu yana herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. İdeolojik körlük içinde değilseniz ya da kurulan ekosistemden nemalanmıyorsanız bu durumu göremiyor olmanız imkansız gibi. Özelde bu kitleye sırtını yaslamaya çalışıyor. Öyle ki Manavgat'ta baklava kutusundan 110 bin avro rüşvet parası çıkıyor. Polis suçüstü yapıyor. CHP Genel Başkanı Özel buna bile sahip çıkmaya çalışıyor.
4: Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar.
1: Özel bu yalan ve iftiraları sebebiyle son olarak AK Parti milletvekili Süleyman Soylu'ya iftira sebebiyle tazminat ödemek zorunda kaldı. Soylu, bu yıl ikinci kez iftira duvarına çarpıyorsunuz. İftiralarınızla siyaseti de insanlığı da kirletmeyin diye yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması sebebiyle ilk günden bu yana mobbinge uğradığını iddia eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı karalıyor.
4: Hocam bir yanlış yaptıysa Bunun hatta ben kendisine şöyle dedim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
1: CHP'den istifa eden Burcu Köksal, Özgür Özel'in kocandan boşan da gel mesajına çok sert karşılık verdi. Benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı. Boşan mesajı yazdıklarının en hafifiydi. Sormamız gereken şu: bu zihniyete ülke teslim edilir mi? Herkesin kendi vicdan terazisinde cevabı iyi tartmasında fayda var. Zira takdir milletin elbette.
6: Hava yollarına düştük birlikte.
7: Halk TV'de art arda gelen istifaların ardından kanal sahibi Cafer Mahiroğlu konuştu. İstifaların organize olduğu ve başka bir kanala geçiş için bu adımın atıldığını iddia etti. Bu iddia İmamoğlu ve Murat Ongun'u yakından ilgilendiriyor olabilir. İşte detaylar.
8: Sevgili izleyiciler, ben bu akşam Halk TV ekranlarından son kez sizlere sesleniyorum.
9: Bu benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak. Yarın görüşmek üzere.
1: Spikerler birbiri ardına istifa etti. Onları kamera arkasındaki bazı basın emekçileri de takip etti. CHP'nin medyadaki kalesi Halk TV çok karışık. Sahibi Cafer Mahiroğlu yayına katıldı. Ekranda aylık 29 bin lira ödediği belirtilen Halk TV editörlerinden daha mağdur göründüğü bir performans sergiledi.
10: Ya ne yapmak istiyorsunuz bana? Yani ben ülkeme gelemiyorum. Ya psikolojik baskılar altındayım. Ya ağlamak gibi oluyor bu. Ya malımla mülkümle sınanıyorum. Doğru bildiğimden geri adım atmıyorum. Yani var gücümle ne yapılması gerekiyorsa söylüyorum. Ben uzaktayken bütün idare işlerden sorumluyum. Uzaktayken bütün yapılan yapılmayanlardan sorumluyum. Hepsinin abisiydim, kardeşiydim, omuzuna dokunuyordum, evime gelip evine gidiyorlardı. Şu anda en kötü adam benim. Bu bir şey var yani, bir organize bir hareket yapılıyor ama ne olacak? Tamam, kapayalım kardeşim.
1: İstifaların ardındaki asıl sebebin para olmadığını iddia etti. Yayın ilkelerini CHP Genel Merkezi'nin belirleyeceği yeni bir kanal açılacağını, istifaların buna hazırlık olduğunu iddia etti.
10: Burada başka bir kanal açılacak, farkındayım. Başka bir alan açılacak, başka saldırılar gelecek.
1: İstifa furyasını başlatan spiker Seda Selek ona sosyal medyadan cevap verdi. Kanaldan bu yüzden istifa etmediğini iddia etti.
11: Başka bir yerle anlaşıldı, sonra da peş peşe organize istifa ettiler iddiası doğru değil. Ben istifa kararımı yönetime bildirdim. Bu kararı da ulaşım hakkımızın geri alınması, 2 yıldır zamsız çalıştırılmam ve bu konudaki yasal hakkımın verilmemesi üzerine aldım.
1: Mahiroğlu'nun yeni bir kanaldan kastı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla ulusal yayın geçeceği belirtilen Koza TV. Amacın daha kontrollü ve partiye, daha doğrusu Özel'e daha yakın bir yayın çizgisi oluşturmak. İşte burada sorulması gereken soru şu: Özgür Özel neden kendisine daha sadık bir medyaya ihtiyaç duyuyor? Belki de cevabı mevcut CHP medyasının bugüne kadar daha çok İmamoğlu'na bağlı olmasıydı.
7: AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı konuşmaların canlı yayınlanmasını engelleyen önergenin CHP oylarıyla kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Başkan Saygılı, İzmir halkının iradesini yok sayan, meclisi sansürleyen bu anlayışı İzmirli hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz dedi.
12: Gündem dışı görüşmelerine geçildiği andan itibaren canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz. Yağmur Yurdakul Özkan, Candaş Yeter.
11: CHP'den canlı yayın sansürü, sansür itirafı gibi açıklama.
13: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler.
11: Gerçeklerin duyulmasını istemediler. Gündem dışına çıkınca canlı yayının kapatılmasını istediler.
13: Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
11: İzmir halkının iradesini yok sayan, CHP oylarıyla kabul edilerek meclisi sansürleyen anlayışa AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sert tepki gösterdi. Saygılı açıklamasında İzmirli'nin gerçekleri duymasını engellemek, eleştiriden kaçmak ve muhalefetin sesini kısmak adına atılan bu adımlar kabul edilemez. Üstelik önergeler için getirilen süre kısıtlaması da meclisi bir tiyatro sahnesine çevirmekten başka bir şey değildir. Sözde çoğulculuk, pratikte baskı ve susturma düzenine dönüşmüştür dedi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler.
11: AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldırım AK Parti grubuna karşı yaptığı açıklamayı ise sansürün itirafı olarak değerlendirdi. Saygılı, bu yaklaşım demokrasiden kaçışın, milletten kopuşun ve hesap vermekten duyulan rahatsızlığın açık göstergesidir dedi.
14: Kendi seslerini bile kesmek pahasına İzmirli'den neyi gizliyorsunuz?
11: AK Parti İl Başkanı Saygılı, yaşanan olayı İzmirlilerin takdirine bıraktı. Başkan Saygılı, bu anlayışın adı açıkça CHP demokrasisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi şeffaflıktan kaçamaz, gerçekleri saklayamaz. İzmir halkının iradesini yok sayan, meclisi sansürleyen bu anlayışı İzmirli hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz dedi.
12: Canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyareti başlıyor. Donald Trump, Çin ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde İran vardı. Tahran yönetimini ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz diyerek tehdit etti. Trump ayrıca İran konusunda Çin'in müdahalesine ihtiyacı olmadığını söyledi. Donald Trump Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurguladı. Trump bu anlaşmanın hem ABD hem İran halkı için iyi olacağına inandığını söyledi. İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler dedi. Trump İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. ABD Başkanı, arabulucu olarak Pakistan'ı değiştirmeyi düşünmediklerini de belirtti. Çin'in İran konusuna karışmasına gerek olmadığını düşündüğünü de söyledi. Trump, bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde İran gündemini de ele alacaklarını aktardı. ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki geçici ateşkesin sona ermesine ilişkin değerlendirme de yaptı. Sürecin gidişatından umutlu olduğuna işaret etti. İnanın ya da inanmayın, Rusya-Ukrayna savaşı sonuna yaklaşıyor diye konuştu. Belçika Kraliçesi Matilde'nin başkanlığındaki ekonomik misyon heyeti İstanbul'daydı. Kraliçe ve heyet yoğun bir günü iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla tamamladı.
15: Anlaşmalar imzalandı, ziyaretler gerçekleştirildi. Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki 450 kişilik heyetin ziyareti, iki ülke ilişkileri için yeni bir dönemin kapısını araladı. Kraliçe Matilde kapsayıcı ekonomi vurgusu yaptı. Kadınlar güçlenirse ekonomi de güçlenir dedi.
16: Dijitalleşme, yapay zeka, uzaktan çalışma ve yeşil dönüşüm çalışma şeklimizi yeniden şekillendirirken yeni olasılıklar ve aynı zamanda yeni riskler yaratıyor. Kapsayıcı politika tercihleri olmazsa becerilere erişimde eşitsizlik, güvencesiz istihdam ve iş özel hayat dengesi üzerindeki baskıların artması gibi mevcut eşitsizliklerin derinleşme riski vardır.
15: Heyetin ziyareti iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla taçlandı. Türkiye-Belçika resmi işbirlikleri imza törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda yetkili katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyarete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, 14 yıl sonra gerçekleşen Belçika ekonomik misyonunun tarihi ve stratejik olduğunu belirtti.
17: Şu anda Türkiye ülkemizde 450'ye yakın büyük bir heyetle katılım var. ve üst düzeydeki her türlü yatırımcının bulunduğu kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sadece savunma sanayi alanında 80'den fazla heyet üyeleri bulunmakta. Savunma Bakanı, Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Dışişleri Bakanı da heyeti. 3 bölge başbakanı ve özellikle yerel düzeydeki ticaret başkanları ve özellikle federasyonlar, iş dünyasının çok geniş temsilcileri var.
15: Bakan Göktaş, Türkiye ile Belçika arasında çok sayıda anlaşma imzalandığını açıkladı.
17: Sadece ticari değil, aynı zamanda akademik seviyede de pek çok anlaşma imzalandı. Bu da önümüzdeki süreçlerde aslında Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye taşınabilecek noktaya geleceğine inanıyoruz. Belçika, Türkiye'nin 8. en büyük yatırımcısı. İki ülke arasındaki ticaret iletişimi oldukça dengeli bir seviye.

0: seviyede ilerliyor.
1: Kraliçe Matilde ve Belçika heyetinin ziyaret programı 14 Mayıs'a kadar devam edecek.
2: Almanya, Saha 2026'da tanıtılan ve dünyayı şaşırtan Yıldırım Han füzesine talip oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre Berlin, Yıldırım Han ve Tayfun füzeleri satın almayı arzuluyor.
3: Dünyanın gözü Türkiye'nin Saha 2026'da tanıttığı Yıldırım Han'a çevrildi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi şimdiden alıcı bulmuş gibi görünüyor. Almanya'nın Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olduğu belirtiliyor. Habere Alman basınından Die Welt yer verdi. Buna göre Alman hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki askeri varlığını azaltma kararının ardından savunma stratejisini yeniden şekillendiriyor. Die Welt, Almanya'nın Türkiye'den Yıldırım Han ve Typhoon Block 4 füzeleri satın alma planı yaptığını savundu. Girişimin Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde kamuoyuna duyurulabileceğini yazdı. Türkiye'den silah alımı konusunda henüz nihai bir karar verilmedi. Ancak bu iki füze sisteminin Avrupa'daki NATO ülkelerinin korunmasında kilit rol oynaması planlanıyor. Geliştirme aşamasında olan Yıldırım Han'ın en erken 2028'den itibaren teslim edilebileceği düşünülüyor. Typhoon Block 4 hipersonik füzesinin ise birkaç yıl sonra kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Satın alıp gerçekleşirse finansmanı da ayrı bir tartışma konusu olacak gibi görünüyor. AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin alımların AB ortak fonu SAFE üzerinden gerçekleşmesine karşı çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Berlin bu nedenle iki seçenek üzerinde duruyor. İlki satın alım anlaşmasının doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması. İkincisi ise AB içinde Almanya öncülüğünde Türkiye'den silah alımını finanse edecek daha küçük bir koalisyon oluşturulması. Ancak bu durumda da maliyetin önemli bir bölümünü Almanya'nın karşılayacağı belirtiliyor. Haberde Berlin'in aynı zamanda ABD'li savunma şirketi RTX ile Tomahawk füzelerinin üretimi için ortak girişim kurmayı düşündüğü de belirtildi. Almanya'nın askeri üretimini daha da çeşitlendirebileceği kaydedildi. Bu strateji sayesinde Alman savunma sanayinin güçlenmesi öngörülüyor. Amerikan hükümetinin Avrupalı müttefiklere silah tedarik etme baskısından daha az etkileneceği tahmin ediliyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika Forward zirvesi için bulunduğu Kenya'da sabah koşusunu ihmal etmedi. Sporundan ödün vermeyen Macron, ünlü Kenyalı koşucuyla Nairobi sokaklarında görüldü. Fransız Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden en çok konuşulansa katıldığı toplantıda salondakilere sinirlenmesi oldu.
3: Kenyalı maraton efsanesi Kipchoge ile bir araya geldi, sabah koşusunu yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Afrika ziyaretinde de koşmayı ihmal etmedi. Macron, Nairobi'de düzenlenen Afrika Forward zirvesine katılmak için Kenya'da. Burada spor rutinlerini aksatmadı. Ziyareti kapsamında farklı spor branşlarından gençlerle de bir araya geldi. Macron'un Kenya ziyaretinden asıl akılda kalansa salondakilere kızması oldu. Macron, zirve kapsamında katıldığı bir toplantıda salondaki uğultu sebebiyle öfkelendi. Moderatörün şaşkın bakışları arasında protokolü bozup sahneye çıktı. Dinleyicileri sessiz olmaları konusunda uyardı.
4: Excuse me, everybody.
5: Özür dilerim ama tüm bu gürültü içinde kültürden bahsetmek imkansız. Bu tam saygısızlık. Aranızda konuşacaksanız ya da başka bir şeyden bahsedecekseniz toplantı odalarına gidin veya dışarı çıkın. Burada kalacaksanız konuşanları dinleyin, tamam mı? Teşekkürler.
3: Fransa Cumhurbaşkanı'nın ani çıkışı kısa süreli şaşkınlığa sebep oldu. Macron yerine dönerken salondan alkış aldı. Sunucu da kendisine teşekkür etti. Zirve kapsamında düzenlenen panelde Macron da söz aldı. Ziyaretin ilk durağı ise Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto'ydu. Bir araya gelen ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Macron burada Afrika kıtasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
4: Ça n'a jamais été l'option de la France. Nous avons bâti
5: Afrika artık Fransa'nın iş insanlarının tüm haklara veya tüm sözleşmelere sahip olacağı, sırf Fransızca konuşulduğu için tüm hakları kendilerine garanti edildiği ya da bazı kişilerin öyle gördüğü bir arka bahçe olarak görülmesini istemediğim bir kıta. Et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les

Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız iş çevrelerine Afrika kıtasında ayrıcalıklı haklar beklememeleri çağrısı yaptı. Macron, özellikle Fransa'nın geçmişte sahip olduğu nüfuz anlayışının artık geçerli olmadığını ifade etti.

0: Yasa dışı bahis operasyonlarında yeni aşamaya geçilecek ve operasyon kapsamında tespit edilen kişilere cezalar kesilecek. 81 ilde yürütülen incelemelerde 3 milyondan fazla kişi doğrudan işlem kapsamına alındı. Peki bu 3 milyonu aşkın kişiyi nasıl bir hukuki süreç bekliyor? Detaylar haberimizde.
1: Yasa dışı bahis işlemi içerisinde bahis oynadılarsa neyle karşılaşabilirler?
2: Yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Milyonlarca kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarında Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı ceza süreci başlatıldı.
3: İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli avcı sistemi sahaya indi. Milyonlarca veri analiz edildi. Suç ağlarının dijital haritası çıkarıldı.
2: Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemiyle yürütülen çalışmalarda yüz binlerce mesaj incelendi, şüphelilerin kimlik ve bağlantıları tek tek tespit edildi. Kimliği tespit edilen 3 milyondan fazla kişi hakkında adli sürecin başlatılacağı belirtildi.
1: Sadece bahis oynayanlar açısından idari yaptırımın bir para cezasının gündeme geleceğini ifade etmek lazım. 100 bin lira ile 400 bin lira arasında bir para cezası gündeme gelebilir. Ama bu arada bu kişilerin hesaplarının soruşturma kapsamında bloke edilmesi, savcılıklara ifade için davet edilmeleri gibi bir takım adli prosedürlerle karşılaşmaları gündeme gelebilir.
3: Kimliği tespit edilen milyonlarca kişi için gözler hukuki sürece çevrildi. Yasa dışı bahis oynayanları para cezası beklerken oynatanlar hapis cezasıyla karşı karşıya.
1: Yaptıkları işlem bahis oynamak değil, bahis oynanması için, yasa dışı bahis oynanması için bir düzen kurmak, bir alan yaratmak olan kişiler, elbette ki savcılıklar tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezalarıyla da cezalandırılabileceklerdir.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteri kılığındaki bir saldırganın taksi şoförünü ücret ödeme bahanesiyle oyalayıp boğazından bıçakladığı anlar araç kamerasına yansıdı. Yaralı halde kurtulmayı başaran şoförün ihbarıyla harekete geçen emniyet güçleri zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
4: Tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
5: Boğazına bıçak dayanan taksici gaspçıdan canını zor kurtardı.
4: Abim iyi akşamlar. Abim ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Hani paramı alamadı ama.
5: İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteri kılığındaki bir saldırgan bindiği takside ineceği noktaya geldiğinde taksi şoförünü ücret ödeme bahanesiyle oyaladı. Sonra yanında getirdiği bıçağı şoförün boğazına dayadı. O anlarsa araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Abim iyi akşamlar. Abim ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Hani paramı alamadı ama. Bıçak çekti gırtlağıma.
5: Yaralanan taksici panikle araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
4: Ben abi biraz tişörtüm yırtıldı, biraz uzak var ya, kan akıyor ya göğsümden.
5: Taksici olay yerinden uzaklaştıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.
4: Abim iyi akşamlar. Abim ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Hani paramı alamadı ama. Bıçak çekti gırtlağıma.
5: Tedavi altına alınan taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri ise bıçaklı gasp girişiminde bulunan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
0: Gaziantep'te kız arkadaşıyla birlikte ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı şahsın polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı.
6: Abi baksana sen, bana duyamadın, ben emin veriyorum.
5: Pompalı tüfekle polise ateş etti. Kız arkadaşıyla birlikte taksi şoförünü rehin aldı.
7: Taksi çağırdı. Ben de gittim orada olay yerine. Zaten orada da kardeşine sıkmıştı arkadaş.
5: Gaziantep'te taksi şoförü Ramazan Yıldırım sıradan bir yolcu almaya gittiğini sanıyordu. Ama kendisini dehşetin ortasında buldu. Silahlı saldırgan onu rehin alarak kaçmaya başladı.
7: Orada polislerle bir araya silah çektiler. Kendi yanındaki bayanı polise siper edinçik silah ben kaçacaktım bıraktırmadı. Silahı bana doğrulttu.
5: Taksiyle kaçmaya çalışan saldırgan yol boyunca rastladığı her polise ateş etti.
7: Ondan sonra hareket ettik. 5. kilometrede polis otosuna sıktı. 2-3 el.

0: Bu bir başlangıç. Doğru eninde sonunda yolunu buluyor ifadelerini kullandı. Acılı anne Pervin Acı ise adalete olan güvenini dile getirdi.
1: İki yalancı şahit, bir avukat hakkında çocuğumun geleceği hakkında konuştular ama beceremediler. Allah razı olsun hakim hanımdan. Çok teşekkür edelim adalete. İyi ki var.
2: Sevinçliyiz. Her ayın 2. ve 4. cumartesi 5 saat çocuğumuzla beraber olacağız.
3: İstanbullunun çilesi bitmiyor. Avcılar Firuzköy İnönü Caddesi'nde iddiaya göre 2023 senesinde yolda bulunan parke taşları kaldırıldı. Yerine asfalt döküldü. Fakat o asfalt döküldükten sonra cadde tam bir köstebek yuvasına döndü. Şimdi ise yolda bulunan büyük çukurlar araçlarda maddi hasara yol açıyor. Esnaf ve mahalleli ise tozdan dumandan şikayetçi. Hatta öyle ki İETT şoförü yaşadığı mağduriyeti 24'e anlattı. Nesişah Yumağ'ın özel haberi.
4: Geliyorlar, yama yapıyorlar. Yama yaptıkları yerin arkasına 10-15 kişiyi diziyorlar. Yapılmayan yeri kapatıyorlar. Burada el şaplatıyorlar, gerisin geri gidiyorlar.
5: Sulama yapıyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. Yama yapıyorlar, yaptıkları yamada 2 gün sonra bir daha berbat oluyor.
6: Bunlar mahvetti ortalığı, vallahi mahvetti.
0: Çileleri çukurlar kadar büyük, çözümü içinse iddiaya göre arpa boyu yol kat edilmiyor. Avcılar Firuzköylü vatandaşlar köstebek yuvasına dönen İnönü Caddesi'nden illallah etmiş durumda.
7: Böyle bir şey olamaz. Hadi.
0: İddiaya göre İnönü Caddesi daha önceden parke taşlarıyla kaplıydı. Avcılar Belediyesi tarafından o taşlar kaldırıldı, yerine asfalt döküldü. Vatandaşın da o asfaltla beraber çilesi başlamış oldu.
8: Sağdan sola sakınacağım diye yayalara çarpacağım. Bak yol aynı şey gibi, köy yolundan biter.
9: Çabuk yapıldı sözde daha önce. Ne çabuk bozuldu biz şaşırıyoruz. Bir yol bir senede biter mi ya? Bir sene sürmemiştir, bozuldu böyle. Herhalde kötü malzeme kullanıp tekrar gider göstermek için bütün bu kaldırımları, yolları bilinçli olarak böyle yapıyorlar.
4: Her sene, senede bir olmak üzere burayı kazıyorlar. Kazdıkları gibi de gerisin geri yapıyorlar. Yaptıkları asfalt yemin ederim 2 santim. Yapıyor, yaptıktan sonra bir ay sonra da tekrar aynı şekle dönüyor. Burada marketçi var, bakkal var. Toz, toprak, millet camlarını açamıyor. Evlere girilmiyor, rezillik. Bunların yüzünden dükkanı sattık ya, bizi iflas ettirdiler ya.
10: Esnaf tüm gün çalışmak yerine dükkanının önünü süpürmekle uğraşıyor. Öyle ki içerisi toz olmasın diye dükkanının kapısını kapatıyor. Gelen müşteri de dükkan kapalı olduğu için alışveriş yapmıyor.
11: Buradayız, esnafız, dükkanlarımızın kapıları kapalı. Gelen müşteri kapalı mısınız diye soruyorlar. Ama tozda biz kapıları asla açamıyoruz. Çünkü yollarımız çok kötü. Yapıldı 2-3 sefer. Toz bak çamur oldu. Çamur oldu, içeri girdi. Hasta olacağını da biliyoruz. Ama mecburuz dükkanlarımızı açmaya.
12: 2 sene önce 2 kere yaptılar. İhalesini verdiler, asfalt döktüler. Aynı şekilde bu hale geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Belediyecilik eğer bu işe, biz bir şey anlamadık. Ben böyle bir belediye görmedim.
13: Çok toz yollarımız yani. Camlarımızı açamıyoruz yani. Evde ayaklarımızı yere basamıyoruz vallahi.
10: Yağmurluyken falan çoluğu çocuğu okula nasıl götürüyorsunuz? Pazara nasıl?
13: Yani düşünün yani onu. Yani onu da siz düşünün yani. Yapamıyoruz, edemiyoruz.
10: Araçların ise mağduriyeti had safhada, işte suya giren bu araçların da alt takımlarında maddi hasar oluşuyor.
5: Değiştirdiler, asfalt yaptılar. Yaptıkları asfalt da tutmuyor. Tozdan kimse camını perdesini açamıyor burada. Araçlar her ay ön takıma götürürüz, araç yaptırıyoruz. Hasar herkesin var, bir tek bizim değil ki. Burada arkadaşlar, esnaf burada. Kapıya asarlar, içerisi komple toz. Günde bir defa suluyorlar. Sulasan ne olur? Sen bu asfaltı yaptırmak zorundasın ya.
14: Şikayetçiyiz, şöyle şikayetçiyiz. Bu yol yaklaşık geçen sene taşlar kaldırıldı. Tekrar yeniden taş döşendi, parke taşı. Fakat döşenen taşlar kalitesiz olduğu için tekrar 4-5 ay sonra bir daha yenilendi. Arkasından tekrar asfalt yapıldı. Asfalt en az 10-15 kere tamir gördü. Tamirin ardından da gördüğünüz gibi köstebek yuvasını geçti.
0: Öte yandan İnönü Caddesi'ni kullanan İETT otobüsleri de caddeyi kullanırken zorluk yaşıyor. Öyle ki yollarda bulunan çukurlara girmekten bıkmış olan İETT şoförü şikayetini 24'e dile getirdi.
15: Yollardan dolayı çok şikayetimiz var. Araçlarımızın deformasyona uğraması. Aynı zamanda insanları taşıyoruz. Vatandaşa hizmet veriyoruz. Bu hizmeti düzgün bir şekilde vermeye çalışıyoruz ama bakıyorsunuz ki yollarda deformasyonlar çok açık olduğu için

0: Bunları kaç kez dedik ki bunları halledin. Adamlar sadece çakıl döküp gidiyorlar. Her yağdığında da çakıllar tekrar akıyor gidiyor. Yollar toz toprak içinde kalıyor. Biz yine söylendiğimizde kalıyoruz. Yani biz bu durumdan şikayetçiyiz.
1: Vatandaşın tek dileği ise Avcılar Belediyesi tarafından yolların düzeltilmesi.
2: Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarında son dönemde büyük tartışma konusu olan ekspertiz süreçleri için düğmeye bastı. Fahiş fiyat artışları ve raporlardaki güvenilirlik sorunlarını kökten çözmeyi hedefleyen yeni düzenlemeyle ekspertiz ücretlerine tavan sınır getirilirken dijital kayıt sistemiyle de dolandırıcıların önüne geçilecek. İşte milyonlarca araç sahibini ve alıcısını yakından ilgilendiren düzenlemenin tüm detayları.
3: İkinci el araç piyasasında yeni dönem başlıyor. Ekspertiz ücretlerine neşter vuruluyor. Dijital kayıt sistemiyle de dolandırıcılığın önüne geçilecek.
4: Kimisi 10 bin lira, kimisi 20 bin lira, kimisi 30 bin lira diyordu. Ekspertiz ücretlerindeki belirsizlik ve fahiş fiyat vatandaşın yakasını siktiriyordu. Bu noktada Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Ekspertiz ücretlerine tavan sınırlama getirildi.
3: İkinci el araç piyasasının en hassas noktalarından biri olan ekspertiz ücretlerindeki belirsizlik sona eriyor. Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle birlikte artık bu ücretlere alt ve üst sınır getirilecek. Yeni düzenleme kapsamında ekspertiz ücretleri sadece standart bir tarifeye bağlı kalmayacak. Aracın sınıfı, verilen hizmetin kapsamı ve işletmenin bulunduğu adrese göre değişkenlik gösterecek.
5: Ticaret Bakanlığı bu noktada daha önce de düzenlemeler yapmıştı. Şimdi bir tavan ve taban fiyat bu noktada ele alınacak. Bu da il ve ilçe bazında değişecek. Ama burada aslında bir tek düzelik gelirse, yani standart bir bakım gelirse, standart bir ekspertiz paketi gelirse bence bu kadar da farklılık oluşmaz fiyatlar arasında.
6: Firmadan firmaya çok farklı fiyatlar var. Bu konuda genel bir düzenleme yapılması, tüketiciyi bu konuda kayıran belli bir standart getirmesi tabii ki tüketici açısından çok daha faydalı olur.
7: Diğer firmalar da, rakip firmalar da gene aynı şekilde. Herkes kendi kafasına göre fiyatlandırma yaptığı için ister istemez rekabete giriyor. Bu sefer de fiyatlar şişiyor. İnsanlar yaptıramıyor. Araç alırken, satarken ekspere götürmeye parası kalmıyor adamın. Bazı insanlar ekspertiz yaptırmadan araç almak zorunda kalıyor. Bu sefer de hem eksper piyasasında işler düşüyor, hem insanlar yanlış araçlar alıyor, yanlış beyanlarla. Bundan dolayı hem satıcı hem alıcı mağdur oluyor. Hem de eksper firmaları mağdur oluyor.
4: Yeni düzenlemeyle taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak. Böylece tüm ekspertiz raporları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
3: Düzenlemenin en önemli ayaklarından birini dijitalleşme oluşturuyor. Ekspertiz işletmeleri hazırladıkları tüm raporları ve araç kimlik bilgilerini taşıt ekspertiz bilgi sistemine yüklemekle yükümlü olacak. Verilerin tek bir havuzda toplanmasıyla kilometre düşürme veya hasar gizleme gibi usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
5: Olması gereken dijital ortama raporların taşınması olacak. Bu bizim için daha iyi olacak. Neden? Çünkü günümüzde yapay zekada artık çok basit bir şekilde bir rapor kolaylıkla düzenlenebiliyor, değiştirilebiliyor, orijinalliği bozulabiliyor. Bu da iki taraf için, alıcı satıcı arasında çeşitli dolandırıcılığa sebep oluyor. Hem şeffaflık açısından hem güvenilirlik açısından dijital ortama kaydedilmesi bence güzel bir uygulama olacaktır.
2: Diyarbakır'da yaşayan 94 yaşındaki Kazım Ertaş, Türkiye'nin dört bir yanından topladığı eşyaları ve dostlarından gelen hediyeleri Vefa Müzesi adını verdiği odasında sergiliyor. Ertaş, her objenin üzerine düştüğü notlarla hatıralara sahip çıkmaya çalışıyor.
8: Yarım asrı deviren bir birikimle evini adeta bir zaman tüneline çevirdi. Koleksiyonuna Vefa Müzesi adını verdi.
9: Biriktirdim müze haline getirdim onları ya.
8: Uzun yıllar Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışan 94 yaşındaki Kazım Ertaş, görev yaptığı şehirlerden sadece anılarla değil, dostlarından aldığı kıymetli hediyelerle döndü.
9: 1965'ten beri şimdi bunlar ne buldumsa getir buraya koyuyorum ben. Bize bazı arkadaşlar da gelince bana hediye falan getiriyorlar. Onlar hediyelerini isimlerini yazıyorum, bırakın üzerine.
8: Zamanla biriken eşyaları titizlikle muhafaza eden Ertaş, evinin bir odasını tamamen bu hatıralara ayırdı.
10: Burada gerçekten Kazım Bey'in evine geldiğiniz andan itibaren öylesine güzel bir nostaljik yolculuğa çıkıyorsunuz ki birbirinden değerli antikalar, birbirinden değerli o objeleri görünce insanın gerçekten içi açılıyor.
8: Koleksiyonunu bir arşivci titizliğiyle

0: Saklayan Ertaş'ın en dikkat çeken yöntemi ise her parçanın üzerine kimin hediye ettiğini, hangi tarihte verildiğini, hangi şehirde alındığını not etmesi oldu.
1: Cudi Dağı'ndan orada oturuyorduk, kendi kendimize yemek yaptık Şınak'ın ağasıyla beraber. Orada bana bir berü verdi, berü, huzat. Ben duvara asmışım, ismi tarihini yazmışım. Bu ilanıyla Cudi Dağı'na vurmuşum. Bu da ilan resmidir.
0: Kazım Ertaş'ın bu örnek davranışı sadece eşya biriktirmenin değil, insan biriktirmenin ve hatıralara sahip çıkmanın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
1: Ben hiçbirisine deger miyim? Mesela bir bakın deger ne olduğunu bilmem ben de. Yalnız resimlere baktım ben. İsimleri gördüğüm zaman hoşlanıyorum.
2: Yeryüzü doktorları 22 yıldır ihtiyaç sahibi coğrafyalarda gerçekleştirdiği kurban organizasyonunu bu yıl Kurban Olsun, Sağlık Olsun kampanyasıyla duyurdu. Türkiye dahil 17 ülkede kurban kesim ve dağıtımlarını gerçekleştirecek dernek, beslenme sağlığı çalışmaları kapsamında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.
3: Yardım köprüleri 22 yıldır mazlum coğrafyalara kuruluyor. 3 kıtada 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor. Yeryüzü doktorları kurban olsun, sağlık olsun mottosuyla bu bayramda da sahada olacak. Yeryüzü doktorları kurban olsun, sağlık olsun kampanyasının başlamasıyla Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurban faaliyetini yürütecek.
4: 8 ülkede beslenme sağlığı merkezlerimiz var. Bunlarda özellikle bir kurban organizasyonumuz olacak. 3 kıtada 17 ülkede bu kurban hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Nepal'den Tanzanya'ya, Kazakistan'dan Suriye'ye ve özellikle Türkiye'de de deprem bölgesinde Hatay'da hazırlıklarımızı sürdürdük.
3: Gazze'de ateşkese rağmen sürekli sekteye uğrayan insani yardım faaliyetlerini sürdüren dernek 3 yıldır kurban konservelerini de Gazze'ye ulaştırıyor.
4: Kurban Bayramı'nda bizim bağışçılarımızın da kurbanlarını Hindistan'da keserek, orada konserveleterek Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ve Ürdün'den Gazze'ye ulaştırdık son 2 yıldır. Bu yılda yine aynı şekilde bir planlama içerisindeyiz ve hazırlıklarımızı bitirdik.
3: Yurtdışı kurban hisse bedelini 5.800 lira, Gazze için 18.000 lira, Türkiye için 25.000 lira olarak belirleyen yeryüzü doktorları, kurban organizasyonları kapsamında bağışçılarının emanetini ulaştırmaya hedefliyor.
4: yedi.org.tr/banka hesabından girerek oradaki mevcut iman hesaplarına bağış yapabilirler. Ayrıca EFT ve havale yoluyla da yine bağışlarımız mümkün.
3: İhtiyaç sahibi coğrafyalarda kesintisiz sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan yeryüzü doktorları bayram boyunca kurban organizasyonlarıyla birlikte Tanzanya ve Çat'ta gönüllü sağlık ekipleriyle sahada olacak.
4: Kurban organizasyonuyla birlikte Tanzanya ve Çat'ta gönüllü sağlık ekipleriyle birlikte orada birinci basamak sağlık hizmeti vermeyi planladık. Bu anlamda gönüllülerimizle birlikte sahada olacağız.
2: Kocaeli'nde 16 Mayıs'ta 100 bin gencin katılımıyla dev gençlik şöleni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa katılacak. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, şölenin Türkiye'nin en büyük gençlik etkinliği olacağını ve gençlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bağı göstereceğini söyledi. Şölende Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan sürpriz şarkı da ilk kez sahnede çalacak.
5: Kocaeli'nde inşallah cumartesi günü Cumhurbaşkanımızla beraber şu ana kadar başvurulara göre 100 binin üzerinde bir katılımla gençlik şölenimizi gerçekleştireceğiz.
6: AK Parti Gençlik Kolları 16 Mayıs'ta dev organizasyona hazırlanıyor. Kocaeli'nde düzenlenecek bir gençlik şöleninde 100 bin genç buluşacak. Şölende coşku, müzik ve gençlik enerjisi öne çıkacak.
5: Bu Türkiye'nin en büyük gençlik etkinliği. Çok güzel hazırlıklarımız var, çok güçlü sürprizlerimiz var. Asıl olan gençlerin Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetini, Cumhurbaşkanımızın gençlere olan muhabbetini, Türkiye'nin gençlik tablosunu tüm Türkiye'ye, dünyaya göstereceğimiz bir günü yaşamak için bizler sabırsızlanıyoruz.
6: Türkiye'nin dört bir yanından gençler Kocaeli'de bir araya gelecek. Ortak heyecan ve buluşma noktaları şölene renk katacak. Sosyal etkinlikler ve interaktif alanlar gençleri buluşturacak.
5: Hem kendilerine bir şeyler katarak hem çeşitli etkinliklerde bulunarak, Cumhurbaşkanımızla da buluşarak inşallah gençlik şölenimizi tamamlayacağız.
6: Programa katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sürpriz de yapılacak.
5: Asıl sürpriz şarkımız da şölen günü Cumhurbaşkanımızın da ilk defa dinleyeceği şekilde şölende de sürpriz şarkımızı

0: yayınlayacağız ve inşallah sonrasında da dillere pelesenk olarak da kullanacağımız bir şarkı olacak.
1: Müzik ve sahne performanslarıyla şölen alanı dev bir festivale dönüşecek. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş gençlere seslendi. Takvimleri işaretleyin. Bu şölen kaçmaz mesajı verdi.
2: Türkiye'nin farklı limanlarına şu sıra kuru vaziyerler akın ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesini kuru vaziyerle gelen 1142 turist ziyaret etti. Muğla Marmaris'e ise Panama bayraklı kruvaziyerle 3700 turist geldi. Bu sene sektörün hareketli başlaması turizmcileri şimdiden mutlu etti.
3: Havalar ısındı, turizm sektörü hareketlendi. Turistler de Türkiye'ye akın akın gelmeye başladı. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla Marmaris'e Panama bayraklı kruvaziyerle 3700 turist geldi. Turistler Marmaris sokaklarında gezdi, deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarttı. Muğla'nın Bodrum ilçesi de turistlerin uğrak noktalarından biri oldu. Marshall Adaları bayraklı 246 metrelik gemi Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Gemi Türkiye'ye 1142 turist getirdi. Allura gemisinin bir sonraki durağının İzmir Limanı olacağı öğrenildi. Sezon boyunca farklı kruvaziyer gemilerin Türkiye limanlarına gelmesi bekleniyor.
2: Kırşehir'in Akpınar ilçesinde kuraklık nedeniyle 7 yıldır akmayan Kanlıgöl Şelalesi bu yıl yurt genelinde etkili olan yağışların etkisiyle yeniden çağlamaya başladı. İşte o görüntüler.
4: Kanlıgöl Şelalesi yeniden çağladı. 7 yıllık hasret sona erdi.
5: 2019 yılından bu seneye kadar, 2026 yılına kadar Kanlıgöl'de su bulunmamaktadır.
4: Bu yıl yurt genelinde etkili olan bereketli kış ve bahar ayları doğayı adeta yeniden canlandırdı. 7 yıldır sessizliğe bürünen Kanlıgöl Şelalesi, yoğun yağışların ardından eski görkemine kavuştu.
5: Bu sene yağışların bol olduğundan Allah'a çok şükür Kanlıgöl tekrar suyuna kavuştu.
4: Şelalenin yeniden akmaya başlaması doğa severleri harekete geçirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği Organizasyonu'nda Akpınar ilçesinde doğa yürüyüşü yapan dağcılar yaklaşık 950 metre rakımdaki şelaleyi ziyaret etti, yakından gördü.
2: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Ne var ne yok, nasılsın?
1: Hamdolsun iyi, havalar güzel. Trafik rezaletti, çok kötüydü İstanbul. Valla can çekişiyor ya. Ya bilmiyorum ne yapmak lazım. Yani bu kaçanlar haklılar İstanbul'dan. Korkunç bir hale geldi. Sabahleyin de öyleydi, inanamazsın. Yani düşün, buraya gelmek için toplam 94 kilometre yaptım. Yoruyor insan hakikaten.
0: Kolay her şey değil. Çok güzel oldu abi, yapacak bir şey yok.
1: Ya işte o verenler düşünsün diyeceğim ama yani ben vermedim.
0: Tabii canım,
1: ama
0: ceremesini ben çekiyorum de. Yani
1: şöyle bir şey, tamam, ben oturup da İstanbul'un böyle herhangi, yani Kütahya'da, Uşak'tan çıktı şimdi, Giresun'da, Van'da, orada buradaki herhangi bir Anadolu'nun güzel şehirlerimizin tamamında bir yerini beklemiyorum. Dünyanın en kalabalık metropollerinden bir tanesinde yaşıyorum. Bu bir istek, kendi isteğim bir. Ama yani bu hale gelmesini istemezsin, beklemezsin. Çünkü dünya sıralamasında zirvedeyiz ve zirveyi bırakmıyoruz ya. Ulan ne utanmaz adamsınız siz ya. Biraz çalıp çıkmasaydınız bari, bir yol, bir şey yap. Olanı da kapattınız ya.
0: Evet.
1: Ya ne utanmazlar.
0: Buradan diyor,
1: kim yaptı onları bilmiyorum ya. Bilmiyorum
0: 40-50
1: yani
0: bin araba geçecek diye diyor. Ya bu tüneli, yani bu tüneli şey yapacak değilim diyor ya. Yani ya ben, bak şeyi görebiliyor musun?
1: Kim yaptıysa utanmazlık
0: ya ayaksız. Abi yani Ekrem İmamoğlu'nun bu
1: ben
0: hani
1: tanımıyorum
0: o,
1: çünkü belediye başkanlığını
0: böyle bir bilmiyorum. Böyle bir şov dönemi olduğu dönemdi. Şimdi kitle de müsait, ne versen yiyor. Buradan 40-50 bin araç geçecek diye burada tünel
1: ya
0: yapacak değiliz dedi adam ya.
1: Oksimoron, kendisi 40-50 bin diye mi? Ulan 40 AKK koydun mu 50 kilometre ediyor.
0: İşte.
1: Manyak mısın 40-50 bin kilometre?
0: Abi,
1: 40-50 bin araç dedi. Ne demek biliyor musun?
0: Bak, Polat bulur sana. Var yani, defalarca ben burada şimdi yayınladım yani adam hocam, bunu söyledi.
1: Tabii bunlar olayın teferruatı, bakış açısı falan filan dersin.
0: Metro benim, istasyonunu kayayla doldurdu ya.
1: Benim anlamadığım şey şu. Yani bu işte gittikçe kötü ola o hale geldi değil mi? Araçlar çoğaldı bilmem ne. Yatırım yapmazsan, toplu taşımayı iyileştirmezsen, kendi projelendirip bir metre kendi projelendirdiğin yapmak değil. Eldeki ne var? Onları da yapmadın. Rezil ettin İstanbul'u. Ya, paçavraya çevirdi ya. Ve konuşabiliyorsun. Nimet nimet falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani var ya işte dün de konuştuk ya, örnek verdim. Yani ben bu adamdan bir şey bekleyen bir adamın aklına şaşarım. Aklına şaşarım dedim, o kadar. Hiç de tartışmayacağım bundan sonra.
0: Peki.
1: Çünkü ben dün de cumartesi günde gördüm. Adama diyorsun ki ya bu kağıt, bu gazeteyi okuyalım. Ama diyor kalemler çok güzel. Ya bunu okuyacağım bunu. Ne anlatıyorsun sen bana, hikaye ne? Ama işte böyle de Burcu'yu almasalarda da böyle AKP para mı şey mi kazan? Bana ne ya? Kimdi ben demiyorum ki. Ben diyorum ki bu adamlar baba yine tesis akidesi.

0: gibi, değil mi? Üçlü, kutsal, baba, oğul, gelin. Ya beraber, evet götürdük ve verdik diyor yani. Hepsi bir yalan söylüyor.
1: Hepsi. Onu söylemezden önce, bak onu Özkan söylemeden önce, onu söylemeden önce Cemal Enginyurt hançeresi yırtılırcasına. Ya, bir dakika.
0: Şu anda
1: bizim belediye başkanlarımıza, bizim belediye başkanlarımıza zulmediliyor diyen Cemal Enginyurt,
0: ya,
1: bunlar yani itirafçı olduktan sonra isimleri gibi bunlar da ne böcekmiş kardeşim diyecek kadar yani evet, abi ama CHP
0: düşünsün.
1: Ya rozetini taşıyor hocam, CHP adına konuşuyor ya.
0: Kimin söylediğine bakarım ben. Onu CHP düşünsün. O zaten bugün hala var mı? Akşamın parti değişmiş.
1: Başka bir partiye geçebilir. Ona bakarız.
0: Şu var, benim gördüğüm şey şu. Yani kendi hani uğruna peşindeyiz. Gidelim miting yapalım. Ya Özkan Yalım için çadır kurdunuz dışarıda. Özkan Yalım için kadın kolları. Kadın kolları. Herifin en büyük özelliği döşeme. Heh. Değil mi? VIP döşerken sadece VIP içeri döşemiyor. Herif her tarafta döşüyor. Gidip kadın kol olarak, CHP olarak utanmıyor. Ben niye utanacağım ya? Kadın utanmıyor. Ben mi utanacağım?
1: Aynen.
0: Çadır kuran adama, çadırı da her tarafta kurabiliyor adam. Dışarıda, içeride, her türlü. Bu adamlara sen sahip çıktın ya. Bravo. Utanmaz mısınız siz? Adam ne dedi en sonunda? Verdim lan dedi.
1: Hadi
0: verdim
1: bakalım.
0: Dedi. O da yalancı çıktı.
1: Hepsi yalancı.
0: Ulan bunları
1: bir tek doğruyu söyleyen bırak,
0: Allah aşkına,
1: bak kadar... buldu Polat. Ya bir de sesli dinleyelim de bir hatırlayalım bakalım neymiş. Hadi baştan verin bakalım.
2: 3-4 kapasiteli metro yapmak varken burada işte Türkiye'nin araba geçecek diye niye bu kadar para harcıyor?
1: Tamam gidelim. 400-500 kapasiteli metro yapmak şimdi varken hocam, bu... doğru ama o metro da yok. Yani
0: tabii canım.
1: Para nerede? Şey yok. Para nerede? Hiçbir müşteri şey yarın getirecek. Tabii. Araba nerede? Müşteri de. Hiçbir şey yok. 40-50 bin araç ya, için ben niye o kadar para ya, harcayayım diyor.
0: O kadar utanmaz ki bunlar. Bak ben de onun için kızdım. Neydi ben dün? Valla dün çok güzel, bazen de böyle oluyor. Çok güzel yorumlar aldım. Teşekkür ediyorum herkese. Şunun için. Yani arkadaş biraz izlesen. Yani biraz kafayı kaldır ya. Ahmaklığın, aptallığın lüzumu yok. Kaldır biraz da beni seyret. Beni değil. Yani muhalif seyret oku. Bak ben sabah otururken sen de orada çalışırken, beraber çalışırken bugün Sözcü ne demiş, o ne demiş, Gominist ne demiş, Dinsiz Donsuz ne demiş. Donsuz'a da bakıyorum, Dinsiz'e de bakıyorum. Bir tek magazin bakmıyorum. Oraya kadar geldim. Bir fikir edindim. Ha böyle düşünüyor falan filan diye. Gerçi fikir edemiyorum.
1: Zaten siyaset arenası bu ara magazin dünyasından daha hareketli.
0: Yani bu bir mazeret değil. Bu ahmaklık. Yani günün manşeti izlemiyorum ben. Çünkü çok Halk Partiliyim falan. Bu ahmaklık, aptallık. Ben izliyorum. Yani ahmaklık yalnız bu. Ben çok bu metaforu çakın kafanıza. Ne kadar ahmak olduğunuzu ben demiyorum. Kendiniz söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki buraya tuvalet kağıdı koy. Tuvalet terliği koy. Buraya da odun koy. Bir tane İzmirli bir amca vardı. CHP'nin söyleyemiyorum. Mokunu koy. Oy vereyim diyor. Şimdi bu ahmakla ben aynı gemide yaşıyorum. Değil mi? Diyor aynı gibi yaşamak. Tamam ben bu ahmağı çekmek zorunda değilim hocam. Yani.
1: Kutlamıyorum.
0: Olmuyor kutlamıyor. Kutlayacaksın. Ya sen kutlama da. Kutlayanı da engelleme.
1: Peki hadi gel. Bir dünyadan ne olup bittiğini bir anlatalım.
0: Ama şunu söyleyeyim bak. Onu havada kalmasın. Dün teşekkürü de şöyle aldık en azından. Abi hakikaten doğru söylüyorsun. Bir tane mesaj aldım enteresan. Bir gün belki de paylaşırım izin alayım. Yani diyor, hakikaten de bakmamıştı bilmiyordum diyor. En samimi arkadaşım benim bir tanesi. En samimi değil yani samimi olandan bir tanesi eskiden. Tamam. Yılmaz Özdil'in bilmem o yazmış olduğu kitaptan bu kadar para kazandığı haberi yok.
1: Yok canım.
0: Evet yok bilmiyor. Şimdi sen mübarek adamı niye kaçırdın? Sen nasıl bildin? Sen resmen dinine ihanet ettin. İnancına, Kemalizmine ihanet ettin dedim. Nasıl dedi ya? Sen mürtet oldun. Dinden çıktın. Sen mübarek bunların haşa sümme peygamberine kitabına şey yaptın, göz ardı ettin dedim yani. Senin kitabını dedim çünkü. Kemalist bir arkadaşım. Ta Kalamış'tan tanıdığım birisi. Ve şaşırdı dedim. Ya niye peki bilmiyorsun dedim. Lan benim gibi arkadaşım var ya. Sen bilmiyorsun. Çünkü bakmıyorsun o yüzden. İnsan der ki lan bari biz bununla zamanında beraberdik. Kalamış'ta basketbol oynuyorduk. Potaları tıkılda bilmem ne. Bari şu ne diyor diye bir bak lan.
1: Neyse.
0: Bu kadar mı kafa gerizekalı?
1: Bakanlar bize ziyadesiyle yetiyor. Her birini evet, takipçilerimizi.
0: Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Saygıyla selamlıyoruz. Biz de dünyada olup bitenlerden onları haberdar etme vazifemizi, evet, bravo, sürdürüyoruz.
0: Tüm alternatiflere bakın. Biz sadece biz demiyoruz tabii ki.
1: Aynen öyle.
0: Teeddüp ederim. Bana benim haddime değildir insanlara.
1: Biz de elimizden geldiğince, tabii, dünyada olup biteni, evet, anlatalım. O zaman şuradan
0: vicdanlar
1: başlayalım.
0: Vicdanlar karar versin değil mi hocam? Aynen. Söylüyoruz.
1: Tamam. Şuradan başlayalım. Çin formülü masada.
0: O ne ya?
1: İran'la barış için Çin formülü masada. Seninki, yani sarı saçlın, mavi gözlün,
0: evet, Trump.
1: Çin'e gidiyor.
0: Biliyor, evet.
1: Nasıldı o?
0: Evet, tabii. Evet.
1: Öyle öyle. Öyle. Çin'e gidiyor.
0: Fight fight.
1: Çin'e gittiğinde de 13 ile 15 Mayıs tarihleri arasında bir ziyaret, evet, gerçekleştirecek. Mesele şu, diyor ki ya bu İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu diyor. Zaten onların diyor çıkarmaya teknik açıdan teçhizatları yeterli değil diyor. Teknik açıdan ilerleyen dakikalarda gelecek teknik olarak diye bir şey var. Onu hatırlat bana, söyleyeceğim. Teçhizatları yeterli değil diyor. Biz Çin'le beraber diyor çıkartalım. Tahran da Çin'in barış önerilerine Amerika'nın önerilerinden daha sıcak olduğunu açıkladı. Yani şu anda düğümü çözmesi beklenen
0: hikaye. Bak bir söyleyeyim mi? Ama bak girecekler. Hikaye hocam. Güzel, doğru, bir manzara izliyor. Mesela herkes, yorumcular yine anlatıyorlar. Efendim hele bir Çin ziyaret, hele bir Kasım olsun. Oğlum beklemeyin, saraksızlar beklemeyin. Kasım ne?
1: Şey olmayacak.
0: Oğlum Kasım da olsa, Kasım Ekim'e kadar, olmazsa Kasım'a kadar olmaz. Trump çünkü böyle düşünüyor. Ekim'de başlayacak, Kasım arkasından seçim var tabii biliyorsun. Ekim'e kadar sen olaya, asıl oraya bak, ne olacak? Hı. Bu mu olacak? Ne olacak bu? Ben sana şöyle söyleyeyim. Bak insanlar şunu anlamıyorlar. Eğer yapıyorsan ne yapayım, pozitif ayrışmak zorundayım. Çünkü onlara ben katılıp gördüm. Mesela ben Erdoğan'ın yanına 200 tane iş adamı alıp, mübarek adam, 200 tane iş adamı alıp paraları ödettirip, helal olsun, adam iş adamı sonuçta canım, 3-5 bin euro onu, uçakların paraları masrafı ödeyip, hadi bakalım gelin size deyip, Orta Doğu'da, orada burada gezilere katılın, otelde o gün saat şu vakitte ikili görüşmeler var. Hı. Ticaretinizi canlandırın arkadaşlar. Buyurun, yürüyün. Rahmetli Özal ilk defa geldiğinde, hani o sigara sağlığa zararlı, hani sigara paketlerin çoraplarda olduğu dönemler. Hı. 100 dolar için bankaya gittiğin dönemler. Değil mi? Hı. Doları şey...
1: Serbest piyasada...
0: İlk defa dünyayı gözden döviz aşan adamdı.
1: Döviz yoktu, rahmetli, evet.
0: Özal'ın, evet, en çok sevdiğimiz tarafı neydi rahmetlin? Dünyaya Türkiye'nin gözünü açtı. Ticaret diye bir şey var. Hı. Entegre olun bakalım. Rap rap rap. Hani biz çocukken televizyon kapanana kadar bekliyoruz ya, TRT zamanı. Bayrak çıkar, İslam maçı söylersin, oturup yatarsın. Yok böyle bir dünya yok. Tamam mı? Bayraklar var, dünya var, ticaret diye bir şey var. Para böyle geliyor. Ondan sonraki en büyük hamle Türkiye'de, yani en son tabii ki Adnan Menderes, Erdoğan yaptı bunu ve dedi ki ya dünyaya açıldı arkadaşlar. Yatırım yapın, alın getirin. Bu tür ikili görüşmelerde Çin'e bağlayacağım. Erdoğan gitti her tarafta, zaten o ülkeyle görüşmüştür. Bak bir insan yanlış biliyorlar. Hani diyor ya, bak kendisi de ima ediyor onu, söylüyor. Geldiler, otur yediler, dağıldılar. Tamam. Bu yiyip dağılma işidir bu. Zirveler. He. Bir imaj çalışmasıdır. Bak onunla yakınım ben. Ama bütün konuşmalar, anlaşma yapılmıştır.
1: Guftendu.
0: Guftendu Bahas'te bilmem ne falan. Mahes'te. Onu Sayın Erdoğan maşallah hala söylüyor ezbere. Şimdi o yüzden ben Çin'le görüşmenin özel bir önem atfedilmesi konusunda değerli hocalarıma, değerli komutanlarıma buradan selam olsun. Hiç katılmıyorum.
1: Çubuklarınıza sahip çıkın.
0: Bir defa Trump'ın ne, çubuklarınıza sahip çıkın. Herkesin çubuğu kendine. Ama şöyle söyleyeyim. Anlatmaya devam edin tabii çubuklarla. Ama şimdi Hürmüz güzeldi. Tam alışmıştık Hürmüz'e, biliyor musun, çubuklarla. Hı. Şimdi bu uzak bir alanda, Boğaz da yok. Bir de çok büyük bir alan. Tanıtamazsın. Fakat şöyle bir şey. Trump diyor bunu. Böyle yaparsan, böyle yapın. Sabah kalktığında Çin kim lan derse, ne yapacak? Çubukları beraber eskrim yapın oradan. Hop, hamle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu görüntüler, manzaralar olacak ama bir imaj çalışması. Ha, yani Amerika'nın pozisyonu. Ben zaten bunu dağıttım. Öyle diyor adam. Dağıttım, parçaladım. Bu diyor şöyle, hani var ya, kesersin, biçersin. Düşmek üzere hale getirdim. Bıraktım öyle ama. Hı. Yani canım isterse öldürürüm. Hı. Ama bir de Çin'e bir konuşayım bakayım. İran'da diyor ki ya konuş bakalım. Bak Çin'de benim arkadaşım ama falan filan. Bak ne güzel oyalanıyoruz hocam. Bak biz hani mal de yalan, mülk de yalan. Hadi bakalım.
1: Var biraz da sen
0: oyalan. Sen oyalan der gibi. Oyalan bakalım. Kasım'a kadar. Şimdi Şimdi o yüzden şöyle bu ulan koskoca bir görüşmeyi dünyanın takip ediyor. Bu kadar indirgedin mi? Valla Trump varken indirgeyeceksin.
1: Doğru. Ne olacağı belli değil.
0: Adamın politikası.
1: Doğru. Çok haklısın.
0: Şu anda da politikası bu kendi belirlediği bir politika değil. Bu Amerika zaten. Hı. Bu ABD. Bunun da tarzı bu. Ama peki, hedef aynı değişen bir şey yok.
1: Peki bu ABD Avrupa'ya niye böyle kötü davranıyor?
0: Onu bilmem. O demek ki bu dönemde, şu dönemde Orta Doğu dengeler değişirken veya de terbiye etmek zorunda arada bir.
1: He,
0: bu daha önce de vardı.
1: He.
0: Fazla büyümenin manası yok.
1: Kırbaçla şimdi, diyorsun.
0: Şimdi şöyle bir şey. İnsani refleks de vardır. Ona benziyor. Şöyle düşün. Bir grup, bir cemaat, bir düşünce grubunu bir yerde küvenirse kendine güç atfetmeye başlarlar. Rakip haline gelmeye başlar.
1: Hmm.
0: Aynı gruptan, aynı düşünceden. Yani mesela teşbihde hata olmasın. Mesela Galatasaray Lisesi mezun olmak diye bir şey vardır. Bilmiyorum. Ben dünyanın bir tarafında gezerken Orta Doğu'da ulan 5 tane Galatasaray Lisesi birbirini bulabilir mi?
1: Bu arada bak Galatasaray Lisesi dedin de biz Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamayı atladık.
0: Dün fırça attılar bize.
1: Evet. Efendim.
0: Sen kutlu ediyoruz. Hocam ben Fenerbahçeliyim.
1: Tamam da yine de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a, teknik heyetine, başkanına, yönetimine ve dahi taraftarına buradan tebriklerimizi iletelim.
0: Geç diyorum. Kalmış bir kutlamadır.
1: Evet.
0: Geç kalmış kutlama deyince aklıma da Bekir Coşkun geldi. Toprağı bol olsun. Bekir Coşkun bana Hürriyet'te yazarken attığı mail vardır. Bu geç kalmış kutlamadır diye yazılarımı okumuş da bana bir takdir göndermişti. Hafazan Allah Bekir Coşkun yapmıştı bunu.
1: Toprağı bol olsun.
0: Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim.
1: Hadi Almanya'ya gel.
0: Tamam. Ben bir dakika. Bana benzetmedi de Galatasaray'da kaldık hocam.
1: Ha, Galatasaray'da kaldık.
0: Bu çok önemli. Doğru. Ya da bizimkiler de öyle biraz imam hatip mezunları. Biz de böyle bir
1: buluruz birbirimizi diyorsun.
0: Şeyde buluyor canım. Hani Hacı Hacı Mekke'de şeyde biliyorsun Özgür Özel'de James Cook'ta buldu. Ayyaşlar da birbirini bulurlar yani bir yerlerde. Haşa öteki tanımıyorum ben. Onun bunun ötekini biliyorum. En azından mezarlıkta işini biliyorum. Hocam olay şu. Bir araya geldiğin zaman hemen bir o mensubiyetle ilgili bir refleks başlar. Güç olur. Parasal işbirlik başlar, kooperasyon derken ele geçirirler. Organizma büyümeye başlar. Aynı onun gibi düşün. Yani şimdi Avrupa Birliği sonuçta bir İngiltere'nin başlattı bak. Onun içinde İngiliz aklı var. Brexit'te çıktı gitti bir tanesi. Ayrı değerlendiriyorsun. Çok enteresan değil mi? Siyasi olarak Avrupa Birliği üyesi, NATO üyesi pardon, bir Fransa var. Ama siyasi ortaklığı var. Askeri ortaklığı yok NATO ile. Özel bir anlaşması var. Ve bunu kendi istedi yaptı. Oraya fırça atıyor. Tamam mı? Ben NATO'dan ayrılırsam şapka ortaya kalırsınız diyor. Avrupa Birliği de bu hale geldi. Şu anda dünyada dengeleri o kadar fütursuz bir şekilde idare ediyor ki dünyayı. Ağzını açanlar var, İspanya var, bu var. Terbiye edilmesi lazım arada. Hani böyle şırak kırbaçla böyle vurulması lazım kafasına. AB'ye yaptığı o Amerika'nın. Anlıyor. Dünyanın efendisiyim. Rusya bile anlaşıyorum ki Rusya'yla hayatta savaşmadım şimdiye kadar. Doğru mudur?
1: Doğrudur.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda da savaşmadım. Buraya geldik ayrıldık. Ama seni terbiye ederim adam ol diye parmak sallamaya başladı. Öyle İsrail'miş, zulümmüş bir orta şey yapmayın. Burada işlere girmeyin dedi. Bir de magacıları yani bu Trumpçıları konjonktürel bir şekilde bu sığır yiyen, çoğunlukla sığır tüketen millet olan bu Amerikalıları da bir şekilde hoş etmen lazım. Bak Trump geliyor sarı saçlı mavi gözlü. Orta Doğu'da savaş kazanıyor. Amerika Avrupa'yı terbiye ediyor. Rusya ile şunu yapıyor. Deli meli abi adam yapıyor. Ki doğru ekonomide de yukarı doğru çıkış var. Bir de aynı zamanda dünyanın en büyük petrol üreticisi oluyor. Alsana maga.
1: Peki.
0: Güç bu hocam.
1: Şimdi bu Amerika Avrupa'yı terbiyesi kapsamında senin tabirinle söylüyorum.
0: Evet.
1: Avrupa'yı terbiyesi kapsamında evet. Almanya'dan asker çekti biliyorsun. Hatta senin dün söylediğin rakamlar aklında 36 bin askerden 5 binini çekti.
0: Evet,
1: 31 bini
0: 35,
1: yine
0: 36
1: bin. Orada kaldı ama o çekmiş olduğu 5 bin asker ciddi sembolik anlamda da olsa çok rahatsız etti. Çok
0: ciddi
1: tedirgin etti. Almanya'yı da tedirgin etti. Ama sadece askeri çekmemiş. Aha. Teçhizatı da çekmiş. Teçhizatı çekince Almanya'nın paçaları iyice tutuşmuş. Die Welt. Alman basınından evet, Die Welt'in evet. iddiası bugün akşam gazetesinde yer alıyor. Die Welt'in haberi iddiası demeyelim de. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine diyor. Almanya NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Welt gazetesi Berlin'in Türkiye'den Yıldırıman ve Tayfun Blok 4 füzeleri satın almayı planladığını yazdı diyor. Temmuz'da Ankara'da biliyorsun NATO zirvesi yapılacak. Orada mesele enine boyuna ele alınacakmış.
0: Yani Ömer abi hep yani diyorum ya bazen gelip kolay değil abi 10 yıldan fazla oldu bu programda burada konuşuyoruz.

0: düşünüyorum ben. Şimdi aklıma 10 sene, 10 sene önceki konuşmalarımız geliyor. 15 sene önceki konuşmalar geliyor. Almanya kıskanma metaforu geliyor. O geliyor, bu geliyor.
1: Ya değil mi?
0: Ama nasıl anlatsam, nasıl anlatsam, anlatsam da yani ilk başlarda olsa, yeni bir haber olsaydı, böyle bir ilk defa haber, böyle neler bulurdum, hangi, ama yemin ediyorum cümle, kelime bulamıyorum, biliyor musun? Neden biliyor musun? Bu makul bir şey mi? Yani yıl olmuş 2026. Mayıs ayındayız. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şey gibi konuştum. Kim o? Dünkü Açıkel gibi hani. 25 dakika soluksuz diye onu gibi. Yıl 2026. Mayıs ayındayız. Türkiye'yi acısın diye söylüyorum. Hani farklı anlatalım diye. Dikkat çeksin diye.
1: Tamam.
0: Bir imatiplik yönetiyor. Böyle yürüyen, böyle kabadayı bir imatiplik yönetiyor. Allah Allah. Hani Ümmü Sezen Hoca ifade etmişti. Son sınıftayız. Çok tam anlatmadım, belki 5 sene önce anlatayım. Dedi ki Arapça hocamız, 1983-84 yılı, artık mezun olmaya yaklaşmışız. İçinizde de, o zaman tabii Cumhurbaşkanlığı sembolik anlatıyor ya, başbakan olmak isteyen var mı dedi. Hani yazıcı tercihlerimizi yazacağız ya üniversiteden. Ondan sonra arkasından herkes bir sınıfta güldü. Ben de demek o zamanlar da varmış serde konuşmak. Hani bir anda bağırırsın, herkes susar, pat diye çıkarsın ya ortaya. Ben Genelkurmay Başkanı olacağım hocam diye bağırırken herkesin, ben duyuldum. Genelkurmay'ın
1: Haydi
0: duyuldu benim. Ne yapıyoruz? Espri yapıyorum. İmkan ve ihtimal yok.
1: bakalım.
0: Darbe olmuş, bir imam hatipli soruyor. Başbakan olabilir mi? İmam hatip de mi? Ulan kat sayı attı bir defa. Bizim Akşit süper zeka çocuk. Boğaziçi makine için çalışıyor. Türkiye'nin en iyi 10 zekasından bir tanesi. İspatlı da olduğunu. Adam Boğaziçi makineyi zor kazanıyor. Düşün. Lan bizden ne çıkar bize orada bir matipten?
1: Doğru.
0: Baktı, var mı dedi. Herkes gülünce çok üzüldüm ya. Demek ki bu sınıftan çıkmayacak dedi. Hocam biz sustuk tabii tabii. Ben de İmam Hatip duyunca, oradan Genelkurmay duyunca, ama çıkacak dedi. Fazla sürmez. Bu ülkeye bir gün ehli iman bir adam gelecek ve bütün dünyayı meydan okuyacak dedi. Çünkü de imam kelimesi, emem, Arapça hocası ya, önderlikten gelir. Böyle lider lazım Türkiye dedi. Bu kafalarla olmaz dedi ya. Ve çıkacak dedi. Biz de
1: Ha.
0: içimizden dedik ki, yani böyle babam, rahmetli babamın hani
1: Ayasofya
0: önüne geçer
1: açılacak, değil
0: gibi,
1: mi?
0: oğlum bak sen göreceksin dediği gibi. Elhamdülillah ben gördüm. Hakikaten çıktı. Bütün bunları şunun için anlattım. Ya bu adam yönetecek, çeyrek asır yakın ve halk seçecek.
1: Evet.
0: Bak bak bak, ben 11 aylık, 15 aylık hükümetlere alışıyorum, tamam mı? Git gel, git gel. Bunlara alışırız biz, değil mi? Muhammed Ali Klay maçı, 77-80 darbesi, 80-90'lara kadar, 28 Şubatlar, 97-2000, hep git gel, git gel hocam, çat çatapat. Şimdi geldik bir yere, adam televizyona çıkıyor, ulan altında CHP yazıyor. Altında çok entelektüel solcu, komünistler, değil mi? İşte bu evrensel, birsel, tecimsel, cinseller. Bir defa o katı yakıt denendi mi o Yıldırım Han, ama olmamış onun ismi de ya. Ulan bir tarafına, yani
1: Tamam.
0: kafana düşsün
1: Tamam.
0: Yıldırım Han.
1: Gel
0: Bir dakika.
1: 2026 Türkiye'sine gel, Almanya
0: Baba,
1: füze istiyor.
0: babacığım, olay işte o. Adam hala,
1: Bilirim.
0: adam diyor ki Teknofest böyleydi de, efendim Yıldırım Han olmayaydı da, Abdülhamit nereden çıktı? Enfal 17'yi kim buldu lan? Falan ya, Mustafa Kemal böyle mi istemişti? O cephede 3500 kitap okuyordu diyen şavalak grup da, ben aynı dünyayı paylaşıyorum.
1: Tamam.
0: Onlar entelektüel, ben gerici, yobaz.
1: Almanya kıskanıyor
0: Benim
1: dediğinde
0: liderim de demiş ki zamanında,
1: seni
0: demiş
1: tiye
0: Alman bizi
1: alırlar.
0: kıskanıyor dediğinde. Çünkü öyle biliyor ya, ama
1: Evet.
0: dediği de şöyle doğru. İstersen bunu yapma. Adamlar şunu söylediler. Söylediler mi, söylemediler mi? Kaç defa haber yaptılar bunu. Ya bize zamanında o zaman şey mi, mark vardı. 500 marka çalışmaya gelen işçi grubu şu anda şunları yapıyor. Olacak iş değil. Hani ne kadar büyüttüler. Yaptılar mı? Yaptılar. Almanya'ya biz yüz binlerce insan gönderdik, değil mi?
1: Evet.
0: 1000 mark çalışmaya
1: Evet.
0: vakti zamanında.
1: Evet.
0: Şimdi oradan geliyorsun buraya. Bana bunu anlatıyorsun. Ben samimiyetle söylüyorum. Ben bunu iddia ediyorum. Bana bundan 15-20 sene önce, tarihe git, ben yüzlemedim. Almanya Türkiye'de yapılmış füzeleri almayı planlıyor. Ney? Almanya, bir daha kur cümleyi.
1: Sanayi devir
0: Bu
1: Almanya.
0: ancak ne olur biliyor musun? Bu ancak o toprağı bol olsun, Levent Kırca'nın parodisinde konuştuğum bir şeydir olurum. Vallahi ise inanarak söylüyorum. Çünkü hani o geyik muhabbeti var, geyik. Hani Noel Baba giriyor Türkiye'ye. Parça geyiklerini İstanbul'da kaybediyor. Yemişler geyiklerini. O parodide kullanılacak bir şey. İspanya'ya uçak satıyorsun. Dünyanın en

0: Önemli eski köklü hava şirketlerinin bir tanesini yerli bizim drone dünyadaki en iyi İHA'ları SİHA'ları üreten adam genç delikanlımız gidip onu satın alıyor. Sen Malezya'ya 5. nesil insan şeyi satıyorsun. Pardon, Kaan'ı mı satmıştık? Kaan.
1: Evet.
0: Kaan satıyorsun.
1: Kızıl elmayı Endonezya'ya
0: Endonezya veriyorsun.
1: Veriyorsun.
0: Avrupa diyor ki, İspanya diyor ki gel bunu beraber üretelim diyor. Yıldırım Hanı görüyor. Çünkü ondaki en büyük know-how, bir daha söyleyeyim de ben bunu uzmanından dinlediğim için aktarıyorum size. Bakın öğrenin.
1: Tamam.
0: Adam onu öğrenin. Biraz heykel yapmaktan bırakın. Bir
1: Tamam.
0: de benzer öğrenin.
1: O zor
0: İçinde,
1: bir
0: içindeki
1: temenni.
0: mekanizma var ya, füze yapmanın en büyük zorluğu dış alaşımları, ki şu anda dünyanın en ağır, en zor know-how olan tek kristalli paletleri biz yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz bak. 5 ülke yapıyor bunu. 2 motorlar öyle. 2 onun diğer kılığını da uydu kontrolü artı içindeki sıvı karışımları testleri tamamlandı. Hazır yani. Her blok bir sıvı karışımı. Adamlar buna şaşırdılar aslında. Öteki basit problem değil. Atarsın 3000 gider. Bir de atarsın 5. Bir tane daha eklersin. 19 metre yaparsın. 8000 kilometre de gidebilir. Anlıyor musun? Onu gördü Almanya. Bu testleri
1: Evet.
0: hangi ara bunlar karıştılar bu sıvıları? Orada bütün o tek yani çünkü sıvı yakıt da giden kıtalar arası bir balistik füze. Kıtalar arası. Atmosfere çıkıp devip aşağı inen bir füze. Almanya baktı şimdi bu dizi. Ben dedim ya o gün hatta programda Akşit'te bizim hocayla sorduğumda dedi ki ilk defa dedi bu kadar fazla yabancı ve bu kadar fazla genişle büyüyen bir fuar dedi. Yani çünkü yabancılar çok var.
1: Evet.
0: Herkes bir şey gelip birbirine onu gösteriyor bunu gösteriyor. Baktı ki dünya ulan Tayfun'u cirit füze gazap tazap bazap Enfal 17. Adam her türlü füze yapıyor ya.
1: Bravo.
0: Bir aramızda rekabet var biliyor musun? Yani bizim füze üreten, füze diyorum füze. Benim bir füze şu kadardı, sen de vardı bir bakkal küçüklüğünde değil mi?
1: Evet.
0: Kız kaçıranlar
1: Evet.
0: var, pıçık var. Benim bildiğim füze bu. Ha, değil mi? Şöyle koyarsın yukarı doğru. Altta bayramda yakarsın, çıkar fırlar. Bu habere bak ya, Almanya füze alsak mı? Nereden alıyorsun? Ha, bizim işçilerimiz hayatlarını ortaya koyup 10 yıl çalışıp bir Mercedes alıp Türkiye'ye getirirken değil mi ama fotoğraf şapkada tüyle bir şekilde filmlerini çektik biz onun. Alman'ın Mercedes diye bir şey var ya. Biz o anda lastik üretemiyoruz o
1: Evet,
0: anda.
1: evet.
0: Anıtkabir'in
1: Demek ki neymiş?
0: tekniği yapamıyoruz.
1: İsteyince oluyormuş.
0: Ya
1: Peki.
0: bunu ama alabileceğini Erdoğan
1: Tamam.
0: gösterdi. Özgüven böyle bir şey işte. Sen yapamazsın.
1: Ben de onu
0: Özgüven
1: söylüyorum
0: bırak
1: yani.
0: ancak James Cook'taki barda kafayı çekerler bunlar. O kadar. Ya da
1: Geleceğim.
0: duvarın tepesine para
1: Özgür
0: koyarlar.
1: Özel meselesine
0: Hadi,
1: geleceğim.
0: hadi gel.
1: Ama önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasa konusunda bir açıklaması oldu.
0: He
1: Önemli
0: ya,
1: bir konu.
0: hakikaten bu da...
1: Danıştay kuruluş yıl dönümü
0: Yıllar öncesi
1: etkinliğinde
0: sordum bunu.
1: Sayın Cumhurbaşkanı 158. kuruluş yıl dönümü programında dün kameralar karşısına geçti. Önemliydi zira kanuni esasiden bu yana diyor 4 anayasamız var. Bunlardan 2 tanesi son ikisi darbe ürünü.
0: Ya.
1: Ya bu kadar ayıp ayıp diyor. Ben beyefendi
0: Tamam,
1: dinlesin. O
0: tamam.
1: zaman şey söylesin. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kulak verelim. Önemli bir mesele çünkü biz bu meselede biraz mesafe almış olalım, bir üzerine konuşalım. Buyurunuz bakalım.
2: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip
1: Bak.
2: Topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
1: Diyor ki birileri
0: Tamam.
1: belirleyip topluma
0: Evet.
1: dayatmayacak, toplum taleplerini ele geçti şey dile getirecek, kaleme alacak ve devlete dayatacak diyor.
0: Burada ne zaman Sayın Erdoğan ben bunu bir uçaktaki bir gezide uçakta sormuştum bunu da özel olarak. Yani mevzu biraz şeydi, farklı bir şeydi. Bunu direkt sordum. O zaman da buna benzer bir cevap vermişti. Yani hakikaten darbeden darbe

0: Darbeyi anayasa değiştiren bir milletiz. Çok acı bir şey. Darbeden darbeye evet. anayasa değişiyor. Fakat evet. dünyada bundan daha ağır bir ifade yok. Bir daha söylüyorum. Darbeden darbeye. Tamam. Geliyor. Kafana vuruyorlar önce. 600 bin kişiyi gözaltına alıyorlar. 50-60 kişi asıyorlar. Anayasa yapılıyor. Ve bana dokunamazsın ha diyor. Dokundurtmuyorlar. Onu da düzelten, en azından bunlara o cezayı kesen, onlara böyle aparatları sökülmüş bir şekilde defneden de Erdoğan'dır. Allah razı olsun ondan. Bak defneden dedim. Kötü bir şey söylemedim.
1: Evet.
0: Ama daha da kötüsünü hak ediyorlar. Hak ediyorlar tabii. Çok zulmettiler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bak Cumhuriyet Halk Partisi hep diyor çoğunlukçu, çoğunlukçu, demokrat, demokrasi. Biz gelince şunu yapacağız, öyle yapacağız. Böyle. Dünyadaki en büyük palavra budur değil mi hocam? İspatlıdır bu işte. Buradan da ispat. Bak bir ispat da budur. Hiç tanıma. Siyasetten anlama benim arkadaşım gibi. Siyaseti hiç anlama hocam. Tamam. Hiç işin olmasın ya.
1: Tamam.
0: Tamam. Sadece şuradan baktığın zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bu açıdan şuradan bak. Delikten bak ya. Görmeye gerek yok ya. Ne kadar büyük bir darbeci olduğunu anlarsın hocam. Adama en sonunda bu Özgür Özel geldi. Tek tek denedi ya bu. Sayın Erdoğan çok denedi bunları. Bu yeni bir şey değil ki. Gelir gelmez yaptı. Adam çünkü çağdaş. Adam muasır. Hani asıldan gelsin. Demokrat. Halka önem veren. Yani halkçı diyorum. Solcu.
1: Tabii.
0: Proleter devrimci. Devrimci adam. Adam böyle bir adam. Şimdi herkes zaten dünyada bunu anlayamıyor. Bunu Batı anlamlandıramıyor. Yani böyle bir adam geldi. Niye bu kadar teveccühü halk tarafından? Her gelen, her girdiği seçimi kazanabilen. Bunda bir şey var, bir keramet var. Var tabii. Yıllar boyunca CHP'nin iktidarda olmasalar dahi zihniyet iktidarda olduğu bir ülkede bunu görünce halk dedi ki olan büyük lidere varmış bu ülkede ya. Nimet dedi, nimet, nimet. Bir de duruş sergileyeceksin hocam. Bak rahmetli Adnan Menderes'i götürdükleri de atıyorsun Yassıada'da da ifadesi efendim bir zat şahanenizin tevcih ettiği suali binaen diye kibarca konuşan bir adam var idi. Onu da yok ettiler. Buna böyle bir yaklaştılar. Sayın bak senin hocanı deyince ne yırtıcı aslan dedi. Ne diyorsun lan sen dedi. Dedi mi bunu?
1: Dedi. Dedi.
0: Ne yırtıcı aslan dedi. Benim onun başı dedi. Benim benim. Ne? Başbakanım dedi.
1: Kes lan diye.
0: Kes lan dedi.
1: Milli Güvenlik Aynen. Kurulu'nda masaya yumruğunu vurdu.
0: Evet. Arkasından buna böyle bir muhtıra direndiler çaktırmadan. O da gitti öteki tarafa. Işıklar içinde ışıkları floresanlar olsun. Bu adama dedi ki arkadaş bunu bulun bakalım bunu bulun getirin bana dedi. Bulun. Bulun dedi. Aradılar aradılar sabah adam yok ortada. Tırsak muhtara. Şimdi bu büyük bir hadiseydi. Bunu anlamayan andavalların demokrasiyle işi olmaz hocam. CHP'nin de bağırsı, mabat korkusu bundandır. CHP böyle bir Türkiye'yi seviyor. Cuntacıdır çünkü. Müseccel bir cuntacıdır. Şimdi bugün böyle, böyle köz köz böyle eşek gibi anılan tipler var. Yargılanıyorlar. Biz yargılayacağız. Gelince bu da gel. Ulan. Gel, sanki beni korkutacak. Gel. Ulan gel sık kafa bana. Yani ne, yargılanmak de. Tamam. Direkt sık ki şehit olayım yani. Neyi korkacağım ben senden? Ha alnını karıştırırım. Akın küleği bunu yaparım. Yapamazsın lan. Öyle bir gücün yok senin. Benim insanım, benim Anadolu'm gidip cami duvarına işemez. Kafaya evet. çekip gitmez.
1: Evet.
0: Adamın üzerinden silindir yaptılar. Gibi geçer.
1: Yaptılar.
0: Bak insan onun sizin üzerinizden silindir gibi geçer. 15 Temmuz'da CHP olarak bir tane elemanızı dışarı çıkartmadınız. Niye? Çünkü darbecisiniz. Geri duramıyor ki herif. Yani Kılıçdaroğlu arkadaşlar bizi bilgilendiriyor. Ne, ulan ne bilgilendiriyorsun? Türkiye ikinci büyük partisi değil misin? Çıkın lan dışarı. Karşı koyun. Hani tankın önüne geçiyordun. Tank var orada. Koş koş. Yok ben burada pompon tek ben kahve içiyorum. Hele bir bitsin bakarız. Müseccel, tescilli, cuntacı bunlar.
1: Tamam.
0: Ahlaksızlığın dibi bu.
1: Tamam.
0: O şimdi ne diyor sana şey, anayasa deyince? Erdoğan dedi ki hadi bari bunu deneyin bari. Gerçi bundan bir şey çıkmaz ya bu Özgözler zıp zıp efendi. Neydi? Biz tabii ki anayasayı severiz ama sizle olmaz. Niye lan? Niye lan? Halk seçmiş.
1: Olsun.
0: Bir dakika bir dakika. Şöyle mi? CHP 170'te iktidara geldi. Düşünelim. Hayal kuralım. Daha döndük Özgür'e soruyorum. Ya bomboş herif bunlar. Bomboş kafa çalışmıyor. Boş adam bunlar. 170 iktidara geldi. Değiştiremezsin. Niye? Halk verdi bu kadar. Olmaz. Yumruğum böyle falan. Oğlum halk verdi halk. Hakkın var. Halk diyor ki, anayasa diyor ki şu kadar alırsan 400 vekilli anayasa değişebiliyor diyor. Ve buna oy veriyor. Değiştir diye. Olmaz. E peki niye olmaz abi? Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak benim hayatta kalmamış, benim bakteri olarak bakteri gibi görüyorum ben onları. O diyor ya mikrop diyor Sinan Boran'a. Bir mikrop olarak hayatta kalmam için benim oksijene değil mi? Bir de rutubete ihtiyacım var. Mantarım ben çünkü. Mantar kafalıyım aynı zamanda. Mantarım ben diyor. Evet benim için ortam bu. Birazcık vesayet, biraz

0: Bu adam ben olsam defalarca bunu denedi.
1: Defalarca
0: ayıp
1: denedi.
0: Ya.
1: Evet. Ayıp ona, lan. Ona şahidim.
0: Bak hatta, Alman bize füze istiyor salak. Nereye gelmişiz? Bak
1: tamam, sana. Tamam. Hatta sen söyleyince şimdi aklıma geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bir gün durduk yere kılık kıyafet ve bilhassa kadınların başörtüsü meselesinin
2: seçim öncesi
1: yasal güvence altına alınmasını teklif etti. Dedi ki biz kıyafet güvencesini yasal güvence altına alalım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yaşayan en büyük siyasi satranç oyuncusu olduğu tabii için dedi ki çok güzel söyledin, yasa yetmez. Anayasa değişikliği yapalım dedi. Kılıçdaroğlu'nu o günden beri gören yok.
2: Şöyle çok güzel. Ziyata o seçim öncesi oldu. Evet. Hemen toplayacak ya. Ben Aleviyim dedi önce.
1: Tamam.
2: Sonra dediler ki niye böyle yaptı falan dedi. Hani ayrımcılık falan. Arkasından dedi ki ya bir dakika başörtüsünü ben dedi. Çözeceğim dedi falan. Lan çözülmüşü var. Burada adam bunun için ne bedel verir dedi ya. Ya rahmetli Necat Uygur'u ziyaret edemedi ya.
1: Emine Hanım evet ya.
2: Neden? Çünkü başörtülü gata. Ya düşün koskoca başbakan olmuş bir adam. Adam buradan aldığı gece yarısı muhtırası layık özde sözde o layık buramdan girdi arkamdan çıktı falan diye konuşuyordu ya o zaman.
1: Evet, evet.
2: Hepsi aldı monte etti hepsine şey Erdoğan. Yani burada Yıldırman gibi füzeyi koydu bunlara çıkarttı. Şimdi gidiyorsun bir anda seccadeye basmışlar imaj düzeltecek. Seccade tepesine çıkmış. Tabii görmemiş seccade hayatında. Olabilir ya ben onu vardı
1: ya
2: karşıda.
1: Abi,
2: ama şu var. Gezi durdururken sen bunu yapıyorsun. Ya, Erdoğan bunu çözmüş. Ne şey alacak. Rol kapacak orada. Ama dediğin çok doğru. Anayasaya koyalım deyince yani Kılıçdaroğlu'ndaki seslendireyim ben yaptığı hareketi. O kadar da uzun boyu değil yani. Yani dedik ama o kadar da değil yani.
1: Eyvallah.
2: Sen bana diyorsun hayatım boyunca namaz kılmamışım. Sen diyorsun ki gel yarın teheccüde kalkalım.
1: Eyvallah.
2: Teheccüd namaza gidelim. Evet. Olur mu öyle şey?
1: Olur mu?
2: Olmaz.
1: Olmaz. Hadi o zaman şimdi Muhittin Böcek meselesine gelelim mi?
2: Canım ya.
1: Gelelim mi?
2: Ya tabii gelelim tabii.
1: Bugün bütün gazetelerin manşeti.
2: Sözde pek var mı? Yok bilmiyorum. Ufak tabii var. Hepsinde var.
1: Bütün gazetelerin manşeti.
2: Ama aile değil mi?
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkin pişmanlıktan faydalanma başvurusunda bulundu ve ifade verdi.
2: Evet.
1: O başvuruda bulunmazdan önce bir kahraman olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Genel Merkezi nezdinde an itibariyle bir hain ve iftiracı. Dediğim gibi herkes iftira, herkes yalan söylüyor. Hiç kimsenin söylediği şeylerin gerçeklikle alakası yok. Tek doğruyu Özgür Özel ve arkadaşları yani yönetim kadrosu söylüyor. Şimdi şaka bir tarafa Muhittin Böcek diyor ki evet ya biz 1 milyon avro teslim ettik.
2: Çocuğum doğru söylüyor diyor.
1: Değil neden?
2: Oğlum, evet. Oğlum doğru söylüyor.
1: Aday belirleme sürecinde... Muhittin Böcek oğluna demiş ki ifadelerinden de onu anlıyoruz. Genel merkezin maddi manevi talepleri olacaktır yerine getir. Sonra Gökhan Böcek'in iddiasına göre Veli Ağababa Gökhan Böcek'i arıyor ve diyor ki bana 1 milyon avro getireceksin. 53-54 milyon liraya tekabül ediyor. Tamam toplayayım diyor babam da bana yap demişti. Toplayayım diyor 900 bin topladım olur mu? Gelişi kurtarmıyor.
2: Kurtarmaz.
1: Yani kurtarmıyor. 900 bin olur mu? Hayır olmaz. 1 milyona tamamla da getir. O zaman peki 1 milyona tamamlayıp götürdüm diyor. Vay Gökhan Böcek'i ben hayatta görmem tanımam. Veli abi böyle diyordu. Muhittin Böcek sonradan itiraf etmeye başlayınca etkin pişmanlıktan faydalanıp herhalde Veli Ağababa'nın şu ara sesi çıkmıyor. Çünkü Muhittin Böcek de doğru oğlum doğruyu
2: hocam,
1: söylüyor dedi. Hatta gelini de dilekçe verdi. Gelini de dedi ki Gökhan Böcek'i ben götürdüm genel merkeze sırt çantasıyla beraber içeri girdi. 9. 6. kat mı? 6. kata çıktı.
2: Evet 6. kata çıkmış.
1: 6. kata çıktı.
2: Teslimat 6. katta, 7. katta sayım, 8. katta dağıtım var biliyorsun.
1: Haydi
2: böyle.
1: Bakalım.
2: Teslimat 6, 7'de sayım.
1: İzah et.
2: 7'de sayım, 8'de dağıtım var. Hangi nereye gidecek? Hangi delegeye ne kadar para gidecek? Hangi delegeye ne kadar beslenecek? Hangi delegede pavyonda verilecek? Hangi delegede otelde verilecek?
1: Ya.
2: Bunlar hepsi hangi kime de bazen de şöyle bazen de parti içerisinde güçlü olan yani partinin ağır toplarından olanların hangisinin evinin duvarına parayla poşet bırakılacak? Hangisi meclisteki

0: alttan sokulacak.
1: Abi duvara parayla poşet nedir ya?
0: Vallahi ben
1: demiyorum. Abi nedir ya?
0: Hocam bakın bu dediklerimi bakın sakın gülmeyin, kızmayın. Bir şey eleştirmiyorum. Yalın anlatacağım ben size. Bakın hangi dakika yalın. Bakın otel var.
1: Yalım değil, yalın.
0: Yalın. Heh. Yalın bir şekilde ben anlatmıyorum. Bak tamam. Böcek ailesi. Evet. Trio. Üçlü. Evet. Baba, oğul, gelin.
1: Gelin. Üçü.
0: Bir de kutsal kase var. Baba, oğul, gelin. O anlatıyor bunları. Tamam. O diyor ben aldım. Evet diyor o aldı. Ben verdim. Ben verdim. Gelin diyor ben götürdüm. Ben de koydum. Tamam. Tamam. Ben demiyorum bunları. Bakın bunu ciddiye alın. Biraz karikatürize edilmiş gibi ama ciddiye anlatıyorum. Ben aldım. Ben koydum. Ben yerleştim. Tamam. Tamam. Kaçıncı kat? Altıncı kat. Onu ifade ediyoruz. Altıncı kat.
1: Tamam.
0: Tamam. Dağıtımı yukarı çıkıyor. Şimdi diyor ki peki ne diyorsun senin oğlumun diyor. Elhak doğru söylüyor diyor. Oğlum doğru söylüyor diyor.
1: Evet.
0: Peki. Sonra arkasından ne diyor?
1: Ne diyor?
0: Diyor ki gelin ya da oğlu. Sonra babam diyor buna çok diyor kızdı. Yani o kadar da para verdik. Niye gecikti adaylığımız açıklanması? Abo. Çok üzüldüm. Gerçekten tam abo. Yani bir de yani acaba para boşa mı gitti? Şimdi faturası yok. Değil mi hocam? Hani diyemezsin ki. Hadi bakalım ben gidiyorum şimdi kayıtlara. Banka kaydına bakalım. Benim verdiğim para nerede? Oğlum nerede? Burada daha kayıt yok. Kule yapılıyor bunlar. Paketleniyor. Valizlere konuyor. Jammer valizlerine konuyor.
1: Genel merkeze girişte de kayıt alınmıyor.
0: Alınmıyor.
1: Hikmet
0: tabii.
1: Hikmet Genç'le görüşeceğim tabii. Diyor. Mesela o bir şifre.
0: Mesela.
1: Ha, Hikmet Genç. Geç.
0: Mesela
1: geç,
0: yeryüzünde geç. İnsanlık tarihinde belki de Kozmoz'da. Ha. Yani bırak Samanyolu'da değil. Ha. Kozmoz'da şunu açıklayacak bir bilgi yoktur. Ben geçerken bir arkadaşa sordum. Evet haklısın dedi. 250 bin doları unutabilir misin bir yerde? Soruyorum sadece merak ettim yani. Yani eğer Elon Musk değilsen değil mi Elon Musk?
1: O da unutmadığı için Elon Musk.
0: Bir poşetin içerisinde bir çarşı evet. Olan ismi içerisinde.
1: Çağdaş market poşeti.
0: İçerisinde 250 bin dolar. Dolar. Evet. Adnan Bey dolar.
1: Tamam.
0: Unutmuş adam. Şimdi kim bu?
1: Veli Ağababa.
0: Bak kaç sene önceki hikaye değil mi? Ha. Dedim ki ulan dedim ben 250 bin doları Elhak Doğru hayatta bir arada görmedim.
1: Evet.
0: Dedim ben dedim 100 dolar olsa bir yerde odamı taşırken bunu oraya koymuşsam bile ulan buraya bir, bulurum onu 100 doları. Adam 250 bin doları hebe diye bırakıp bir ha pardon 200 lira varmış. Kaç milyon doların varsa dedi haklısın yani bu kadar. Peki bu paralar nasıl gidip geliyor hocam? Poşet içerisinde böyle gidip geliyor.
1: Vay vay vay.
0: Bak, bak şimdi ben geçen dedim ki affederim. Benim affederim derken o da bir aslında ironik bir şey. Affetmem tabii ki. Millet hakkını kim affedecek? Millet derse ki o zaman bilmem tartışılarınızda. Bana 1 trilyon dolar verin. 1 trilyon lira verin. Devlet kasasına sokun. Ya da 5 trilyon sokun. Bilmiyoruz. Ekranlar bunlar çünkü. Sokun. Tazmin edin bütün milletin zararını. Doğru mu? Bu yılki SGK'lar ödensin. Devlet daha çok yatırım yapsın. Barajlar yapalım değil mi hocam? Diyorum ki bazen acaba abartıyor muyuz? Sonra bir bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelere yakalananlar, itiraf edenler, paylaşamayanlardan çıkana bakıyorum. Babacığım korkunç rakamlar var. Şaka değil. İstanbul değil sadece. Sen buradan
1: bu yüzden Zeynel Emre'nin korkunç. O VIP aracın içi akışı değiştirdim farkındaysanız konu oraya geldi. Rejiye söyledim efendim. Zeynel Emre'nin VIP aracın tefrişatı için 170 bin avro diyorsun ya sen. Kaç TL'ydi abi?
0: İşte çarp 54 ile.
1: Yani yaklaşık
0: 8 milyon.
1: 8-10 milyon civarındaki bir para için.
0: İç döşeme. VIP döşeme.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil eden parti sözcüsü. Diyor ki ya küçük rakam bu diyor ya.
0: Hak doğru söylüyor.
1: Bak habere
0: doğru
1: bak.
0: Hocam,
1: habere
0: doğru
1: bak bak.
0: Hocam orada. Tamam bak. Tamam da bak doğru söylüyor. Küçük rakam derken.
1: Küçük
0: işte adam
1: rakam bu ne diyor ya.
0: Mesela diyor ki 1 milyon euro, 5 bin euro.
1: 170 mi? Ya bu şimdi ne ya? Bununla uğraştırma diyor ya.
0: O rakamlara söyleyince insanlar bir tarafınızdan rakam uydurup onun üzerinde tepiniyorsunuz diye bir tepki gösterenler var. Bakın arkadaşlar. Bu, bak bir daha söyleyeyim. Bu para milletin parası. Rüşvet, irtikap, ihale, fesat bunlar ahlaksızlıktır. Bu cümleyi kuralım.
1: Bravo.
0: Bunlar namussuzluktur. Bravo. Haysiyetsizliktir. Şerefsizliktir.
1: Alçaklıktır.
0: Alçaklıktır de. Ya. Çalınmış de. Bir paradır bu.
1: De. Bravo.
0: Bravo. Ne kadar ne, zararı neyse tazmin ederiz diyorsan ver iki katını. Ver tazmin ederim. İstiyorsanız getirin buraya. Getirin trilyon dolar.
1: Tamam.
0: Nereye koyarsın? Ama şunu ben bunu bütün bu cümleleri şu cümleyi anlamak için söylüyorum. Bakın bütün aradaki bu sıfatlar benim koyduğum sıfatlardır. Milletin cebinden parası çalıyorsan namussuzsun. Bu cümle. İtiraz eden var mı?
1: Yok. Yok.

0: Elektrikli kuruş, Özgür Özel, Özgür Özel, CHP Genel Başkanı'nın ifadesinden yola çıkarak söylüyorum. Bir delikli kuruş ya, bir delikli kuruş. Eğer çalınmışsa namerttir. Namerttir tabii. Ben delikli kuruşa razıyım hocam. Ben 7-800 milyar liradan bahsediyorum. Delikli kuruş değil. Ha gerçi bir kuruş da hırsızlıktır. 700 milyar da hırsızlıktır. Peki sonuç şu. Bütün buraya kadar anlattığımız böyle heyecanla geçen diyor ya Çeker Hikmet abi sen diyor çekim yaparken diyor bu ciddi kulu çok kullanıyorsun diyor bir tanesi. Şunun için anlatıyor kullanıyorum bakın. Bunu ben demiyorum. Aradaki namussuz ahlaksız benim kendi yorumum. Kim yapıyorsa eğer. Hı hı. Ama itiraf edenler bunu bir daha aklınıza sokun lütfen. Bir daha sokun. Hani ben bilmiyordum Yılmaz Özden kitabını bir daha sok altına. Tamam. İyi dinle.
1: Hadi o itiraf edenler.
0: Bak üçlü trio ama tamam. Aile baba oğul gelin.
1: Tamam. İtiraf
0: Özkan,
1: edenler.
0: Özkan Yalım. Ondan sonra diğerleri. Tamam. O şoför şu ana kadar zannedersem 72 idi. 100'ün üzerinde itirafçı var. Tamamı CHP'li.
1: Ne diyorlar? Ne
0: çaldık diyorlar? Diyorlar. Tamamı CHP'li. Ya rüşvet verdik ya çaldık diyorlar.
1: O zaman şöyle...
0: Aynı zamanda pavyonda bana teklif ettiler. Rüşvet teklif ettiler. Oyumu değiştirmem için. Tamam. Diyen ne de CHP'li.
1: Tamam.
0: Bu da CHP'li.
1: O zaman
0: babası şöyle... oldu CHP'li. Hepsi CHP'li. Bizde bir şey yok hocam.
1: Şikayet eden CHP'li. Şikayet edilen CHP'li.
0: Söyledim,
1: tanıklar CHP'li.
0: Evet.
1: Sanıklar hepsi, CHP'li.
0: Hepsi. Parayı duvara bırakan CHP'li. Buradan Özgür'e soruyorum bile. Allah cevap verir bilmiyorum. Çünkü şey gibi cevap veremedi uzun süre. O parayı evinizin duvarına koydu mu Özkan Yalın? Bitti. Sorun bu.
1: Tamam.
0: Bunu da birkaç gün
1: Gökhan
0: soracağım.
1: Gökhan Böcek galiba.
0: Efendim?
1: Koydum diyen Gökhan Böcek galiba.
0: Gökhan Böcek değil ya. Özkan Yalın'dı.
1: Bilmiyorum. Gökhan Böcek de olabilir.
0: Özkan Yalın
1: ona ya. Bir bak. Abi benim kafam karıştı.
0: Özkan
1: ama
0: Yalın,
1: bak
0: 200 bin,
1: olarak
0: 200 bin lirayı poşet içinde Özgür Özel duvarına bıraktım diyor. Buna cevap vermedi Özgür Özel.
1: Teknik olarak.
0: İstifa etmesi lazım normal şartlarda.
1: Teknik olarak bir konuya değinmek istiyorum. Teknik olarak.
0: Teknik olarak.
1: Evet.
0: Para meselesi mi?
1: Bir insan bir dakika içerisinde 6 kere teknik olarak derse 6 kere bir dakikada o insan tekniğin yanından geçmemiştir. Ya bak sana net teknik, olarak söylüyorum.
0: Aşırı teknik bir adamdır ya. Teknik olarak ama.
1: Şimdi Allah kimseyi rüşveti savunur duruma düşürmesin. Bu duayla başlayalım. Rüşvet savunulur mu?
0: Savunmaz. Bir şey mi var canım? Bilmiyorum.
1: O zaman hadi bakalım. CHP'li gazeteci Şaban Sevinç. Bugünkü meselemiz
0: ya
1: o.
0: Burada, ama bu da...
1: Rüşvet. Ya sen evet. İtibar etmiyorsun bayağı ama ama adam iyi kötü CHP'den neredeyse milletvekili seçilecekti ya. Neredeyse milletvekili seçilecekti abi. Neredeyse milletvekili seçilecekti ya.
0: Öyle miydi? Ama seçicileri az. Bunun neresi eksik ki? Bence seçilebilirdi. Muhittin'den daha aşağı bir adam mı? Ya da Özkan'dan.
1: O zaman
0: yazan, otelde moteli yok, pavyonu yok en azından.
1: O zaman
0: pavyon olmayı daha iyi.
1: Teknik olarak Şaban'ı, teknik olarak bir dinleyelim. Tamam. Ama teknik olarak da dikkat ederek dinleyelim. Teknik olarak buyurunuz.
2: 1 milyon avroyu götürdüm genel merkezde işte Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettim falan. Bunda baktığımızda hani bir suç var mı? Yani teknik olarak Türk Ceza Yasası'ndan bir suç var mı? Yok. Yani hani doğruysa bile o 1 milyon avro Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilip bırakılmışsa bile Böcekler tarafından bu hani partisine yaptığı bir bağıştır. Yani hani teknik olarak bir suç değil.
1: Teknik olarak.
2: Ama nedir? Vay işte seçim öncesi işte adaylardan hani şey toplamışlar, rüşvet almışlar, para almışlar. Hani rüşvet de değil şey olarak. Ya teknik olarak rüşvet teknik de denmez. Olarak. Tamam onlar rüşvet diyor da yani o parayı al da karşında Muhittin Böceği tekrar aday yaptılar. Dolayısıyla hani siyasi rüşvet. Hani teknik olarak rüşvet değil. Rüşvet olması için bir tarafın kamuda çalışması gerekiyor. Falan hani. Tamam. Rüşvetin teknik tanımı açısından
0: söylüyorum.
2: Öbür türlü evet siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil. Hani teknik olarak ceza yasası da suç değil. Bunu belirtmeye çalışıyorum.
1: Hadi açıkla ben, teknik olarak.
0: Ben,
1: hadi.
0: Bence teknik olarak bu gazeteci değil hocam. Hani konuşuyor olabilir de teknik olarak. Teknik aramasın olarak. Beni de. Ya teknik olarak gazeteci değil. Ben sana söyleyeyim. Bu teknik olarak normalde konuşabilir de yani yazabilir de altında. Hı. Hani Halk TV eski genel yönetmeni ve bilmem ne.
1: Bu açıklamayı da sonradan özür açıklaması yaptı. Biz
0: diye.
1: Biz
0: bak hocam asıl meseleyi ben
1: işte hani
0: mi?
1: Genelde yapılmayan ya bu CHP medyası yapmaz bunu. İftiraya atar. Attıktan sonra düzeltir de

0: O iftira orada durur daima. Anladın evet, mı? Evet. O yayılmaya devam eder falan. Sonrasında böyle bir açıklama yapmış. Hani onu da teknik olarak özür dilemiş. Ama bak burada da yazmış abi. Teknik yanlışım hakkında teknik olarak özür diliyorum. Hocam, teknik olarak biz de bunu yayınladık.
1: İyi ki var da şöyle söyleyeyim. Evet, şimdi biraz önce söylediğim ifadeyi kullandım. Aslında şaka gibi geldi yine. Bak bu da CHP'li değil mi? Dibine kadar. En CHP'li değil mi?
0: Rüşveti savunur. Tamam. Daha ne hal olsun. İşte
1: en CHP'li.
0: Ya rüşveti savunur hale sorarsan, geldi ya. Yani
1: bana sorarsan şöyle valla CHP dip profilinde çok iyi birisi. Yani şaka yapıyorum. Onu da bilin yanlış anlamayın. Yani çok daha az çalabilecek. Yani benim mesela daha az götüren. Yani en az götüren. Yani en az çalabilen. Şaka yapmıyorum. En az çalabilen adam lazım CHP'ye. Minimize edebilmek için. Neden? Çünkü 1 milyon defa söylemiştim. 1 milyon 1 olsun. CHP, belediye başkanlıkları çoğalttıkça hırsızlık çoğaldı. Bu bir gerçek nokta. Ben demiyorum. CHP'liler diyor çok çaldık diyor. Ben demiyorum. Trio dahil.
2: Teknik olarak.
1: Tamam. Çaldım. Ve daha fazla görünür oldu. Yeni bir şey olan değerinin aynen Özgür Özel gibi selam olsun Özgür Başkan. Alnını karıştırırım. Daha önce çalınıyordu. 80'de de 70'te. Ya milletin Cumhuriyet Halk Partisi sadece parasını çalmadı. Özgürlüğü çaldı. Milletin. Değerlerini düşmanlaştırdı. Kendi düşmandı çünkü. Düşmanlaştırmaya çalıştı. Değerlerinden koparmaya çalıştı. Ezanı Muhammediye'yi abuk sabuk bir şekilde böğürür gibi okutturdu yıllar boyunca. Bunu CHP yaptı. Bu CHP yaptığı şeydir. Ayasofya'nın kapatılmasıdır. CHP ahırda, camileri ahıra çeviren CHP'dir. Bu bir şey değil. Bu sadece benim cebindeki parayı götürdü. Nuh Albayrak selam olsun. Çok kızdım bağırıp çağırdım. Adam beni sakinleştirdi. Haklı, mantıklı geldi bana. Yani adam ironi yaptı belki bilemiyorum. Dedi ki ya o çalma gibi görme onu dedi. Teknik olarak. Niye? Çünkü bu memleketin kendisi de olduğunu zannediyor dedi.
0: Zaten benim.
1: Tabii. Yani ben marabadır tabii. Bir Türk dünyayı bedel yürütürüm. 19 Mayıs'ta bayrak kaldırtırım falan filan. Cart diye ülkeyi 15 tane oligarka iş adamına satarım peşkeş çekerim. Gerekirse dünyayı da peşkeş çekerim bu memleketi. Ya. Üzerine koyarım Atatürk fotoğrafı yaparım dedi. Yani adam Şaban Sivinç teknik olarak tamam şöyle söyleyeyim.
0: Şimdi
1: yani,
0: şunu da vereceğim. Müziği bir alın şunu vereceğim.
1: Diyor ki böyle diyor ya adamlar hepsini ben bir daha söyleyeyim bak adı şunu görse. Biz CHP'li çok özür dilerim yüksek uzmanınızla bir adamı bir kadınla beraber görse canlı bir şekilde görse aralarındaki ilişkiyi sorsan seviyeli biriktirik der. Bunun karısı vardı o orada sanatı anlamadın sen der. Şimdi anlamayacak onu.
0: Evet.
1: Şimdi Şaban Sevinç diyor ki bayağı adamı icbari zorlu bir şekilde adamdan para gasp etmişler.
0: Evet.
1: Sırt çantası oraya
0: rüşvet
1: götürmüş.
0: Vermiş, rüşvet.
1: Onu bırak adam Şaban Sevinç. Bak bir daha diyorum sakın arama. Şaban Sevinç kafan basmıyor. Sen durdu galiba senin kafa. Yani sorsana Özgür Özel'e onu konuşsanız da. Adam diyor ki Özkan Yalım ben 200 bin TL'yi poşete koydum. Manyak mı bu adam? Niye böyle bir sena uydursun? Bak fantaziye
0: duvara,
1: bak.
0: Duvara bırak.
1: Duvara koydum. Ben diyor bunu seviyorum. Arabasını döşedim. Bak ben verdim. Ben döşedim. Arkasında orada döşedim. Pavyonda döşedim. Orada burada döşedim diyor tamam. Adam. Cevap versene. Teknik olarak.
0: Tamam mı? Teknik olarak ona cevap vermeme gibi bir durumu var ama tekrar söylüyorum. Ama Allah kimseyi rüşveti savunacak pozisyona, duruma düşürmesin. Bu bir. Tabii. Allah kimseyi var olanı, büyük işi küçük gösterme gayretine de düşürmesin.
1: Teknik
0: Şaban
1: olarak.
0: Sevinç deyince pek çok teknik olarak bağlantısını hatırladık. Bir verin de kısacık kapağı da öyle yapalım. Madem biz Almanya'ya en azından Almanya bizim füzelerimizle ilgileniyor.
1: Onlar bizi kıskanır hocam.
0: Teknik olarak.
1: Kıskanır.
0: Teknik olarak bir hatırlayalım bakalım. Yanında da teknik olarak bir analiz. Mesele Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağımız. Buyurunuz.
3: Selçuk Bayraktar'ın üretmekte olduğu Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağı değil mi?
4: İnsansız savaş uçağı da şimdi şöyle. Zaten bu uçakla görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçlar, işte tahtadan şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Tamam bu başlangıçtı. Ama abartmanın şu anki haliyle abartmanın anlamı da yok. Milleti kandırmanın anlamı yok.
3: Bu maket miyiz abi gövde?
4: Abi onun altında o tekerler var görüyor musunuz o şeyler var, saçlar var. Orada 40'a 40, 60-60 profil kullanmış ya. Uçağa kaptırdım o ya.
0: Abi. 40'a 40, 60'a 60 diye tahrik ettiler. Kızıl Elma'yı da kaldırdılar.
1: Sevgili Ömer
0: Kızıl Elma Pasifik'e uçtu.
1: Şimdi Ömer Bey.

0: Pasifik'e, Endonezya'ya sattık kızıl elmayı. Hey hey. Abi hadi
1: Allah,
0: kapatırız
1: Allah,
0: artık bir cümle.
1: Bak, demin ettiğin dua çok güzeldi aslında. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bir insan kendi ülkesinin, kendi de vatanının hayrına olan bir gelişmeyi bu kadar kötü gözle, bu kadar ihraç, bu kadar ahmakça bakabiliyorsa o insanda sorun vardır. Hep söylüyorum teknik olarak ben bunlara kutlaşmaya devam edeceğim.
0: Teknik olarak katılıyorum sana.
2: Ben bence sen teknik olarak...
0: Biz bu teknik olarak meseleyi içeride bir irdeleyelim. Ama ben de programı ya, kapatayım. Bakın, teknik olarak kapatmam
1: önce
0: lazım.
1: Önce bunlara koyuyor. Onu söyleyeceğim. Evet. Önce bunlara koyuyor. Evet. Sonra Avrupa'ya koyuyor. Of. Ama önce bunlara koyuyor.
0: Tamam.
2: Teknik olarak koyuyor.
0: Teknik olarak. Tamam.
1: O da, peki. Bak o teknik olarak koyuyor. Evet. En iyi kim bilir? Özkan Yalın bilir. En teknik odur.
0: Evet, teknik olarak
2: kapatıyorum.
0: Günün manşetinin sonuna geldik. Hocam. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Şu lisan ettiysek affola.
2: Hocam ben teknik olarak
3: yalan söylediklerini biliyoruz.
4: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
3: Yalan söylediklerini biliyorlar.
5: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
3: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
6: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
3: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
7: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
3: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
8: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'di. 24 Özel bu akşam 20'de, 24'te.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 12 Mayıs Salı Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban, dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli açıklamalar var bugün. Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında savaş mı olacak, müzakere masası devam mı edecek? Aslında en büyük tartışma bu. Taraflardan da önemli açıklamalar var. Özellikle Donald Trump, İran'la ilgili iddialı konuştu. Dedi ki İran uranyum zenginleştirmeyi durduracak. Bundan %100 eminim dedi. Yine katıldığı bir radyo programında müzakerelerdeki son duruma değindi. Nükleer programdan vazgeçeceğine kesin gözüyle bakıldığını söyledi. İranlı yetkililerle bizzat görüştüğünü iddia etti ABD Başkanı Donald Trump. Özellikle hiçbir şeyi aceleye getirmediklerinin altını çizdi ve ablukanın da sürdüğünü söyledi. Hexet'ten de açıklamalar geldi. Savunma Bakanı Pete Hexet, Kongre'de savunma harcamalarının 1,5 trilyon dolara çıkarmayı öngören savunma bütçesini teklifi ne görüşmek amacıyla düzenlenen oturuma katıldı Hexet ve Amerika'nın şartlarına göre anlaşmanın şekilleneceğini ifade etti. Gerekirse gerilimi anında arttırmak için de planlarının hazır olduğunu söyledi. Şimdi müzakerelerle ilgili olarak tabii

0: Ama aynı zamanda müzakerenin de artık en çok belki de gerildiği, kopma noktasına geldiği, pamuk ipliğiyle tarafların birbirine bağlandığı bir süreçten bahsedebilir miyiz? Önce size onu sorayım hocam.
1: İki tarafında aslında var olan krizi diğer tarafı ikna edebilmek için kendi şartlarına daha yakın bir masaya ikna edebilmek için bu kontrollü tansiyonu kullandığını söyleyebiliriz. Hı-hı. Aslında ne diye başlamış, nasıl başlamış, nasıl devam ediyor sosyal medyanın o meşhur
0: evet.
1: Çerçevesinden Doğru. konuşacak olursak nasıl başlamıştı? Nükleer diye başlamıştı. Nasıl devam ediyor? Petrol şokuyla devam evet. ediyor. Ve İran tarafı petrol şokunun maliyetini dünya devletleri üzerinde bir baskı oluşturup Amerika ve İsrail'in üzerinde bir zorlayıcı unsur olmalarını sağlamaya çalışırken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafı ise İran'ın petrol ihraç edememesi işte abluka ile bunun önlenmesi yoluyla İran'ı kendi şartlarına daha yakın bir masaya ikna etme yolunu gidiyorlar diyebiliriz ama şu anda süresiz ateşkes deniyor. Pek de ben bunu ateşkes olarak görmüyorum. Çünkü taraflar ateşin gerçekten kesileceğine dair hazırlıklar yapmak şöyle dursun.
0: Ateşi harlamak için.
1: Mühimmat, evet. yığınak, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. Yeni silah tedariği,
0: evet.
1: yeni sevkiyat. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar diyebiliriz.
0: Peki hocam şimdi önemli açıklamalardan biri şu özellikle nükleer programla ilgili olarak Donald Trump'ın aslında çok kesin ve net açıklamaları vardı. Fakat şu da söylendi. Yani nükleer program konusu mevcut müzakerelerden ayrı tutulsun. Şimdi burada o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasıyla ilgili temelde gösterdiği aslında bunu da meşru kıldığı en önemli unsur nükleer programdı. Ve aynı zamanda uranyum zenginleştirmesi ve İran'ın nükleer bir silaha sahip olmamasıydı. Fakat olay buradan bambaşka bir noktaya döndü. Özellikle Hürmüz'le birlikte büyük ihtimalle hem ticari ekonomik anlamda hem de gıda anlamında yaşanılabilecek kriz ve dünyadan istenilen ancak Amerika Birleşik Devletleri'ni tatmin etmeyen de o ABD'nin kararının arkasında durulmaması, biraz yalnız başına kalması da bir başka bir noktaya mı geçti? Yani nükleerin dışında en önemli başlık şu anda Hürmüz mü? Ve özellikle İran'ın bunu bir teslimiyet olarak algılamasının, tanımlamasının en önemli nedeni nedir sizce hocam?
1: Aslında bize 28 Şubat'la başlayan süreç daha doğrusu dünya ülkelerini bir gerçekliği bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Eğer nükleere sahip değilseniz her an başınıza bombalar yağabilir, füze saldırılarına uğrayabilirsiniz. Ve birer ikişer tüm ülkeler bir nükleer şemsiyenin altına girme yolunu gitti.
0: Evet.
1: Hatta daha önceki programlarda konuşmuştuk benzer bir süreci 90'lı yılların başında Ukrayna üzerinde evet. bu oyunun oynandığını. Ukrayna'nın o dönemde daha önce Sovyetler toprağı olması hasebiyle kendi sınırları içerisinde kalan nükleer mühimmatların dışarı çıkartılması yönünde bir baskı geldiğini hatta Mersheimer başta olmak üzere pek çok ismin elinizdeki tek koz bu sakın bu kozu vermeyin
0: Doğru.
1: uyarısına rağmen Ukrayna'nın topraklarından bu mühimmatı çıkarttığını ve 10 yıl sonra da karşında garantörlük almıştı İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'nın olası bir saldırısına karşı toprak bütünlüğünün korunmasına destek olma garantisini almıştı. 10 yıl sonra 20 yıl sonra bakıyoruz 2022 yılında 92 idi çünkü 2022 yılında ne gördük biz bir anda Rusya'nın bu topraklara saldırdığını ne İngiltere'nin ne Amerika Birleşik Devletleri'nin o garantörlük anlaşmasının gereğini yerine getirmediğini gördük. Bunu bir kere daha tecrübe etmemeye çalışan bir İran görüyoruz. Dolayısıyla Doğru. nükleeri bir teslimiyet diye adlandırmalarının altında bu yatıyor. Yalnız burada ilginç bir şey var. İlk hatırlayalım 27 Şubat itibariyle 28 Şubat olmadan önce bir müzakere masası vardı. O müzakere masası kurulmadan önce Amerika Birleşik Devletleri nükleer, füze ve vekil aktörler bu üçünü birden müzakere etmek istiyordu. İran'da ne diyordu? Hayır,

0: füze ve vekil aktörleri, vekil güçleri dahil etmiyorum. Sadece nükleeri konuşalım. Şimdi geliyoruz bugüne. İran diyor ki nükleeri bile konuşmayalım. Tabii. Nükleer bile ayrı olsun. İnanılmaz kıvrak bir gerçekten diplomasi anlamında ders diye okutulası bir süreç yaşanıyor. Kimse şu anda ne füzeleri konuşuyor, füze stoğunu konuşuyor, ne vekil güçler üzerindeki İran etkisini konuşuyor. Dolayısıyla
1: uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş.
0: Çok bambaşka bir yere gitti. Aslında bize şunu söylüyor, her iki tarafında muradı en başından bu değilmiş.
1: Evet.
0: Neymiş muradı? Kim etkileniyor Hürmüz'den? Asya ülkeleri. Kim bir an önce orada bir düzen tesis edilmesini istiyor. Çin başta olmak üzere. Ne olacak yakın dönemde? Donald Trump'la Xi Jinping
1: görüşecekler.
0: Yarın itibariyle görüşmeye başlıyor.
1: Şimdi onun için ayrı bir başlık açacağım. Onu konuşacağız hocam ama öncelikle ben yönetmenimden Donald Trump'ın açıklamalarının olduğu LED'i rica edebilir miyim? Çünkü önemli şeyler söyledi Donald Trump. Dedi ki şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim dedi. Şöyle bir bakalım hemen. Dedi ki tam zafer kazanacağız dedi Donald Trump. Özellikle bunu soracağım hocam size. Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. İran'ın gönderdiği çöp parçasını okuduktan sonra bu da önemliydi. Ki okumayı bile bitirmedim. Bunu okuyarak zamanımı boşa mı harcayacağım dedim. Ateşkes yaşam desteğine bağlı durumda dedi Donald Trump. Şimdi arkasından Kalibaf'ın da açıklamasını rica edeyim. Çünkü karşılıklı aslında bir resleşme olduğunu da söyleyebiliriz. Kalibaf da dedi ki İran Meclis Başkanı, İran tüm seçeneklere hazır. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlar doğurur. Biz tüm seçeneklere hazırız, şaşkına dönecekler dedi İran Meclis Başkanı Kalibaf. Şimdi hocam bu iki iddialı açıklamaya baktıktan sonra biz Donald Trump'ın abartarak ve biraz da böyle karşı tarafı rencide ederek, onu biraz da tahrik ederek cümlelerini kurduğunu, söylemlerini inşa ettiğini biliyoruz. Burada da şimdiye kadar hep bu ateşkesle ilgili olarak hani İran'ın ateşkese uyması gerektiğini, yine söyledi taş devrine döndürürüz diye, yerle bir ederiz, haritadan sileriz, bu tür söylemler vardı. Ama hiç bu kadar, yani İran'ın gönderdiği çöp parçası, okumaya bile değer bulmadım. Bunu okuyarak zamanımı boşa harcamayacağım. Ateşkes yaşam desteğine bağlı. Burada Donald Trump'ı bu noktaya getiren sürecin uzaması mı oldu, yoksa Arakçı, İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Xi Jinping'le görüştü Çin Devlet Başkanı'yla. Fakat sonrasında biz herhangi bir açıklama duymadık. Yani bir haber de okumadık çok ciddi bu görüşmeden ne olduğuyla alakalı. Ve Donald Trump da şimdi Xi Jinping'le görüşmeden önce son noktaya mı getirmeye çalışıyor? Yani ateşkes bitti, bitiyor. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu mu acaba söylemek istedikleri şey? Bir de Kalibaf'ın cevabını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü orada da yine tüm askeri seçeneklerin ders verici nitelikte olmasıyla ilgili bir cevap var. Ve İran da hani diyorduk ki biz tekrar bir çatışma olur, savaş olursa kaldığı yerden devam mı eder, daha mı şiddetli olur, yoksa şiddeti biraz daha düşük mü olur? Sanki çok daha şiddetli bir cevap verecekmiş gibi de açıklama geldi İran'da.
0: Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarzı siyaseti her zaman bu tondaydı. Ancak bu süresiz ateşkes ise bir son verecek bir kurban aranıyor diyorum ben bu açıklamalardan. Her iki tarafta diğer tarafı, yine 28 Şubat'tan öncesinde de benzer bir şey vardı. İran gerçekten Amerikan deniz kuvvetlerinin burnuna kadar gitmişti. Yeter ki onlara saldırsınlar diye. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı ilk hamleyi yapması için gerçekten çok zorlamıştı. Çünkü şu anda süresiz ateşkesi bozacak. Çünkü bir müzakereden sonuç da çıkamıyor.
1: Evet.
0: Bunu bozacak bir etmen lazım. Bu etmenin ne olacağı şu anda belirleyici olacak. Arakçı'nın Xi Jinping'le görüşmesi öncesinde

0: Putin ziyareti var. İslamabad'dan döndükten sonra Tahran'a kısa bir uğrayıp oradan da Putin'le görüşmesi olmuştu. Ve Putin'le Donald Trump arasında bir telefon trafiği. Ondan sonra süreçte farklı bir yere gitme gördük. Putin'le Trump arasında nasıl bir müzakere olduğunu tabii bilmiyoruz. Evet. Ancak daha öncesinde de şu taş değeri ifadesi bir Amerikan başkanı tarafından kullanılmış tarihte. Ne zaman? Hiroşima Nagasaki öncesi. Dolayısıyla bu açıklamaların çok da tesadüfi olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kalibaf'ın açıklamasında da biz tüm seçeneklere hazırız ifadesi. Hem bir taraftan diyor ki İran ben masadayım diyor ama bu bütün seçenekler arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından bakacak olursak nükleer de var. Doğru. Nükleere karşı nasıl bir hazırlık var sorusu aslında gündeme geliyor. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yürütülen süreç, OPEC'ten çıkması, bir takım yeni hamlelerde bulunacağına dair, özellikle Somaliland ile ilgili bir tanıma hamlesi geleceğine dair bir takım ifadeler kullanılıyor. Ben aslında bu süreci yeni bir jeopolitik statüko oluşturulmaya çalışılıyor bölgede. Özellikle Hürmüz üzerinden yeni bir jeopolitik gerçeklik yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü eş zamanlı gelişmelere baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin özellikle Türkiye'nin üzerinden geçen Orta Koridor diye adlandırdığımız bölgeyle ilgili tasarrufların gittikçe arttığını görüyoruz. İşte hafta sonu Belçika kraliçesi buradaydı. O hiç tesadüfi bir gelişme değil. Dolayısıyla bu jeopolitik rekabette İsrail'in savunuculuğunu yaptığı IMEÇ koridorunu hayata geçirebilmesi için Hürmüz'ün bir şekilde kontrolünü İran'dan almaları gerekiyor. İki kere iki dört. Bunu bir kere, yani asıl hedef nükleer tabii ki bir hedef ama nükleer aracı edilerek de yine tek kuşak tek yolun ve Kuzey Ukrayna'daki süreç uzadığı için.
1: Doğru.
0: Şimdi aynı oyun planı Amerika üzerinde de oynanıyor. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın göreve geldiği konuşmada seçtiği bölgeler tam olarak Çin'i hedef alan bölgelerde Amerikan hegemonyası kurma isteği vardı. Bunu mümkün olduğunca Çin uzun vadeye yaymaya çalışıyor. Bunu yaymasının yolu Orta Doğu'daki yangının sönmemesi. Ama yönetilebilir bir şekilde devam etmesi.
1: Peki şimdi bir görsel daha var. Çin'i detaylı soracağım hocam ama bu da çok önemli. Çünkü Donald Trump Social Truth hesabında paylaştı. Yönetmenimden rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi bu önemli. Çünkü bir diyor ki bye bye fast boats diyor. Hoşçakalın sürat tekneleri diyor. Şimdi neden bu görseli paylaştı baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri İran'ın sürat teknelerini vuruyor. Özellikle İran'ın stratejisi hani büyük savaş gemileri yerine çok sayıda küçük hızlı tekneler kullanalım. Körfez'de ABD donanmasını yıpratalım. Bu devrim muhafızlarının aslında stratejisi buydu. Yani sürü saldırısı doktrinine Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği bir cevap olarak bunu nitelendirebilir miyiz hocam? Trump şunu mu diyor? Artık bu bizim için bir tehdit değil. Stratejiniz, doktrininiz işimize yaramadı.
0: Tabii buradaki lazer ifadesi çok ilginç. Çünkü onun öncesinde başka bir ülkenin başka bir tasarrufu vardı. Ona da gönderme olduğunu görmek gerekiyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu asimetriyle bir kere mücadele edemediğini görmek lazım. Mücadele edebilseydi çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Bununla mücadele edemediği için bir şekilde bunu T'ye alarak süreçte söylensel üstünlük kurmaya çalışıyor. Ama sahada bunun biz bir karşılığını göremiyoruz
1: diyorsunuz.
0: Büyük gemiler büyük maliyet, büyük mühimmat büyük maliyet. Küçük olanlar hem savunması daha kolay hem de saldırıp kaçabilmesi sebebiyle yönetilmesi daha kolay büyüklere oranla.
1: Peki lazere geldiğimiz zaman lazerler bing bing yok oldu diyor. Ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaş gemisinden bir helikopterin İran'a ait olan bir helikopterin lazerle vurulduğu görülüyor. Bu savaş teknolojisi ve üstünlüğü bizde mesajını mı veriyor bize lazerle vurulması? Çünkü

0: sonuç itibariyle yapay zeka ile yapılmış ya da Hollywood teknolojisiyle yapılmış olan bir görselden bahsediyoruz.
1: Aslında 21. yüzyılın savaş yapma tekniklerinde biz lazer silahlarını daha çok konuşacağız. Çünkü yakın dönemde yine İngiltere'nin Grönland'da bir lazer silahı konuşlandıracağına dair bir haber çıkmıştı. Kral Charles'ın ziyaretinden hemen sonra böyle bir haber servis edilmişti basına. Dolayısıyla bu yeni teknolojiye geçilmesi de aslında savaş yapma teknikleri açısından biz bu çatışmaların kendi silahlarının denenmesi için de platformlar oluşturduğunu görmemiz
0: çok
1: gerekiyor.
0: Çokça da aslında hocam bu uygulanıyor değil mi? Farklı savaşlarda da yeni silahların denenmesi için. Fordo tesisleri vururken de aynı şey olmadı
1: Aynen.
0: mı?
1: Aynen. İlk defa orada kullanılan bomba da uzun dönem tartışılmıştı etkinliği açısından. Ve onun öncesinde de Netanyahu'nun Gazze ile ilgili olarak bir ateşkese evet demesi çok ciddi kendi kabinesi içerisinde tartışmaya sebep olmuştu. O da cevaben Netanyahu da Donald Trump'tan Amerika Birleşik Devletleri'nden bütün bombaların atası denebilecek bir bombanın alındığını, dolayısıyla daha güçlü bir şekilde vurulacağını söyleyerek kabinenin dağılmasına engel olmuştu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu silahların denendiği mevzunu hem Gazze'de bulunan mühimmatlarda Çin ve Rus isimlerinin izlerinin bulunması silahlarda oradaki bölgede bu tür mühimmatların üzerinde böyle ifadelerin bulunması, yine Güney Kıbrıs Rum yönetimine fırlatılan mühimmatın üzerinde yine Rus etiketinin bulunması bize aslında burada bu sahaların sadece taraf olan, yani çatışmanın tarafı olan ülkeler için değil ama kendi silahlarını denemek isteyen ülkeler için de buraların ne yazık ki platform olarak, bir saha olarak, bir tırnak içinde kullanacağım bu ifade çünkü sonuçta insan hayatı zarar görüyor veya yok oluyor. Bir laboratuvar olarak da ne yazık ki kullanıldığını görüyoruz.
0: Peki hocam, şimdi gelelim aslında uzun zamandır konuştuğumuz, heyecanla bütün dünyanın belki de beklediği, çünkü İran'la olan her gelişmeyi aslında bağladığımız yer Çin'di. Şimdi sizin de bu konuda çok derinlemesine bilginiz olduğunu biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uzun bir aradan sonra Xi Jinping'le bir araya gelecek olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda bulunduğumuz dünya şartları ve düzeni içerisinde, yaşadığımız bu kırılganlık içerisinde hem siyasi anlamda soracağım, hem sahadaki gerçeklik anlamında soracağım çatışmalarla ilgili. Hem de tabii biraz teknolojik bağımlılık anlamında da soracağım, ekonomik anlamdaki o mücadele. Yani tatlı sert bir ilişki kurulacakmış gibi okuyorum, bilmiyorum. Siz tabii çok daha doğrusunu söylersiniz.
1: Tabii aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkilerin geçmişine baktığımız zaman Çin'in sisteme entegrasyonu veya diğer blokta tutulması gibi iki görüş var. Ve bu iki görüş içerisinde Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girişinin kabul edilmesi Çin'i sisteme entegre etmekle ilgili ilk somut hamle. Şimdi benzer bir süreci biz yine yaşıyoruz. Yine iki farklı görüş var. Bir tanesi diyor ki Çin net düşmandır. Ona göre mukabele etmek gerekir. Evet. Ama bir taraftan da başka bir görüş orada diyor. Yani her şey müzakere edilebilir.
0: Doğru.
1: Ama bundan kim faydalı çıkacak? Bence asıl sorması gereken soru bu. Bu iki güç kendi aralarında bir süreci yönetirken kendi güçlerini konsolide edip aradan üçüncü bir güç olarak çıkacak ülke var mı? Bence asıl sorulması gereken soru bu ve bu noktada da ben İngiltere'nin dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu değerlendiriyorum. Hem Rusya ile ilişkiler bağlamında hem de Çin ile ilişkiler bağlamında ve de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilişkiler bağlamında yeni bir İngiltere, yeni sulara açılmaya çalışan bir İngiltere var ve hatta bu Kral Charles henüz prens iken ifade edilen bir oluşum vardı. Yeni Roma kurulması ile ilgili Avrupa'da. Bu da aslında İngiltere'nin o eski Pax Britannica, yani İngiliz barışı, İngiliz düzeni, İngiliz nizamı dönemine öykünen bir Kral Charles döneminin bizi beklediğini gösteren bir ön hamleydi. Adım adım anlaşılan o ki Kral Charles başkanlığındaki İngiltere bu kendi güçlerini, kendi mühimmatlarını birbirleri mücadelede harcayan iki ülke, iki taraf varken üçüncü bir ülke olarak hep dönüşümler de söylenir. Maslow'un bu yönündeki ifadesinde söylenir. Üçüncü bir ülke olan ben asıl dikkat edilmesi gereken ülkenin İngiltere olduğunu değerlendiriyorum.
0: Şimdi hocam İngiltere'yi de inşallah konuşuruz önümüzdeki programlarda detaylı olarak. Çokça da zaten yine İran Savaşı'nda da konuşmuştuk sizinle de. Bu arada Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde ABD gizli servisinin konvoyu da Pekin'e geldi. Onun da haberini vermiş olalım. Ekrana da yansıtabiliriz. Evet, şu anda ekranda da görüyorsunuz görüntüleri. Şimdi zaten bu her zaman yapılan bir durum. Öncesinde araçların gitmesi, ama çok ciddi bir hazırlık var. Önemli Çin'deki görüşmeler, çünkü şunu da söyleyeyim, hani 2017'den sonra ilk kez gidiyor Donald Trump Çin'e ve bundan önce bir sürü hamlelerde bulundu. Hazine Bakanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Washington yönetimi İran petrolünün özellikle Çin'e satışı ve sevkiyatında kullanılan uluslararası ağları hedef aldığını açıkladı. Bu da önemliydi. ABD'ye göre İran yönetimi petrol gelirlerini halkın refahı yerine halkın refahı için kullanmak yerine silah programları, vekil güçler ve güvenlik aygıtı için kullanıyor mesajı verildi. Hong Kong merkezli 4 şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki lojistik firmaları da yaptırım kapsamına alındı. Bu neden önemli? Çünkü bu şirketlerin İran petrolünün sevkiyatında tanker ve ticaret ağı sağladığı öne sürüldü. Ama Donald Trump gitmeden, yani Xi Jinping'le görüşmeden önce tabii ki Xi Jinping'i övecek mesajlar verdi. Yani Çinli mevkidaşına övgüler düzdü diyebiliriz. Xi ile iyi bir ilişkin var dedi. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Bunu Hürmüz'de görebilirsiniz dedi. Çatışmalara yol açacak kötü gemilerden hiçbiri gelmedi. O da Hürmüz'ün açık kalmasını istiyor dedi.
1: Kötü gemiler çok iyi.
0: Zaten hocam şeyde de bu lazerle gemilerin vurulduğu görselde de bir dilin çocuklaştırılması söz konusuydu. Donald Trump bunu çok fazla yapıyor. Ve
1: halka inmek deniyor ya Türkçe tabirde. Halk ağzıyla konuşuyor.
0: Aynen öyle, halk ağzıyla konuşuyor ve tabii şunu da yapıyor. O da çok önemli. Hani bir şekilde gitmeden önce, her liderle görüşmeden önce çok övgü dolu sözlerde bulunuyor. Ama iş dünyası da Pekin'e gidecek. Şimdi onu da sormak isterim size. Elon Musk gidiyor. Tim Cook gidiyor. Wall Street finansörleri Pekin'de olacak. Tarım, teknoloji ve havacılık alanında milyarlarca dolarlık satın anlaşma imzalarının atılacağı bekleniyor. Tabii çok önemli CEO'lar orada olacaklar. Dolayısıyla hem teknoloji, hem yatırım, hem de Donald Trump'ın hedef gösterdiği Hürmüz, benim de kaldı 3 dakika. Sizi size bırakıyorum.
1: Tabii aslında bu hamleleri okurken Çin'de ne olup bittiğini de dikkate almak gerekiyor. Yakın dönemde Xi Jinping'in ordu komutanları üzerine çok ciddi bir görevden alma süreci var. Evet. Hatta çok ciddi espiyonaj suçlamaları yöneltilmişti. Evet. Dolayısıyla Çin'de sular hiçbir şekilde durgun değil. Yine iç sıkışıklık, ekonomik sıkışıklıktan söz ediliyor ki Hürmüz'ün etkisi daha görülmedi. Şu anda Asya ülkelerinde Ekim dönemi. Evet. Tarımsal anlamda özellikle gübre fiyatlarının çok artması sebebiyle ve yine benzin fiyatlarının çok artması sebebiyle bunun maliyete yansıyacağı ve önümüzdeki dönemde bir kıtlık Doğru. Ciddi anlamda bir kıtlığın beklendiği söyleniyor. Evet. Bu kadar fazla sıkışıklığın olması Çin ekonomisi üzerinde de orta ve uzun vadede yaratacağı etkilerin hemen öncesinde Xi Jinping'le Donald Trump'ın görüşmesi, böyle bir ekiple birlikte Trump'ın gidiyor olması hem bir anlamda bir beyaz sayfa açalım önerisi, ancak rekabet anlamında Çinli şirketlerle şu anda heyette olan şirketler arasında, CEO'lar arasında bir çok ciddi rekabet olduğunu bilmek gerekiyor. Ve bugüne kadar bu rekabette Çin çok daha fazla öne çıkan ülke konumundaydı. İşte biz o yüzden Xi Jinping'in masaya davet edildiğini görürüz. Çünkü sahada yenemiyor. Kendi şirketleri bunu yenemediği için bir şekilde önce durdurmak, sonrasında da Amerikalı şirketlerini öne geçirmeye çalışan bir hamle görüyoruz. Çin'in içine düştüğü bu ekonomik sıkışıklık anında yakalanması da yine tesadüf değil. Daha kendi lehlerine bir anlaşma çıkartabilmek için Çin'den bunu şu anda yaptıklarını söylemek gerekiyor. Ama Çin'le müzakereyi devam ettirirken Rusya ve Çin arasında yakın dönemde uzayla ilgili, ayla ilgili, ayda bir nükleer santral kurmakla ilgili ve araştırma merkezi kurmakla ilgili hamleleri de yine azımsamamak gerekiyor Amerika ile görüşürken.
0: Hay anlaşmasından çıktı ama Amerika Birleşik Devletleri Trump her anlaşmadan çıktı.
1: Hepsinden çıktı. Aynen öyle. Evet.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun katkılarınız için. Efendim, Mercek programının bu akşam sonuna geldik. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. Ama ben bu akşam bize katkı sunan Dr. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi hocama çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Ve Perşembe akşamına kadar sizlere sağlık ve afiyet diliyorum efendim. Görüşürüz.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İyi akşamlar. Biliyorsunuz Washington-Tahran arasındaki gerginlik 28 Şubat'ta bir savaşa dönüştü ve biz bu akşam çok değerli bir konuğumuzla hem İran konusundaki çalışmalarıyla hem uluslararası ilişkiler genel olarak çalışmalarıyla bildiğimiz hocamız İsmail Sarı ile savaşın anatomisini çıkaracağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
0: İsmail Bey. Biz geçen sene Gazze'de nihayet ateşkesten söz ederken bugün artık bütün bölgeyi içine alma potansiyeli olan bir savaş yaşıyoruz. 28 Şubat'ta başladı ve bu savaş bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta coğrafyamızda nasıl bir iklim ve konjonktür içinde çıktı? Önce bunu sormak istiyorum. Sürpriz miydi yoksa aslında kuvvetli bir ihtimal miydi? Böyle bakınca savaşın parametrelerini nereye kadar götürmek lazım bugünü anlamamız için?
1: Şimdi 7 Ekim sonrası aslında İsrail Orta Doğu'da yeni bir statiko kurma arayışına girdi. Bu arayışın içerisinde de Lübnan'da olsun, Suriye'de olsun, İran'ın vekil güçleri dediğimiz veya İran'ın direniş ekseni olarak ifade ettiği alanı ciddi anlamda zayıflatmaya başladı. Hamas'tı, Hizbullah'tı, Suriye'de Şii milislerdi, hatta Husiler, Yemen'de Husilerdi. Bunlarla ciddi anlamda aslında bir zayıflatma stratejisi takip etti. Bunları zayıflatırken de temel hedefinin İran olduğu anlaşıldı.

0: konuşuluyordu. Bu süreçte, bu zayıflatma sürecinde de zaten İran'la bir misilleme döngüsüne girildi. Hatırlarsanız işte Suriye'deki İran'ın konsolosluğunun İsrail tarafından vurulması, akabinde İran'ın misillemede bulunması ve karşılıklı misilleme döngüsü. Bu süreçte İsmail Haniye'nin öldürülmesi, Hamas lideri, yine Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi. Bütün bu süreç aslında İsrail ile İran arasındaki gerginliği ciddi anlamda arttırmaya başlamış ve İsrail'in hedefinin İran olduğu anlaşılmaya başlanmıştı. Ki Haziran saldırıları geldiğinde, geçen sene Haziran saldırıları geldiğinde de bu sürpriz değildi. Yani İsrail'in artık bu misilleme döngüsünden çıkarak gerilimi bir savaşa dönüştüreceği, bir doğrudan savaşa dönüştüreceği. Çünkü İsrail ile İran arasında uzun zamandır bir vekalet savaşı ya da bir gölge savaşı, bir örtük savaş söz konusuydu.
1: Uzun zamandır derken?
0: Yani 79'dan da alabilirsiniz ya da bunu 2003 Irak işgali sonrası daha yoğunlaşan bir süreç olarak da alabilirsiniz. Arap Baharı sonrası süreci de alabilirsiniz. Yani bu üç süreçte farklı aşamalarda aslında İsrail ile İran arasındaki o örtük çatışmanın, o gölge savaşlarının farklı şekillerde versiyonu. Bunu İsrail'in İran'ın içerisinde yaptığı bir takım operasyonlar, saldırılar
1: onları
0: olarak
1: da
0: okumak mümkün.
1: Buyurun.
0: Tabii burada devrim muhafızları karargahlarına yapılan saldırılar söz konusu oldu. Ya da nükleerle ilgili çalışmaların lideri olan isimlere yönelik, bilim adamlarına yönelik, Fahrizade suikasti belki bu manada hatırlanabilir. Bunlara yönelik suikastlerdi, saldırılardı vesaire. İçeride zaten böyle saldırılar olmakla beraber yine dijital anlamda saldırılar da söz konusuydu. Şeyler vardı. Bunların hepsini topladığımızda gerilimin gittikçe arttığı bir durum söz konusuydu. Ama 2018'de Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle beraber aslında artık İsrail'de ciddi anlamda kendisi için çok da iyi bir fırsat bulmuş oldu ABD nezdinde. Çünkü Trump yönetimi de İran'ın aslında bir şekilde zayıflatılmasını zaman zaman da bir askeri operasyonu düşünüyordu birinci döneminde. Şimdi dediğim gibi 7 Ekim sürecinde bir zayıflatma stratejisi takip edildi ve nihayetinde bu zayıflatma stratejisinin İran'a uzanacağı belliydi. Ve Haziran ayında da zaten bu saldırılar geldi. Haziran ayında bu saldırılar gelmezden önce ABD ile İran arasında bir nükleer müzakere devam ediyordu. Trump yönetimi iktidara gelmişti. Ocak ayında bir müzakere süreci devam ederken müzakerelerden ciddi anlamda bir sonuç da beklenmiyordu. Yani evet, Trump müzakerelerden iyi gidiyor, bir sonuç çıkabilir gibi dese de aslında tıkanan noktalar, kırmızı çizgiler çok fazla söz konusuydu. Ve Haziran ayında İsrail'in saldırıları geldi. Bu saldırıların içerisine ABD'de ilk defa o ABD'nin İran'a yönelik stratejisinden farklı bir strateji takip ederek doğrudan saldırılara müdahil oldu. Yani ABD'nin
1: hangi noktadan itibaren?
0: Ya Fordo'nun vurulması noktasında, nükleer tesislerin vurulması noktasında. Yani o güne kadar ABD'nin yerleşik politikalarına baktığımız zaman İran'la doğrudan karşı karşıya gelmeye her zaman aslında temkinli baktı ABD yönetimleri. Benzer şekilde İran'ın da hep en büyük önceliği buydu. ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmemek. Ama Haziran saldırılarına baktığımız zaman dolaylı da olsa ABD bu savaşa dahil olarak aslında yıllardır İsrail'in yapmak istediği ya da Netanyahu'nun 30 yıldır çalışıyorum dediği bir durum, bir başarı söz konusu oldu ve ABD'yi bir savaşın içerisine, İran'la sürdürülen bir savaşın içerisine dolaylı ve dar, sınırlı da olsa çekmiş oldu. Bu bir kırılma noktasıydı. Çekmiş oldu ve zaten Şubat ayında, 28 Şubat'ta başlayan savaşta aslında Haziran Savaşı'nın bir devamı niteliğinde.
1: Dolayısıyla sürpriz değil.
0: Evet, sürpriz değil. Yani çünkü kırılma yaşandı. Yani Haziran ayındaki savaşa ABD'nin dahil olması, çatışmalara dahil olması zaten ABD'nin yerleşik

0: politikalarında büyük bir kırılmaydı ve İsrail'in büyük bir başarısıydı diyelim tırnak içerisinde.
1: Yani kırılma dediğinize göre aslında düz bir çizgi
0: tabii ki düz
1: muydu?
0: Bir çizgi değil. İnişler çıkışlar var ama ABD'nin İran'a yönelik yerleşik politikalarına baktığımız zaman aslında gerek anlaşmalar gerekse yaptırımlar olsun hep bir şekilde ya İran'ı kontrol etme ya da İran'ı bir şekilde dolaylı da olsa sistemin içerisine dahil etme politikaları içerisinde bir İran'ı kontrol politikası bu. Yani bu sopayla da olabilir, havuçla da olabilir tırnak içerisinde. Bu Obama döneminde 2015 nükleer anlaşma bu manada aslında bir nevi aslında İran'ı kontrol etmenin başka bir yoluydu Arap Baharı sürecinde. Ya da öncesine baktığımız zaman her ne kadar Bush yönetimi hatırlarsanız İran'ı şer ekseni olarak ifade etmiş olsa bile o da bir saldırı gözetmedi ve yaptırımlar uygulandı. Doğal olarak gerek yaptırımlar olsun, gerek anlaşma olsun bunların hepsi İran'ı bir şekilde askeri olmayan yollarla kontrol mekanizması. Ama ilk defa Trump yönetimiyle beraber Haziran ayındaki savaşa dahil olmak, Fordo tesislerinin vurulması bu yerleşik politikalarda büyük bir kırılma yarattı. Şeye geldiğimiz zaman bu sene geçen senenin Aralık ayında protestolar olmaya başladığında İran'da Trump rejim değişikliğinden bahsetmeye başladı. Evet, ABD yönetiminin daha önce rejim değişikliğinden bahsettiğini görüyoruz İran yönetimi için. Ama hiçbir zaman bu söylemin ötesine geçmemişti.
1: Hatta rejim değişikliğinin tam tersi beyanları da olmuştu.
0: Evet, rejim değişikliği istenmiyordu. Yani ABD'nin yerleşik politikalarında bu istenir bir şey değildi. ABD'nin Orta Doğu politikaları açısından istenir bir şey değildi. Hatta İran tehdidi ABD açısından zaman zaman Orta Doğu'nun şekillendirilmesinde
1: bir avantaj gibi
0: bir avantaj haline gelebiliyordu.
1: Şunu...
0: Körfez'in yaklaşmasında, kendisine yaklaşmasında o İran tehdit algısı ciddi anlamda kullanışlıydı.
1: O zaman şunu sorabilir Buyurun. Miyim müsaadenizle kestim ama şimdi çerçeveyi çizerken bir taraftan İsrail ile İran arasında o gerilim hattı zaman zaman zayıflasa, zaman zaman tırmansa bile onu görebiliyoruz. Hı hı. Şimdi bahsederken daha çok İran'ın vekil güçleri üzerinden bir tasvir yaptınız. Bölgeden baktığımızda bölge için zamanı nereye götürmemiz lazım? Bu defa İran ve bölgeye bakmak için. Yani Irak Savaşı'na mı yoksa 79'a kadar götürmek mi lazım? Yine bugünü anlamak için.
0: 79'a götürebiliriz. Nihayetinde 79'la beraber İran'ın hem bölge politikalarında hem ABD ile ilişkilerinde ciddi bir kırılma söz konusu. Ama bu kırılmanın ikinci bir kırılma olarak Irak işgaline götürülmesi, Afganistan işgaline götürülmesi mümkün. Çünkü 2001 Afganistan işgaliyle beraber İran, Taliban gibi bir düşmanından ABD eliyle kurtulmuş olmasına rağmen Afganistan'a ABD yerleşmiş oldu ve bir yakın tehdit algısı hissetmeye başladı İran. Bununla beraber 2003'te ABD'nin Irak işgaliyle Saddam gibi bir düşmanından kurtuldu İran. Yani bu da bir avantajdı kendisinin açısından. Ama yine bununla beraber ABD Irak'a yerleşmiş oldu. İki tarafından da kuşatılmış hissiyle burada ABD'nin bölgeden çıkartılması İran'ın temel önceliklerinden biri haline geldi. Çünkü o tehdit algısını çok yakın hissetmeye başladı İran. Doğal olarak 2000'li yıllardan itibaren de İran'ın nükleer programının hız kazanmaya başladığını görüyoruz. 2002'de İran'ın gizli olarak Natanz'da ve bu şehirde nükleer çalışmalar yaptığı, tesisler yaptığı ortaya çıkmış oldu. Halkın Mücahitleri Örgütü muhtemelen ABD istihbaratının verdiği bilgiyle bunu deşifre etti. Doğal olarak İran'ın o Afganistan işgali ve özellikle de Irak işgaliyle beraber o tehdit algısının çok fazla yükselmiş olması, nükleere yönelmesi ve Orta Doğu politikalarında ciddi anlamda güvenlikçi politikalara yönelmesi ki burada Hamas'tı, Hizbullah'tı ya da Suriye'de varlığıydı. Bunlar tabii ki daha öncesine de dayanıyor ama ciddi anlamda.

0: anlamda Arap Baharı ile de beraber bunları tahkim etti. Doğal olarak nerede başlıyor, kırılmalar nerede devam ediyor diye sorduğunuz zaman en başta belki 79 kırılmasını tabii ki ifade etmek lazım. İran kendisini konumlandırırken Orta Doğu'da nihayetinde bölgede ABD müttefiki ülkeler var, özellikle Körfez ülkeleri var ve ABD'yi en büyük düşman, büyük şeytan olarak konumlandırıyor ve içeride rejimin yerleşmesi noktasında da bu şeytanlaştırma ciddi anlamda işlevsel. Ama karşılıklı ABD de İran'ı şeytanlaştırıyor, onu düşmanlaştırıyor. Hatta ABD ilk başta anlaşmaya çalışıyor. Yani şeye baktığımız zaman devrim olduğunda yeni yönetimi tanıyor, bir takım ilişkiler takip edilmeye çalışıyor ama Büyükelçilik baskınıyla beraber tabii bu ciddi bir kopuş yaratıyor. Ondan sonra da ABD de bu politikayı, o şeytanlaştırma politikasını işlevsel buluyor ve bugün geldiğimiz noktada zaten bir karşılıklı şeytanlaştırma söz konusu.
1: Peki tam da burada yani bu şeytanlaştırma zaten rejimin en önemli söylemi herhalde. Anti-Amerikan
0: bir devrim.
1: Bir söylem.
0: Aslında şunu belki parantez içinde orada, ifade etmeme müsaadın. Devrim sadece Şah'a yapılmış bir devrim değil. İkiz devrim bu. Hem Şah'a hem ABD'ye yapılmış. Yani bir otoriter rejime, bir monarşiye yönelik evet yapılan bir devrim bu. Bir cumhuriyet devrimi aynı zamanda. Ama bununla beraber de içerideki o Amerikan egemenliğine yönelik de bir devrim. Nitekim, doğal olarak devrimin doğası ve devrimin ontolojisi gereği zaten bir anti-Amerikancılık söz konusu.
1: Yola çıkarken de zaten yanı başında Marksistlerin, solcuların da destek verdiği, bir arada yürüdüğünü biliyoruz.
0: Evet.
1: Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi bütün bu anti-Amerikan ve şeytanlaştırılan Amerikan söylemine karşılık, bunun siyasette ve uygulamadaki karşılığı nasıl oldu? Bunu şundan soruyorum. Çünkü biz şunu da biliyoruz bir taraftan. Ta en başında Amerikalı rehineler hikayesinden itibaren bir taraftan da işte bir süre sonra İranlı cumhurbaşkanlarının bugünlerde bazı videoları dolaşıyor. Irak Savaşı'nda, yine Afganistan Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile bütün bu şeytan laştırılmış söyleme karşılık bayağı yan yana iş yaptığını görüyoruz. Buna ilave olarak onu da sormak istiyorum. Bir de şöyle bir değerlendirme var, biliyorsunuz. Irak'tan sonra bölgede Tahran yönetiminin hatta mezhep temelli bir şekilde coğrafyamızda güçlenmesini sağlayan bir Amerikan ne diyeyim, nasıl söylemek lazım bilmiyorum ama Amerika'nın önünde belki desteğinde, yani açık aleni olmasa da İran'a yol verdiğini ne dair pek çok değerlendirme işittik. Bunu da gözledik aslında coğrafyamızda. İşte birkaç sene öncesine kadar bir Şii Hilal'den söz ediyorduk. Yani soru, başa dönersem, bu söylemin uygulamadaki karşılığında hatırlamamız gereken yine noktalar nelerdir?
0: Yani İran devrimi evet anti-Amerikancı bir devrim ama bununla beraber İran'ın dış politikasında ciddi bir pragmatizm var. Yani ideolojik gibi görünse de ciddi anlamda pragmatizmin ön plana çıktığı bir İran dış politikası görüyoruz.
1: Nedir doğru pragmatizmi?
0: Yani faydacılık, rasyonellik veya araçsal rasyonelite diyebileceğimiz bir İran Gate skandalını da hatırlayacak olursak, İran-Irak Savaşı'nda doğal olarak ABD'den bir takım askeri teçhizatın alınması noktasında bile ilişki kurulabiliyor. Ya da Taliban yönetiminin iktidarını kaybetmesi adına sınırlı da olsa ABD yönetimiyle bir takım ilişkiler takip edilebiliyor.
1: Bunu da beyan ediyorlar.
0: Tabii
1: ama
0: bunu
1: şimdi
0: da beyan ediyorlar. Ya da işte şeye baktığınız zaman en daha somut örneği Azerbaycan-Ermenistan savaşında ya da probleminde Ermenistan'ın Hristiyan bir ülkenin desteklenmesi bu manada bir pragmatizm örneği. Yani bir İslamcı ideolojiye sahip olduğunu iddia eden bir ülke, bir devlet nihayetinde Müslüman ve Şii olan Azerbaycan'ı değil Hristiyan olan Ermenistan'ı destekliyor kendi çıkarlarının ya da kendi bölge çıkarlarının bu yönde olacağı düşüncesiyle. Doğal olarak İran'ın evet tabii ki dış politikasında bir ideolojik yön var ama bu ideolojinin zaman zaman araçsallaştırıldığını, buradan da bir takım güç devşirildiğini görmek mümkün. Bu ideolojik tonu, ideolojik kodları yok saymadan pragmatizmin ve rasyonelitenin çok daha ağır bastığını söylemek mümkün. Bu manada ABD ile ilişkilerde de evet ideolojik söylem söz konusu ama belli alanlarda bu Irak ekseninde de söz konusu Saddam sonrası ABD ile yapılan bir takım ilişkiler söz konusu ya da Afganistan'daki Taliban meselesiyle ilgili yardımlar söz konusu ama bunlar sınırlı yani genel politikasına baktığımız zaman
1: ama yani kritik zamanlarda
0: bu ilişkiyi takip edebiliyor.
1: Ve, peki şöyle sorayım, kritik zamanlarda bu ilişki hiçbir zaman açık ve aleni bir boyutu yok. Yani bunu şundan soruyorum. Şimdi bir ülke, İran anlaşılması kolay bir ülke olmadığı için kusura bakmayın. Sizin de ihtisas alanınız olduğu için mümkün olduğu kadar sormak istiyorum. Pragmatizm derken elbette ülkelerin pragmatik işte U dönüşlerine de rastlanabilir. Fakat bunlar sahnede oluyor genelde. Ama İran için bu sahnede olmuyor. Söylem devam ederken hep arkada oluyor. Bazen ortaya çıkıyor. Bazen bilmediklerimiz de vardır belki. Bir gün onlar da çıkar. Böyle olunca hatırlamamız gereken şeyler nedir? Yani bunu bugün de savaş devam ederken de aklımızın bir ucunda bulunsun diye soruyorum.
0: Şimdi İran rejim paradigması ve beraberinde dış politika paradigmasına.
1: Çünkü başka böyle bir ülke yok galiba, var mı? Yani söylemi bu kadar direkt, bütün iş propagandasını bunun üstüne kurmakla birlikte başka ülkeler nezdinde en azından kamuoylarında açık kaynaklarda görülmeyen bir takım ilişkiler içerisinde olmak.
0: Şimdi dediğim gibi İran'ın hem rejim paradigması hem dış politika paradigması ciddi anlamda bir maslahat ilkesine dayanıyor. Yani devletin çıkarları her şeyin üstündedir. Bunu rejimin paradigmasında da görüyoruz. Yani Hümeyni'nin kurduğu...
1: Ama herkes, her ülkede devletin çıkarı önemli değil.
0: Devletin çıkarları gerekiyorsa dinin temel ilkeleriyle çatışıyorsa...
1: Başka neden üstündür. Daha önemlidir?
0: Her şeyden üstündür. Çünkü İran bir Ümmül Kura'dır. İran'ın varlığı diğerlerinin de varlığını devam ettirebilmesi.
1: Ne demek Ümmül Kura?
0: Yani ana ülkedir, ana devlettir nihayetinde. Çünkü eğer İran...
1: Kendi zaviyesinden.
0: Kendi zaviyesinden tabii
1: neyin
0: ki.
1: Neyin anası?
0: İslam dünyasının nizamı İslami'nin anasıdır. Nihayetinde bu düzenin korunması, İran'ın varlığının devam etmesi İslam açısından da önemlidir. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Eğer İran olmazsa pek çok şey olmaz.
1: Yani Ümmül Kura için her şey mübahtır. Öyle mi?
0: Yani diyebiliriz çünkü Ümmül Kura'nın İran'ın nizam-ı İslami'nin maslahatı tabii, için dinin bütün gerekleri askıya alınabilir.
1: Bu tanımlama ve bu tasvir elbette İran'a ait zaten.
0: Bu Hümeyni'nin kurduğu, bu Hümeyni'ye ait yani kurucu baba olarak devrimin...
1: meseleyi böyle ortaya koyuyor.
0: Evet, meseleyi böyle ortaya koyuyor. Ona baktığımız zaman yani devletin çıkarları, çünkü en önemli şey devlet. Bakın şeye baktığımız zaman, son 200 yıla baktığımız
1: devlet
0: zaman...
1: Devlet derken rejim.
0: Yani rejim, devlet, onu çok ayırmadan ifade edebiliriz belki kendi adına. Son 200 yıldır gerek Sünni dünyanın, Sünni İslam dünyasının ya da Şii dünyanın, Şii siyaset düşüncesinin temel problemi devlettir. Doğal olarak şeye geldiğimiz zaman, İran'a geldiğimiz zaman, İran'a geldiğimiz zaman da benzer şekilde devleti problem ettiğini, bu velayet-i fakih teorisinde bile aslında bir devlet probleminin, modern devlet probleminin bir sonucu olarak, modern bir olgu olarak ortaya çıktığını ifade edebilir. Çünkü velayet-i fakih teorisiyle beraber aslında Hümeyni Şii siyaset düşüncesinde büyük bir kırılma yaratıyor. Yani Mehdi beklenirken devletin meşruluğu Şii siyaset düşüncesinde mümkün değil.
1: Yani bu Yahudilerdekinin bir kısım, yani bütün Yahudilerin değil ama herhalde, değil mi?
0: Tabii Siyonizm için de benzer
1: Ortodoks
0: şekilde.
1: Ortodoks Yahudilerin
0: muhalefeti
1: gibi.
0: Orada da mesela Mesih gelmeden Siyon'a dönmek söz konusu olamaz normalde. Ama Mesih'i beklemekten yorulmak, Mehdi'yi beklemekten yorulmak ya da çok acil
1: yani
0: olması durumu.
1: Bu anlamda Tel Aviv ile Tahran arasında bir düşünce paralelliği var diyebilir miyiz?
0: Şöyle,
1: ele alış biçimi.
0: Şii sekülerleşmeyle Yahudi sekülerleşme arasında benzerlik var. Benzer şey Batı dünyası için de geçerli. Yani Hristiyan...
1: Batı'ya giderseniz hiç anlayamayız.
0: Hristiyan sekülerleşmesi için de geçerli tabii ki.
1: Yani İran'dan ve İsrail'den bakınca o sekülerleşme parantezini biraz daha açar mısınız?
0: Şimdi,
1: nasıl bir şey kurdunuz, paralellik kurdunuz?
0: Şimdi sekülerleşme etimolojik bakarsak, şimdi ve burada demek. Zaman boyutu olarak şimdi, mekan boyutu olarak burada. Doğal olarak Hristiyanlığa da baktığınız zaman, Yahudiliğe de baktığınız zaman, Şiiliğe de baktığınız zaman bir Mesih ve Mehdi beklentisi var. Yani o kişi geldiğinde bir cennet kurulacak, bir düzen kurulacak, yeni bir şey ortaya çıkacak. Ama bu gelecekte olacak, şimdi burada olmayacak. Doğal olarak Hristiyanlıkta da Mesih'in beklenmesi meselesinde, artık Mesih'i beklemekten yorulduk. Ya da diğerinde Yahudilikte olduğu gibi Mesih'i beklemekten yorulduk. Ya da Şia'da olduğu gibi şu an acil bir şekilde bizim bir devlet problemimiz var. Ve Hümeyni aslında burada bir ara çözüm üretiyor Velayet-i Fakih ile beraber. Siz Mehdi'yi bekliyorsunuz ama devlete ihtiyacınız var. Doğal olarak devletin kurulabilmesi için bir ara çözüm olarak Velayet-i Fakih'i ortaya koymuş
1: oluyoruz.
0: Şöyle
1: bir şey mi var? Yani o anlatı içerisinde, Şiilik içerisinde. Hı-hı. Hatta belki ben okumadım ama yani başlıklarından bildiğim kadarıyla Firdevsi'nin meşhur Şehnamesi'nin anlatısının içerisine bir şey mi yerleşmiş oluyor? Yani çünkü yeni bir şey yapıyor Hümeyni.
0: Yani yeni
1: İran
0: şey,
1: adına
0: şöyle...
1: şunu demek istiyorum. Yani Mehdi'yi beklerken artık çok usandık, arada bir devlet kurmamız lazım. O hikayenin içerisine çok önemli bir şey ekliyor, değil mi?
0: Konjektür itibariyle bütün İslam dünyasında bir devlet krizi var.
1: Çok başarılı ama bir taraftan.
0: Yani bir çözüm olarak başarılı tabii ki.
1: Evet.
0: Bir devlet krizi var.
1: Yani çünkü sadece düşünmekle kalmamış.
0: Hı hı. İran'da büyük bir kriz söz konusu. Siz sosyolojik problemler var, ekonomik problemler var, dini problemler var. Bir şeyin değişmesini istiyorsunuz. Şahın gitmesini istiyorsunuz. Ama yerine ne koyacaksınız? Bir şey koymanız lazım. Doğal olarak yerine koyabileceğiniz bir şeyi üretebilmeniz için de Velayet-i Fakih'i üretiyorsunuz.
1: Çünkü o zaman Velayet-i Fakih'i de söyleyin de.
0: Yani
1: daha,
0: şöyle,
1: ara bu vesileyle
0: normalde
1: konuşuyoruz.
0: Şii siyaset düşüncesinde gaybet döneminde, yani 12. İmam Mehdi gelene kadar devlet meşru değil. Devletin kurulması meşru değil. O geldiğinde devlet kurulacak. O kuracak bunu. Sonuçta bir bekleme, bir Mehdi'yi bekleme durumu söz konusu. Bir ara dönem, bir fetret dönemi söz konusu. Ama ne zaman geleceği belli değil. Ama bizim şu an devlete ihtiyacımız var. Şimdi ve burada. Yani o sekülerlik derken kastettiğim şey bu. Şu an lazım bize ve burada lazım. Yani geleceği bekleyecek.
1: Onun kararında Hümeyni mi verdi?
0: Evet, Hümeyni'ye baktığımız zaman Hümeyni, bunun tabii daha önce meşrutiyet döneminde Naini'nin bir kırılması var. Yani Naini aslında bu yolu açıyor ama somutlaştıran, daha temelleştiren bunu Hümeyni olarak görüyoruz. Yani velayet-i fakih teorisiyle beraber aslında bir ara çözüm olarak devletin kurulabilirliğini Hümeyni sağlamış oluyor. Doğal olarak İran'a baktığımız zaman Mehdi düşüncesinin bir sekülerleşmesi var. Mehdi düşüncesi sekülerleşiyor. Nasıl Yahudilikte Mesih düşüncesi sekülerleşiliyor ve

0: Siyonist Kongre bir kolektif mesihçilikle Siyon'a dönme kararı alıyor. Benzer şekilde burada da aslında bir ara çözüm olarak Mehdi'nin geleceğe döneme kadar velayet bir fakihte oluyor.
1: Peki, çok özür dilerim. Şimdi siz böyle anlatınca zihnimde bir soru daha canlandı. Aslında maksadım buradan ilerlemek değildi, çıkacağım da.
0: Tamam.
1: Ama şimdi İran İslam Devleti 79'da Mehdi'nin, ondan önce işte Mehdi gelecek diye beklerken de devlet var zaten. İran devleti var hep. O zaman şöyle düşünmesi gerekmiyor mu? Zaten kurula kurula devletler Mehdi'nin gelmesini geciktirdi, tıpkı Yahudilerdeki gibi. Ve o zaman devlet kurmayalım.
0: Devlet var ama bu devlet zaten meşru bir devlet değil. Şimdi Şii siyaset düşüncesine girersek tabii çok uzar konu ama
1: şöyle
0: bir şey ifade edeyim.
1: Bilmemiz gereken kadar.
0: Eğer hükümdar adilse, meşru olmasa bile en azından idare edilebilir. Ama Şah'a baktığımız zaman zaten adil değil ve ciddi anlamda problemler söz konusu. Yani Şia'nın istediği devlet Şah'ın devleti değil. Doğal olarak burada velayet-i fakih teorisiyle aslında ciddi bir açılım yaratıyor Hümeyni. Bu bir açılım açıkçası. Ve doğal olarak kurulan devlete baktığımız zaman da kurulan devletinde modern unsurlar barındırdığını görüyoruz. İslam Cumhuriyeti, Cumhuriyet bu. Sonuçta 19. yüzyılın batı değerleriyle, yani cumhuriyet, halka dayalılık, hatta burada bir çifte meşruiyet görüyoruz. Yani hem dine dayanacak bir dini vasfı olacak veli fakihin,
1: hem de seçilmiş gibi olacak.
0: Hem de tabii ki şeyden gelecek, bir seçim şeyinden, doğrudan seçilmiyor. Hübregan Meclisi seçiyor ama Hübregan Meclisi zaten halk tarafından seçilen bir meclis. Doğal olarak halk tarafından seçilen bir meclis tarafından seçiliyor. Burada bir ikili meşruiyet.
1: Ama seçecekler, kimi seçeceğini biliyorlar zaten hep.
0: Yani şimdi devrim rehberi için, Hümeyni için şimdi devrimin zaten lideri. Doğal olarak orada bir seçimden bahsetmek mümkün değil ama Hamenei için, ikinci devrim rehberi için, bu savaşta öldürülen Ali Hamenei için söyleyecek olursak, orada bir seçim yapıyorlar kendi aralarında. Ama üçüncü, şimdi mevcut olan oğul Hamenei için söyleyecek olursak, bütün Hübregan'ın toplanmadığından bahsediyor.
1: O da mı bir kırılma noktası?
0: Evet, o da bir kırılma noktası. Hem bütün Hübregan meclisi üyeleri toplanmadığı gibi bir de devrim muhafızlarının dayatmasıyla seçildiğine dair de bir durum söz konusu.
1: Ama onda da yine modern
0: Şunu belki anlaşılması adına netleştirebilirim. Veli fakih iki meşruiyete dayanıyor. Bir çifte meşruiyet söz konusu. Birisi halka dayanma, diğeri ise teolojik, Tanrı'ya dayanma. Mehdi'nin vekili olarak ve bir alim olarak burada bir meşruiyeti var. İkinci taraftan da halkın seçtiği bir meclis tarafından seçiliyor olmak noktasında yine buradan bir meşruiyet söz konusu. O nedenle dayalılık meselesi açıkçası aslında burada hem batıya yönelik bir batı sistemine, o demokrasi, seçim, vatandaş, bu kavramlara yönelik bir durum söz konusuyken.
1: Var.
0: Evet. Bununla beraber Şii siyaset düşüncesi aslında Sünni siyaset düşüncesine de yaklaşmış oluyor. Çünkü Sünni siyaset düşüncesinde seçim var. Normalde Şii siyaset düşüncesi seçimi kabul etmiyor.
1: Ama seçiyormuş gibi yapıyor tabii.
0: Şunu demeye... Yani.